0: Yavaşça gideceğiz. Umarım taşır. Çok yakındı. Hey. Tamam. Bir tane daha, bir tane daha.
1: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Cizvit mağarasına hoş geldin dostum.
9: İnanamıyorum. Olamaz.
8: Araba var.
9: Kumaş da var.
8: Süslü bir şeye benziyor.
9: Bu basit bir bez parçası değil. Altın iplikle dokunmuş bu. Bu elimize geçen ilk cizvit altını olabilir.
10: Arkadaşlar, bir şey buldum. Şuna bir baksanıza.
8: Nedir bu?
10: Paraya benziyor ama biraz kalın gibi.
8: Cizvit olma. Arkasında tarih var. 136.
9: Bu tarih değil, seri numarası ya da onun gibi bir şey. En azından bunlardan oluşan 136 sandık daha olmalı. Bu büyük bir sevkiyat anlamına geliyor, anlıyor musun?
11: Büyük bir altın zulasının Batı Bolivya'nın ücra bir köşesinde saklanmış olabileceği söylentileri dolaşıyor. Son 300 yıl içinde yüzlerce insan değeri 2 milyar doların üstünde olabilecek bu efsanevi hazinenin uğrunda hayatını kaybetti. Şimdi cesur bir hazine avcısı kafilesi
9: işte burası.
11: Yeni bir ipucunun peşinde.
12: Hazine manastırın altında saklı.
11: Girişimlerle dolu bir yüzyıldan edindikleri bilgilerle vadinin tehlikeleriyle başa çıkmak için
8: bu bir boşluk.
11: Son teknoloji ekipmanlar ve ağır iş makineleri kullanacaklar.
8: Yere yat.
11: Eğer Sakambaya'nın gizemini çözebilirlerse hazineye giden izler bulunabilir.
9: Bu cizvit altını.
13: Jeremy, sıkı tutun. 3, 2, 1. Geliyor.
14: Hazine arayışı.
11: Hazine arayışında bundan önce.
8: Bunun bir cizvit tüneli olduğuna eminim ama güvenli görünmüyor.
11: Ekip La Plazuela Manastırı'nın yakınında bir antik tünelin çöktüğünü fark ediyor.
8: Olamaz. Tünel kapanmış.
9: Açmak için iş makinesi getirmemiz gerekecek.
11: Ama Jeremy kapanmış tünelin diğer tarafında bir açıklık görüyor.
8: Bu bir kumaş parçası olmalı. Bir dakika. Üstünde parlayan bir şey var.
11: Şan, 90 tonluk ağır iş makinesini erozyona uğramış Sakanbaya Vadisi'ne getirmekte görevlendiriliyor.
14: Buradan geçmesine imkan yok. Bir şekilde geçirmemiz gerekiyor ama.
13: Kütüklerden köprü yapalım.
14: Umarım taşır.
12: Sakanbaya Vadisi, Bolivya.
14: Tamam, yavaş. Yavaş. Ay, ay, ay.
13: Oluyor, oluyor.
14: Tamam, tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, hadi gel, oyalanma, gel, gel, tamam, evet, işte bu. Evet.
13: Tamam, oldu. Harikasın. Aha, dostum. Harika. Başardık. Tam bir çılgınlıktı. Köprüye baksana.
14: Bunun bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ama iyi bir plan yaptık. Dahice bir şeydi. Ve büyük bir engeli aştık. Böyle büyük çapta bir araştırma için de gerekli olan budur zaten. Harikaydı. O kayayı patlatmak için sabırsızlanıyorum. Tünele girip içeride ne olduğuna bakacağız. Sakanbaya'ya.

0: Bizimkiler geldi. Ağır iş makineleri var. Sanki deprem oluyor. Biraz daha. Tamam, gel şimdi.
1: Daha önceki araştırmalarda başarılamayan bir şeyi başardılar. Sakambaya Vadisi'ne ağır iş makinesini soktular.
0: Sean.
2: Merhaba Jeremy.
0: İşte bu harika. Muhteşem bir iş oldu.
1: Ekip güçlü kepçesiyle ve kazı ekipmanıyla bu iş makinesinin Cizvit tünelini kapatan kayalık alanı açacağına inanıyor.
2: Bu gerçekten güçlü bir iş makinesi. Bizden önce kimsenin buraya dinamitten başka bir şeyle gelmediğini de biliyoruz. Yani bir bakıma bakir bir bölgedeyiz.
0: Senede bir RC kamera ekipmanı yolladım.
2: Öyle mi?
0: Bir araba var. Arabanın hemen altında bir kumaş bulduk. Ne olduğunu bilmiyorum ama ilginç bir şey.
2: Değerli bir şey bulduğundan eminim.
1: Eğer ekip tünele girmeyi başarabilirse, ilk bakacakları şey kuşkusuz Jeremy'nin tünelin ucunda keşfettiği parıltılı nesne olacak.
2: Tam burayı kazacağız.
0: Saygı göster.
3: Burayı kazmamız gerekiyor.
4: Bir dakika.
5: Ama kazıya başlamadan önce bu işe uygun bir ayin düzenlememiz gerekiyor. Yoksa yapamayız bunu.
3: Ama bir anlaşmamız vardı.
0: Saygı göster.
3: Bence de.
0: İyi peki.
2: Yerel halkın desteğini alabilmek için iki tane ayin düzenlememiz gerekiyor.
4: Paçamama.
5: Sana bunun için bir şey sunacağız.
2: İlk ayinde Paçamama'ya bir şey sunuluyor. Yani doğanın kendisine.
4: Çok yaşa, çok yaşa Paçamama.
2: Beyaz duman iyiye işaret. Bu Paçamama'nın bizim tarafımızda olduğunu ve ne istersek vereceğini gösteriyor.
5: Duman beyaz, bu iyiye işaret.
2: Artık kazabilir miyiz?
5: Hayır. Ondan önce LTO için de bir ayin düzenlememiz gerekiyor.
3: Aynı ayini bir de LTO için yapmamız gerekiyormuş. LTO... Yeraltı dünyasının tanrısıdır. Yani şeytan gibi bir şey.
0: Bunu ilk kez yaşıyorum. Paçamama için bir ayin yapıldı. Saygılarımızı sunduk. Şimdi de LTO için, yani şeytan için bir ayin yapılacak. Bu çok uzun zamandır var olan önemli bir kültür. Bize yardım etmeleri için böyle bir şey yapmak zorundaysak yaparız. Tabii saygı da duyuyoruz. Ve olması gereken de bu.
2: Tamam, hadi başlayalım.
0: Bir tane daha sonra kazacağız.
2: İkinci ayin tünelin girişinde yer altında olacak. Bolivya'da yer altında bir şey yapılacaksa LTO'nun izni alınıyor. Yeraltı dünyasının tanrısından. Bir bakıma şeytan da diyebiliriz. Bu ayini yaparak güvende olacağız ve aynı zamanda başarılı da olacağız.
4: Bu atalarımızdan bize kalan önemli bir gelenek. LTO'ya saygımızı böyle gösteriyoruz.
3: Tünele girdiğinde artık şeytanın evindesin. Onu beslemen gerekir. Yoksa geçiş izni vermez.
4: Çok yaşa Bolivya. Çok yaşa Bolivya.
2: LTO ayini çok farklı bir ayin. Çok daha gergin. Ama artık herkes bizim tarafımızda. Hem doğa hem de yeraltı tanrısı. Artık kazmaya hazırız. Hadi başlayalım.
6: Tamam, düz gel. Sonunda buraya ağır iş makinesi getirmeyi başardık. Yeraltı tarama aygıtlarımızdan aldığımız veriler en az 3-4 metre inmemiz gerektiğini gösteriyor. Ancak o zaman yer altındaki tünele ulaşabiliriz. Tamam, burayı kazabiliriz. Şu kayayı kaldıralım. Hidrolik kazıcıyla yeri kazmaya başladık. Oldukça ağır bir şey. Vurduğu yeri bir anda dağıtacak kadar da güçlü. Burada 65 tonluk bir makine söz konusu. Ucundaki kazıcının gücü santimetre kareye 700 kiloluk bir güçle vuruyor. Burada başka bir deyişle 75 filin aynı anda kayaya vurmasıyla eşdeğer bir güç. 2000 metre yumuşak toprak olmalı.
0: Vay canına, tereyağı gibi kesiyor sanki.
6: Kayayı delip geçiyor.
2: Kazmayla kırmaya çalıştığımız kaya bu.
0: Gerçekten güçlü bir şeymiş.
6: Bakın, kayalar düşmeye başladı.
0: Şuraya bak. Kapat şunu. Kapat hadi. Dikkat edin.
2: Kayalar düşüyor. Dikkat edin. Geriye çekilin. Geriye, geriye.
0: Dikkat edin. Kayalar düşüyor.
2: Kayalar, kayalar. Şu yamaca baksanıza. Kayalar düşüyor.
0: Yamaç çok kırılgan. Bu titreşime dayanamaz. Ne kadar kazarsak tepeden o kadar çok şey yuvarlanır. Başka bir yol bulmalıyız.
2: Tamam, bu kadar yeter.

0: Tamam hadi. Dümdüz gel.
1: Shannon ekibi Sakambaya Vadisi'ne ağır iş makinesi getiren ilk keşif ekibi oldu. Ama antik tünele ulaşmak için kayaları parçalamaya başladıklarında...
2: Çok güçlü bir şeymiş bu.
1: Makinenin yarattığı titreşimler...
0: Kayalar geliyor.
1: Kazı bölgesinin yakınındaki yamaçtan kayaların düşmesine neden oldu.
2: Çok kötü düşüyorlar.
3: Tamam artık duralım. Geri çekilelim. Burada beklemeliyiz. Fazla yakında olmayalım. Bu gerçekten son derece güçlü bir alet. İnsan hissediyor. Yer bir anda titremeye başladı. Ve sonra da kayalar yerinden oynadı. Ve üstümüze düşmeye başladılar. Şuradaki kaya var ya, görüyor musunuz? Dokunsan yuvarlanacak gibi duruyor. Devam edersek ne var ne yok üstümüze gelir. Evet, bu hiç iyi olmadı. Farklı bir yerde kazamayız. Tünel orada çünkü. İşi kesmiş olmamız tabii ki hiç iyi olmadı. Ama bu makineyle çalışmak yaralanmaya değer bir şey olamaz. Ama kaya yoğunluğunun fazla olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bunlar granit çünkü. 1 santimetre küpü 2.7 gram geliyor. Bu yüzden kazıcı olmadan asla başaramayız. Şimdi daha iyi bir plan yapmalıyız.
0: Tabii, kazı yerini değiştirmeliyiz. Buranın üzerine ölçüm yapmamız gerekiyor. Bu kayaları kendi kendilerine düşmeden önce düşürmemiz gerekiyor. Yol yapanlar bu tekniği sürekli kullanırlar. Böylece riski de ortadan kaldırmış olurlar. Ama kayalar bizim çalıştığımız yere düşüyor. Şimdi oraya tırmanıp yamacın kenarına patlayıcı yerleştirmeliyim. Onlar yuvarlanmadan önce bizim yuvarlamamız gerekiyor.
4: Eğer o kayaları kazacağımız yere yuvarlarsan onları tekrar kaldırmamız gerekecek.
0: Patlayıcıları ona göre yerleştiririm. Kayalar diğer tarafa doğru fırlar. Umarım. Ama bu pek kolay değil. Yine de başka seçeneğimiz yok.
3: Tamam. Ama çok dikkatli ol. Her şeyi taşıyacağız. Sonra da gideceğiz.
4: Hadi kayalar üstümüze düşmeden gidelim buradan.

0: Evet. Şimdi bu yamacı buradan kayanın olduğu yere kadar patlatacağız. Şimdi düşmek üzere olan kayaların olduğu yere bir dizi patlayıcı yerleştireceğim. Onları yönlendireceğim ve diğer taraftan düşmelerini sağlayacağım. Buraya özel şekillerde patlayıcılar yerleştirdim. Bunlar kayaları patlatacak ve parçalara ayıracak. Ve kazı yapacağımız yerden uzaklaştıracak. Kolay bir şey sayılmaz. Bu bir fünye, yani bir ateşleyici. Patlayıcıyı bu ateşleyecek. Kabloda statik elektrik olduğunu varsayarsak, bunları birbirine bağlıyorum. Böylece elimizde patlamayacak. Tamam, oldu. Devam edebiliriz. Kabloya takılmadan buradan gitmeye çalışacağım. Tamam. Tabii ki bunun belli bir riski var. Bu arada bütün sorumluluk da benim omuzlarımda. Büyük bir patlama olacak. Burada önemli olan aşağıdakilerin üstüne taş parçalarının yağmaması. Taşlar havada uçuşacak. Tamam. Burası artık patlama bölgesi. Gidelim. Büyük bir gürültü olacak.
1: Büyük bir yağmur bulutu geliyor. Jack, dostum, nasıl gidiyor? Hava kararıyor çünkü. Geriye sayışını bekliyoruz.
0: Tamam, pistonu deneyelim.
2: Kayalardan kurtuldu.
0: Birkaç hafta önce Shanla Javier bir piston bulmuştu. Eski patlayıcı pistonu. Belki de Sanders ya da Progers keşif gezisinden kalmıştır.
1: Vay canına. Bu en az 100 yıllık olmalı.
0: Çok sağlam yapılmış. İçini açınca kablo olduğunu gördük. Biraz yağlamamız gerekti. Sonunda işler bu duruma geldi. Eğer bunu kullanabilirsek, yani işe yararsa, bizden önce gelenleri de anmış olabiliriz.
1: Bir şey söyler misin? Ne yapıyorsun orada?
0: Tamam, bekleyin. 5, 4, 3, 2, 1, kaçın!
3: That got rid of those rocks.
0: Yer ekibi, kayalardan kurtulduk. Bekleyin. Her şey normal görünüyor. Oraya hiç taş düştü mü?
1: Her şey normal.
0: Bu harika, teşekkür ederim.
2: Tamam, gidelim.
1: Evet. Umarım bir işe yaramıştır. Sabaha görürüz.
4: Ertesi sabah ekip kaza alanına gelip Jack'in patlamasının yakındaki yamaçta bulunan kayaların düşme riskini azaltıp azaltmadığına bakıyor.
1: Jack, sence bir işe yaradı mı bu? Kaya sorunu kalmadı.
0: Evet, her şey yolunda. Yamaca baktığımda kayaların patladığını gördüm. Diğer taraftan düştüler. Bana sorarsanız başarılı bir iş oldu.
1: Jack, güvende olduğumuzu söylüyor. Bakınca öyle olduğunu görüyorum ben de. Umarım bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Hadi şu çukuru kazalım. Başlayabiliriz Javier. Tamam. Tamam, yavaş yavaş. Evet, işe yaramış.
2: Bence de.
0: Dayanacağa benziyor.
2: Evet, haklısın. Şu canavara baksana.
1: Nasıl da fırlatıp attı. Elimizde ağır iş makinesi var. Artık burada istediğimizi yapabiliriz. Ama tünel de çökebilir. Yavaş ve planlı bir şekilde hareket etmeliyiz. İşe önce kayayı delerek başladık. Şimdi de toprak ve taşları oradan temizliyoruz.
2: Noel hediyesi açar gibi bir şey bu. Hem de büyük bir kırıcıyla.
1: Dur, bakın, delik orada. Gördünüz mü? Gördünüz mü deliği?
5: Franz.
6: Tamam. Kesebilirsin.
2: Ne yapacağız Sean? Ne düşünüyorsun?
1: Çökme riskine giremeyiz. En iyisi burayı elle kazmak. Javier yardım et bana hadi. Delik ortaya çıktığında fazla riske girmek istemedim. Bir anda her şey çökebilirdi. O zaman düzeltemeyeceğimiz bir durum olurdu. Bunu şöyle koyabilir miyiz? Bunun için elle kazmaya karar verdim. Jeremy, buraya bir ip gerelim. Tamam.
2: Tamam, acele etme.
1: Jeremy, ipi biraz sal.
2: Tamam,
1: şimdi
2: anladım. Yeter deyince tutarım.
1: Bak, burası pek sağlama benzemiyor. Onu çıkartıp deliği genişletebiliriz. Ah, işte bu. Tamam, beni sıkı tutuyorsun değil mi?
2: Merak etme.
1: Tamam, her an çökebilir. Bu da çok büyük bir kayaymış.
6: Vay canına.
1: Baylar. Burası açılıyor. Genişledi. Evet, tüneli bulduk Jeremy. Tüneli bulduk. Jeremy, hazır mısın?
6: Başına dikkat et.
2: Tamam, geliyorum. Hiç sağlam değil. Evet.
1: Oldu. Oldu, evet.
6: Jeremy, metal dedektörünü yolluyorum.
2: Salla gitsin, ben tutarım. Hayır, diğer taraftan, diğer taraftan yolla.
1: Aşağı kadar insin.
0: Taşlara dikkat et.
6: Bırakıyorum.
0: Sakın ağırlığını verme. Orası pek güvenli sayılmaz.
1: Biz uzanana kadar sakın salma. Bekle. Sanırım yatman gerekecek. Olabildiğince aşağı sarkıt, tamam mı?
0: Orası yıkılırsa tepelerine çöker.
6: Tamam, sarkıtıyorum.
2: Tamam, sarkıt. Tuttum.
1: Oh, vay canına.
2: Ne diyorsun?
1: İnanılmaz. Düşündüğünden çok daha büyükmüş.
2: Cizvit mağarama hoş geldin Sean.
1: Sanki dizlerimizin üstünde yürüyeceğimiz yer olur diyordum. Burayı yapmak için çok sayıda insan emek vermiş olmalı. Hem de ilkel aletlerle değil mi?
2: Evet.
1: Burada büyük çapta şeyler geçirmişler. Düşünsene, 2 milyar dolar değerindeki hazineyi taşımak bile çok zor bir şey.
2: Beni umutlandırdı.
1: Cizvitler yetenekli insanlarmış. Böyle bir coğrafyada böyle bir şeyi başarmışlar. Biz aşağı inmek için çok uğraştık, farkında mısın? Ve çok şaşırdım. İnanılmaz.
2: İşte kameram da burada.
1: Vay canına. Araba da burada. Jeremy, bu inanılmaz bir şey.
2: Evet, galiba haklısın. Tekerleklerden biri burada. İşte bu ilk gördüğüm şeylerden biriydi.
1: Bu gerçekten inanılmaz. Bütün aksı ahşaptan yapmışlar.
2: Sağlam bir ağaç, tropikal olmalı.
1: Evet.
2: Testere izlerine bak. Vida bile yok. Bunların çoğu kaz ayaklarıyla bağlanmış. 16-17. Yüzyıllarda böyle yapılırdı.
1: Belki cizvitler yapmış.
2: Muhteşem değil mi?
1: Evet, inanılmaz bir şey.
2: Kamerada parlayan bir şey görmüştüm.
1: Burada mıydı peki?
2: Evet. İşte. Burada.
1: O kumaş.
2: Dikkatli ol. Ciddiyim, dikkatli ol.
1: Vay canına. Şuna bakar mısın?
2: Hiç böyle bir şey görmemiştim.

0: Tüneli bulduk Jeremy. Tüneli bulduk.
1: Lapla Zoela Manastırı'nın yanındaki tünele giriş yaptıktan sonra...
2: işte burada.
1: Şan'la Jeremy tünelin derinliklerinde önemli bir keşif yapıyor.
2: İnanamıyorum.
0: Sakın dokunma. Bu bir kumaş. Elimizdeki yağlar onun bozulmasına neden olabilir.
2: Süslü bir şeye benziyor.
0: Şunu bir alayım bakayım. Umarım elimde dağılmaz.
2: Dikkatli ol. Ciddi, dikkatli ol.
0: Tamam. Vay canına. Şuna bakar mısın?
2: Hiç böyle bir şey görmemiştim. This thing's been laying here. Bu kumaş parçası yüzlerce yıldır buradaymış ve hala sağlam. Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Çünkü burası bir zaman kapsülü. Yüzlerce yıldır güneş, yağmur, rüzgar görmemiş. Bu sayede bu halde kalabilmiş.
2: Evet.
0: Bu sadece işlenmiş bir kumaş değil. Bu aynı zamanda elimize geçen ilk cizvit altın. Bu altından dokunmuş.
2: Nasıl yani?
0: Altın kumaş olmasının nedeni gerçek altın iplikle dokunmuş olması. Bunun için bir külçe altını alıp döverek altın ipliğe dönüştürüyorlarmış. Sonra da o iplikle kumaşı dokuyorlarmış. Altın kumaşlardan son derece pahalı ve süslü şeyler yapılıyormuş. Ve bunları önemli kişiler giyermiş. Özellikle de Katolik kilisesinde üst sınıf rahip olanlar. Sadece resimlerini görmüştüm. Bu önemli bir şey. Günümüzde böyle şeyler yapılmıyor. Yüzlerce yıldır yapılmıyor. Bu bir servet olabilir. Şu anda kalbim nasıl çarpıyor bilemez.
2: Bakalım düşündüğümüz şey miymiş? Önce test etmemiz gerekiyor.
1: Hazine avcılarının yanında bir de metal testi var. Metali saptamaya yarıyor. Eğer metal altınsa o altının ayarına kadar bütün değerlerini ölçebilirler.
0: Başlıyorum.
2: Vay be, 24 ayarmış. Evet, bu altın.
0: Evet.
2: 24 ayarın üstünde bir şey yok değil mi? Örecek, dokuyacak kadar yumuşaktır.
0: Kesinlikle.
2: Galiba işin en tuhaf tarafı neden sadece küçük bir parça olması.
0: Hiç bilmiyorum. Geri kalanı da bulmalıyız. Bunu alalım. Diğerlerini bulana kadar da her yeri arayalım. Şimdiye kadar doğru iz üzerinde olduğumuzu umuyorduk ama hazine gerçekten Sakambaya'daymış. Artık elimizde cizvitlerin yaptığı gerçek bir parça var. Bu önemli bir keşif. Bu kumaşı bulunca hazinenin var olduğuna inancım iyicene arttı. Umarım hazine bu tüneldedir. Her yere bakmamız gerekiyor. Hem de her köşeye Jeremy, önemli bir iz bulduk. Hem de her yere bakalım. Bu işin sonu güzel biter.
1: Bu inanılmaz keşfi yapan ekip arayışlarına devam ediyor. Şan'ın metal dedektörü kumaşın bulunduğu yerde bulgular saptıyor. Bu arada Jeremy tünelin diğer tarafında 2 milyar dolarlık hazineyi bulmaya çalışıyor.
2: Burası çok büyük bir yer. Şimdiye kadar birkaç yüz metrelik alanı aradık ama tünelin uzunluğunu tahmin edemiyorum. Burada bir şey varsa mutlaka buluruz. Bu tam bir çılgınlık. Ne kadar derine inersek, burada bir delik daha var. Aşağı doğru gidiyor. Burası tehlikeli bir yer. Bakmam gerek. Evet, buna bakmalıyım. Vay canına, çok derinmiş. Geride durun. Bir anda düşebilirsiniz. Kolunuz, bacağınız kırılabilir. Burada bir işaret göremedim. Cizvitlerden herhangi bir iz yok. Burada hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gördün mü? Hiçbir şey yok. Gidelim buradan.
3: Çalıştır şunu. Çek buradan.
1: Yeraltı araştırmaları devam ederken ağır iş makineleri bölgeden uzaklaşıyor. Böylece alttaki tünelde çökme riski de kalkmış oluyor.
3: Bir an önce çekin şunu, çabuk.
4: Çalışmıyor.
3: Ne?
4: Çalışmıyor.
3: Neden?
4: Aküsü bitmiş.
3: Ne oluyor? Akü bitmiş galiba. Gitmiş. Belki de engebeli arazi yüzünden kablolar falan çıkmıştır.
5: Bir bakayım. Belki de basit bir şeydir. İşte burada. Bir şey yok gibi. Belki de bitmiştir. En kolayı vurdurmak olur. Kablonuz var mı?
4: Hayır, kablo yok.
5: Peki bu kaç voltluk akü?
4: 24.
5: 24 voltluk aküyü 12 voltluk bir şeyle vurduramayız. Yakarız. Peki yanınızda 12 voltluk bir akü var mı?
4: Hayır.
5: Eğer akü bitmişse vurdurarak çalıştırmayı deneyebiliriz. Peki şu aküyü çıkarabilir misiniz? Bir ateş yakacağım.
4: Tamam. Ateşi neden yakıyorsun?
5: Sen hiç hayatında akü pişirmedin mi?
3: Tehlikeli değil mi?
5: Ama biz pişireceğiz. Yaratıcı olmak bu gibi durumlarda çok önemlidir. Bir akü soğuksa gücünün yarısını yitirir. O elektronları ısıtırsanız tekrar dolaşmaya başlarlar. Bazen yeterli voltaj biriktirip çalıştırabilirsiniz. Ama bunu yavaş yavaş yapmanız gerekir. Bir aküyü ateşin yanında ısıtmak işe yarayabilir. Ama kimseye bunu tavsiye etmiyorum. Tamam, şimdi başlıkları çıkaracağız. Böylece patlama riski de kalmaz. Aküyü burada tutup ısıtmaya çalışacağım. Akü eğer çok ısınırsa ya da alevle temas ederse patlama riski oldukça fazla. Bu da ısınırken tutmam demek oluyor. Tabii bu oldukça tehlikeli bir şey.
3: Bu çılgınlık Jack.
5: Ateş alt tarafı ısıtacak durumda. Bir aküyü ateşin üstünde tutmak tehlikelidir. Bakıyorum da alt tarafı oldukça ısındı. İyice ısındığında alıp tekrar araca koyacağım. Tamam, iyice ısındı, artık deneyebiliriz.
4: Tamam mı?
5: Çok ısınmış. Hala sıcakken takmak zorundasın.
4: Tamam. Oldu. Tamamdır.
5: Devam et. Motorun çalıştığını görünce içim rahatladı. Artık onu buradan çekebiliriz. Böylece tüneldeki arkadaşlarımız da güvende olacak. Tamam, devam et.
0: Canım, burası oldukça darmış. Burada bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bu araba gerçekten çok önemli. Daha önce bu kadar eski ama böyle iki korunmuş ahşap bir şey hiç görmemiştim. Jeremy de heyecanlandı ama acele ediyor sanki. Ben de istiyorum tabii. Ve baştan sona aramamız çok önemli. Ve bence burada bir şeyler olmalı. Bakalım herhangi bir altın bulabilecek miyiz? Altın kumaşı bulmamız herkesin moralini yükseltecek. İyi bir gün oluyor.
2: Sean, Sean orada mısın?
0: Bir şey mi buldun?
2: Hemen buraya gel dostum.
0: Geliyorum. Jeremy.
2: Sean buradayım.
0: Burası bayağı kötüymüş. Ne?
2: Biri burada ölmüş. Vay canına. Görünüşe göre başı bir taşla parçalanmış.
0: Cizvitler bu tünelden büyük bir hazineyi geçirmişse, bu adam belki bir rahipti ya da tünelde çalışan bir yerliydi. Rahiplerin tuttuğu işçilerden biri de olabilir. Belki de hırsızlık yaptı diye öldürüldü. Her ne olduysa çok çabuk olmuş. Trajik bir durum. Ama hazineyle ilgili bir şey olduğu da kesin. Bilemiyorum ama adamın gömülmediğine bakarsak her ne olduysa çok çabuk olmuş.
2: Nereden bakarsan bak şiddet. Gönlüm burada bırakmaya razı olmasın.
0: Evet, haklısın. Vay canına. Bunu yapacağım aklıma gelmezdi.
2: Benim de.
0: Evet dostum, sen de gömülmeyi hak ediyorsun. Hadi bir sana fener tutayım bakayım.
2: Teşekkür ederim.

0: İskeleti bulup onu gömmemiz gerçekten çok duygusal bir andı. Bu hazineyi ararken çok insan öldü. Altın çılgınlığına kapılmak çok kolaydır. İnsan mantığını yitirir. Bu buradaki her şeyin nasıl kırılgan olduğunu bize gayet iyi gösteriyor. Gerçekten çok zor. Burası zor bir yer. Her yerden uzakta. Kızlarım ve karımla iletişim bile kuramıyorum. Gerçekten çok zor. Ama artık büyük bir şeyin izini bulduğumuz gibi bir hisse kapıldığımı da söyleyebilirim rahatça.
1: Jeremy, burada bir şey var.
0: Ne oluyor ha?
1: Bir şey var.
0: Neymiş o?
2: Jack, ne oldu?
1: Jack, ne oldu? Sakin ol. Üstümde bir şey dolaşıyor. Hareket ediyor.
2: Bu bir akrep.
1: Dalga mı geçiyorsun?
2: Sakın kıpırdama, kıpırdama.
1: Bu Bolivya kahverengi akrebi. Bu hiç iyi değil. Ani bir hareket yapayım deme.
3: Deniyorum.
1: Alamıyor musunuz?
2: Tutun şunu, tutun. Feneri tutun. Bana botunu ver. Hayır, kıpırdama. Kıpırdama, yavaş ol. Hareket etme.
4: Titus Boleanus, dünyanın en zehirli akreplerinden biri. Bir kere sokması akciğerlerde büyük hasar meydana getirebilir. Felce neden olan bu durum, bir saat içinde kalp krizine yol açabilir.
2: Okay, here we go. Tamam, bekle. Hazır mısın?
1: Tut şunu.
2: Oh. Yine hareket etti.
1: Görüyor musun?
2: Bu bir akrep. Kıpırdama, botunu ver.
1: Olamaz. Bu Bolivya kahverengi akrebi.
2: Sakın kıpırdama.
1: Deniyorum.
2: Sakin ol.
1: Çok dikkatli ol.
2: Yine hareket etti. Çok hızlıymış. Tamam. Dur.
1: Bir şey yap Jeremy.
2: Tamam. Kıpırdama, botunun içine sokacağım. Tamam, yakaladım.
0: İşte orada. Neredeyse ölecektim. Çadırın kapısını açık mı bıraktın yoksa?
1: Galiba uyuyakalmışım. Çok yorgundum. Uyuyakalmışım işte.
0: Dostum, bak, hata yapmışsın. Dikkatli olmalısın. Çadırın fermuarını kapalı tutman gerek.
1: Kesinlikle haklısın. Heyecan dolu bir yer.
2: Fermuarlı çekin çocuklar.
0: Pek güvenli bir yer değil. Dikkatli olun lütfen.
4: Ertesi sabah işe koyuluyorlar.
1: Tamam.
4: Ekipteki herkes Cizvit tünelini araştırmak için aşağı inmeye karar veriyor.
0: Dün iyi bir gün geçirdik. Cizvitlerin bu tünelden hatırı sayılır miktarda altın taşıdığını artık kesinleştirdik. Henüz bir şey bulabildiğimizi söyleyemem ama hazinenin orada olduğunu hissediyorum. Burada bir sürü bilgi var. Bence ayrılmamız gerekiyor. Jeremy, Jack. Dün iyi bir gün geçirdik. Cizvitlerin bu tünelden hatırı sayılır miktarda altın taşıdığını artık kesinleştirdik. Henüz bir şey bulabildiğimizi söyleyemem ama hazinenin orada olduğunu hissediyorum. Burada bir sürü bilgi var.

0: Çıkaracaksın. Arabanın olduğu yeri yani. Bence orada çok ilginç bir şey olmuş. Ne var ne yok öğrenmek istiyorum. Ben de bölgeye yakın bütün mağarayı arayacağım.
1: Harika.
0: Burası tehlikeli bir yer.
1: İnsan her an yolunu kaybedebilir burada.
0: Çok dikkatli olmanız gerekiyor, tamam mı? Hadi başlayalım o zaman.
2: Sean'la Javier tünelin girişindeki bölgeyi araştıracak. Ama Jeremy ile Jack daha derinlere gidecek. Tünelin diplerine doğru ilerleyecekler.
1: Jack, yavaş yürü. Bu taşların altında bir şeyler olabilir, unutma.
0: Biliyorum.
1: Bastığın yere bak, bir çukura düşebilirsin. Karınca yuvası gibi.
0: Ne güzel moral verdin.
1: Labirente benziyor. Özellikle mi yaptılar bilemem ama burada insan yolunu kaybedebilir. Bakalım etrafta demir var mı? Ya da altın. Altın olsa iyi olur. Aklıma getirmek istemiyorum ama burayı kazarken çok insan ölmüş. İki toplu mezar var. Biri sarı hummadan ölenlerin. Diğerinin nedenini bilmiyorum ama yüzlerce yerli burada çalışmış. Sonra da ortadan kaybolmuşlar. Galiba bunu yapıyorlarmış. Burayı kazıyorlarmış. Bak, gördün mü?
3: Evet.
1: Evet. İşin yapımında çok kan dökülmüşse, ne bileyim, insanın içi bir tuhaf oluyor işte. Evet, gerçekten tuhaf oluyor.
0: Dün bulunanlardan sonra bir şeyler bulacağımıza eminim. Bence doğru yerdeyiz. Bu araba ve bulunan kumaş. Burada bir şey var. Evet, burada bir şey var. Nerede? Sinyal çok net geliyor ama bulamıyorum.

0: Curious.
1: İşte buldum. Nedir bu?
2: Guys.
1: Arkadaşlar.
3: Abi.
4: Abi, ne oldu?
1: Bir şey buldum.
4: Tamam, oraya geliyoruz.
1: Paraya benziyor ama fazla kalın sanki. Umarım gümüştür. Çünkü gerçekten çok ağır.
4: Abi.
1: Şuna bir baksana.
4: Eyşan, abi bir şey buldu. Baksana.
1: Ah. Evet, gerçekten ağırmış. Bunu nerede buldun? Buradaydı.
4: Vay canına. Sence ne madeni bu?
1: Gümüş olabilir mi? Evet. Eğer gümüş olsaydı daha çok paslanırdı. Siyaha dönüşürdü. Ve çok ağır. Yani bu gümüş değil. Bu bir kurşun. Ve bu da kesinlikle bir haç. Cizvit yapımı. Ama bu işaretlerin ne olduğunu bir türlü anlayamadım.
5: Arkasında bir tarih var.
1: Roman rakamlarıyla. 136. Bu tarih olamaz. Bu ya sevkiyat numarası ya da seri numarası. Bu ne biliyor musunuz? Bence bu bir mühür. Bu mühür Kolomb öncesine ait bir şey. Üstünde bir sürü bilgi var. Bu mührün üstü kapalı bir yerde tutulmadığı kesin. Sandığın üstünde bir yerde olmalı. Sandığı alan kişi mührün kırıldığını görürse birinin sandığı açtığını anlıyordu. Tabii mühürlerde bir sürü sembol ve işaret kullanmıştı.

0: Bunlar nereden geldiğini ve sandığın kaç numaralı sandık olduğunu gösteriyor. Bu mührün üstündeki işaretlere baktığımda haça, Roman rakamları. Sandıkta her ne varsa Cizvitlere aitmiş ve bir sürü sandıktan sadece biriymiş. 136. Bunlar büyük rakamlar. Bu da büyük bir sevkiyat anlamına geliyor.
1: Yani buradan en az 136 sandık daha mı geçti diyorsun?
0: Kesinlikle. Bunlardan çok daha fazla olmalı.
1: Bu işaretlerin anlamı ne? Bir ipucu olabilir.
0: Doğru. Bu işaretleri çözebilirsek, bence hazine hakkında ipucu bulabiliriz. Bence kesinlikle hazine bu tünelden geçti.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Gün be gün Alaska bölgesi pilotları zorlu hava şartları ve küçük uçaklarla mücadele ediyor. Amerika'nın son sınırına can kurtaranlık sağlıyorlar.
4: Amerika'nın en yalıtılmış halkı. Kendi havayollarına güveniyorlar.

0: Norton Sound'un kıyısından uzakta gün doğusu rüzgarıyla özdeşleşen kara parçası. Ve saatte 80 kilometre hızdaki kasırga Alaska'nın merkezi Unalakleet'e ulaşımı engelliyor. Civito yönetiminde bakınca mutfakları herhangi bir havaalanındaki kontrol kulesinin iki katı büyüklüğünde.
1: Hey Jim, gelen sen misin?
2: Evet, hava nasıl görünüyor?
1: Doğudan çok feci kopuyor. 50 civarında büyük olasılıkla. 08'i öneriyorum.
2: Anlaşıldı. Büyük olasılıkla saat 8'de inmiş olurum.
0: Terminalde Ariel Tivito'nun özel pilotluk lisansının uçuşa uygun olabilmesi için hala 3 saate ihtiyacı var.
1: Bunu duydun mu?
3: Evet.
1: İnliyor.
3: Kesinlikle.
1: Bak, bugün uçabileceğimizi düşünmüyorum.
3: Katılıyorum.
0: Aşırı rüzgar acemi pilotlar için ölümcül olabilir. Ama şu anki koşullar Jim Tivito'nun kendini göstermesi için mükemmel.
4: Baban şaktolik ve koyuka gitti.
3: Daha aramadı mı?
4: Aradı, evet, bundan yaklaşık 15-20 dakika önce.
3: Oo, bu sefer onu inerken izlemek istiyorum.
4: Bence onu iniş yaparken izlemek inanılmazdır.
2: Unalakleet trafik 705. 5 doğu batı 95-3. Tamamdır. Tamam, iniş yapmak için kıyıya geliyoruz.
0: Bir uçağın hızı iki yolla ölçülür. Havadaki hızı kanatların üzerinden havanın ne kadar hızlı geçtiğiyle, yere göre hızı dünyaya göre ne kadar hızlı olduğuyla. Rüzgar sıfır olduğunda iki sayı da eşittir. Ama herhangi bir prova rüzgarı yerdeki hızına ilişkin sonucu düşürür. Uçaklar uçmak için minimum hava hızına ihtiyaç duyar. Ve en iyi pilotlar kalkış ve iniş mesafesini küçültmek için rüzgarı kullanır.
1: Bunu yaptığına inanamıyorum.
3: Bu tarafa getiriyor. İyi görünüyor.

0: Şuna bak. Aman tanrım, 3 metre falan mı bu?
1: Aman tanrım. Kısa mesafe inişten bahsediyoruz.
2: Cessna 207 iniş için kabaca 250 metreye ihtiyaç duyar. Unaclay için manevra sahası başından sonuna kadar 14 metre. Geri gitmeden manevra yapabilmek bir mucize.
0: Ve işte benim babam. Genelde 70-80 fitten iniş yaparsın ama şimdi ise 10 fitten iniş yaptı. Çok iyi. Bir gün ben de bunu yapabileceğim.
3: Unaclay'den başka bunu yapacak yer yok. Bir eğlence şekli. İmkansızı yapmak.
2: Barrow'un 830 kilometre kuzeybatısında pilot Sarah Fryer acil bir sevkiyat için hazırlanıyor.
4: Bütün bu mazotlar Umyat'a götürdüğümüz şeyler.
2: Barrow'un 270 kilometre kuzeydoğusundaki Umyat, Birleşik Devletler'in en soğuk yerlerinden biri. Eski hava kuvvetleri üssü şimdi bir araştırma istasyonu. Olağanüstü soğuk kış, mürettebatın neredeyse bütün mazot rezervlerini yakmalarına sebep oldu.
4: 5 tane 200 litrelik konteyner dolusu benzin teslim edilecek. Yasal olarak 60 litreden fazla benzin taşıyamazsınız. Sadece Alaska'da bir istisna var. Bu yeri benzinlemek için tek yol hava. Böylece yasal olarak uçmaya izinli oluyorsunuz.
2: İç basıncı ayarlanamayan bir uçakta benzin taşımak daima bir risk. Variller zeminde sıkıca tutturuluyor. Uçağın daha alçak basınca tırmanmasıyla göreceli olarak basınç varillerin içine giriyor.
4: Eğer bu kapaklardan biri açılırsa uçaktaki herkesi öldürür.
2: Sarah varilleri patlamadan korumak için normalden daha alçak uçmak zorunda kalacak.
4: 8-0, Delta Z1.
5: Dinlemedeyiz, devam et.
4: Teşekkür ederim. 8-0 Delta Z1, 3 saatlik benzinimiz var. 35 knotluk hız veriyorum.
2: Pruvayla başa çıkmak beklenenden daha fazla benzin yakıyor.
4: Hızını azaltması 2 saatimi alacak. Oraya gitmenin 2 saat alacağını söylüyor. Sadece 3 saatlik benzinim var.
2: Eğer dinmezse Umyat mürettebatını benzinsiz başka bir Arktik gecesine bırakıp geri dönmek zorunda kalacak.
4: Benzinimiz yok.
2: Bu sırada Unaclay'de pilot Ben Patterson havanın sakin olmasını fırsat bilerek dört bacaklı yolcularını St. Michael'a uçuruyor.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hepsi bu kadar.
5: Rusya'dan 12 tane köpeğim var. Ve oradayken onların bakıcısı olacağım. Köpekleri fazla sıkıştırmadan koymamız gerekiyor. Uçakta yeterli ağırlığın varsa etrafta dolaşmak serbesttir. Düşünmen gereken şeylerden biri ise büyük ağırlık merkezi değişimi olasılığı.
2: Ağırlık merkezi uçağın ağırlığının yoğunlaştığı bölgenin altında bulunur. Tek bir noktada dengede durmasını sağlar. Rüzgar uçağın kalkmasını sağladığı için yük doğru bir şekilde yüklenmek zorunda. Böylece kanatların altındaki ağırlık merkezi bozulmaz. Yük ağırlık merkezi dışına yükselirse uçağın dengesi bozulur, kontrol edilemez ve sonunda yere düşer.
5: Uçağın arkalarına gitmeleri gibi bir şey olursa mücadele etmelisin. Ve bu da uçuşu daha da zorlu hale getiriyor. Bunu köpeklerle çok fazla yaptım. Ve hepsi kavga etti. Yerimi kansız hiç görmedim.
0: Bu çok tatlı değil mi? Tamam hadi bakalım uslu ol.
2: Havadayken dövüşü endişe etmeden önce...
0: Bu bir yere gitmek istemiyor.
2: Ben ilk olarak 250 kiloluk kayak köpeklerini içeri sokup öylece kalmalarını sağlamalı.
0: Zeytin durma yardımcı olmuyor.
5: Atlayacaklar, onlar atlayacak. Kafeslere koyarak uçağın içine sığdıramayız. Bu köpekler evinizdeki sessiz ve sakin süs köpeklerine benzemiyor. Bu köpekler enerji için melezlendi. Koşmak için, güç için. Hey hey! Çıkıyorlar. Bunda ne var?
0: Dur yardım edeyim. Geçip içeriden mi kapatayım?
5: O kapıdan diğerini emekleyebileceksen evet.
0: Merhaba köpekler.
5: İşte oldu.
0: Şurada.
5: Evet.
0: Oh tanrım bu harika. Ah. Hayır geri
5: hayır,
0: gel.
5: Hayır hayır. Yakaladım.
1: Şu taraftan itiyor. Görüşürüz köpekler.
5: Tamam. Bir şekilde 12 köpek, bir bakıcı ve kendimi şu 1207'ye sığdırdık. Tamam. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
5: Şu anda kalkışa hazırım. Tamam. Burası atıştırmalık. Burası şekerleme. Benden biraz olsaydı, bence bu atıştırmalık bir şey olurdu. Hayır, yapmıyorum. Genelde başlardayken iyi oluyorlar. Ama yolun yarısında ya da daha sonrasında huysuzlanmaya başlıyorlar. Tam dolu kargo. Uçuştayken başınıza gelebilecek en büyük risk. Bu kesinlikle kaygı verici bir durum. Eğer böyle başıboş köpeklerle uçuyorsanız, uçağın arkası kesinlikle gitmek istemediğim bir yer. Sanırım arkada oldukları için üzülüyorlar. Magic 2. Sam Michael için son hazırlıklarım tamam. Tekrar ediyorum. Sam Michael için son hazırlıklarım tamam.
6: Sakin olun, sakin olun.
7: Sen Michael'ın hemen dışında.
6: Sakin olun.
7: Pilot Ben Patterson çeyrek tonluk yüküyle iniş yapmaya kalkıyor.
5: Magic 2, Sen Michael için son hazırlıklarım tamam.
7: Eğer bütün köpekler uçağın arka tarafına koşarsa, Ben'in 207'sinin ağırlık merkezi değişimi uçağı düşürür.
6: Sakin olun, sakin olun.

0: Sen Michael'a hoş geldiniz. Gelecek bir kamyon var mı?
1: Uçta bir tane Honda var.
2: Ben tekerleri yere indirmeyi başardım. Ama sonraki mücadele onları burada tutuyor.
0: Bağlı değilken ve ayakları uçakta hareket ediyorken ağırlığı ve dengeyi değiştiriyor. Bütün köpekler dışarı çıkmak istedi. Ve tabii ki bunu arka kapıdan yaptılar. Hazır mısın? Bir, iki... Hey! Biliyorsunuz, bunu Birleşik Devletler'deki insanlara açıklamak oldukça zor. Özellikle bu şekilde uçmayan pilotlara. Uçak dolu köpekle iniş yaptıktan sonra arkada iki insanın bütün köpekler tarafından dört teker üzerinde çekilmesini görmek.
2: Fairbanks'in 150 kilometre güneydoğusunda Junction Deltası kasabası var. Altın karga satıcılarının evi. Jesse ve Gerald Cummings kuzenleri tarafından işletiliyor. Golden Eagle'ın pilotları vahşi Alaska bölgelerinin uzmanları. İşin ustasından eğitim almışlar.
3: Jim Triton'un altında Air Alaska için çalıştık. Unaklit'te uçarak çok şey öğrendik. Sonunda biz de burada kendi işletmemizi açtık.
2: Gerard ve Jesse turizm işlerini büyütmeyi umuyor. Ve yeni müşteriler bulmak en öncelikli işleri.
3: Umarım güzel bir gün olacak.
1: Evet, öyle umuyorum.
2: Lonca sahibi ve profesyonel kayakçı Mark Hopper, Johnson Buzulu'nu gözlüyor. Misafirler için yeni, zorlayıcı kayak bölgesi arıyor.
1: Kayak fırsatlarını ben ilk defa inceliyorum.
3: Lanet olsun dostum, gelme hareketlerimi yapmıyordum.
1: Geride ne olduğuna bakmak ve loncamıza makul bir giriş bulmak oldukça heyecan verici.
3: Eğer bugün iyi giderse bahar için güzel bir iş fırsatımız olacak. Fakat şartlar olumsuz olursa kötü de gidebilir. Yani her şeyin kötüye gitmesi iyi olmaz. Yukarıdan bakınca burası çok büyük görünüyor. Bir kere döndü mü?
1: Evet. Şunların arasında uçmak zevk aldığım şeylerden biri. Bu bütün ülke size açılmış gibi bir şey.
3: İnsanlarla bahar uçuşu yapmaya bayılıyorum. Dışarı çıkmak için harika bir zaman. Gerçekten mükemmel bir şey.
2: Jesse ve Mike buzula doğru giderken, Unaklit'in üzerinde Ben, St. Michael'dan dönerken işinin içinde yok olmuştu.
4: Ben, bilgisayarcısın.
5: Jim ve bilgisayar işi. Kötü birleşim.
4: Sen gidebilir misin, gidip bakabilir misin bunu nasıl yapacağız diye?
5: Fakat ben tam olayı atlayan ve yardım eden biri.
4: Kayıt işlemlerini yapmaya çalışıyorum. Bilirsiniz, her 3 yılda bir yeniletmeniz gerekiyor.
0: Tamam.
4: Ve bence bunun için bir internet sayfası ya da benzer bir şey var bulabileceğin.
0: Eğer bunu nasıl ayarladığımı bulursam.
4: Şuradaki internet sitesine girmen gerekiyor.
0: Burası mı?
4: Evet.
0: Bu e-posta adresi. Senin yeniden kayıt başvurusuna ihtiyacın var değil mi?
4: Tamam. Hadi yapalım şunu.
0: Bitiş tarihi. 2013'e kadar süresi var.
4: Ne zaman? Benim eşyalarımın arasında ne karıştırıyorsun sen?
0: Sen istedin.
2: Jim belki yeni teknolojiyi benimseyemedi. Ama eski usullere de direnemedi.
4: Hey Glenn.
2: Unaklit mekanisti Glenn Dodd, Jim'in yeni ev hayvanı projesi üzerinde çalışıyor. Şaktolik'teki hurda yığınından kurtardığı bir Caterpillar traktörünü yeniliyor.
4: Büyük bir hurda yığınıydı, satın alana ikna edene kadar. Ona fazla veremeyeceğimi söyledim çünkü bir çöplüktü.
2: Fairbanks'ten yeni motoruyla Jim uçmuştu ama hala bir donanım eksikti.
1: Bir koltuk almak istiyorsun. Şimdi buraya koyabiliriz. Nasıl yapmak istersen.
4: Ne renk bu?
5: Son zamanlarda Jim'e bir şeyler oluyor.
4: Cat'in geri kalanıyla uyumlu olması için biraz daha kavrulmuş sarı olmalı.
5: Bir şeyler planlıyor, bir şeyler oluyor.
4: Bilirsin işte, estetik. Bunu düşünmelisin.
1: Haklısın. Önemli bir şey var.
4: Bazı şeye göre güzel görünmüyor. Bana göre karakteri var.
5: Daha sonra babam garip davrandı ve yoruldu. Cat hakkında onu böyle heyecanlı görmek çok eğlenceliydi. Sanırım biraz alevlendi.
4: Şehrin gedikleri. Evet. Telefon var.
2: Kuzey rampasının üzerinde pilot Sarah Freyr, Umiyat kasabasının yolunda acımasız rüzgarla savaşıyordu.
6: 2 saattir yoldayız ve daha 2 saat süreceğini belirttiler. Benim toplamda 3 saatlik yakıtım var. Bu yol düşündüğümden daha uzunmuş. Yakıt hakkında endişelenmeye başladım. Çok fazla karşı rüzgar var. Yukarı çıkıp bu rüzgardan kurtulmam gerekiyor. Diğer türlü yakıt yetmeyecek.
2: Yükseklik kazanması Sarah'a rüzgardan kaçmasına yardımcı olacak. Ama bu riskli bir manevra.
6: Yukarı çıkabildiğim kadar çıkmam gerekir. Bu basınç ve dolu yakıtla çok dikkatli olmam gerekiyor.
2: Varillerin içindeki basınç Sarah'ın çıktığı her 300 metrede bir %10 artıyor. Eğer bu çok büyürse uçağın içindekileri parçalayabilir.
6: Uçan bir bombayım şimdi. Yeterli yakıtım yok.
2: Atkasuk yolunda görüş yasal limitin altına düştü. 208 kaptanı Eric Greener şartları kontrol etmeye karar verdi.
1: Atkasuk'taki güncel hava durumunu aldık. GBS-6'ya direkt olarak yanaşma prosedürünü uygulamak istiyorum.
3: Rüzgar 1-0. 0 ve 8'de görüş 1 ve 1 çeyrek.
1: Evet.
3: 1 ve 1 çeyrek. Görüş 1 ve 1
1: biraz
3: çeyrek.
1: Gerginlik oldu. 3 çeyrek istiyordum. 1,5 kilometreden az olursa yanaşırken tutturamam. Ve 1 ve 1,5 diyorlar.
2: Atkasuk yakınlarında şartlar inişe uygun. Eric Greener son manevrasında.

0: Aldım. Dondun mu?
1: Hayır.
0: Tamamdır. Anlaşıldı. Tamam, gelin buraya çocuklar.
2: Atkasuk'ta sadece 268 konut bulunmakta. En yakın hastane 160 kilometre uzakta. Pilotlar modern tıbbın can simidi.
0: Sarıldı. Gitmeye hazır mı? Evet, hadi bakalım. Yol 6, çıkış.

Lanet olsun. Galiba kanat benimle dalga geçiyor. Tam bir felaket. Bu kanatların ikinci defa bozulması. Kanatlar uçağın düşük hava hızındayken bile dengede gitmesine yardımcı oluyor. Böylece yukarıda kalıyor. Her şeyi çok hızlı bir şekilde yapacağız. Evet. Hadi bakalım. Piste geldiğimizde genelde 80 knot veriyoruz. Ama bunu da biraz daha yükselterek 90'a çıkaracağım. 10 knotluk fazladan hava hızı.

0: Biraz zorlu geçecek.
1: Umiyat'ın kontrol zirvesinde yeniden dolum görevindeki pilot Hera Freyr, çaresizce Poyraz rüzgarından kaçmaya çalışırken benzin tüketimi korkunç bir hal almaya başladı.
2: Yeterli benzinimiz yok.
1: Kuyruk hızını ayarlarken basınç ayarlaması olmayan 208'ini varillerin basınç farkından patlamayacağı noktaya tırmandırmak zorunda.
2: Bakalım kuyruk hızını bulabilecek miyim? Aha, galiba buldum. 5 nattı ve 300 feet'ti. Evet, bu oldukça güzel. 1 saat 45 dakika gittik. 20 nattık 1 saatlik kuyruk hızındayız. Bu olay da oldukça önemli. Çünkü prova rüzgarı düşüyor ve her şey oldukça iyiye gidiyor. Gerçekten her şey çok iyi.
1: Johnson buzulunun 8 kilometre kuzeyinde Jesse Cummings ve lonca sahibi Mike Hooper el değmemiş kayak yollarını inceliyor.
3: Artık aradığın bu değil mi?
4: Kayak yollarına bakıyorum. Lonca'dan getirebildiğimiz kadar insan getirebilirsek harika olur.
1: Herhangi bir pilot buzulun üzerinden uçabilir. Ama Mike bunu yüzey üzerinden yapmaya hazır. Kulağa kolay geliyor.
3: Çok düz gibi geliyor ama bir kere yaklaştığında ne kadar derin olduğunu görebiliyorsun.
4: Doğru. İçine doğru uç, ona değ, sürükle ve nasıl hissettirdiğine bak. Tamam mı? Hadi bakalım.
1: Işık ve taze kar yüzeydeki tehlikeleri fark etmeyi zorlaştırıyor.
3: Göremiyorum.
1: Jesse hazırlık geçişi yapacak ve kayağını tehlikeye karşı test etmek için hafifçe sürecek.
3: Oo, çok tehlikeli.
1: Jesse son manevrasını yapmak için geriye daire çiziyor.

0: Bu konuda iyi hissediyorum. Yani bize çok fazla olanak sağlıyor.
1: Evet, görülecek çok şey var. Tükenmeyecek gibi.
0: Evet, inişi neredeyse görebiliyorsun. Daha dik yapmak için temizleyebilir ya da aşamalı olarak daha uzun bir iniş yapabilirsin. Bunlar kara avcı kayakçılarının sevdiği özellikler. Tepeyi senin için tanımlıyor. Yani demek istediğim ne kadar çılgın olduğuna bağlı. Yani bazıları atlamayı sever. İşte şunlar da tam atlamalık olanlardan. Benim için değil ama bazıları için. Bunun sonu yok gibi.
2: 720 kilometre kuzeybatıda Sera, Umiat'ın yakınında araştırma kampına yeniden dolum yapmak için yaklaşık bir tonluk yakıtla gidiyor.
3: Galiba pisti gördüm. Dağların aşağısındaki pistlerde bu çok zor oluyor, bilirsiniz.
2: Kısa ve bakımsız iniş pisti pilotların inmesine yardım edecek özellikler taşımıyor.
3: Rüzgar gülü görüyor musunuz bir yerde? Olumsuz. Bu kar çok derin. Sanırım bunu es geçmeliyim.
2: Neredeyse bir tonluk yakıt taşırken yerdekileri göremezken Sera'nın hata yapma şansı yoktu.
3: 6. bölgeye iniş yapıyoruz.

0: Biraz acele edeceğim. Başka bir uçak geliyor peşimden.
1: Varilleri boşaltmak iş tanımı dışında. Sera'nın üzerinde bir uçak var. Bu yüzden hızlı olmalı. Varilleri çözerken bir tane Ümiyat mürettebatı sadece Alaska'da görebileceğiniz bir planla çıka geldi.
2: Dışarıya alıp buraya koyalım.
0: Tamam. Bu varillerin her biri 180 kilogram. Çok ağır ve bazı yerlerde ekipmanları indirmek için hiçbir alet yok. Bunları lastiğin üzerine ittirmek ve oradan sıçramasını ummak zorundayım. Dikkat et. Hiç de kötü değil.
1: Variller sadece küçük bir çukurda durabilir. Ama Sera havadaki uçağın inmesinden önce çok hızlı olmalı.
0: Bu harika oldu.

0: Alaska tarzı.
1: Şu şeyleri yuvarlayabilmek için sanırım birkaç pilota ve cüsseli yardımcı pilota ihtiyacımız var. Harika olurdu değil mi?
0: Evet, harika. Bu varillerin tanesi 180 kilogram ve bunu Alaska stiliyle hallettik. Ağırlığı nasıl kullandığınla ilgili doğru şekilde. Gelecek sefer görüşürüz.
2: Unalakleet'te Gale Force rüzgarı küçük sahil köyüne dönerek Ariel Tibito ve uçuş asistanının planlarını sona erdirdi.
3: Yerde eğitim günü. Bunu uçakta yer üstünde yapabiliriz. Sistemleri kontrol ederiz. Kalkmadan da bolca işimiz var yapılacak.
4: Harika. Yapmaya gidelim mi?
3: Evet, gidelim.
4: Tamam.
5: Rüzgarda uçmak harika.
4: Tamam.
5: Rüzgar uçmak için çok fazla. Böylece biz de Joyce'la uçak içinde rüzgarda simülasyon yapmaya karar verdik. Çok eğlenceli. Kapıya ulaşabilir misin?
3: Bilmiyorum. Çarpmasına izin verme.
5: Aman tanrım.
3: Hayır, rüzgara giriyor. Kapıyı tutabilir misin? Teşekkür ederim.
5: Yüzüm rüzgar yanığı olacak.
3: Tamam. Tamam. Tamam. Hadi gel. Evet. Tamam bakalım. Hadi çalıştır.
5: Bu mu?
3: Evet. Bunları çevirmek bir saniye alacak.
5: Tamam.
3: Evet.

0: Ambulans uyarısı.
1: Tamam.
0: Uçmadığımız halde sallanıyor.
1: Kanatların altından çok fazla rüzgar geçiyor. Bu da hava hızımız olduğunu gösteriyor. Şuna bak, çok güçlü rüzgarlar var.
0: Midem bulanmaya başladı.
1: Gerçekten mi?
0: Otururken uçak tuttu biraz.
1: Biraz seri portların üzerinden geçelim, tamam mı?
0: Olur.
1: Bir tane yukarı sıralanmış seri portumuz, iki tane de aşağı seri portumuz var.
0: Tamam. Orada oturup bütün bilgiyi öğrenmeye çalışıyorum ama bütün düşünebildiğim midemdeki her şeyi çıkarmak.
1: Eğer buna basarsak şu ikisini değiştirir. Artık seri portları ve frekansları nasıl değiştireceğimizi biliyoruz. Kavrayabildin mi acaba? Anlayabildin mi?
0: Sanırım kusacağım. Ceketime kusacak gibiydim. Eğitmenimin üzerine kussaydım harika olurdu ama yapmayacağım. Ya da bütün uçağın içine de kusabilirim.
1: Bu topuz bütün frekansı değiştirir.
0: Tamam.
1: Eğer yeni bir frekans ayarlamak istersen bunu kullanırız ve ittirerek seri port 1 ve 2 arasına gidip gelebiliriz.
0: Sence de başka zaman yapmalıyız değil mi? Çok sallanıyor.
1: Tamam, hadi çıkalım.
0: Evet.
1: Kapat şunu.
0: Bitmiştim. Ona yumruk atabilirdim. Üzgünüm Juice ama yapmak zorundaydım. Ama fiziksel ve mental olarak açtım. Bu harika bir deneyim oldu benim için.
2: Rüzgar Ariel'ın lisans görevini askıya aldı. Pilot Ben Patterson için uçuş yoksa para da yoktu. O da St. Michael'dan yolcu almaya yola çıktı.
3: St. Michael'daki rüzgar çok kuvvetli. Hala 30 civarında bir şey. Saatte 60-70 kilometre ile ilerliyoruz.
2: Rüzgar St. Michael'ın karşısındaki pisti savuruyor. Unaklı için direkt aşağısındaki pist 8'deler. Ben hava yolunu daha hızlı kat etmenin yolunu arıyor.
3: Bence yerden çok çabuk kalkacağız. Söyleyebilirim ki pistin sadece %20'sini ya da %30'unu kullandık.
2: Ben St. Michael'daki yeri yeniden kontrol etmek için otomatik hava gözlemcisi sistemini kullanıyor.
3: Sanırım hava rapor istasyonu bozulmuş. Bilmiyorum. Yerdeki hava durumunu bildiren istasyon yanıt vermiyor. Cevap alamıyorum.
4: Bennett nerede?
1: Onu telsizde duymadım. Deneyebilirsin. Deniyorum.
4: Hey Ben. Orada mısın?
3: Tanrı'ya şükür.
4: Rüzgar ne durumda?
3: En son bilgisayarım 30 civarında dedi. Bence düz karşıdan.
4: Sen Michael'dakini kontrol et. Eğer çok rüzgarlıysa Stebbins'e git ve oradan al onu. Arabayla gidebilir oraya.
3: Tamam.
4: Bize bilgi vermeye devam et.
3: Hiç olmamış gibi kontrol ediyor. Bu da bana endişelendiğini söylüyor. Aşağıda bir şeylerin olduğunu biliyor. Sadece rüzgarın nasıl olabileceğini tahmin ediyor. Oraya gidip yönü ve hızını söyleyebilse harika olurdu. Ama cevap vermiyor. Eğer çok güçlüyse, ki bu en kötü senaryo, burada sakatlık yaşanabilir. Pistte. Hangi yönde olduğun, aşağıda ne olduğu çok önemli. Eğer bunlar hakkında fazla bilgin yoksa iniş yapamazsın.
2: Pilotlar uçağın dümenini kullanarak iniş sırasında karşıdan gelen rüzgara direnç sağlamak için uçaklarını yan rüzgara yönlendirebilir. Ama dümenin etkisinin bir sınırı vardır.
3: ERA 292, şu anda inişe geçiyorum.
2: Eğer güçlü bir rüzgar gelirse uçak yan olarak iniş yapar ve iniş takımlarını parçalar.
3: Piste herhangi bir yatay hareketi önlemeye çalışıyorum.

0: Alaska'nın batı kıyılarında pilot Ben Patterson, St. Michael'daki yolcuları almak için saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarla savaşıyor.
1: Piste herhangi bir yatay hareket önlemeye çalışıyorum.

0: Yeteri kadar yok. İşte oldu. Aman tanrım. Çok kötüydü. Pistin yeterli olacağını düşünmemiştim. Dümeni aldım ve ne kadar depresif olduğumu fark ettim. Ve beni yere indirmek için yeterli değildi. 2-6, sen Michael Era. Larry, şu anda piste iniş yaptım. Onları burada görmüyorum. Sen Michael'a indim. Uçağı piste yürütüyordum ve orada kimse yoktu. Larry, şimdiye kadar bir şey duydun mu?
1: Stebbins'te kar makineleri çalışıyor.
0: Stebbins'te mi?
2: Stebbins yakınlarındaki pist bir sığınak ve rüzgarı az da olsa kesiyor. Eğer sen Michael çok rüzgarlıysa buradan kurtulmak için ikinci şanslarını kar makineleriyle 43 kilometre yaparak kullanıyor.
0: Sen Michel'deki herkes Jim gibi düşünmüş olmalı.
1: Eğer orası çok rüzgarlıysa Stebbins'e git, onu tamam. Oradan alabilirsin. Bize bilgi vermeye devam et.
0: Rüzgar çok güçlü esiyor. Hiçbir uçağın bu havalimanına girmesine imkan yok.
2: Bu yolcular tarafından yapılan mantıklı bir hareketti. Ama bu demek oluyor ki ben bu ağır rüzgarla yeniden mücadele edecektim.
0: Gidip Stebbins'ten almam gerekiyor. Hemen hemen aynı şeyi yapmalıyız. Pist boyunca karı kaldırmalıyız. Ama bunu bir de Stebbins'e tekrarlayacağız.

0: Stebbins'e 5. iniş denemesini yapıyorum. Zorluk hala burada duruyor.
1: Sığınağa rağmen rüzgar saatte 70 kilometreden hızlı olmaya devam ediyor.
0: Pist yolunda sorun varsa bu çok kötü.

0: İşte gidiyoruz. İşte orada.
1: Ben'in çabası sonunda karşılık verdi.
0: Sen Michael'da olduğunu söylediler.
2: Üzgünüm.
0: Sorun değil. İşte emniyet kemerin. Evet.
2: Gerçekten karışıklık için çok üzgünüm ama onlar da benimle aynı şeyi yaptı.
0: Önemli değil. Burası sana git dediğim yer.
2: Fikrimi değiştirip eve gitmediğin için sana minnettarım.
0: Sorun değil.
1: Ben uçağı geri yürüterek yeniden uluyan rüzgarlara götürdü.
0: Çapraz rüzgar yeni bir mücadele çıkardı. Tekerler pistte buzlandı. Rüzgarı hissedebilirsin. Seni ittirdiğini hissedebilirsin. Kalkışın en zorlu yanı, rüzgarın sizin pistte yanlamanıza izin vermemesidir. Hafifleyene kadar pistin kenarındaki tekerleri hissedebilirsiniz.

0: Burada biraz çukur var. Ama çok fazla girip çıkmalı değil. Sadece sinir bozucu. Buralı olmayan yolcuların çoğu bu önerilerden dolayı çok geriliyor. Daha önce böyle bir uçağa bindin mi?
1: Vietnam'da bir helikopterde yaşadım.
0: Vietnam, ben doğmadan 20 yıl önceydi. Sanırım bu hassas bir karşılaştırma.
1: Sana güvenim tam. Başka seçim şansım yok.
0: Evet, yoktu. Evet.
2: Yolcu, Ben'in kader ortağı olduğu sırada Jim sonunda kendini 21. yüzyıla bağlayabilmeyi Unaclid'de başardı.
3: Bunda ilerleme kaydeden bir çocuk olmaya başladım artık. Yani air nokta koma giriyorsun.
4: Bu ufak not defteriyle bir şirket yönetiyor. Babam bütün önemli şeyleri küçük kağıtlara yazar ve yanında taşır. Bu onun bütün hayatı. Her şeyini böyle yapıyor.
2: Era Alaska'nın büyüdüğü gibi onun kağıt ve kalemi demode olmuştu. Bunun gerçekleşmesi Jim'e hiç uymadı.
3: Biliyorsunuz, gerçek bir tekniker değilim. Bilgisayarlar salak şeyler. Kağıt ve fosforlu kalemimle uçakları işaretlemeye alışmıştım. Şimdi ise iş büyüyor. Şirketi yönetirken çok daldım. Bu yüzden değişik bir şey deneyerek kendime meydan okudum. Ve böylece kendimi değiştirdim. Voilà.
2: Veteran gibi bilgisayarla uğraşırken onun genç silahı Ben Patterson kasabaya iniş yapmaya başlıyordu.
0: Pekala. Kayalık zeminlerde iniş gerçekten zor oluyor. Bakalım Unaclid'de neler oluyormuş. 43 Unat'ın hemen aşağısında. Bilmiyorum, zorlu olacak. Özellikle döşeli pistte. Eğer düz tutamazsanız, tekerler düz olmazsa güzel bir çekim alırsınız.
2: Rüzgar Unaclid'de hala yoğun. Kasabanın çoğu pistleri Ben'in iniş yapmasına imkan sağlıyor. Jim'in mucizevi 15 metrelik inişini gerçekleştirmek için ona benzersiz bir fırsat sağlıyor.
0: Bunu pistte yürümeden halledersen dünyanın en harika şeyi olur. Ama bu imkansız. ...16 knot civarında bir rüzgar var. Galiba oluyor. Evet. Oluyor. Hayır, hayır. Bir dakika. Hadi oradan. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Çok kısa, oldukça kısa. Eğer burada iniş yapacaksanız, bu garaja girmeden önce arabanızı durdurmak gibi bir şey. Bunu yapmak harika hissettirdi. Güzel bir şey başardım. Tam zamanında getirdim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
2: Yolcular yola koyuldu ve Ben zaferini paylaşmaya gidiyor.
0: Bu yürütme olayını yaptım. İlk defa yürüyüş olayını yapmış oldum.
3: 40 knot olduğunda işte böyle olur. Veya 50.
0: Şaşırdım.
3: Gizli bir yetenek var sende. Bana göre karakteri var.
0: Harika hissettirdi. Sayesinde günüm güzel geçti.
3: Bu zamana kadar ki en kısa inişini yaptı. Gerçeğin anı yaklaşıyor.
5: Çünkü bir şeyi başlatıp onun büyümesi senin artık işletmeyeceğin anlamına gelmiyor.
6: Emekli olmayı mı düşünüyorsun?

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bugün çok amaçlı aletleri ele alıyoruz. Birden fazla iş yapan aletleri. Mesela Blade Runner. Hızlı mod değiştirme özellikli, düz ve eğimli kesebilen bir testere. Şuna bak. Hem çekiç olarak, hem hafif matkap olarak, hem de her türlü başı olan bir kesici. Ayrıca bahçe bakımı için mükemmel bir araç olan çok başlıklı bir bahçe aleti. Fabrikaya giderek hepsini nasıl ürettiklerini inceleyeceğiz. Burası bütün farklı başlıkların takıldığı kısım. Çok çalışan ufak bir testereye ne dersiniz?
4: Bu alet harika.
3: Koli bantlarını daha güçlü hale getiriyoruz.
5: Normal bir koli bandından 2 ya da 3 kat daha kalın.
3: Çok amaçlı aletlerin öncü markasının fabrikasını ziyaret ederek yeni ürünlerini inceliyoruz.
6: Lazer işlemini gerçekleştiği sırada izleyebiliyorsunuz. Harika bir şey.
3: Çok amaçlı aletler. Az sonra. Karşınızda çok amaçlı tanımına pek çok şekilde uyan bir el aleti. Job Max pek çok işi yapabiliyor. Başlığını değiştirince açılım matkap oluyor. Hadi deneyelim. Evet, şuna bak. Matkap ve kesici bir arada. Gayet güzel. Eğer kullanışlı bir el aleti arıyorsanız Job Max'e bir göz atın. Değiştirilebilir başlıklı bir iş makinesi gibi düşünün. Normal matkap, darbeli matkap ve çok amaçlı başlık özelliği var. Ayrıca cırcırlı makara ve çekiç başı özelliği de var. Her biri takılıp çıkarılabilir.
7: Alet çantamı elime almam gerekmeden farklı aletleri kullanabilmek çok güzel bir şey.
3: Her başlık dik açıyla konumlandırılmış. Böylece bir vidayı aşağı doğru sıkabilir ya da dar bir yerde yukarı doğru sıkabilirsiniz.
7: Normal bir matkapla kesinlikle yapamazsınız.
3: Diğer başlıkların farklı özellikleri de var. Çünkü birçok farklı testere başlığıyla geliyor. Tahtanın bir kısmını kesebilir ya da düz bir şekilde kesmek için kullanabilirsiniz. Dik açılı olması manevra yapmanızı sağlıyor.
7: Ulaşması zor bir yere geldiğimizde bu aletle hızlıca halledebiliyoruz. Bu açıdan oldukça kullanışlı. İstediğiniz herhangi bir priz ya da ışık düğmesi için uygun boyda.
3: Peki, ya biraz zımpara yapmamız gerekirse? Bunu da düşünmüşler elbette. İster düz bir yerde ister ulaşması zor bir köşede olsun, Job Max her zaman işi halleder. Çünkü iş verimli olmaya gelince 5 baş her zaman bir taneden iyidir. Karşınızda ufak olmasına rağmen güçlü bir dairesel testere var.
4: Bu alet mükemmel.
3: Karşınızda eksakt hassas testere, ahşap, laminat, metal ve karolar gibi ufak şeyleri fazla dağınıklık yapmadan kesebilir.
4: Buradan ufak bir şeridi kestim. Normalde çok zor. Alternatifi ne? Dışarıda yağmur, çamur, nem, kir.
3: Bu toz yapmayan alet hortumu sayesinde etrafa dağılmadan oluşan talaşı artık haznesine çekiyor.
4: Ahşap kesmek bildiğiniz gibi tozlu bir iş ve maske takmanızı gerektiriyor. Toz yok.
3: Karbür başlıktan elmas başlığa geçtiğinizde bu ufaklık alüminyum ve paslanmaz çeliği bile kesebiliyor.
4: Şuna bakın.
3: Derinlik ayarı bıçağın fazla derinden kesmesini önlüyor. El koruyucusu da tahtayı sabit tutarak sabitlemenize gerek kalmadan kesmenizi sağlıyor. Karşınızda eksakt el aletlerinden hassas testere. Matkap almanız gerektiğinde bu modeli kontrol etmeyi unutmayın. Hem ufak hem de en kalitelisinden. Kolayca değiştirilebilir başlıklar oldukça hafif ve rahat ergonomik tasarımı var. Karşınızda size bolca imkan oluşturacak bir alet.
8: Bu modelin adı CXS. Ekstra küçük boyda bir matkap. Çok hafif, sadece 800 gram ve yine de çok güçlü.
3: İsmindeki kısaltmalar küçük anlamına gelse de bu alet delmekten vidalamaya kadar pek çok iş için en uygun boyda.
8: Bizi diğer modellerden ayıran şey sahip olduğu teçhizat. İlk olarak manyetik bir matkap kovanı var. Bu da matkapla dar alanlara girebilirim demek oluyor.
3: 3 adet değiştirilebilir başlığı var. Vidalama başlığı, delici matkap başlığı ve elbette...
8: Karşınızda şaheserimiz. Bu bizim... dik açılı başlığımız.
3: Başlık ihtiyaç duyduğunuz her yöne dönebilir.
8: Eğer dar bir alana girmeniz gerekirse bundan daha iyisini seçemezsiniz.
3: Hangi başlığı kullanırsanız kullanın, uçları değiştirmesi çok kolay.
8: Bununla bir delici matkaptan vidalama moduna hemen geçebilirsiniz.
3: Bu alet 10.8 lityum bataryayla çalışıyor. Bataryası küçük görünse de sizi yanıltmasın.
8: Batarya hem alt kısmı hem de dikey kısmı oluşturuyor. Yani göründüğünden daha fazla kapasitesi var.
3: Hafif, küçük ve kablosuz. Cebinize sığan ve pek çok iş yapan bir matkabınız var. Okay. Doğru amacı bu olmasa bile bazen vakit kazanmak için anahtarımızı çekiş olarak kullandığımız olur. Şimdi karşımızda vurmak için tasarlanmış bir anahtar var. Bu alet ikisi bir arada bir araç. Somun anahtarı ve çekiç.
9: Bunun en sevdiğim tarafı istediğim zaman çekiç gibi kullanıp ihtiyaç duyduğum anda anahtar olarak kullanabilmem. Kırılacağından endişelenmeme gerek yok çünkü çok sağlam yapılmış.
3: Ve bu havalı kılıfla istediğiniz zaman kullanmaya hazır tutabilirsiniz.
9: Çiftlikte yaşarken pek çok kez depodan uzakta bir yerde bir şeyleri tamir etmemiz gerekiyor. Böyle bir alet bize çok vakit kazandırıyor.
3: Ya da belki ahırı tamir etmeniz gerekebilir.
9: Bu çivi çakmak için kullanabildiğim ilk somun anahtarı.
3: Ve dar alanlara da ulaşabiliyor.
9: Altı açılı bir dönüş mekanizması var ve bu sayede cırcır makarasını sıfırlamak için fazla çevirmenize gerek kalmıyor.
3: İki kullanışlı alet bir arada. Bu da fazla işiniz olduğunda uğraşmanız gereken daha az alet olacak demektir.
9: Pek çok farklı iş için kullanılabilir. Kamyonumu tamir ederken ya da farklı ekipmanları monte ederken, parçaları bağlarken, her şeyde.
3: Bu alet sayesinde hem somun anahtarı hem de çekiç bir arada var olabiliyor. Az sonra masa testeresi, dekupaj, şerit testere ve oyma testeresi tek bir paket içinde. Çok beğendim. Sonra da bir bahçe bakımı aleti. Pekala, yani motora eklemeli sistem bu, öyle mi? Vay canına, şoke oldum. Fabrikayı ziyaret ederek ürettikleri 16'sı bir arada aleti gözden geçireceğiz. Daha az ödeyip daha fazlasını alıyorsunuz. Karşınızda her işi yapabilen tek bir makine. Craig, çeşitliliği sevdiğimi bilirsin.
5: Evet.
3: Pek çok şeyi bir arada yapan ve hepsini iyi yapan aletleri seviyorum. Bana bu aletin ne olduğunu anlatır mısın?
5: Bu alet Blade Runner. Bu ahşabı, metali ve seramiği kesebilir. Dekupaj, şerit testere ya da dairesel testere kullanmanızı gerektirecek her amaç için bu aleti kullanabilirsiniz.
3: Pekala. Hadi deneyelim. Şuna bak. Testerenin titrediğini hissetmedim bile. Güzel ve sıkı kesti.
5: Evet.
3: Şimdi eğer karoları kesmek isterseniz bıçakları değiştirmek de çok kolay.
5: Bu kadar basit bir değişim oluyor. Bıçakları arkada bu çekmecede saklıyoruz. Bıçağı aletin içine koyuyorum ve sıkıyorum.
3: Pek çok seramik testeresinde düz kesim yapmanız gerekir fakat burada değil. Seramik üstüne desenli kesiyoruz. Kesmeniz gereken ne olursa olsun Blade Runner'la işiniz kolay. Bam!
5: Evet.
3: Çok sevdim. Evet, böyle çok güzel oluyor. Çim biçme makinesi, ot kesme makinesi ve yaprak temizleyici için farklı aletlere gerek yok. Bu yüzden bu aleti üretmeye karar vermişler bir güç kaynağıyla hem yaprak temizleyici hem de çim biçici. Ayrıca bazı başka özellikleri de var. Böyle küçük bir aletin içine bu kadar çok şey nasıl sığdırdıklarını görmek için Illinois'a kadar gittim. Bugün bahçeniz için her türlü aleti yaptıkları yer, kürekler, malalar, çim biçme makinesi ve yaprak temizleyiciler. Bugün her işi yapan bir aleti nasıl ürettiklerini göreceğiz. Hadi bakalım, gelin. Bu marka muhtemelen en çok elektrikli testeresiyle bilinir. Bu şirket neredeyse 40 yıldır her türlü iş makinesini üretmeye devam ediyor.
10: Odaklandığımız nokta kullanışlı şeyler üretmek ve hem ev sahipleri hem de profesyoneller tarafından uzun süre kullanılacak şeyler çıkartmak.
3: Bu çok başlıklı serinin arkasındaki fikir de bu. Bu markanın motora eklemeli konsepte yorumu. Bahçe düzenleme için mükemmel araç. Motor eklemeli araç nedir?
10: Şafta olan bir araçta parçaların çıkarılıp değiştirilebilir olması ve parçaların tek bir motora takılması.
3: Bu şirket neredeyse 40 yıldır her türlü iş makinesini üretmeye devam ediyor.
10: Odaklandığımız nokta kullanışlı şeyler üretmek ve hem ev sahipleri hem de profesyoneller tarafından uzun süre kullanılacak şeyler çıkartmak.
3: Bu çok başlıklı serinin arkasındaki fikir de bu. Bu markanın motora eklemeli konsepte yorumu. Bahçe düzenleme için mükemmel araç. Motor eklemeli araç nedir?
10: Şafta olan bir araçta parçaların çıkarılıp değiştirilebilir olması ve parça...

0: Yeni sistem bu.
1: Evet.
0: Şok, şok, şok, şok, boom.
2: En iyi yanlarından biri şok yönlülüğü. Sadece bir motorunuz var ve 16 farklı alt parçanız var. Farklı bir şey yapmanız gerektiğinde çim biçme makinesi, ot kesici ya da yaprak üfleyici takın ve her işi yapmaya hazırsınız.
0: Bu serinin motoru ve bütün parçaları Chicago'daki bu fabrikada bir araya getiriliyor. Ve hepsi plastik enjeksiyon kalıpla başlıyor. Bu plastik tozları diğer parçaların toplanacağı kaplar haline getiriliyor. Plastik parçaları 600 dereceye kadar ısıtılıyor. Farklı kalıplarda basılıyor ve sonra soğutuluyor. Hepsi yaklaşık 60 saniyede gerçekleşiyor. Burada tozlar var ama elimdekinin rengi farklı. Sadece bir iki tanesinin turuncu olduğunu görüyorum.
3: Evet, doğru bir nokta. Konsantrenin 2.37'si bu rengin olmasını sağlıyor.
0: Bu kalıplar oluştuktan sonra motor seri üretim hattına götürülüyor. Motor bloğunu Japonya'daki ana şirketten getirtiyorlar ve sonra diğer parçaları takıyorlar. Susturucuyu ekliyorlar, marş motorunu ekliyorlar, bujileri ekliyorlar, plastik kapaklar, hava filtresi, yakıt tankı, hepsi bitmiş ürüne burada ekleniyor ve sonra da test için götürülüyorlar. Her bir motor başlığı elle bir araya getirilip kontrol ediliyor. Bir araya getirildikten sonra emisyon testi için her motor bir kere çalıştırılıyor. Bu ekip motorları test ederken başka bir ekip de şaft çubuğunu topluyor. Gaz pedalı, aks ve bağlantı noktaları ekleniyor. Bunlar diğer bütün parçaların bağlanacağı kısımlar. Yani motor başlığı buraya gelecek.
3: Evet.
0: Burası da bütün diğer başlıkları taktığınız kısım.
3: Neye ihtiyacın olursa.
0: Motor tamamlandı, şaft tamamlandı. Şimdi onları bir araya getirmeliyiz.
3: İşin son kısmı.
0: Anladım.
3: Her şey kalıplanmış, test edilmiş ve bir araya getirilmiş halde. Buradan geçiyorlar ve tartılıyorlar. Böylece hiçbir şeyin eksik olmadığından emin olabiliyoruz.
0: Paketleme aşamasına gelene kadar her ürün 30 farklı kişi tarafından birleştirilip kontrol edilip test ediliyor. Bunların hepsi markanın kendisi için oluşturduğu kalite standardının bir parçası. İşlerini doğru yaptıkları kesin. Her yıl bunlardan binlerce üretiyorlar. Son aşama paketleyip kargoya verilmesi olacak ama bunu ben kendime almak istiyorum. Görüşürüz. Az sonra tek başlık pek çok bahçe malzemesini taşıyor olacak. Bu gördüğünüz çakma bir alet değil. Tek bir metal parçası çok iş beceriyor. Harika bir alet. Koli bandı kalınlaşıyor. Daha ağır işler için daha güçlü bantlar. Az sonra. Bazen evinizi toparlamak için her alete ihtiyacınız olur. Karşınızda bütün aletleri bir araya getiren bir alet. Değiştirilebilir başlıklı bir bahçe aleti.
4: Ana parça ve aletleri değiştirebileceğiniz farklı başlıkları var.
0: Temel set başlangıç olarak 4 farklı başlıkla geliyor. Duvar askıları da pakete dahil.
4: Askı parçalarını monte etmesi çok kolay. Sadece vidalıyorsunuz ve sonra aletleri üstlerine asıyorsunuz.
0: Yani bir işi bitirdiğinizde değiştirip bir sonraki işe geçebilirsiniz. Neredeyse her iş içinde bir başlığınız var.
4: Kazabilir, tırmıklayabilir, süpürebilirsiniz. Bu aletle yapabileceğiniz pek çok şey var. Gövde kısmındaki düğmeye basıyorsunuz ve çok kolay şekilde kullanıyorsunuz. Çok da sağlamlar.
0: İnternetten başka başlıklar bile sipariş edebilirsiniz ve işinizi görecektir. Çünkü garantisi var.
4: Herhangi bir parça kırılırsa hemen değiştiriyorlar.
0: Yani bahçe işleri listenizde ne yapmak olursa olsun bu alet size yardımcı olacaktır. Büyük bir tamir işiniz olduğunda bir o kadar büyük ve güçlü bir banda ihtiyacınız olabilir. Tıpkı bu koli bandının olduğu gibi.
5: İki kat daha fazla yapışkanlığı. Normal koli bandından 2 ya da 3 kat
0: daha kalın. Koli bandının kas
5: yapmış hali
0: gibi. Yeni ürettikleri geniş bant her zamankinden daha da kalın. 7,5 santimlik bir genişlikten söz ediyoruz. Piyasadaki diğer en kalın banttan 2 santim daha geniş. Yani 27 metre boyunda piyasadaki en kalın ve en sağlam bandı alıyorsunuz.
5: Kesmekte zorlanıyor musun?
0: Kopartamıyorum bunu.
5: Önce yapışkan taraftan başla.
0: Yapışkan taraf mı?
5: Evet. İnsanlar bununla tekne tamir ediyor. Bir kişi araba kazası geçirmişti ve çamurluğu düşmüştü. Çamurluğunu bantla yapıştırdı.
0: Öyle mi?
5: Bu bant hepsini yapar.
0: Bu bantların her türlü yüzeyde ekstra tutuş gücü var. En zor yerlerde bile. Yapabileceğiniz şeyler akıl almaz.
5: Tamamen bantla yapıldı.
0: Şuna bakın.
5: Seni mezara kadar idare eder.
0: Evet. Evet. İyi hissediyorum.
5: Özel üretim.
0: Özel üretim. Vay canına. Şuna bak. Bu çok hoş. Beğendim. İşte bundan bahsediyorum. Bu bantlar sizi zor durumlardan kolayca kurtarır. Siz de alın. Yapılacaklar listenizi kısaltmak mı istiyorsunuz? O zaman bu alete bir göz atmayı unutmayın. Çok sağlam ve fazla.

0: Zammaz çelikten yapılmış. Bu aletin iki farklı anahtar ucu ve tutunmak için dişleri var. Ayrıca bunun yanında tornavida özelliği de var. Parçasını alın ve böyle takın ve çalışmaya hazırsınız. Hem yıldız hem de düzbaşlık için uygun. Pratik işler için pratik bir alet. Kesme işleri için de kullanabilirsiniz, yontmak için de. Evet, hadi bakalım. Yapamayacağı neredeyse hiçbir işi yok. Benden söylemesi. Bu alet hem çok amaçlı hem sağlam. İşinizi çabucak halleder ki siz daha çok rahatlayın. Harika bir alet. Az sonra endüstri liderinin gerçek hassasiyeti üretme şekli.
1: Buradaki hata payı çok çok az.
0: Yeni cep aletlerinin yapımını göreceğiz. İki iş yapmak size yetmiyor mu? Peki ya 3, 4, 5 hatta 8? Hepsini halleder. Bu marka çok amaçlı alet piyasasındaki en büyük isim. Kaç farklı ürün çeşitleri olduğunu biliyor musunuz? A 21, B 34, C 46. Cevabı geri döndüğümüzde vereceğiz. Bu markanın kaç farklı ürün çeşidi vardır? Doğru cevap C 46. Diğer 24 ürün piyasadan kaldırıldı. En büyük modelleri 350 gramlık 21 aleti barındıran bir araç. En ufaksa anahtar zinciri olarak tasarlanmış 60 gramdan daha hafif. Bu marka çok amaçlı aletlerin babasıdır. Hızlı bir tamir için ihtiyacınız olan her şey burada. 80'lerden beri pek çok farklı model ürettiler ve son iki modellerinin adları Yardımcı ve Ecury. Her biri ihtiyaç duyacağınız aletleri barındırıyor. Fabrikalarını ziyaret etmek için Portland, Oregon'a gidiyoruz. Çok amaçlı aletleri aradığınızda muhtemelen bu markayı bulacaksınız çünkü orijinal olanı onlar üretti. İlk alet 1983'te piyasaya çıktı. Fakat asıl hikaye kurucusu olan Tim Lederman'ın Avrupa'daki bir seyahatinde ufak bir tamir işine kalktığında başladı.
2: Avrupa'da yaklaşık 9 ay süren bir geziye çıktı. Karşısına pek çok farklı sorun çıkmış. Yolda giderken de aklına çok amaçlı bir alet yapma fikri geldi.
0: Sonuç, pense özelliği taşıyan ilk İsviçre çakısı oldu. O zamandan beri pek çok farklı modelle büyük başarıları oldu. En son ürettikleri modelin ismi Yardımcı. Hafif ve geri açılan yaylarıyla kullanması kolay.
3: Tutması çok kolay geliyor ve açık tutmak için de tek parmağımdan fazlasını kullanmam gerekmiyor.
0: Ve 15 farklı özelliği var. Tornavidalarda kesici aletlere kadar. Hepsi bu markanın meşhur olduğu hassasiyetle beraber. Bütün aletlerinde olduğu gibi Yardımcı modeli de Portland, Oregon'daki ana fabrikada üretiliyor. Her bıçak yolculuğuna böyle başlıyor. Makaraya sarılmış paslanmaz çelik. Saplarını yapmak için bu çelik bir pres makinesine parça parça sokuluyor.
1: Çeliği makineye verdiği sırada ufak parçalar kesmeye başlıyor. Çeliğin sağlam kalmasını istiyorsanız bütün parçaları tek seferde çıkartamazsınız, yoksa bükülürler. Diğer taraftan çıkmaya başladığında modeli oluşturacak ana gövdeyi görüyorsunuz.
0: Sapları tamamladılar. Ama şimdi bütün parçaları takmaları gerekiyor. Kablo kesiciler ve kapak açıcılar için saç kesme yöntemini kullanıyorlar.
1: Kurabiye kalıbı gibi. Ürünü tam istediğimiz şekilde kesmeye yarıyor.
0: Karabina gibi diğer parçalarsa lazerle kesiliyor.
1: Devasa saçlardan bütün farklı parçaları kesebilmek için kimyasal bir lazer başlığı kullanıyor. Lazer işlemini gerçekleşirken izleyebiliyorsunuz.
0: Parçalar kesildikten sonra düzleştirilip cilalanıyor.
1: Bu küçük taşları kullanarak diğer parçalardan kalan keskin uçları ve kenarları temizliyoruz.
0: Bazı aletler, mesela yüksek kalite bıçaklar, biraz daha ince işçilik gerektiriyor. Bu yüzden burada bir robot bıçağı gönye üzerine koyup keskinleştiriyor.
1: İki tarafını da yapıyor, önü ve arkası. İki karşılıklı makine hareket ettirerek gönyede kesilmesini sağlıyor.
0: Tornavida başlarını kesmek için de ileri teknoloji bir yöntemleri var. Tüp taşı dedikleri bir şeyi kullanıyorlar.
1: Döndüğü sırada kesme araçları geliyorlar ve 4 ayrı kısmı kesiyorlar.
0: Parçalar üretildikten sonra sıra montaja geliyor. Burada penseler birbirine bağlanıyor. İki yarım birbirine tam uyacak şekilde tasarlanmış.
1: Bu elimde gördüğünüz alette hata payı çok çok az.
0: Son bir cila ile markanın ünlü olduğu parlaklığı da veriyorlar.
1: Bu robotlar zımparaları birbirinin tersi yönünde hareket ettirerek son üründe gördüğünüz parlaklığı elde etmemizi sağlıyorlar.
0: Yardımcının 15 farklı aleti montajda bir araya geliyor.
1: Buradan dolaşarak tam bu noktada bitmiş ürün olarak makineden çıkıyorlar.
0: Bu aletle pek çok iş yapabilirsiniz. Bir ufak pakette 15 farklı alet. Yardımcı çok güzel bir, çok amaçlı alet. Penseler, şişe açacakları bıçaklar, tornavidalar. Bu kadar çok işi yapıp yine de cebinize sığan bir aleti sevmemek zor. Bu aletler ya da bugün incelediğimiz diğer araçlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız internet sitemize uğramayı unutmayın. Her türlü el aleti hakkında videomuz var. Ayrıca nereden bulup alabileceğiniz hakkında bilgiler de var. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Ahşap işçiliğini sever misiniz? Elimizde işinizi kolaylaştıracak bolca alet var. Mesela bu üçlü zımpara aleti gibi.
7: Buna benzer bir alet yok.
0: Ya da çok yönlü bir freze. Malzemeleri sıkabilen ya da kaldırabilen mengeneler ve ateşli ama soğukkanlı karbür bıçağı.
2: Kenarları daha uzun süre keskin kalıyor.
0: Bu aletlerin nasıl test edildiğine inanamayacaksınız. Ayrıca sprey boya, ikili bir testere ve bıçakları değiştirilebilen bir el testeresi de göreceksiniz. İşte böyle. İçine bu şekilde takın ve kesmeye hazırsınız. Ve işte bu yapıştırıcıya da bakın.
8: Bunu hazırlamadaki en önemli faktör pH değeri.
0: Tutkalın nasıl yapıldığına bakacağız. Bugünkü programımız tamamen ahşap işçiliği ile ilgili. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün ahşap işleme aletlerini inceleyeceğiz. Ve şu an yanımda sizi şaşırtacak bir alet var. Normal bir kablosuz oyma testeresine benziyor ama dahası var. Minik bir değişiklikle bir kılıç testereye dönüşüyor ve her türlü açıya dönebiliyor da. Çok amaçlı diye buna derim. Bazen bir oyma testeresine ihtiyacınız olur, bazense bir kılıç testereye. Bu alet iki seçeneği de içinde barındırıyor.
9: Çok güzel bir özelliği var. Buradaki kolu kaldırdığınızda buraya çıkıyor ve bir kılıç testereye dönüşüyor. Çok kullanışlı ve hafif bir alet.
0: Küçük işler için tasarlanmış olan bu testere hiç iri yarı değil.
9: Bir dolabın arkasındayken iki yanımız, üstümüz ve altımız dolu olan sıkışık bir alanda olduğumuz için küçük aletleri tercih ediyoruz.
0: Testerenin LED ışığı size o dar yerlerde yol gösteriyor.
9: O küçük ışık dolabı görmemize yardımcı oluyor ve aynı zamanda altındaki şu küçük delik hava üfleyerek tozlardan kurtulmamızı sağlıyor.
0: Bu 12 voltluk pil çok güçlü.
9: Kolayca içine giriyor.
0: Ayrıca ömür boyu pil değişimi garantisiyle geliyor.
9: Piller güç kaybetmeye başlarsa aletinizi firmaya yollayıp yenisini alabiliyorsunuz.
0: Yani istediğiniz kadar kesmeye devam edebilirsiniz. Oyma testeresi olarak da, kılıç testeri olarak da. İşte alet bu. Çok yönlü bir freze arıyorsanız, bu ikisi bir arada alete bakmanızı öneririm. Hızı değiştirilebilir. İstediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz.
10: Hızını değiştirebiliyor olmak çok güzel. Ben şu an en yüksek hız olan 6'da kullanıyorum. Böylece güzel kesmiş oluyor.
0: Ve derinliğini de detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Genel derinliği seçip ince ayar yapın.
10: İnce ayarla istediğiniz yere getirebiliyorsunuz.
0: Alet aynı zamanda güvenli de. İki farklı şekilde açıp kapayabiliyorsunuz.
10: Eğer ahşabı kestikten sonra frezeyi hareket ettirmek istemiyorsanız buradan kapayabiliyor ya da açabiliyorsunuz. Şu şekilde.
0: Nasıl oluyor da bu kadar esnek olabiliyor diye soruyorsanız nedeni iki ayrı gövdesi olması. Bir tane sabit gövdesi, bir tane de saplama gövdesi var. Gövdeleri değiştirmek de kolay.
10: Gayet hızlı.
0: Sabitleyin, ihtiyacınız olan parçayı alın ki bu alette fazlasıyla parça var.
10: İşte böyle.
0: Derinliği ayarlayın ve şimdi saplamaya hazırsınız.
10: Saplama gövdesine ihtiyacınız olan yere taşıyorsunuz ve materyalinizin üstüne doğru götürüyorsunuz.
0: Normalde bunun için ikinci bir frezeye ihtiyacınız olurdu.
10: Muhteşem. Benzer ürünlerin neredeyse yarı fiyatına.
0: Bu size iki misli freze kabiliyeti veriyor. Çok iyi. Şimdi zımparalama için yeni çıkan bir aleti göstereceğim. Bu çok ayarlı zımpara cihazının iki başlığı var. Üçgen başlığı köşe ve açılar, yuvarlak başlığı ise daha açık bölgeler için. İzleyin. Saldırgan ayarı maddenin çoğunu üstünden atıyor. Ve sadece burayı çevirerek saldırgan ayardan yörüngesel ayara geçip daha ince işleri yapabiliyorum. Bu alet çok şey becerebiliyor. Ne yaptığına bir bakın. Zımpara aleti 3 şekilde çalışıyor.
7: 8 santimetre uzunluğunda çift değil 3 ayarlı bir zımpara aleti. Buna benzer başka bir alet yok.
0: Hızlıca zımparalamak için 8 santimlik bir başlığı ve dişli ayarı var. İşinizi birkaç saat kısaltacak.
7: Bakın hızlıca üstündekileri atabiliyorum. İki farklı boya katmanının içinden geçiyorum. Son derece hızlı.
0: Sonraki ayarı ise aleti bir rastgele yörüngeli zımparaya çeviriyor. Rötuşlar için ideal. Daha da hassas işler için üçgen ayarı var. Üçgen başlığı çok kısa bir sürede takabilirsiniz.
7: Bu bir üçgen başlık. Bununla vida etrafını aşındırmak ya da mobilyaları tesviye yapmak gibi daha ince işleri yapmak mümkün.
0: Üçgen başlığı sayesinde hiçbir şeye zarar vermeden işinizi yapabiliyorsunuz ve başlığın bir yerinin zarar görmesinden korkmanıza da gerek yok.
7: Çıkarıp bu şekilde çevirebiliyorsunuz.
0: Yeni tür zımpara kağıdı da yarattılar.
7: Bu yeni garnet başlığımız. %50 seramik ve %50 alüminyum oksitten oluşturulmuş durumda.
0: Diğer kağıtlardan 3 kat daha uzun süre dayanıyor.
7: Zımpara kağıdı aslında otomobil endüstrisi için üretildi. Çünkü boyaları daha sert ve kullandıkları zımpara kağıdı işlerini görmüyordu. Ama bu alet üzerinde boya olan her şey için mükemmel.
0: Veya ahşap, zımparalamak istediğiniz ne varsa bu alet 3 misli çalışarak işinizi halletmeye hazır. Mengeneler materyalleri bir arada tutmak için harikadır. Ama bu alet daha da iyi. Hem sıkılaştırabiliyor hem de kaldırabiliyor.
9: Dolabı delerken bununla kaldıracağım. Yardım etmesi için birini çağırmak zorunda kalmamak çok güzel bir şey.
0: Bu alet mengeneyi koyabileceğiniz bir ayaklıkla geliyor. Projenizi sizin için ayakta tutuyor. Uzunluğu ayarlamak için kolu sıkıp yükseltin. Sonra kendiniz projenizi tutturun gitsin.
9: Çok iyi çalışıyor. Ayakta tutuyor. Hiç problem yaşamıyorum.
0: Elbette bu ayaklık başka işlere de yarıyor. Yanında gelen mandalla birlikte boru kesmek için kullanabilirsiniz.
9: Açılı bağlantı parçası gibi. 45 derecede durduğu için yuvarlak şeyleri kaymadan kesebiliyoruz.
0: Alet ayırmaya da yarıyor.
9: Artık bu kapıyı kapayamıyorum. Burayı biraz ayırıp menteşeyi vidalamam gerekecek. İşte buradan.
0: Aletimiz diğer mengenelerin sahip olmadığı bir uzatma çubuğuyla geliyor. Materyallerinizi 85 santimetre kadar genişletebiliyorsunuz. Aynı bu kapı dikmesi gibi.
9: Düzelttim.
0: Alet kapı tamiri, sıkıştırma, asma, boru kesme gibi her türlü işin üstesinden gelebiliyor. Az sonra boya yapmanın en kolay yolu. Fırça bile gerektirmiyor.
8: Küçük şeyler için ideal.
0: Dairesel testerelere kırmızı çok yakışıyor.
7: Şu anda eski ve yeni teknolojiyi karşılaştırıyorum.
0: Birazdan bıçaklar büyük bir sınava sokuluyor. Az sonra. Güzel bir boya katmanı döşemenizi güzel gösterecek. Ama boya rulonuzu ya da fırçanızı temizlemek çok zor olabiliyor. İşte sprey boyası.
8: Sıradan bir sprey boyaya benziyor ama aslında bir şişe ahşap boyası.
0: Boyamayı kolaylaştırıyor. Fırçanızı kirletmek yerine sadece şişeyi çalkalayıp spreyi sıkıyorsunuz.
8: Kullanması çok kolay. Elinize boyayla fırça alıp aletlerinizi temizlemek zorunda kalmaktan çok daha kolay. Sadece açın, püskürtün ve kaldırın.
0: Bu sprey fırçaların giremediği yerlere bile ulaşabiliyor.
8: Küçük şeyler veya detaylı ahşap şeyler için ideal. Mesela

0: Muskoka sandalyesinin çıtaları gibi. Sprey sıkmak, fırçayla boyayıp en minik yerlerine inmek zorunda kalmaktan çok daha basit.
1: İster ince, ister kalın kaplayın.
0: İsterseniz hafif bir kat boyayabilirsiniz ya da ahşabı daha çok kaplamak isterseniz birkaç kat daha ekleyip kalın hale getirebilirsiniz.
1: Ayrıca 4 renk seçeneği var.
0: Kahverengi, kızıl ağaç, altın çam ve sedir ağacı renklerimiz var.
1: Şirketin her ürünü gibi bu sprey ahşap boyası da su ve UV korumalı.
0: Ahşap boyası amatörler için ideal. Tek yapmanız gereken kapağını çıkarmak, sallamak ve sıkmaya başlamak.
1: Ve temizlik yapmanıza da gerek yok. Kim projesini bu şekilde bitirmek istemez ki? Hepimizin bildiği gibi bıçağı ne kadar iyiyse testerenizin kendisi de o kadar iyi olur. Bu bıçaklar sadece güzel görünmek için kırmızı yapılmıyor. Kaplamaları sayesinde bıçak bozulup aşınmıyor. Karbür uçları sayesinde keskin kalıyorlar. Bu bıçaklar işlerini iyi yaptıklarını kontrol etmek için teste sokuldu. Kesecek çok şeyiniz varsa sinirden kızabilirsiniz.
2: Dünyada Diablo'dan başka kırmızı bıçak yok. Kırmızıyı seçin.
1: Bu işletme 40'tan fazla senedir ahşap işleme bıçakları yapıyor. 2001'de inşaat veya tadilatla uğraşanlar için tasarladıkları bu ürünü piyasaya sundular.
2: Hem profesyonel hem de amatör işçiler için çalışıyoruz. Ve aletleri olabilecek en iyi şekilde kullanmak isteyen herkes için.
1: Bugüne kadar plastik, laminat ve lifli çimento gibi her türlü maddeyi kesmek için bıçak çıkardılar. İnce işler için de ekstra ince kesen bir bıçakları var.
2: Bu bıçakla kestikleriniz 220 grit zımparadan daha düzgün şekillendirilmiş olacak. Bu sayede işiniz bir kesikle bitecek.
3: Anında kullanıma hazır.
1: Bu bıçaklar şirketin Kuzey Carolina'daki genel merkezlerinde geliştiriliyor ve test ediliyor. Diğer bıçaklardan ayıran özelliği ise kullandıkları karbür.
2: Çok özel ve küçük karbür topları yarattık. Ne kadar küçüklerse o kadar iyi. Bilediğinizde aynı keskinliği koruyorlar. Ve aşındıklarında da daha küçük parçalara ayrılıyorlar ve böylece daha uzun süre keskin kalıyorlar.
1: Şirketin bir diğer icadı da alüminyum bazlı kaplama.
2: Diablo, kaplamalı testere bıçağı yaratan ilk firmalardan biri. Kaplama çok önemli çünkü aşınma ve paslanmayı önlüyor.
1: Sıradan bir çelik bıçağı zaman içinde ne olduğuna bakın. Ama bu kaplamalı bıçağın üstünde ahşap yağı boncuk gibi diziliyor.
2: Elimle üstümden atabiliyorum. Temizlemek çok kolay. Kullanmaya hemen hazır oluyor.
1: Bu bıçaklar aynı zamanda titremeyen yapıları sayesinde güzel ve sağlam bir şekilde kesebiliyor.
2: Örnek vermek gerekirse sıradan bir çelik testere bıçağına tokmakla vurduğunuzda yemek zamanı geldiğini düşüneceksiniz. Kilise çanı gibi bir ses çıkarıyor.
1: Ama buna vurduğunuzda?
2: Vurduğunuzda titremeyi alıyor, güçsüzleştiriyor ve bu sayede daha uzun süre yeni kalıp daha çok şey kesebiliyor.
1: Testere bıçaklarının bir başka iddialı özelliği de var. Çelik canavarı ismindeki bu bıçaklar kıvılcım çıkarırken aşırı ısınmıyor.
3: Şu an yeni ve eski teknolojiyi karşılaştırıyoruz.
1: Hem de testi karanlıkta yapıyorlar. Önce eski tarz bir aşındırıcı diskle metal kesiyorlar.
3: Ne kadar ısındığını görüyorsunuz, ne kadar çok kıvılcım çıktığını. Işık saçıyor.
1: Bu çelik parçası o kadar sıcak ki duman çıkarıyor.
3: Dokunacak olursam elimi yakarım.
1: Sonra da aynısını çelik canavarı bu bıçakla yapıyorlar.
3: Isı yok, havai fişek gösterisi yok. Güzel, temiz, kullanıma hazır durumda.
1: Soğukkanlı diye işte buna denir. Şirket için en önemli iki şey yenilik ve performans. Bıçaklarını test etmek için çalışanlar CNC makineleriyle binlerce kes kesim yapıyorlar. Vardıkları sonuç, bu bıçakların genel olarak geleneksel bıçaklardan 5 kat daha uzun süre dayandığı. Bu bıçaklar şirketin şimdiye kadar çıkardıkları arasında en çetin olanları.
2: Keserken karşınıza ne çıkacağını bilemeyebiliyorsunuz.
1: Karbür dişli yeni bir kılıç testereleri de var.
2: Çivili ahşap kesmek için yapılmış piyasadaki ilk testere bıçağı.
1: Şirketin diğer yıkım ve iskelet bıçaklarında da karbür var. Bu bıçağın türü demo canavarı.
3: Dümene benzeyen dişleri sayesinde bıçak dönmeyi hiç bırakmıyor. Bu korkunç sandviçi kessem bile. İçinde birkaç katman alüminyum, çatı kaplaması, ahşap, çatkı kerestesi, 9 cm uzunluğunda çiviler ve 1 cm uzunluğunda ağaç vidaları var.
1: Tamamdır, test etme zaman.
3: Son derece kolay kesti.
1: Evet, sandviçi sildi süpürdü. Bu bıçak her türlü işin haddini bildirebilen son derece güçlü bir bıçak. Az sonra bir sap, bir çok bıçak. Boom! Böyle çıkarın ve başka bir bıçağa geçin. Dijitalleşmiş bir kayar T gönyesi ve ahşabınıza zarar vermenizi önleyen mengene yastıkları. Ahşaba dair her şey birazdan. Basit kesme işlemleri için kendi alın teriniz ve bir el testeresi kullanmak en iyisidir. Bu hızla değiştirilebilir testere sistemi. İstediğiniz zaman bıçağını değiştirebiliyorsunuz. Böyle çıkarıp yeni bir tane takabiliyorsunuz. Değiştirilebilen bir el testeresi, yani bir sapı ve birçok bıçağı var. İnce işler için bu testereyi alıp kullanabilirsiniz. Büyük ve hızlı işlere geri dönmek mi istiyorsunuz? Hiç sorun değil. Sapı hafif alüminyumdan yapılmış ve elde rahat ve yumuşak hissediliyor. İşte böyle. İçine bu şekilde takın ve kesmeye hazırsınız. İsterseniz başka tür bıçakları ayrı olarak satın da alabilirsiniz. Menteşeler için olan bu sırtlı testere gibi ya da bahçe işleri için olan bir bıçak da tercih edebilirsiniz. Hadi biraz budama yapalım. Hızla değiştirilebilir el testere sistemi her türlü kesim işlemi için harika. İşte gördüğünüz 3 farklı testere bir sap. İşte her türlü açıya sahip akıllı yeni bir alet.
4: Bu alet firmasının yeni dijital kayar T gönyesi.
1: Sıradan bir kayar T gönyesine benziyor ama bıçağı hareket ettirdiğinizde dijital sistem hangi açıda olduğunuzu söylüyor ve hatta kayıtlı ediyor.
4: Mesela bu açıyı ölçmek ve sonra kullanmak için yerinde tutmak istiyorsam, burada gördüğünüz tutma tuşuna basabilirim. Bastıktan sonra açıyı değiştirsem bile alet aklında tutuyor.
1: Açma tuşuna basın. Bıçağı düz şekilde çıkarın. Çerçeveleme ve rötuş işlemleri için açı ölçüp kopyalamaya hazırsınız.
4: Açınızı ölçüp yerine kilitlediğinizde aletin size gösterdiği açı en fazla yarım açı yanlış olabilir.
1: Bu alet sıfırdan 360 dereceye kadar her açıyı ölçebiliyor ve 2 senelik pil ömrü var. Yani bir daha ahşap harikaları yaratmak için alete ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ahşabınızı çizmeden sıkıştırmanız gerektiğinde bu yeni icat size yardımcı olabilir.
5: Elimde sıradan bir F kelepçesi, tutkallama menginesi var ve bu mengeneyi alıp ahşabı sıkıştıracağım. Çok güç uygularsam ahşabı zedelerim.
1: Ahşabı bir şeyle korumak lazım.
5: Böyle durumlarda üstünde bir delik ve mıknatıs olan Nomar mengene astığımı alıp buraya geçirebiliyorum. Bunu da buraya geçiriyorum. Mengenemi ahşaba götürüyorum ve zedeleme tehlikemi yok etmiş oluyorum.
1: Tutkallama mengenelerinin farklı boylardaki versiyonları var ama manyetik nomar hepsine uyuyor.
5: Küçük mengenelerde işinizi görecek, büyük olanlarda da çalışacak. Sorununuzu kullanmak isteyebileceğiniz her türlü mengenede çözecek.
1: Az sonra vıcık vıcık ama beğeneceğiniz bir ürün. Bakın ne sıkı tutuyor. Maksimum ahşap tutkal bize yeni bir kapı açıyor.
0: Bir günde birkaç yüz bir şişeyi kolaylıkla doldurabiliyoruz.
1: Birazdan fabrika turuna çıkıyoruz. Eminim ki bu boğayı da tutkalı da tanıyorsunuzdur. Şimdi marangozlar ve ahşap işçileri için yeni bir ürün var. Belki daha önce kullanmışsınızdır ama eminim ki nasıl yapıldığını hiç görmediniz. Biz de görmek için Kuzey Carolina'ya gittik. Bu tutkallar 1947'den beri raflarımızda. Okul yıllarınızdan beri bu beyaz şişelerdeki boğayı sıkça görüyorsunuz. Ahşap işçileri arasında da ünlü bir marka. Ama şimdi yeni ve her zamankinden daha iyi bir ürünleri var.
6: Bu ürün üzerinde senelerdir çalışıyoruz. Piyasadaki boya ile kullanılabilen ve su geçirmeyen tek tutkal bu.
1: Maksimum tutkal hem profesyonel hem de amatör işçiler için tasarlandı. Her türlü alanda kullanılabiliyor.
7: Projelerimin dış yüzeyleri için kullanabiliyorum ve iç yüzeyleri için özel bir tutkal bulmaya ihtiyacım olmuyor. Ahşap işçiliğinin her ihtiyacını karşılıyor.
1: Bu tutkalı sıcak suyla silebilirsiniz ama kurumadan yapmalısınız.
7: Uzun süre bırakırsanız maalesef orada kalıyor. Çıkaramıyorsunuz. Bütün projeyi çöpe atmanız gerekiyor.
1: Bu sımsıkı bağ özel birleşiminden geliyor.
6: Tutkal ahşabın kendisinden çok daha güçlü.
1: Ama bu tutkalı özel yapan en önemli şey su geçirmemesi ve boyanabiliyor olması.
0: Elbette ki bunu başarmak için genel merkezimiz ve Ar-Ge merkezimizde birleşimimizin içine bazı gizli maddeler kattık.
1: Bu gizli maddelerin hepsi tesisteki bu boruların içinde.
0: Burası bizim için 51. bölge gibi bir yer.
1: Fabrika her gün bir olimpik havuz dolduracak kadar maksimum tutkal üretiyor. 3 ana maddeleri var. İlk maddeleri su.
0: Bütün birleşimlerimiz birleşim tesisimiz için geliştirilmiş, ekstra aratılmış su sisteminden geçiriliyor. Suyumuz birleşime katıldıktan sonra piyasadaki en pahalı şişe kadar temiz oluyor. Belki daha da temiz.
1: Birleştirici adı verilen bu devasa varile, polivinil alkol, sıvı polimer ve birkaç farklı gizli malzeme pompalıyorlar. Varil 23 bin litre sıvı tutuyor.
0: Malzemelerimiz 87 santigrat derecede karıştırılıyor. Karışım tankın içinde polimerleşmeye ve soğumaya başlıyor.
1: Malzemeler yaklaşık 2 saat sonra jöle haline gelmeye başlıyor ve fabrika bu süreç hakkında çok titiz. Bir kalite kontrol çalışanı birden fazla kez numune alıp viskositesini test ediyor.
0: Viskozite tutkalın akışkanlığını ve şişeden nasıl çıktığını etkiliyor.
1: Kontrol ettikleri bir diğer şey de pH değeri.
0: pH, maksimum tutkalın ahşapla nasıl reaksiyon verdiğini, nasıl boyandığını ve ürünü özel kılan birkaç diğer özelliği etkiliyor. Bunların hepsi pH değeri sayesinde oluyor.
1: Ürün onaylandıktan sonra hava pompaları tutkalı borularla dolum hattına yolluyor.
0: Birkaç yüz bin şişeyi kolaylıkla doldurabiliyoruz. Yaptığımız tutkalı istesek, Kuzey Carolina'daki herkese 2 şişe tutkal verebiliriz.
1: Şişeler doldurulduktan sonra kapakları takılıyor, etiketleri yapıştırılıyor, paketleniyor ve dünyanın her yerine gönderiliyor.
0: Neredeyse her ülkede üstünde bu sembol olan bir şişe bulabilirsiniz.
1: Birçok ahşap projesi için yapılmış bolca ahşap tutkalı. Bu tutkalı temizleyip üstünü boyayabilirsiniz. Bu boğa çok gururlu olmalı. Yaklaşık 1400 kiloyu yapıştırabilen bu tutkal çok güçlü bir ürün. Daha fazla bilgi almak isterseniz internet sitemize bakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
11: Tamam bak, çalışıyor mu?
10: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış da bugün. Ahşap pencereler. Hayata bir de bu pencereden bakın. Kaşmir dokuma kumaş. Sıcacık, yumuşacık ve çok şık. Plastik geri dönüştürme makineleri. Harika bir makine. Dönüşüm muhteşem olacak diyebiliriz. Ve yapısal cam. Şeffaflık güzel şey, hele konu cam olunca. Nasıl yapılmış? Güneş girmeyen eve doktor girer. İşe bu çerçeveden bakınca pencerenin ev için önemi daha iyi anlaşılıyor. Pencere çerçevesi yapmak için ahşap birçok açıdan en kullanışlı malzemedir. Hem modern hem geleneksel tarza uyar hem de her renge boyanabilir. Tahta pencereler evinizin mevcut pencerelerine uyacak şekilde yapılabilir. Yani pencereler takıldığında evim neye benzeyecek diye düşünmeye hiç gerek yoktur. Çerçeveler çeşitli ağaçlardan yapılabilir. Burada çürümeye dayanıklı sert bir tahta kullanılıyor. Önce bilgisayarlı testereyle tahtalar uygun uzunlukta kesiliyor. Bir sonraki makine uçları ve yüzeyi düzelten planya makinesi. Sonra her parça freze ile işlenerek son şekline getirilir. Tahta vakumla yerine sabitlendikten sonra bilgisayarlı freze 33 farklı başlığıyla tahtayı her yönden işler. Bir alet şekli kaba hatlarıyla keser, bir diğeri düzeltir, bir başkası ise birleştirme sırasında kullanılacak pim yuvalarını açar. Parçaya 12 farklı alet değdikten sonra son şekil ortaya çıkar. Deliklere tutkal dökülür. Sonra ahşap pimler takılır. Pimlerin oklu yapısı sayesinde tutkal yayılarak maksimum yapışma sağlar. Pimler bitişik parçaların deliklerine oturtularak üst ve alt kayıtlar yan kayıtlarla birleştirilir. Böylece çerçeve oluşmuş olur. Çerçeve hidrolik preste sıkıştırılır. Pres, parçaları zarar vermeden birbirine olabildiğince sıkı birleştirmek için gereken basınca kalibre edilmiştir. Sonra radyo frekansı kullanan bir ısıtıcıyla tutkal kurutulur. Ardından çerçeve bir kez daha bilgisayarlı frezeye alınır. Bir daire testere kayıtların dış taraflarına pencere contası takılacak kirişleri açar. Giyotin pencereler için kanadı dengeleyen ağırlıklı kordonların yuvaları açılır. Sonra çerçeve, alet izlerini yok etmek ve yüzeyi astar boyaya hazırlamak için başka bir makineden geçirilerek zımparalanır. Ardından karolaj denilen dekoratif bölmeleri yapmak için çerçevenin iç kısmına ince yatay ara kayıtlar atılır. Sonra bölmeler dikey kayıtlarla tamamlanır. Her bölmeye ayrı bir cam takılacak. Karolaj kayıtları elle zımparalanarak bu temizliğin ardından fırın kapatılacak. Artık cam pişirilebilir. Sıcaklık, pişirme süresi ve soğutma süresi şirket sırrı olarak saklanıyor. Ama işlem tamamlandığında 5 tabaka cam birbirine kaynayıp tek bir cam blok haline gelmiş oluyor. Bu fırında farklı bir parça var. Fırın açıldıktan sonra artık birleşip ağırlaşmış olan cam parça dikkatlice tekerlekli bir masaya aktarılarak cilalama makinesine götürülüyor. Cilalama makinesi cam bloğun kenarlarını taş ve su kullanarak kat izleri kayboluncaya kadar zımparalıyor. Tezgahın birçok katmandan oluşması, yapısal bir destek olmaksızın 3 metre uzanabilecek kadar sağlam olmasını sağlıyor. Isıtıp soğutma işlemi ise camı çizilme ve kırılmaya dayanıklı hale getiriyor. Yani yiyecekler doğruca tezgahın üstünde doğranabilir. Bu fırında ise bir lavabo yapılıyor. İlk olarak düzgün toz tabakası üzerine tekstürlü camdan bir kalıp basılarak bir desen oluşturuluyor.
Sonra desenin üzerine dikkatle 3 tabaka cam yerleştiriliyor. Pişirmenin ardından 3 tabaka kaynaşarak tek bir kalın yuvarlak cam parçası haline geliyor. Parçanın alt kısmı tozdaki deseni alarak tekstürlü hale gelmiş. O taraf lavabonun dış yüzeyini oluşturacak. Sonra cam farklı bir fırında lavabo şeklindeki bir kalıbın üzerine yerleştiriliyor. Birkaç saatlik ısıtma süresince cam yumuşayarak kalıbın şeklini alıyor. Cam soğuyunca fırından çıkarılıyor. Artık lavabo şekli ortaya çıkmış durumda. Gider deliğinin yeri dikkatle ölçülerek işaretlendikten sonra elmas uçlu bir matkapla deliniyor. Delme sırasında sürtünme sebebiyle çok fazla ısı ortaya çıktığı için aletin sürekli olarak soğuk suyla soğutulması gerekiyor. Cam lavabo böylece tamamlanıyor. Aynı teknikle farklı renklerde, farklı şekillerde cam lavabolar üretilebilir. Hatta lavaboyla tezgahın tek parça olarak yapılması da mümkün. Siz de bir dahaki mutfak ya da banyo tadilatında parça seçerken yapısal cam seçeneklerini de göz önünde bulundurun. Camın şeffaflığıyla evinizin şıklığına şıklık katabilirsiniz.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Belki milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Gazlı mangallar. Mangal yakmak artık çocuk oyuncağı. Alezler. Hem yatağınızı koruyun hem de rahat uyuyun. Ve kulak protezleri. Bu harika icada kulak verin. İnsanoğlunun ateşi bulmasından bu yana en direkt ısı kaynakları üzerinde et pişirmeye ilkel bir merakımız var. Ateşte kızaran et kokusu hemen herkesin ağzını sulandırır. 1940'lardan beri gazlı mangallar giderek yaygınlaşarak bahçelerin vazgeçilmez bir aksesuarı haline geldiler. Yakıp söndürmesi ve temizliği daha kolay olduğundan bazıları gazlı mangalları kömür mangallarına yeğliyor. Ateşi de bir düğmeyle istediğiniz gibi ayarlamak mümkün. Ama elbette ne kadar kolay olduğunu herkesin bilmesine gerek yok. Etler istediğiniz gibi olmayınca suçu mangala atmak gerekebilir. Olmazsa bol bol barbekü sosu da kullanabilirsiniz. Bir dirhem sos, bin ayıp örter. Üretim ince çelik levhaların lazerle kesilmesiyle başlar. Lazer levhada vidalar, tutamaklar ve borular için delikler açar. Bir gazlı mangal yapmak için yaklaşık 50 adet çelik levha kullanılır. Bu levha mangalın ön kapağını oluşturacak. Bir sonraki çelik levha bilgisayarlı aletlerle deliniyor. Bu geniş levha mangalın altındaki tekerlekli taşıyıcı bölümü oluşturacak. Delikler havalandırma ve diğer parçaların montajı için. Levha daha sonra makas prese sokuluyor. Burada farklı yerlerinden birçok kez kıvrılarak şekillendiriliyor. İlk olarak mangalın oturacağı çıkıntı yapılıyor. Sonraki katlamalarla düz levha, alt parçanın arka ve yanlarını oluşturacak üç taraflı bir kutuya dönüştürülüyor. Ardından kutunun alt kısmına taban levhası yerleştiriliyor. Çapraz bağlantılar atılıp kaynakla sabitleniyor. Mangalın alt kısmı şekillenmeye başladı. Bu arada yuvarlatılıp hazırlanmış olan ön kapak parçasının iki yanına çelik paneller takılıyor. Bu panellere menteşe ve yay takılacağı için burada mangalın kalan kısmından daha kalın çelik kullanılmış. Kaynaklanan birleşme yerleri şerit zımparayla düzeltiliyor. Kapağın yüzü de birleşme yerleri gözden kaybolana kadar zımparalanıyor. Termometre yerine takılıp iç taraftan kapağa sabitleniyor. Üretim hattının başka bir bölümünde kapağın arka kısmı mangalın ocak bölümüne takılıyor. Ardından gaz dağıtım sistemi monte ediliyor. Ocakların yanışını kontrol eden vanalar da bu sistemde yer alıyor. Ardından pilit çevirme ocağına giden gaz borusu bağlanıyor. Dağıtım sisteminin ön tarafı bir panelle kapatılıyor. Gaz ayar vanalarının uçları panelden dışarı uzanıyor. Daha sonra ocak bölümünün iç kısmına kızılötesi seramik ocaklar yerleştiriliyor. Sonra ocağı yakan çakmak sistemi takılıyor.

Artık mangal yakılıp herhangi bir sızıntı ya da sorun olup olmadığı kontrol edilebilir. Her şeyin yolunda olduğu görüldükten sonra ön kısma bir çelik panel monte ediliyor. Çakmağın dışarı uzanan ucuna bir kontrol düğmesi takılıyor. Ocakların üzerine paslanmaz çelik ızgaralar oturtuluyor. Ön kapak menteşelerle arka kapağa bağlanıyor. Menteşeler sabitlendikten sonra kapak kapatılarak ocağın üzerine tam yerleştiği kontrol ediliyor. Artık mangal, kapı ve çekmeceleri takılmış olan alt parçaya monte edilebilir. İki parça kaynakla birleştirildikten sonra mangal bahçelerde boy göstermeye hazır. Elbette bahçeniz yeterince büyükse. Mangalın yapımı 15 saat sürdü ama bahçede yıllarca ziyafetlere hizmet edecek. Temizlenmesi de kolay olduğundan canınız her istediğinde korkmadan kullanabilirsiniz. Nasıl yapılmış? Rahat bir şilte iyi bir uykunun olmazsa olmazıdır. Şilte koruyucu veya alez de şilteyi koruyarak daha uzun ömürlü olmasını sağlayan çıkarılabilir kalın bir örtüdür ve aynı zamanda şilteye yumuşak bir üst katman ekleyerek rahatlığınıza rahatlık katar. Alezin bir faydası da kullanıcıyı alerjenlerden korumasıdır. Yani alez sayesinde hem rahat hem de sağlıklı bir uyku çekip güzel rüyalar görebilirsiniz. Sabahları daha zinde kalkmak isteyenlere duyurulur. Bunlardan birini denemek isteyebilirsiniz. Alez imalatı balya halinde ham elyafla başlar. Elyaf çelik çıkıntıları olan döner bir silindirle çırpılarak açılır ve yumuşatılır. Lifler fanlarla üflenerek buradan geniş borularla bir hazneye aktarılır. Burada döndürülerek karıştırma işlemiyle lifler arasına daha fazla hava girmesi ve liflerin birbirinden biraz daha ayrılması sağlanır. Aynı zamanda geri dönüştürülmüş ve yeni malzeme ve polyester bağlayıcı iyice harmanlanmış olur. Ardından lifler küçük metal dişleri olan merdanelerden geçirilerek taranıp düzeltilir. Taranmış iki kat elyaf daha sonra üst üste binerek başka bir makineye girer. Burada lifler birbirine dik gelecek şekilde üst üste bindirilerek katlanır. Kat kat yığılan tabakalar kalın bir polyester tomarı oluşturur. Katmanlar merdaneler arasından geçirilerek sıkıştırılır. Ardından 200 santigrat derece sıcaklıkta uzun bir fırının içinden geçer. Sıcaklıkla etkinleşen bağlayıcı eriyerek polyester liflerini birleştirir. Fırından çıkan polyester büyük bir rulo halinde sarılır. Bir sonraki aşamada polyester dolgu iki kat kabartmalı kumaş arasına yayılır. Aynı zamanda 22 ayrı bobinden iplikler çekilir. İpliklerle kumaş arasına alınmış dolgu tabakası beraberce kapitone makinesine girer. Burada 22 iğne kumaşlarla dolguyu dikerek bir desen yaratır. Dikme işlemi küçük cepler oluşturarak polyester dolguyu yerinde tutar. Dikilmiş olmasa dolgu kumaşlar arasında kayıp bir tarafa toplanırdı. Kapitone edilen örtü döner bir bıçakla istenilen ölçüde kesilir. Burada büyük çift kişilik bir yatak için standart ölçü olan 152 santimetre kullanılıyor. Kapitone örtülerin kenarları henüz dikilmeyip kontrol için açık bırakılmış halde. Başka bir bölümde örtünün etek kumaşı büyük bir otomatik dikiş makinesine giriyor. Naylon kumaş gergin lastik iplikle dikilerek fitilli bir desen oluşturuluyor. Bu işlem sonucunda kumaş elastik bir doku kazanıyor.

kazanıyor. Ardından sanayi tipi bir dikiş makinesinde elastik etek kapitone örtüye dikiliyor. Makine bir yandan dikerken bir yandan da fazlalıkları kesip atıyor. Bu sırada imalat bilgilerinin ve yıkama talimatının bulunduğu etiket de dikiliyor. Kumaşın kenara atmasın diye dikişler overlock tekniğiyle dikiliyor. Son olarak eteğin alt kısmı elle kesilerek düzeltiliyor ve kenarı bastırılıyor. Artık tamamlanan alez kalite kontrolden geçmeye hazır. Kalite kontrol bölümünde alez bir yatağa geçirilerek şilteye uyduğu ve dikişte atlama veya başka bir defo olup olmadığı kontrol ediliyor. Her şey onaylandıktan sonra alez artık fabrikadan çıkıp satışa sunulmaya hazır. Piyasada her yatağa uygun boyda alez bulunuyor. Ne de olsa rahat bir uyku herkesin hakkı. Böylece birinci bölümün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra bilimle sanatın buluştuğu inanılmaz bir ürünle karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Yüzlerin bir parçasını kaza ya da hastalık sonucu kaybetmiş kişilerin imdadına protezler yetişiyor. Ancak herkesin yüzü kendine özgü. O yüzden protezler bir anaplastolojist tarafından her hasta için özel olarak üretilir. Anaplastolojistler anatomik bilgi, teknik beceri ve sanatsal yeteneklerini birleştirerek şaşırtıcı derecede gerçek görünen yapay kulak, burun veya gözler üretebilirler. Tıbbi kalitede stabil silikondan yapılan protezler, hastanın ten rengine uyarak doğal bir görüntü sağlayacak şekilde yapılır. Dayanıklı ve hasta tarafından kolayca takılabilecek olmaları gerekir. Kulak protezini emniyetli bir şekilde sabitleyebilmek için hastanın kafatasına cerrahi bir operasyonla titanyum parçalar yerleştirilir. Ardından bölgenin kalıbı alınır. Bu sırada coping denilen parçaların yerleri de belirlenir. Kalıp almak için dişçilerin diş ve damak kalıbı alırken kullandığı malzemenin aynısı kullanılır. Doktor diğer kulağın fotoğraflarını çektikten sonra hastayı gönderip modelin yapımına başlar. Yine dişçilerin damak modeli yaparken kullandığı alçı kullanılır. Alçı mikserle karıştırılırken vakumla içindeki hava boşaltılır, böylece donarken içinde hava kabarcığı kalması önlenir. Alçı bal mumundan yapılmış esnek bir kaba döküldükten sonra alınan kalıp yavaşça bastırılarak üzerine yerleştirilir. Alçı donunca doktor ayakları kopinklere bağlayan vidaları söküp kalıbı çıkarır. Sonra model bir laboratuvara gönderilir. Burada modelin ölçüsüne göre ayaklara takılacak som altın bir çubuk parça yapılır. Anaplastolojist, çubuğu ayaklara vidaladıktan sonra minik bir spatulayı ısıtır ve sıcak spatulayla biraz bal mumu eritip çubukla alçı model arasındaki boşluğu doldurur. Bunun amacı protezin içinde hastanın cildinin hava alabileceği bir boşluk oluşmasını sağlamaktır. Doktor alçı üzerine kalıbın hatlarını çizip esnek bir bal mumu şeridini kıvırarak bu çizgiye yerleştirir. Ardından ten rengi akrilik hazırlanır ve bal mumu şeritle çevrelenmiş bölgenin içi doldurulur. Bir saat sonra sertleşen akrilik alçı modelden çıkarılabilir. Sonra parçanın etrafındaki akrilik fazlalıklar ve bal mumu alınır. Bu akrilik plaka protezin sert iç yapısını oluşturacak.
Plakaya protezin üst parçasını sabitlemek için delikler açıldıktan sonra altın çubuğun üzerine geçecek minik halkalar yerleştirilir. Şimdi sıra işin sanatsal kısmına, yani protez kulak için prototip yapma aşamasına geldi. Anaplastolojist, akrilik plakayı ve altın çubuğu alçı modelin üzerine yerleştirir. Sonra çeşitli aletler kullanarak bal mumundan bir kulak modeli yapmaya başlar. Hastanın diğer kulağının fotoğraflarına bakarak aynısını yapar. Bal mumu prototipin yapımı bütün bir gün sürebilir. Model tamamlanınca bal mumu soğuyup sertleşmeye bırakılır. Sonra da alçı modelden dikkatle ayrılır. Şimdi akrilik plaka bal mumu modelin içinde kalmıştır. Hastanın bir sonraki randevusunda çubuk tekrar implantların üzerine sabitlenir ve bal mumu kulak çubuğa takılır. Anaplastolojist modeli hastanın diğer kulağıyla karşılaştırarak protezin diğer kulakla tam olarak aynı görünmesi için gereken düzenlemeleri yapar. Bu aşama 2-3 saat sürebilir. Doktor prototipin tam oturduğundan ve diğer kulakla aynı olduğundan emin olunca her açıdan bakarak son kez kontrol eder. Sonra sıra son aşamaya, yani prototipin aynısını silikondan yapmaya gelir. Son silikon modeli dökebilmek için anaplastolojist 3 parçalı bir kalıp hazırlar. Önce bal mumu prototipi tekrar beyaz alçı modele takar ve üzerine renkli dişçi alçısı döker. Alçı kuruduktan sonra model başka bir kaba alınarak üzerine biraz daha dişçi alçısı dökülür. O da kuruyunca kalıbın üzerine kaynar su dökülerek içteki bal mumu prototip eritilir. Böylece 3 parçalı alçı kalıbın içinde kulak şeklinde bir boşluk kalır. Sonra 30 ila 50 gram tıbbi kalitede silikon alınıp kimyasal reaksiyon başlaması için bir katalistle karıştırılır. Karışımdan biraz alınıp şeffaflığını azaltmak için opak bir tozla karıştırılır. Sonra da tekrar kaba alınıp kalan silikonla karıştırılır. Sırada hastanın ten rengini yakalamak var. Sıvı silikonla çeşitli renklerde pigment çözeltileri hazırlanır. İlk adım temel rengi oluşturmaktır. Bunun kesin bir formülü yoktur, daha çok bir sanat meselesidir. Karışım sık sık hastanın ten rengiyle karşılaştırılarak uygun renge getirilir. Temel renk bulunduktan sonra bir kısmı ayrı bir kaba alınarak bir damlayla biraz koyultulur. Anaplastolojist elindeki renkleri kullanarak biraz daha koyu birkaç renk daha oluşturur. Bu koyu renkler her kulakta bulunan renk farklılıklarını yapmakta kullanılacak. Yine sık sık hastanın cildiyle karşılaştırma yapılarak tonların hastanın ten rengine uygun olması sağlanır. Tüm renkler tamam olunca koyu renkler bir fırçayla kulağın ana bölümünü oluşturan kalıbın belli bölgelerine uygulanır. Ardından ince kırmızı rayon lifleri uygulanarak damarlar yapılır. Aynı işlem kulağın arka kısmını oluşturacak kalıba da uygulanır. Arka parça ve akrilik plaka alçı modelin üzerine yerleştirilir. Anaplastolojist temel renkteki silikonu bir şırıngaya doldurarak kalıbın boşluğuna sıkar. Kulağın her ayrıntısının tam olarak oluşacağından emin olmak için fazla fazla silikon kullanılır. Kalıp sıkıca kapatılarak dışarı taşa silikon silinip temizlenir.

Sonra kalıp bir presle iyice sıkıştırılarak fırına konur. Fırında silikon 100 santigrat derecede 2 saat bekletilerek kürlenir. Kalıp soğuyunca parça parça sökülerek bitmiş protez çıkarılır.

Protez şeklen bal mumundan yapılmış prototiple aynı ve şaşırtıcı derecede gerçek görünümlü. Hasta son bir kez daha gelir. Anaplastolojist altın çubuğu hastanın implantlarına takar ve protezi yerleştirip kenarların deriye güzelce yapıştığını kontrol eder. Bir kulak protezinin ömrü, güneşe maruz kalma gibi çevresel faktörlere bağlıdır. Koşullar silikonu eskitip renginin solmasına sebep olabilir ama iyi şartlarda 4 yıl kadar kullanılabilirler. Bu da insanı sevindirmeye yeter.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Geri dönüştürülmüş kaykaylar. Yeşil bir devrimin eşiğinde olabiliriz. Örgü pasta. İçi marmelat dolu yumuşacık lezzet. Şantiye konteynerleri. İnşaat nerede? Konteynerler orada. Ve metal mengeneleri. Çok sıkı bir konu. Nasıl yapılmış? Kaykayların ilk ortaya çıkışı 1950'lerde oldu. Kaliforniya'da büyük okyanusun dalgalarıyla dans etmeye alışkın sörfçüler, bu zevklerini sokaklara da taşımaya karar verince kaykaylar ortaya çıktı. İlk kaykaylar düz bir tahtaya takılmış paten tekerleklerinden ibaretti ama kaykay çılgınlığı giderek hem spor hem tutku hem de hayat tarzı haline geldi. Bu kaykaycı geri kazanılmış bir kaykay prototipini deniyor. O kaykayı değerlendirirken biz de bakalım nasıl yapılmış. Geri kazanım sayesinde buradakiler gibi eskimiş ya da atılmış kaykaylar yeniden hayata döndürülüyor. Bir tasarımcı kaykayın eskimiş tutucu yüzey kaplamasını sıcak hava tabancasıyla ısıtıp soyarak tahtanın orijinal desenini ortaya çıkarıyor. Sonra tahta zımparalanarak üstündeki boya tamamen alınıyor. Tahtaya önce renkli cila, sonra da epoksi uygulandıktan sonra hidrolik prese yerleştiriliyor. Üzerine tutkal sürülen ikinci bir kaykay daha yerleştiriliyor. İşleme bu şekilde devam edilerek boyanıp tutkallanmış 20 kaykay üst üste diziliyor. Kaykayların üzerine hidrolik krikolar konularak sıkıştırılıyorlar. Her kriko 10 ton basınç uygulayarak kaykayları sıkıştırıyor ve aradaki fazla tutkal dışarı akıyor. Kürlenmeye bırakılıyor. Epoksi kuruyunca kaykay bloğu şerit testereyle boyuna kesilerek her biri kendine özgü desenli yeni tahtalar elde ediliyor. Sonra tahtanın üzerine şablonla kaykayın şekli çizilerek bir dekupaj testeresiyle işaretli yerin etrafından kabaca kesiliyor. Kenarlar kayışlı zımparayla tam çizgiye göre düzeltiliyor. Yine şablon kullanılarak cıvata delikleri açıldıktan sonra sıra bir sonraki aşama olan baskıya geliyor. Serigrafi tezgahında baskı tablasına su bazlı bir mürekkep dökülüyor. Sonra mürekkep rakle ile çekilerek baskı tahtaya çıkarılıyor. Sıra epoksi aşamasına geldi. Tahtanın üzerine cam elyaf kumaş serilip üstüne epoksi reçine dökülüyor. Reçine rakle ile yayılıyor. Böylece hem tahtanın pürüzsüz yüzeyinin hava kabarcıkları, damla veya akmalarla bozulması önleniyor, hem de cam elyaf kumaş reçineyi emiyor. Kumaşın fazlalıkları jiletle kesildikten sonra bir kat daha epoksi uygulanarak tahtanın kaplaması tamamlanıyor. Kenarlar frezeyle düzeltiliyor. Sonra tahtanın çevresi ince zımparayla sonlanıyor. Ardından daha iyi tutuş sağlamak için tahtanın üst yüzeyine tekrar epoksi sürülüp üstüne geri dönüştürülmüş, öğütülmüş cam serpiliyor ve camlar reçine kurumadan önce bastırılarak yüzeye yapıştırılıyor. Sonra tahtanın altı zımparalanıyor. 7 farklı numarada zımpara kağıdı kullanılarak yüzey perdahlanıyor. Sonra da parlatılıp yıkanarak son aşama olan tekerleklerin takılmasına hazırlanıyor. Tekerlekler bağlantı parçasına takılıp somunlarla sabitleniyor. Somunlar anahtarla istenilen torkta sıkılıyor. Tahtaya civatalar takıldıktan sonra alt tarafa üretandan yapılmış bir ayırıcı yerleştirilip üzerine tekerlekler takılıyor. Tahtanın ön ve arka tarafına takılan tekerleklerin somunları vida tabancasıyla sıkılıyor. Her kaykayın metal bağlantı parçaları üzerinde yer alan 4 tane poliüretan tekerleği var. Sürücü kaykayı bunlarla idare ediyor. Kaykaycıların performans ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri birçok tekerlek çeşidi, tahta boyu ve tahta şekli alternatifi var. Bana gelince tek performansım dizlerimi kanatıp dirseklerimi yaralamak. Yine de havalı bir şekilde durmayı başardım. Nasıl yapılmış? Örgü pasta, fırıncıların hamur içine marmelat ve tatlı harçlar koymak için kullandığı en eski ve en sevilen tekniklerden biri. Görünüşü bile insanın ağzını sulandıran bu dolguların tatlıya bakışımızı değiştirdiğini söylesek herhalde yalan olmaz. Hem pastam dursun hem karnım doysun diyenler buyurun. Hamurun gevrekliği tatlının cazibesini artırıyor. Hazır örgü pastanın bir avantajı da dondurulmuş olarak saklanıp istenilince fırına atılabilmesi. Mutfakta pek becerikli değilseniz sofraya fırından yeni çıkmış taptaze bir tatlı koymak istediğinizde elinizin altında olmasında büyük fayda var. Örgü pastanın yapımında kullanılan malzemeler şunlar. Maya, toz şeker, böreklik un, kurutulmuş yumurta ve su. Malzemeler büyük bir mikserli soğutucuya atılıp karıştırılıyor. Soğutma sayesinde malzemeler karıştırılırken maya pasif halde kalıyor. Yapılan hamur mikserden bir besleme kabına aktarılıyor. Kabın dibindeki döner bıçakla parça parça kesiliyor. Her parça yürüyen bantlar arasından geçerek hamur şeritleri haline geliyor ve ardından bir ekstrüzyon makinesine giriyor. Makine hamuru kesintisiz bir bant şeklinde açıyor. Ekstrüzyon makinesinden çıkan hamur, serileceği yürüyen banda yapışmasın diye banda un serpiliyor. O sırada yumuşatılmış tereyağı kalıpları bir pompaya girip hamur tabakasının üzerine yayılıyor. Yağlanmış hamur banta ilerlerken iki yandaki kanatlarla ortaya doğru katlanarak çift kat haline geliyor. Bu, laminasyon denilen işlemin birinci aşaması. Bu katlama sonucu kat kat yağlanmış çok gevrek bir hamur elde edilecek. Katlanan hamur döner merdanelerden oluşan bir tamburdan geçerek çok daha ince tek bir şerit haline getiriliyor. Sonra bu şerit yürüyen bantla başka bir alete aktarılıyor. Bu alet hamuru üst üste 12 kat binecek şekilde katlayarak başka bir yürüyen banda yayıyor. Laminasyon işlemi 12 kat hamurun merdanelerle ezilerek tekrar tek kat haline getirilmesiyle devam ediyor. Ardından hamur döner bıçaklarla kesilerek iki yanında örme için eğimli saçaklar bulunan şeritler haline geliyor. Başka bir bölümde marmelat dolgu hazırlanıyor. Burada vişne aromalı dolguyu görüyoruz. Başlıklarla saçaklı kenarların ortasına tam gereken miktarda dolgu sıkılıyor. Sonra saçaklar marmelatı içeri hapsedecek ve şık bir görüntü oluşturacak şekilde elle dolgunun üzerine doğru kıvrılıyor. Örülüp kapatılmış hamur şeritler sensörlü bir bıçakla istenilen uzunlukta kesiliyor. Pastalar tartılı bir yürüyen banda bırakılıyor ve tartılarak ağırlıkları kontrol ediliyor. Sonra -34 dereceye ayarlı bir dondurucuya aktarılıyorlar. Dondurucunun içinde pastalar ağır ağır dönen bir raf sisteminde 45 dakika dolaşarak donduruluyor. Bu yavaş dondurma işlemi mayanın canlı kalmasını sağlıyor. Şimdi sıra dondurulmuş pastaların paketlenmesinde. Her pastanın altına bir paket glazür, yani şekerli krema konularak otomatik paketleme makinesine sokuluyor. Burada pastaların etrafına plastik folyo sarılıyor ve sıcak pensle kapatılıyorlar. Pastaların dondurucu dışında geçirdiği süreyi en aza indirmek için bu süreç hızla tamamlanıyor. Pastalar tekrar tartılarak her paketin ağırlığı kontrol ediliyor. Fırınlanınca pastalar kabarıp genişleyecek. Hamur katmanları birbirinden ayrılıp gevrek bir doku oluşturacak. Vişneli dolgu da hamura işleyecek. Sonra da yerken ağzımın kenarından akacak. Nefis! Bir bardakta çay koyup nasıl yapılmışın bir bölümünü açtım mı değmeyin keyfime. Çayımızı içerken kısa bir de ara veriyoruz. Dönüşte şantiye sahasına girip konteynerlere bakacağız. Sonra da metal atölyelerinde kullanılan mengeneleri inceleyeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Oldu.
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
17: Tamam bak, çalışıyor mu?
13: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Nasıl yapılmış? Büyük inşaat projelerinde küçük bir ordu kadar işçi ve mühendis çalışır. Proje süresince çalışanların ihtiyaçları için şantiyede geçici olarak kapalı mekanlar oluşturulması gerekir. Hatta projede tehlikeli madde kullanılıyorsa bir konteynerde koruyucu giysiler çıkarılıp duş alınabilen bir arındırma odası bile yapılmalıdır. Şantiye konteynerları çoğunlukla 3 ila 4 metre genişliğinde olur. Uzunlukları ise 18 metreye kadar çıkabilir. İçleri ise hangi hizmet için kullanılacaklarsa ona göre donatılır. Ofis, mutfak, yemekhane gibi işlevler görebilirler. Bu konteynerların ana iskeleti çam ladin veya köknar ağacından yapılır. Ahşap yonga levhadan yapılan tabanın üzerine döşeme kirişleri çivilenir ve çerçevesi yapılır. Isı yalıtımı için zemine cam yünü döşenir. Üzerine de döşeme altı olarak kontraplak çakılır. Üzerine bitüm yayılır. Bu malzeme hem donmaya hem de küflenmeye karşı dayanıklıdır. Ardından zemin sanayi tipi marle ile kaplanır. Konteynerin duvarlarını yapmak için duvarın en altına gelecek taban tahtası üzerine 40 santim aralıklarla dikme denilen kalaslar çivilenir. Kapı ve pencerelerin yerleri de kabaca açılır. Sonra dikmelerin üst tarafına ikinci bir yatay tahta çakılır. Duvarın iskeleti tamamlanınca dikmelere tutkal sürülüp üzerine kontraplak koyulur ve çivilenerek duvarın dış yüzeyi oluşturulur. Dört duvarın her biri aynı şekilde yapılır. Sonra duvarlar birer birer diklenip taban tahtası zemine çivilenir. Duvarın dış kontraplak tabakası zemin çerçevesinin etrafını kaplayacak şekilde uzun bırakılmıştır. Bu kısım tutkallanan çerçeveye yapıştırılıp çivilerle güçlendirilir. Ardından kat kat çatı tabakaları oluşturulur. İlk katman sunta tavandır. Üzerine plastik buhar bariyeri serildikten sonra çatı kirişleri yerleştirilir. Kirişlerin kenarları yağmuru aşağı vermek için eğimlidir. Elektrik kabloları için de delikler açılmıştır. Kirişler yerleştirildikten sonra çatının çerçeve tahtaları çakılır. Lambalar, prizler, konvektör ısıtıcılar ve diğer elektrikli aletler için gereken kablolar deliklerden geçirilerek döşenir. Artık konteynerin iç tarafındaki çalışmalara başlanabilir. İlk olarak dikmelerin arasına yalıtım için cam yünü döşenir. Üzerine plastik buhar bariyeri çekildikten sonra vinil kaplı düz tahta paneller çakılır. O arada konteynerin dışındaki işler de devam etmektedir. Tabanın altına akslar monte edilir. Her bir aks 2,5 tondan fazla yük taşıyabilir. Dış kontraplakların kalanları da çakıldıktan sonra dış kaplama işlemleri başlar. Önce üst ve alt kısımlara boyanmış çelik paneller yerleştirilir. Panellerin arasına boyalı çelikten kaplama panelleri giydirilir. Kapı ve pencerelerin montajı çelik kaplamadan önce yapılır. Böylece kaplamaların uçları kapı ve pencere çıtalarının altına sokularak hem daha düzgün bir görüntü hem de daha iyi su sızdırmazlık sağlanır. ...10 metreden daha uzun konteynerlara hem ısıtma hem soğutma sağlayan klima kanalları takılır. Kanallar kelepçelerle tavana asılır. Ardından elektrik prizleri, lambalar, elektrik düğmeleri ve konvektör ısıtıcılar takılır. 10 metreden daha kısa konteynerlarda genellikle sadece konvektör ısıtıcı ve pencere tipi klima bulunur. Ama rahatınıza çok düşkünseniz diğer seçenekler de mevcuttur. Çatı kirişlere beyaz suntayla çakılarak kapatılır. Altına bir de çeki donanımı takıldıktan sonra konteyner artık rahatlıkla şantiyeye taşınabilir. Evet, bu da bitti. Beni ararsanız konteynerimde olacağım. Nasıl yapılmış? İlk imalathaneler kurulalı beri üzerinde çalışılacak nesneleri sağlamca tutacak bir düzeneye ihtiyaç olmuştur. Önceleri kama kullanılırken daha sonra ayarlı işkenceler kullanılmaya başlanmış, 1750'de ise bu aletlere paralel bir çift çene ekleme fikri benimsenmiş. Bu metal mengenelerinin çeneleri işlenen parçayı yatay bir hareketle sıkıca kavrar. Sağlam tutuşları sayesinde parça çok hassas bir şekilde işlenebilir. Nasıl yapılmış da sık sık mengene görüyoruz. Hadi bugün de bakalım mengeneler nasıl yapılmış. Bir metal mengenesinin yapımı çelik bir çubukla başlar. Çubuk tornada işlenerek yivler açılır. Böylece çubuk mengenenin çenelerini açıp kapatan ana vidaya dönüşür. Ardından bir alüminyum parça kesilip şekillendirilerek ana vidayı döndüren somuna dönüştürülür. Daha rahat tutulup çevrilebilmesi için yüzeyi kaygan değil dokuludur. Son bir alet, somunun eli rahatsız edebilecek keskin kenarlarını törpüler. Somun böylece tamamlanmış olur. Ardından bir çelik kalıbından otomatik bir testereyle her biri bir mengenenin tabanını oluşturacak parçalar kesilir. Her parçanın dışı kesici bir aletle yontularak şekil verilir. Başka bir kesici aletle ortasında bir kanal açılır. Frezede tabanın yanı sıra mengenenin çenelerini taşıyan parçalar da üretilir. Bir sonraki makine mengene tabanının diğer tarafını işleyerek düz ve parlak hale getirir. Ayrıca mengeneyi bir tezgaha monte etmeye yarayacak delikler de delinir. Bu sırada alet ağızlarının aşınmasını önlemek için sürekli olarak soğutma sıvısı kullanılır. Sonra bir çelik blok bir mengene ile sıkıştırılır. Evet, mengene yapmak için de mengene kullanılıyor ama ilk mengene nasıl yapıldı orasını bilemiyorum. Her neyse, mengene ile sıkıca tutulan parça mengenenin iki çenesinden birini oluşturacak şekilde işlenir. Çene ısıl işlemden geçtikten sonra bir kumlama haznesinde basınçlı havayla kum püskürtülerek üzerindeki birikinti ve lekeler temizlenir. Daha sonra mengenenin tüm parçaları sıcak bir kimyasal çözeltisine daldırılarak 8 saat bekletilir. Bu çözelti parçaları paslanmaktan koruyan siyah bir oksitli yüzey oluşturur. Burada mengenenin tabanının oksit uygulamasından önceki ve sonraki halini görüyoruz. Ardından mengene tabanına marka, parça numarası ve ölçüleri gibi bilgiler lazerle işlenir. Sonra montaj deliklerinin yeri ve ölçüsü bir test çubuğuyla kontrol edilir. Her şey düzgünse artık menteşenin parçaları birleştirilebilir. Ana vidaya tutucu halkalar takıldıktan sonra vida tabana yerleştirilir. Sonra taşıyıcı parçalar vidanın iki ucuna takılır. Ardından tabanın ortasındaki kanala mesafe tutucu bloklar konulur. Taşıyıcı parçalar ilerletilerek mesafe bloklarının yardımıyla doğru konuma getirildikten sonra mesafe blokları çıkarılır ve tutucu halkalar ayarlanır. Çelik çeneler taşıyıcı parçaların üzerine oturtulup yerlerine civatalarla sabitlenirler. Ayar somununun ana vidaya takılmasıyla montaj tamamlanır. Son olarak mengene bilgisayarlı bir ölçüm aletiyle kontrol edilir. Denetleme elemanı mengeneyi alete yerleştirir, sonra bir test çubuğu mengenenin üzerinde dolaşarak koordinatları bilgisayar modelininkilerle karşılaştırır ve standartlara uygunluğunu teyit eder. Bir metal mengenesinin yapımı 4 hafta sürer ama yıllarca iş görür. Artık imalathanelerin olmazsa olmazı mengenelerin nasıl yapıldığını siz de biliyorsunuz.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Plazma taşları. Yani çöpten mücevher yapımı. Kar efekti. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman lapa lapa kar. Ve piyano restorasyonu. Eski piyanonuz yeni gibi olsun. Ama önce... Nasıl yapılmış? Çöpe attığınız şeyleri bir gün üstüne para verip geri alabilirsiniz desem ne dersiniz? Hiç ihtimal vermeseniz de mümkün. Bu şıkır şıkır takılar çöpten yapılma. Bu taşlar madenlerden çıkma değil, organik atıkları enerjiye, inorganik atıkları ise sert siyah cama dönüştüren bir işlemle çöplerden üretilmiş taşlar. İşlemin adı plazma teknolojisi olduğu için bu taşlara da plazma taşı deniyor. Son ürün yalnızca gerçek bir mücevher gibi görünmekle kalmıyor, aynı zamanda kuvars kadar da sert. İnanmazsanız bakın nasıl yapılmış. Plazma sistemiyle hemen her tür atık enerjiye dönüştürülebilir ve standart çöp fırınlarına kıyasla çok daha az gaz çıkışı olur. Ayrıca süreçten iki de faydalı ürün çıkar. Bunlardan biri takı yapılabilen sert siyah bir camdır. İlk adım atıkların parçalanarak plazma reaktörüne yüklenmesidir. Reaktörün içinde iki elektrot plazma arkı denilen elektriği ileten bir gaz üretir. Plazma arkları 1600 santigrat dereceden daha yüksek sıcaklıklar yaratarak karbon tabanlı maddeleri gaza dönüştürür. Bu gazla da türbin çalıştırılarak elektrik üretilir. Bu sırada cam, metal, seramik gibi karbon tabanlı olmayan maddeler de plazma arklarının sıcaklığıyla erir. Eriyen malzeme katman katman ayrılır, metaller dibe çöker, metal oksitleri ise yüzeye çıkar. Metaller külçe haline getirilerek bir geri dönüşüm tesisine gönderilir. Burada gördüğümüz oksitlerse katılaşarak granit kadar sert bir cama dönüşür. Bu malzeme inşaat sanayiinde kullanılabilir ama istenirse elmas gibi kesilerek takı yapımında da kullanılabilir. Önce malzemenin bir parçası kesilip taşlanarak işlenilebilecek daha küçük ve bir yüzü düzgün bir parça elde edilir. Buna pirinç bir çubuk yapıştırılır. Yapıştırıcı mor ötesi ışıkla etkinleştirilir. Taşın boyu taşlama çarkıyla daha da küçültülür ve mümkün olduğunca yuvarlatılır. Sonra pirinç çubuk bir elmas yontma makinesine takılır ve taş aşındırıcı yüzeyli döner bir diske bastırılarak döndürüle döndürüle çeperi yuvarlatılır. Döner diskin yüzeyi, parçanın kesildiği testerenin ağzı ve taşlama çarkının yüzeyi gibi elmas tozuyla kaplıdır. Sert taşı ancak bu şekilde kesebilir. Taş sürekli ölçülerek ve döndürülerek çapının her noktada eşit olması sağlanır. İstenilen çapa ulaştığında çubuğun açısı ayarlanır ve taşın külah adı verilen alt kısmından başlanarak ışığı yansıtan simetrik façetalar kesilir. Kesim açıları ve taşın diske ne kadar bastırılacağı gözle kararlaştırılır ve bir tecrübe işidir. İşin ilerleyişi sırasında tüm façetaların tam olarak aynı noktada birleştiği büyüteçle kontrol edilir. Taşın alt kısmı şekillendirildikten sonra bu kez diğer tarafa bir çubuk yapıştırılır. İlk çubuksa propan pürmüzüyle ısıtılarak yapıştırıcı yumuşatılır ve taştan ayrılır. Takılan yeni çubukla taşın taç denilen üst kısmı işlenebilir. Yan yüzler şekillendirildikten sonra tepedeki sivri kısım düzleştirilerek tabla denilen üst yüz oluşturulur. Ardından çubuk yatay konuma getirilerek taşın orta kısmında kemer denilen düz bir kenar oluşturulur. Artık çubuk çıkarılabilir. Yapışkan kalıntıları asetonla temizlenir. Bu taş som gümüş bir kolyeye takılacak. Gümüş montür sert bir gomalak topu içine sabitlenmiş. montürün tırnakları taşın kemerinin üzerine doğru bastırılarak sıkıştırılıyor. Sonra da törpülenerek yuvarlatılıyor. Kolyeyi çıkarmak için gomalak ateşte yumuşatılıyor. Sonra kalıntıları temizlemek için kolye ucu asetonla yıkanıyor. Plazma taşları en dayanıklı cevherler arasında yer alıyor. Parlaklıklarının yanı sıra sertlikleri de birçok kuvars çeşidininkine denk. Doğrusu normalde katı atık sahalarına gömülecek bir çöp yığınından başlayıp bu noktaya gelmek alkışlanacak bir başarı. Nasıl yapılmış? Doğa Ana senaryoda yazılanlara pek uymaz. Onun içinde bir film senaryosunda karlı bir sahne varsa iş kar efekti makinesine düşer. Suni kar ekranda gerçek gibi görünse de aslında soğuk bile değildir. Hayallerinizi yıktıysam kusura bakmayın. Sentetik karın köpüksü bir yapısı vardır ve buharlaşıp gitmeden önce filme alınabilecek kadar bir süre havada dolaşır. Gelin sıcak birer çay alıp karın yağışını yani kar makinesinin yapılışını seyredelim. Suni kar sabun ve şampuanlarda kullanılan kimyasallardan yapılır. Malzemeler ölçülerek büyük bir varile konur, üzerine saf su eklenir. Karışım konsantre kar çözeltisini oluşturur. Çözelti pompayla bidonlara doldurulur. Bir bidon malzeme ile 16 saat kar efekti yapılabilir. Bu arada başka bir atölyede kar efektinin makine kısmı yapılır. Metal bir şablondan yararlanılarak kar başlığının arka tarafına delikler delinir. Sonra bu başlığın ön tarafından hortum ve kablolar geçirilir. Kablolar hava pompası için, hortumlarsa kar çözeltisi için. İç kenarlara silikon yalıtım malzemesi sıkıldıktan sonra hava pompası yerine yerleştirilir. Pompa kar çözeltisini havayla karıştırarak köpük oluşturacak, silikonsa havanın dışarı kaçmasına engel olacak. Sonra boru ve kablolar kar başlığının arka tarafına geçirilir ve iki parça birleştirilir. Birleşme yeri 8 uzun civatayla sabitlenir. Sonra kablolar ve hortum üzerine bir polimer gömlek geçirilir. Isıtılınca gömlek daralarak boru ve kabloları sıkıca sarar. Hazır bir pervane kapağının ortası kesilerek başlığın oturtulacağı bir delik yapılır. Başlık, koruyucu kapak arka tarafını örtecek şekilde deliğe geçirilir, sonra da kapağa sabitlenir. Kablo ve hortum plastik kelepçe ile kapağa bağlanır. Sonra suni karın havada uçuşmasını sağlayacak pervanenin dışına işaretler konulup vida delikleri açılır. Bu deliklere makinenin kar yağdırmak için uygun bir yere asılmasını sağlayacak bağlantı parçaları vidalanır. Pervanenin önüne metal bir kapak takılır. Yan tarafına da yine bağlantı parçaları vidalanır. Bu parçalar çözelti pompasının takılması içindir. Sıra kar başlığının pervaneye monte edilmesine geldi. Çözelti hortumu telle kar başlığının çıkışına bağlanıyor. Kıvrılarak sıkıştırılan teller çıkış borusuna bastırılarak yatırıldıktan sonra üzeri vinil bantla kaplanıyor. Borunun ucuna özel olarak tasarlanmış bir kumaş kese geçiriliyor. Sıvı kar kesenin gözeneklerinden geçerken kar taneciklerini oluşturacak. Çözelti hortumu da pompaya bağlanıyor ve kablosu pervanenin tepesinden geçiriliyor. Sıradaki parça elektrik kumandalarının yer aldığı kutu. Sıvı hortumu kutunun içinden geçip bağlantılar takılıyor. Sonra kumanda kutusu pervanenin üzerine yerleştirilip vidalanıyor. Kar çözeltisi hortumunun ucuna bir ağırlık takılıyor. Ağırlık hortumun ucunu çözeltinin içinde tutacak. Kar makinesinin yapımı böylece tamamlanmış oluyor. Artık test ederek yeterli sayı ve büyüklükte ve uygun görünüşte kar tanesi yaratıp yaratmadığı kontrol edilebilir. Makine artık rolüne hazır. Hava nasıl olursa olsun yönetmen motor dediği anda kar bastırabilir. Ne yazık ki kar topu oynamak söz konusu değil. Karda yürüyüp izimizi belli etmeden kısa bir ara veriyoruz. Dönüşte gün görmüş bir müzik aletini elden geçirip iyi günlerindeki haline kavuşturacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep

0: Double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha...

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Nasıl yapılmış? Piyano çok hassas bir iç mekanizması olan karmaşık bir enstrümandır. Müzik gibi çalışması için de düzenli bakım ister. Fakat iyi bakılan bir piyano bile geçen yıllardan etkilenir ve ancak yetenekli bir ekip onu yeniden hayata döndürebilir. Bir piyanist için akort tutmayan, tuşları takılan veya pedalları iyi işlemeyen bir piyanoyu çalmak çok ızdıraplı bir deneyimdir. Ama en şahane piyanolar bile ne yazık ki yaşlandıkça böyle hastalıklara tutulurlar. Tek tedavi yoluysa ameliyattır. Yıllarca kullanımın ardından bir piyanonun tahta, deri ve yün keçe parçaları eskir ve yıpranır. Metal parçalarında aşınmalar olur. Vidaları paslanır. Toz ve kir hareketli parçaların tutukluk yapmasına yol açar. Bu piyanoda saydığımız bu şikayetlerin hepsi var ve tepeden tırnağa elden geçme zamanı gelmiş. Piyanonun yalnızca sökülmesi bile 2 gün sürebilir. Mekanizma denilen bu bölüm piyanonun kalbi. 88 adet tuş ve tuşlara bağlı keçe kaplı tokmaklar dahil binlerce parçadan oluşuyor. Mekanizmanın arkasında susturucu bölümü yer alıyor. Susturucular tellerin titreşmesini durdurarak notanın bitmesini sağlar. Susturucular dikkatle çıkarılarak yenilenmek üzere düzgün sırayla diziliyorlar. Çıkarılan her parçanın düzenli bir şekilde sıralanması gerekiyor ki enstrüman sonra tekrar doğru bir şekilde birleştirilebilsin. Şimdi klavye yatağı mekanizmanın kalanından ayrılarak çıkarılıyor. Mekanizma grubu başlı başına bir bölümdür. Tokmaklar ve diğer tahta parçalar zamanla yıpranır. Keçeler eskir ve tozla dolar. Bu parçalar özel olarak yapılmış yenileriyle değiştiriliyor. Pirinç ve süslemeli parçalar da temizlenip parlatıldıktan sonra mekanizma grubu yerine takılmaya hazır. Ardından klavye değerlendiriliyor, yıpranmış parçalar atılıyor. Tahtalar iyice temizlendikten sonra yenilenmesi gereken parçalar takılıyor. Abanozdan yapılma siyah tuşlar parlatılınca yeni gibi oluyor. Fakat daha eski olan fil dişi kaplı beyaz tuşlar beyaz akrilikten yapılma çağdaş sentetik alternatifleriyle değiştiriliyor.

çelik ve bakır piyano tellerinde de paslanma, kararma ve yorgunluk görülebilir. Tellerinin uçlarının sarıldığı akort çivileri ise artık gereken gerginliği sağlayamamaya başlar. Bu yıpranma aletin sesini etkilediği için hem tellerin hem de çivilerin değişmesi gerekiyor. Ayrıca çivilerin takıldığı lamine tahtadan çivi bloğu da değişecek. Çivi bloğunu çıkarmak için önce tellerin diğer uçlarının bağlandığı ve tellerin muazzam bir gerginlikte durmasını sağlayan ağır dökme demir plakanın çıkarılması gerekiyor. Döküm plakanın boyası kimyasallarla sıyrılıyor, ardından astar ve boya sürülüyor ve bir kat şeffaf koruyucu polyester uygulanıyor. Böylece dökme demir yeniden hayata dönüyor. Yapım bölümünde piyanonun ses tablası çıkarılıyor ve orijinal parçalar şablon olarak kullanılarak yeni bir ses tablası yapılıyor. Mekanizma piyanonun kalbi ise ses tablası da piyanonun ruhudur. Teller titreştiğinde tahta bu titreşimlerle dolarak canlanır. Ses tablasında tellerin çivilerle şaşırtılarak üzerinden geçtiği tahta bir köprü bulunur. Köprünün yüksekliği ve konumu sesin doğru tonda çıkması için çok önemlidir. Restoratörler çivileri çıkardıktan sonra yeni bir köprü yapmak için eski köprünün tam ölçüsünü alırlar. Artık yenilenen parçalar birer birer yerlerine yerleştirilebilir. Ses tablası, köprü, köprü çivileri, çivi bloğu ve akort çivileri takılır. Yenilenmiş dökme demir plaka yerine yerleştirildikten sonra restorasyon ekibi piyanonun dış görünüşüyle ilgilenmeye başlar. Önce eski cila ve boya bir kimyasal kullanılarak sıyrılır. Boya zamanla pul pul kalkar, cila ise koyulaşır. Ayrıca doğrudan güneş ışığı yüzünden solma, iç mekandaki havanın kuruluğu sebebiyle çatlama, izler, çizikler veya rutubet sebebiyle kabarma gibi çevresel sebeplere bağlı bozulmalar da olabilir. Gövde parçaları kaplamaya kadar tamamen temizlendikten sonra zımparalanıp boya uygulanır. Doku gösteren bu boya, kaplamanın içine kadar işleyerek tahtanın dokusunu ortaya çıkarıyor. Sonra da kat kat koruyucu şeffaf vernik uygulanıyor. Ancak piyanonun orijinal rengi siyahsa, ilk zımparadan sonra tahtaya önce doku koruyucu boya, sonra da siyah boya uygulanır. Birkaç kat boya uygulanarak her kat önce kurumaya bırakılır, sonra yüzey zımparalanır, sonra bir sonraki kat uygulanır. Son kattan sonra piyano 2 hafta kurumaya bırakılır, sonra yüzey son bir kez daha zımparalanır. Boyanan yüzeyin pırıl pırıl olması için yüksek devirli bir parlatıcı ve her biri bir öncekinden daha ince bir dizi cila maddesi kullanılır. Bu uzun, özen isteyen bir işlemdir ve böyle bir kuyruklu konser piyanosunun cilası 3 gün sürebilir. Gövdenin 20 parçası da boyanıp cilalandıktan sonra parçaların birleştirilmesine devam edilebilir. İlk olarak yeni teller takılır. Her telin ilmekli ucu dökme demir plakanın bir ucundaki bağlantı pimlerine geçirilir, sonra tel köprüden ve plakanın içinden geçirilerek akort çivisine sarılır. Telleri takanın eldiven giymesi şarttır çünkü ellerdeki doğal yağlar ve ter, çelik ve bakır telleri karartabilir. Ardından yenilenmiş susturucular takılır. Orijinal parça zımparalanıp boyanmış, yeni keçe takılmış, gerekiyorsa teli de değiştirilmiştir. Susturucular yeni susturucu mekanizmasına takılır. Sonra susturucu mekanizması son derece ince ayarlar ve düzeltmeler yapılarak kalibre edilir. Çok özen isteyen bu işlem günlerce sürebilir. Ama bir sonraki işleme göre bu epeyce hızlı sayılır. Çünkü daha büyük ve karmaşık olan mekanizmanın kalibrasyonu haftalarca sürebilir. 88 notanın her biri için bir düzineden fazla hassas ayar gerekir. Mekanizma yerine yerleştirildikten sonra klavyenin 2 tarafına tahta bloklar yerleştirilir. Bu bloklar soyulup zımparalanmış ve boyanmış olan orijinal parçalardır. Bu parçaların görevi
tokmakların tellere doğru noktadan vurabilmesi için klavyeyi hizada tutmak. Mekanizmanın güzel çalıştığı son bir kez daha kontrol edildikten sonra sıra piyanonun akord edilmesinde. Kalın yün kumaştan bir şerit tellere dolanarak akord edilen tel dışındaki tüm teller hareketsiz hale getirilir. Teller akord edildikten sonra piyano artık yepyeni olmuş demektir. Geriye bir tek gövdenin monte edilmesi kaldı. Bir de tozu alındı mı tamamdır. Piyanonun bacakları masif ahşap. Gövdenin bunun dışındaki tüm parçaları içten masif ahşap, dıştansa tamir edilip baştan boyanmış ve cilalanmış kaplamadır. Bunun tek sebebi güzel görüntü sağlamak değildir. Kaplama, masif tahta iç parçaların nem oranındaki değişmelerden etkilenerek genleşmesini ve büzüşmesini engeller. Yoksa piyanonun akort tutması mümkün olmaz. Böylece haftalarca süren zorlu bir çalışmanın ardından piyano hem sesi hem de görüntüsüyle bir kez daha gençlik günlerine dönmüş oluyor. Bu parçanın ve bu programın finaline geldik. Nasıl yapılmışın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük ABD malları tüccarı. Sınır tanımayan bir ürün yelpazesi mevcut.
17: Bu ne?
16: Ve müşterilerin ne istediğini ya da istemediğini...
17: Güzel, çok güzel.
16: Çok iyi bilen bir patron.
17: Söyle bakalım, tıbbi malzemeler, tank malzemeleri, hepsi için ne varsa...
16: İster yuvasında, ister uzak yerlerde.
17: Aman tanrım, felaket. Bu tek kelimeyle bir kabus.
16: Nihayetinde önemli olan her zaman neticedir.
17: 3 nükleer bomba, 3 torpido,
18: evet,
17: değil
18: kesinlikle.
17: Mi? 3 torpido.
16: Peter Slough'da bavulları tekrar boşaltma zamanı. Bir teslimat haberi verildi. Sürprizlerle dolu büyük bir kamyon.
19: Nakliye şirketimiz harika şeyler getiriyor. Hiç sıkmaz.
16: Çoğu zaman sadece çöp. İçinde ne olursa olsun Mihail tüm yükü satın almaya karar verdi.
19: Doğrudan Amerikalılardan geldi. Bakalım içinden kullanabileceğimiz bir şeyler çıkacak mı? Sabırsızlıkla bekliyorum.
8: Merhaba.
5: Merhaba.
16: O yükü boşaltınca diğerleri kutuları açmaya başlıyor. İçindekileri ayırıyor ve bir envanter listesi çıkartıyor. Temelde kaostan bir düzen yaratıyorlar. Patron sözde piyango bileti için sabit bir ücret ödüyor. Vurgun mu yaptı yoksa işe yaramaz çöpleri mi satın aldı? Bunu bilmek imkansız.
19: Bir sürü konteyner var.
17: Evet.
19: Her şeyi çıkaralım mı? Ne dersin?
17: Aç kutuları. İçlerinde ne var öğrenmeliyiz.
16: Bogdan'ın görevi sadece konteynerleri indirmek değil. Onları kolayca açılabilecekleri şekilde yerleştirmesi de gerekiyor.
19: Bogdan.
18: Evet.
19: Arkadaki kapıyı açar mısın lütfen?
18: Geliyorum.
19: İçine bakmak istiyorum.
18: Tabii açabiliriz ama yani... birbirlerine çok yakınlar.
19: Yukarıdan da bakamıyorum. İşi düzgün yapalım.
16: Bugün içeriği bilinmeyen toplam 5 konteyner teslim alındı.
18: Bakalım içinde ne var?
17: Sana kahve yapayım mı?
20: Saat 3.
17: Demek öyle. İçte kahve molası veriyorlar. Bağırmanın lüzumu yok.
21: Ah dur. Hastasın.
17: Bu nedir?
19: Televizyon mu?
17: Ha, lütfen televizyon olmasın.
21: Ah dur.
17: Hem de Hollanda malı.
19: Mola odasına, atölyeye, ofisime birer tane istiyorum. Molalar için yani. Sen ne gelir seyredersin?
17: Yeni televizyonlar ha?
19: Kore malı yazıyor. Eski kutuları kullanmışlar desene.
17: İçindekiler niye farklı öyleyse? 120 televizyonu yenileriyle değiştirmişler ve bir de... Hepsine... Evet, hepsini eski kutulara koymuşlar. Fena değil. 120 televizyonumuz oldu. Açık artırmaya ekleriz. Nasılsa bir şey getirirler. Bana kalırsa bunlardan kurtulmanın tek yolu internetten satmak. Aksi halde 500 kişiye aptal Japon balıklarının ekranda gerçekten çok iyi göründüğünü söylemem gerekir ki bu benim işim değil.
16: Patron ürünlerini satmak için işini internete taşıyor.
17: Çadır ışıkları.
16: Bolca da dış mekan ekipmanı oldu.
17: Şuna bak. Yeni sırt çantaları.
19: Ve içlerinde yeni sırt çantaları var.
17: Hayır. Bir su şişesi. Set tamamlandı. Sırt çantası. Hidrasyon paketi. Bomba çantası. Şarjör çantası. Bir daha şarjör çantası. Aman tanrım. Şuraya bak. Şunlara bak. Maske çantası. Ivır zıvır. Ve yeni bir sırt çantası.
16: Ellerinde bunlardan tam 5 set var.
17: Bir tane daha. İnanılır gibi değil. Eskiden olsa bunun için rahat 250 euro öderdim. Tüm set için yani. Rahat rahat. Bunları taşımamız gerekiyor. Ne yapıyorsun?
19: Boştayım.
17: Sırt çantalarını kutulara koyun. Hadi bakalım.
19: Ellerim kirli.
17: Hadi umurumda bile değil, çalış.
16: Anlaşılan ilk konteyner değerini şimdiden kanıtladı.
17: Evet, orijinal bir araba krikosu. Yeni. 12 tonluk. Harika. Mikrodalga ve 6 uçak kantarı. Çalışıyor. 250 pound'muşum. Yani zayıf.
16: Her zamanki gibi renkli bir karışım.
17: Tipik bir Amerikan konteyneri diyebiliriz tabii. Bir mikrodalga, sırt çantaları, sonra çadırlar için neon ışıklar, araba koltukları ve elbette sunucu ıvır zıvırları. Şu bilgisayar malzemelerini atın. Burada ne var?
19: Ultrason cihazı.
17: Ultrason cihazı mı? Böyle bir teslimatta her şeyi parçalara ayırmamız, içinde ne olduğunu kontrol etmemiz ve satamamamız halinde müşterinin kim olabileceğini görmemiz gerçekten çok çok önemli.
16: Morlock'un doğrudan satışlar için 22 bin metrekarelik bir satış alanı var. Müşteriler burada her zaman hoş karşılanır.
22: Şirketimiz Afrika'daki gemilerin yenilenmesi ve onarımı işleriyle ilgileniyor. Morlock Motors'a 3 metrelik bir konteyner, jeneratör ya da dizel tank bulabilir miyiz diye bakmaya geldik buraya. Ve ben de burası konusunda umutluyum.
16: Bunlar Morluk'un her zaman stoklarında bulundurduğu ürünler. Ama nerede? Satış alanında yönünü bulmak zor. Ama bolca seçenek mevcut.
22: Bunlar Amerikan ordusundan lojistik ekip.
0: Evet ama bu...
22: Bak bu sistem. Evet. Zemine sabitlemek için uçağın içinde onları yer değiştirebilirler.
0: Kesinlikle harika. Evet, kesinlikle.
16: Burada herkes için bir şeyler var. Özellikle de neye baktığınızı biliyorsanız.
22: Bu uçaklara yakıt sağlamak için kullanılıyor. Havaalanında depodan uçağa transfer pompası. Güzel.
16: Morlock Motors, ABD ordusunun tüm Avrupa'da Iskarta'ya çıkarttığı her şeyi sunuyor. Her şeyi.
22: Bunun ne olduğundan emin değilim. Sormam gerekiyor. Depolama için bir parça olabilir. Emin değilim. Çoklu depolama oluşturmak için bir şey olabilir.
16: Bu durumda Christoph'un alışveriş listesine giriyor. Ve alışveriş listesi uzadıkça uzuyor.
22: Bu bir ışık ünitesi. Elektriğiniz yoksa ve ışığa ihtiyaç varsa ışıklara bağlı bir jeneratör. Güzel.
16: Bu kadar uzmanlığı olan herkes gizli hazineleri takdir eder.
22: X-ray ne olduğunu biliyor musun? Bununla her şeyi tarayabilirsin.
0: Öyle mi?
22: Limandaki her şeyi. Mobil bir tarayıcı. Çok güzel. Bak orada yazıyor. Gördün mü? Mobil X-ray. Mobil tarayıcı. Kontrol edilmeden hiçbir şey yerinden kımıldayamaz.
16: Christoph ve meslektaşının üstün körü turuna başlamasının üzerinden bir saatten fazla zaman geçti.
22: İhtiyacımız olan birkaç şeyi bulmayı başardık. Geriye bir anlaşma yapmak kaldı. Bakalım onu başarabilecek miyiz?
16: Müşteri bir süre beklemek zorunda kalacak. Tüm ekip ordudan gelen son teslimatı boşaltıyor. Bir dolu sürpriz konteyneri çoktan boşalttılar bile. Geriye 4 tane kaldı.
17: İnanılmaz. Solunum cihazımı. Suni solunuma ihtiyacı olan var mı?
19: Hayır, henüz yok. Ama bunu değiştirebiliriz.
17: Tanrım. Böyle bir cihaz için 30 bin dolar.
21: Ah du...
17: Bir tane de değil. 1, 2, 3, 4. Bir EKG cihazı. Bir tane daha. Yok artık.
19: Onları nerede tutabiliriz?
17: Koridorlara koyacağız.
19: Bunun yağmur geçirmez olduğunu sanmıyorum. Bunları taşımalıyız.
17: Evet, değerliler.
16: Yüz binlerce euroluk tıbbi teknoloji. Özel alıcılar için özel mallar.
17: Hiçbir doktor bir sürü arabanın olduğu bir hurdalıktayım ve burada ihtiyacım olan bir solunum cihazı var demez. Tıbbi ekipmanı yalnızca elden geçirme ya da kurtarma sertifikası olan bir profesyonele satabilirsiniz. Başka türlü olmaz.
16: Mihail sahip olduğu müşteri tabanını tam 20 yılda oluşturdu.
17: Tüm müşterilerimizle birlikte küçük bir kara kitabımız var. Biri onu satın alacak. Bakalım diğer konteynerlerde ne var.
16: Bir teslimat Mihail'e 6 haneli yüksek bir meblağa mal olur. Hem de açmadan önce ne aldığını bilmeden. Parayı savurup savurmadığını ancak konteynerleri açarak öğrenebilir.
17: Tanrım ölüyorum. 100 bin euroluk tıbbi malzeme. İşte UV tabancaları.
19: Aa, bu harika. Küçük defibrilatörler. Uyuyan işçileri uyandırmaya birebir bence.
17: Kahve almamıza gerek yok. Herkes bunların tadına bakınca uyanır nasıl olsa.
16: Mihail her teslimatta satamayacağı mallardan kurtulmak zorunda kalır. Ancak bugünkü konteynerlerde hiç ıskarta yok gibi görünüyor.
19: Oh, bu nedir?
17: Bu ne? Yüksek basınç pompası. Bunlarda ne var peki?
19: İçinde kum var ama.
17: Bunlar filtre kartuşları mı?
19: Su için olabilir mi?
17: Su işleme ünitesine benziyor ama tam mı bilmiyorum. Hangisi ona ait değil? Buraya girmesi gereken şeyler var. Şu aletin kullanım kılavuzunu bulabilir miyiz acaba? Konteyner kapısında bir şey yazıyor mu? Evet, şu konteyneri iyice bir inceleyelim. Belki bir şey buluruz. Evet, hafif su arıtma cihazı, eksiksiz. Çok iyi oldu. Tipik bir konteyner. Çok paraya mal oldu. Şimdi buna ihtiyacı olan birini bulmamız gerekiyor. İşin en zor kısmı da açıkçası bu. Gerçekten zorlanacağız.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Yok, dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
15: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Morlock Motors.
7: Christoph ve meslektaşı kendileri için uygun mallar arıyorlardı.
8: Bazı kullanışlı jeneratörler bulduk. Dizel tanklar bulduk. Taşınabilir dizel tanklar. Ve ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz özel bir sistem bulduk. Taşıma için olabilir. Bakalım aramızda konuşacağız. Ve anlaşmak için bir ortak yol bulacağız herhalde.
6: Hepsini alacağınıza dair bir sözleşme hazırlıyorum.
8: Bu düşündüğüm şey mi?
6: Konteynerleri taşımaya yarıyor.
8: Gerçekten. Evet.
7: Ve böylece alışveriş listesine ekleniyor. Tıpkı Amerikan ordusunun birkaç lojistik konteyneri gibi.
6: Hesapta ödeme yapıldı.
8: Bu ne anlama geliyor?
6: Biri bana 100 euro verdi ama uzun zaman oldu.
8: Bunun için ne istiyorsun?
6: Aynı miktarı.
8: 900 mu?
6: Hayır. Her biri net 1200.
8: Bunlar için öyle
6: evet.
8: Mi?
7: Açıkçası pek bir pazarlık payı varmış gibi görünmüyor. Tabii toplu alımlar hariç.
8: Pekala, şimdi 20 adet 3 metrelik var mı?
6: Evet.
8: Ve 2 yakıt römorku. Ve 2 de bagi taşıma için.
7: Listede ne kadar çok mal olursa her bir kalem o kadar ucuzlar.
8: Bunlar ne kadar?
6: O kadar alırsanız 4300'e bırakırım.
8: Bu 25 ton eder. Ciddi rakam.
6: Paket fiyatını aldınız. Yani sonuçta ben Lego satmıyorum. Tek tip paket fiyatı yapıyoruz. Her şey için ayrı fiyat veremem. Sonunda nakitle gelirseniz bir fiyat daha veririm ve biter, tamam mı? Her zaman için harika bir fiyat isteyen büyük müşteriler vardır. Ama sonrasında çok daha fazla şey satın aldıklarında fiyatı yarıya indirmek isterler. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi 20 konteyner, 2 yakıt römorku, 2 dolu, 2 forklift.
8: Evet.
6: Başka? Alçaltılmış römork.
8: Evet.
6: Başka?
8: Şey, kompresörler var, 4 tane.
6: Hayır, hepsi. Hepsi.
8: Kaç tane?
6: Bilmiyorum. Hepsini alacaksın.
8: Kaç tane var ki?
6: Belki 8 ya da 9. Tanesi 150 euro.
8: Tamam, hepsini alacağım.
7: Evet. Son fiyat ne kadar yüksek olursa patronun ruh hali o kadar kötüleşir. Ne tuhaf.
6: Burada olan şey çoğu büyük ihracat müşterisinde olan şeyle aynıdır. Yani hiçbir şey.
7: Dört saat önce Amerikan ordusunun teslimatı geldi. 3 konteyner açıldı bile. Geriye keşfedilecek 2 tane kaldı.
6: Bu nedir?
9: Bileğim havyası.
6: Fena bir havya. Vay canına.
9: Şanslısın.
6: 220 volt fena malzeme.
9: Evet 220 volt.
6: Bunlar 220 volt olamaz.
9: Alman malı.
6: Buna inanmıyorum.
7: Genellikle elektronik cihazlar ABD için tipik olan 120 voltluk fişle gelir.
6: Bu kadar çok kaynak çaldığımızda bunun nedeni bazı memurların 200 kaynak cihazına ihtiyaç duyduklarına karar vermesi. Ya da 200 amperlik bir kaynakçı yerine yanlışlıkla 200 kaynakçı sipariş ettiler. Birini kullandılar ve gerisini de bana postaladılar. Eğer hepsi çalışıyorsa harika bir anlaşma olur gerçekten. Ama çalışmıyorsa o zaman ne olacak? Kazık yemiş sayılırım. Lütfen kaynak atölyesine gidin ve bunların çalışıp çalışmadığını kontrol edin, olur mu?
7: Kutudaki veriler doğruysa Mihail malları çabucak doğrudan nakde çevirebilir.
10: Evet, harika küçük bir kaynakçı. Bir tane almayı düşünüyorum. Evet. Gittikçe daha iyi oluyor.
6: Çok sayıda kaynakçı alırsanız turnayı gözünden vurursunuz. Alman elektriği için iyi olur. Bunları doğrudan satabiliriz. Herkes kullanabilir. Faydalı olur. Evet.
7: Teslimat şu ana kadar cidden çok karlı görünüyor.
6: Oo. Yeni cipsin yerleri.
9: Hey, Amerikan gömlekleri.
6: Güzel. Çok iyi. İnanılmaz. Şöyle koy lütfen. Şu tarafı. Evet, bu kez malları iyi.
7: Geriye gizemini koruyan ve açılmayı bekleyen son bir konteyner kaldı.
6: Ne bu?
9: Çadır galiba bunlar.
6: Onları açmamız gerekiyor.
7: Çadırlar tam mı? Bakmaları gerekiyor. Peki ya diğer kutularda ne var?
6: Şarjör çantası. Bugün şarjör çantası almak için arayan oldu mu?
7: Geriye 6 gizemli kutu kaldı.
6: Tanrım, çıldırıyorum. Yeni ve eksiksiz. Şansa bak. Genelde şu şekilde yaparlar. Tüm aletleri bir kutuya atarlar. Sonra da ıskartaya çıkan aletleri eklerler.
7: Şanstan bahsetmişken, bu müşteri doğru zamanda doğru yerde gibi görünüyor.
6: Bu çantalardan birini ister misin? 250 euro.
7: Kulağa hoş geliyor. Ama göründüğü kadar iyi değil.
11: 150 eurodan iki tane alırım.
6: Tamam.
7: Yarı fiyatına olsa da tamam mı dedi?
6: Kimin pazarlık edeceğini hemen anlıyorum. Her şeye çok yakından bakıyorlar. Bir şey satın almaya başlıyorlar ve sonra onlara yemi sunarsanız yavaşça çekmeye başlayabilirsiniz. Yeter ki akıllı ve sabırlı olun.
7: Bu ilk küçük anlaşmanın daha büyük bir planın parçası olduğu anlamına gelir. Mutlu bir alıcı mal satın almaya devam edecektir.
6: 20 euro.
11: Tamam.
6: Tamam mı? Kaç tane? Bir, iki.
11: İki.
6: İki. Bir, iki. Tamamdır. Alet kutusunu, ardından iki kaynak makinesini satın alıyor ve nihayetinde bahçede bir ticaret yapıyoruz. Doğrudan işlem ve bitti.
7: Ancak çadırlardan birini ona satmaya çalışırken Mihail sonunda başarısız oluyor.
6: Kim kendini gülünç duruma düşürür? Patron.
7: Amerikan ordusu çadırlarındaki onca deneyimine rağmen.
6: Ne? Ne düşünüyorsun? Muhteşem bir çadır değil mi?
12: Hayır. Kamp yapmayı sevmiyorum.
6: Ha, bilmiyorum.
12: Kurmak.
6: Kurmak. Sökmek. Bir keresinde mitinge katılmıştım. Epey önceden. O çadırlardan birini yanımda götürmüştüm.
9: Transilvanya'da.
6: Evet, evet. Eğer çadırım olmasaydı mahvolurdum. Bir hafta boyunca yağmur yağmıştı. Hem de hiç durmadan. Herkes ıslanmıştı. Ama ben kurtuldum. Çünkü benim çadırım vardı.
9: Yakında test edebiliriz.
6: Bu kötü. Hadi benimle gelin. Bunu burada bırak. Yağmur başlamadan şunları al. Şunlar. Sonra içerideki televizyonlar var. Yağmur başlıyor. Hadi acele edin.
7: Asıl endişe değerli eşyaları kuru tutmak. Nasıl olursa olsun, nerede olursa olsun.
6: Harika bir teslimat aldık ama içindekileri dışarıda saklamamız mümkün değil. Bu yüzden onları kapalı bir yerde saklamak için kamyona geri koyuyoruz.
7: Bu da biraz ekstra maliyetli. Ancak bugünkü kar göz önüne alındığında kuruş saymaya hiç gerek yok.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
19: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
23: Kapıyı aç.
24: Merhaba, nasılsın?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Bir yıl önce Rusya'da Mihail gerçek bir efsaneyi görmüştü. Satın almak ya da en azından bir gün uçurmak istediği bir uçak. B-12.
10: Muhteşem bir makine. İnanılmayacak kadar güzel.
9: Mihail, Julie ve Fabian bu yüzden Karadeniz'deki Gelençik'e gittiler. Bir hava gösterisinde ilgililerle tanışıp bir ağ oluşturarak hedefine, yani hayalindeki uçağa yaklaşmayı planlıyor.
10: Veri evin müdürüyle buluşuyoruz. Bir deniz uçağı istiyorum. Ve umarım hava gösterisinde keyfi yerinde olur. Böylece bana bir tane vermesi için belki onu ikna edebilirim.
9: Mihail'in hayali küçük ve çevik bir uçak değil, büyük ve ağır bir uçak. Ayrıca suya iniş yapabiliyor.
11: Peki bunun için planınız nedir acaba?
10: Bunu sana söylemem, yoksa bütün ipliğimi pazara çıkarırsın. Göze almıyorum bunu.
9: Atlantik'i geçtikten sonra büyük sürpriz bu mu?
10: Narkotik taşımacılığına girmek istiyoruz. Tanrı aşkına.
9: Neden bu kadar gizemli?
10: Eğer bundan şimdi bahsedersem, planlarımı beni arayan her şapşalla tartışmak zorunda kalırım. Bunu yapamam. Anlatamam, yoksa benden torunlarımı falan uçurmamı isterler. Yok öyle ya ama. Kusura bakmayın, bunu yapamam arkadaşlar. Hayır, anlatmayacağım.
9: Müdürle randevusu yarın olacak. Yani Mihail'e gezmek için bolca vakit kalıyor.
12: Bu plan değişikliğini kimse öngöremezdi. Bugün sağanak yağış var. Büyük bir fırtına çıktı. Ruslar bile bu havada uçmak istemiyorlar. Hava çok kötü.
9: Anlaşılan o ki Julie'nin aksine uçaklar yerde kalıyor.
10: Kes şunu. Yoksa evde başım
13: bir
10: belaya
13: şey
10: girecek.
13: Bir şey olmaz, korkma.
9: Uluslararası Hidro Havacılık Fuarı'nda Mihail yarın Beriev'le tanışacak. Burada dünyanın en büyük deniz uçaklarından birini sergiliyorlar.
10: B-200 uzun zamandır amfibik alanda sallanan ilk gelişme. Diğer tüm amfibi uçaklar piston motorlu. Şimdi ise turboproplu uçaklara dayanıyor. Ve B-200 ise suya inebilen yeni tasarlanmış bir jet. Ayakkabılar.
9: Yangın söndürme uçağı farklı kuvvetleri ölçer ve bu sebeple de oldukça iyi donanımlıdır.
10: Tanrım. Tam bir felaket.
14: Evet, şu an B-200'ün içindeyiz ve içeride değişik şeyler oluyor.
10: Ne kabus ama. Yani bu ne için? Bununla ne ölçülüyor? Her şey mi?
12: Yapının sağlamlığı gibi şeyleri ölçüyor. Gövdenin birçok göstergesi var.
10: Bükülme için değil mi? Bükülme için. Bu deneysel bir sınama yatağı. Ne zaman ve nerede büküldüğünü ölçmek için her yere kablolar yerleştiriyorlar. Bu şey 10G kuvvete dayanabilir. Uçan herkes normal bir insanın 6,5G ile bayılacağını bilir. Gerçekten çok ilginç görünüyor.
14: Hayır, bu Çin'de 5 yıldızlı bir otel.
12: Üst palet sizindir.
14: Harika.
10: Teşekkürler.
9: Yarınki görüşmede Mihail bugün öğrendiklerini şirketin yöneticisini etkilemek için kullanabilir.
14: Michael içeride ve pilot da öyle. İkisi de kokpitte. Yani biz giremeyebiliriz ama deneyeceğiz.
9: Güzel bir fikir ama oldukça umutsuz görünüyor.
14: Aslına bakarsanız erkeklerle dolu. Yani adının hakkını veriyor.
10: Ay Yüce Tanrım.
9: Tıka basa teknolojiyle dolu 30 tonluk bir uçak. Eğer ulaşabilirseniz günlük teknolojiler de mevcut.
14: Kahve demliğini nasıl çıkaracaklarını bile bilmiyorlar. İşte bu kadar karmaşık. Affedersin. Fabian, araştırmalarıma göre uçakta bir tane topraklı kablo var. Onu bulabilir
12: doğru
14: misin
12: olabilir
14: lütfen?
12: Arıyorum, evet.
10: Bugün onların tamircilikte usta olduklarını öğrendik. Bu şey ölçüm şeritleriyle dolu ve onu bükmeye çalıştılar. Ama işe yaramadı. 12 ton suyu 1 saniye içinde rahatlıkla bırakabiliyorlar ve 12 saniye içinde de yükleyebiliyorlar. Bir gün lotoyu tutturacak olursam bunlardan bir tane alabilirim.
9: Mihail havalanmayı umuyordu ama kötü hava koşulları planlarını bozdu. Peki hayal kırıklığına uğradı mı? Hiç de öyle görünmüyor.
10: Bugün kimse uçmayacak. Bu da şu demek oluyor. Yani bütün pilotlar şu anda yerde. Hepsini bir masaya oturtmak için mükemmel bir zaman. Bunu değerlendireceğiz.
9: Bu Mihail'in özellikle iki pilottan mümkün olduğunca fazla bilgi alma stratejisi. Sorması gereken her şeyi sorup onlardan olabildiğince bilgi almayı planlıyor.
10: Bizim bazı sorularımız var. Uçakta hangi voltaj?

0: ve kaç amper var? İnişten sonra uçağı temizlemek için kaç iş saati gerekiyor? Ve gittiğiniz en uzun mesafe nedir? En dar dönüşlerde nasıl uçacağını biliyorlar. Çünkü bunu bir kez değil, 4000 saat boyunca denediler. Eğer bir şeyi 4000 saat boyunca denediysen, her şekilde nasıl yapılacağını bilirsin. Her şekilde. Motorlar için hangi yağ tipi? Lastikleri doldurmak için hava kompresörleri var mı? En uzun mesafe için en iyi hız nedir?
1: Mihail sadece 20 dakika içinde ilgili konulara, yani sadede geliyor.
0: Bomba yükü ne kadar? 3 nükleer bomba, 3 torpido gerekiyor değil mi? 3 torpido.
2: Ah tanrım.
0: Eğer kaçamayacak birini benimle oturtabilirsem, o gün benim günümdür. O onun değil. Feribot tankları var mı? Burada işim bittiği zaman araba satmayı bırakıp Beriye'de göreve başlayacağım. Sergey, teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu şeyi uçurmak için 200 saate ihtiyacım olduğu dışında diğer tüm cevaplarından son derece memnunum. Bu hiç de ucuz olmayacak.
1: Mihail müdürle yapacağı konuşma için artık tamamen hazır. Patron yerinde olmasa bile Petersloh'taki satış bölümünün kuralları herkes için geçerli.
0: Burası vahşi batı değil. Eğer gözlüksüz çalışırsanız başınıza çok ama çok büyük bir bela alabilirsiniz. 2 günde yevmiyeden keserim. Tekrarlarsanız 1 hafta. Ve kimse motosiklete binemez. Her ne olursa olsun.
1: Alanda motosiklet yasak olmalı. Ama görünüşe göre bazıları bunun farkında değil.
3: Bize bir motosiklet aldım. Böylece tepeye kadar yürümek zorunda kalmayacağız.
1: Şirket arazisinde toplu taşıma. Güzel bir fikir ama buna izin verilmiyor. Eskiler bunun farkında.
4: Burada ne demek oluyor? Kimi etkilemeye çalışıyorsun?
3: Hala sürebiliyor muyum, bir bakayım.
4: Bu hiç senlik değil yani.
3: Bence sen de bir denemelisin. Çok
4: öncelikle
3: basit.
4: Öncelikle patron gibi. Buna izin vermiyor.
3: Hadi canım.
4: Bu şeylere binmemize izin yok. Evet.
3: Neyse ki patron burada değil,
4: evet,
3: öyleyse.
4: Evet, televizyonda görecek.
3: Neyse, olan oldu. Günter çok daha uzun süredir burada. Ama normalde ne söylese yanlıştır. Ama bu gerçek.
5: Yani yürümek zorunda kalmadığımız sürece hiç umurumuzda bile değil.
0: Ne?
1: Patronun bu konuya bakışı farklı olabilir.
0: Yok canım.
1: Şayet öğrenirse tabii.
0: Ne diyorsun sen? Motosiklet yok.
1: Şimdiye kadar yoktu diyelim. Ama bilgi dışarı sızmış olabilir.
0: İyi duyabiliyorum ben. Motosiklet rum yapar. Dışarıda rum yok ki.
4: Bu adam zır deli. Bu kahrolası motosiklet yüzünden herhalde havaya uçana kadar gidecek.
0: Eminim kask takıyorlardır. Kesin. Sonuçta profesyoneller. Kimsenin amatörce davranacağını gerçekten sanmıyorum. Çünkü aksi halde izne çıkarlar.
1: Bir atasözü der ki, kedi uzaktayken fareler oynar. Petersloh'ta da durum şimdiye kadar öyle.
4: Eğer bir şey olursa başın belaya girer. Söyleyeyim de.
0: Motosiklet sürüyorlar. Kask takmıyorlar. Motor hızlıdır. Dengesizdir. Ve ağır demir parçaları geçerek saatte 50 kilometre hız yapıyorlar. Sonuç? Bir çekiç alıp motosikleti parçalamalıyım bence.
1: Ya da çalışanların aklını başına getirmeli. En azından Artık patron biliyor.
6: İşte burada, gel. Koltuğunu çıkar ve motosikleti içeri koy. Motor maceram buraya kadarmış demek.
5: Harika.
1: Ya da çalışanların aklını başına getirmeli. En azından artık patron biliyor.
6: İşte burada, gel. Koltuğunu çıkar ve motosikleti içeri koy. Motor maceram buraya kadarmış demek.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
13: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
14: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Patron Rusya'da takım elbise giymişse... Önemli bir şey olmak üzere demektir.
16: Çok güzel. Rusya'da iş için takım elbise gerekir. Onlar şort, parmak arası terlik ya da tişört giymiyorlar. Son derece resmi giyiniyorlar. İş varsa takım elbise ve beyaz gömlek. Temiz ayakkabılar ve bir kemer. Rapçiler orada iş yapamaz.
15: Hava gösterisinde kapalı bir alanda, kalabalıktan uzakta, Mihail, üretici Beriyev'in müdürüyle tanışır. Mihail'in kendi hava botunu almasının yolunu açabilecek adamla.
16: Genel müdür Grudin'inle konuştuğumuz için çok şanslıyız. Beriyev'in ne yapacağına karar veren kişi o. Ve bir B-12 alıp alamayacağımıza karar veren kişi de o.
15: Hedef iddialı olmaktan da öte. Sivillerin genellikle Rus havacılığının bir simgesi olan B-12'yi uçurmalarına ve hatta satın almalarına izin verilmez. Mihail'in daha önce Ruslarla başarılı ilişkiler kurmuş olması belki yardımcı olabilir.
17: Rusya'dan bizi aradılar ve Antonov'la New York'a uçtunuz dediler. Ve sonra Ruslar neden Rus amfibi uçaklarını denemediğinizi sordular.
15: Öncelikle güven inşa ediyor ve işleri ağırdan alıyor. Ama çok da ağırdan değil.
16: Şu anda dünyada uçan herhangi bir BE-212 var mı?

0: 6 tane var.
1: Peki birlikte test uçuşu yapabileceğimiz herhangi bir şirket var mı?
0: Hayır, yok. Tüm uçaklar Savunma Bakanlığı'nda.
1: Savunma Bakanlığı'nın 6 aktif denizaltı avcısı BE-212'ye sahip olduğunu öğrendik. Geri kalanlar yangınla mücadele için iç işlerine verilmiş durumdaymış. Yani test uçuşu yapmanın bir yolu yok mu?
2: Yukarıyla herhangi bir bağlantı olmadan bu Mihail'in rüyasının sonu gibi görünüyor.
0: Savunma Bakanı ile konuşacağım. Bakacağız.
1: Harika. Mükemmel. Bu deniz uçağı eğlence için değil. Oyuncak değil. Öylesine istediğim herhangi bir şey değil. Manyetik anomaliler için devasa bir ölçüm cihazına sahip bir makine. 500 metre yükseklikte saatte 400 kilometre hızla uçabiliyor. Ve 800 metre derinliğe kadar denizaltıları bulabiliyor. Tüm bu ekipmanlar Savunma Bakanlığı'na ait ve onların talebimizi kabul etmesi gerekiyor. Bu yüzden de oldukça güçlü bir yandaşa ihtiyacımız var.
2: Mihail belli ki bir tane bulmuş. O halde hoşça kalın. Yakında görüşmek üzere. Günter'in tatlı bir tip olduğunu söyleyenler, henüz bahçesindeki meyveleri denemeyenler.
3: Evet, bunlar erik. Onları yiyebilirsiniz. Bir erik yiyin. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bakın ne kadar güzeller. Organik. Hmm. Ama biraz ekşi.
2: Ama dayanılmaz. Muhtemelen de hala biraz yeşil oldukları için.
3: Dalları hala duruyor. Bunlar benim bahçemden. Dün topladım.
2: Bu kendi kendine yetebilmek için yapılan daha büyük bir planın parçası.
3: Bunu yapmayı seviyorum. Patateslerim de var. Onları 4 sıra halinde ektim. İlklerini dün aldım. Şimdiden saksıdalar.
1: Demek Günter meyve de yetiştiriyor ha? Pekala, çok güzel.
3: Hey, işte eriklerim.
4: Erik mi?
3: Bahçemden taze.
4: Erik mi?
3: Aynen öyle.
1: Günter Almanca'yı şiveli konuşmaya başladığında bir tercüman tutmanız gerekir.
4: Erikler.
3: Önce kurtçukları kontrol etseydin.
4: Baktım.
3: Var mıydı peki? Hmm. O zaman ye ama biraz ekşiler doğrusu.
4: Biraz. Eski Alman eriği.
3: Hmm. Güzel değil mi? Hmm. Hmm.
4: Hmm. Gayet iyiler.
3: Biraz ekşi ama eğer tatlılarsa kurtçuklarla hmm. doldururlar.
4: Evet öyle.
3: Hmm. Bunlar ekşi hmm. eriklerden.
4: Hmm. Bence gayet
3: kurt
4: iyi.
3: Var mı diye bir bak yeter.
4: Hmm. Isırarak kaçıyorum.
3: Mideni bozup tuvalete demir atmanı istemiyorum.
4: Merak
3: Sonra
4: etme.
3: Sonra beni suçlayacaksın.
2: Günter'in hasadı pek bereketli değildi.
3: Bugünlük bu kadar yeter. Hala burada ne yapıyorsun? İşimiz bitti. Şuradaki kara bulutlara bak. Oraya yağmur yağıyor.
1: Günter, bundan 8 yıl önce emekli olabilirdi. Yağmur yağdığında eve gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok.
2: Ekibin en yaşlı üyesinin böyle avantajları var. Ama o bunlardan faydalanmıyor. Meslektaşlarının yaptığı gösteri çok heyecan verici.
3: Güzel.
5: Bugünlük dışına aldın.
6: Evet. Bu eğlenceliydi. Bütün gün çok sıcaktı. Şimdi güzel bir hava oldu. Evet, hoşuma gitti.
1: Herhangi bir Morlock'un yağmurdan saklandığını göremezsiniz. Bu mümkün değil. Westerwald böyle bir yer. Biz yağmurdan kaçmayız.
7: Çalışmak için mükemmel bir hava.
2: Yüksek basınç ve gözetim altında bile.
8: Merhaba.
2: Uçak 4 saat içinde Rusya'dan Almanya'ya doğru yola çıkıyor. Ama önce bir şeyler yiyecekler. Rusçayı bilmiyorsanız zor bir iş.
8: Şansımıza McDrive dışında her yer kapalı. İstediğimiz şeylerin fotoğrafını çekeceğiz ve umarım biraz yiyecek alacağız. Merhaba, merhaba. Bundan 4 tane.
1: Sos?
8: 4 tane.
0: Tamam.
1: Evet, sos. Evet. Sos.
0: Sos. Sos ister misiniz?
1: Mayonez. Mayonez, mayonez.
0: Sos.
1: Mayonez.
9: Ne sipariş ettiklerini bile bilmiyorlar.
8: Bir sonraki pencerede arabaymışız gibi durabilir miyiz?
1: Bu iyi bir fikir, bunu yapalım. Sen bir şey içtin mi peki? Ha?
8: Hayır.
1: Bu nasıl mümkün olur? Teşekkür ederim.
8: Teşekkürler.
2: Ama ekibin bir üyesi bugün biraz deliriyor.
9: Anlaştık mı?
1: Böyle mi süreceğim? Tabii ya.
9: Ben sürerim. Ben böyle. Sürerim.
1: Öyle mi?
8: Ben kullanırım.
1: Peki sen kullan. Fabian ve Jüli birlik olduğunda işler çok saçma bir hal alabiliyor. Ve gerçekten bu konuda yardıma ihtiyaçları yok. Bir şeye başladıklarında bir dakika içinde komik hale geliyor.
2: Bakış açınıza bağlı olarak aşırıya kaçtıklarını bile söyleyebilirsiniz.
1: Her zaman birbirlerini geçmeye çalışıyorlar. Hep bir fazlasına uğraşıyorlar.
9: Fabian, onları bardak tutucuya koy. Ne yapıyorsun?
10: Fast food yemeği tercih ederim.
4: Evet öyle. Şu kocaman eriye bak. Kimyasallarla dolu, gördün mü?
1: Orada yemekten başka ne yapabilirim ki? Bu imkansız. Bu imkansız, imkansız.
3: Bu kırmızı başlıklı kız için. Al bunu, al.
11: Şu an yan tarafta, atölyede.
4: Tamam, tamam, çabuk hadi, hadi.
3: Bu kesin patlayacak.
1: Hastalıklı aklın yine ne buldu? Gerçekten anlayamıyorum. Hayır, bilmiyorum, bilmiyorum. Ne? Ne buldun? Söyle hadi. Ne?
3: Kadını mı kastediyorsun yoksa?
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsınız?
20: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Bu otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
19: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: İzleyenler neden o K5'i aldı ki diye düşünüyor olabilir.
25: Yangın çıkmaz değil mi?
8: Bilmem. Arazide iyi performans gösterecek bir şey inşa ediyoruz. Şimdi mi?
25: Ah, bu hala sıcak.
8: Evet. Bu minik lastiklerden aldık. Bunlar otoban lastikleri.
25: Bu işe yaramayacak.
8: Güzel bir büküm var. Herkesi gururlandıracak tarzda bir şey. Çok güzel oldu. Dikkat edin. Evet. Tanrım, bu işi çok seviyorum. Ben Willy Holden. 15 yıldır araba yapıyorum.
25: Ben de Steven Holden. Hayatım boyunca Willy'nin kardeşi oldum.
8: Arabalar üzerinde çalışmak zordur ama biz işi bir üst seviyeye taşıyoruz.
25: Motor Trend bizi teste tabi tuttu. Bir araba bulup 25 bin dolardan az bütçeyle inşa etmemizi istediler. Bu süreçte aracı havalı ve eğlenceli hale getirmeliyiz.
8: Bütçeyle yapılan herkesin sahip olabileceği araçlar. Meydan okumanızı kabul ediyorum. Burada birkaç gençten aldığımız bir araç var. Sanki bu arabada silah talimi yapmışlar.
25: Çamur banyosuna sokmuşlar. Kapısı güzel.
8: İçerisi kusmuk gibi kokuyor. İzleyenler neden o K5'i aldınız ki diye düşünüyor olabilir. Steve ve ben çocukken pas içinde bir tane K5 bulmuştuk. Ama sahibi çok iyi çalışıyor. Size 250 dolara satarım demişti. Biz de aldık. Bu arabayı seçtik çünkü yapmak istediğimiz şey için harika bir motor şanzıman kombinasyonu var.
25: Evet.
8: Bu yapıda size gösterdiğimiz şey güzel görünmeyen bir aracı alıp onu tamamen araziye uygun hale getirmek.
25: Bu en büyük, en iddialı işimiz olacak gibi görünüyor.
8: Bence de bu garajınızda ya da evinizin önünde yapabileceğiniz bir şey. Size düşük bütçeyle bir şey satın almanın, ona hiç acımadan harika vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz. Şimdi bu Blazer'ı 4000 dolara aldık. Buna yatırdığımız paraya değer mi? Muhtemelen hayır. Ama yine de umurumuzda bile değil.
25: Bu gülümsemelerle değeri ölçülen evet. Bir araç. Bu aracı aldık çünkü kullanımı kolay, parçaları bulunabiliyor ve istediğiniz şeye dönüştürmek kolay. Kaya tırmanıcısı, çamur arabası bile olabilir. Tam bir canavar. Ne isterseniz o olur.
26: Evet, hadi.
8: İşte orada. Pası bulduk. Bu araçla ilgili harika olan şey fasını tamir etmeyecek olmamız.
25: Şuna bak.
8: Daha iyi bir örnek oldu. Bu aracın çoğu kısmı böyle görünüyor. Bütün panelleri düzgün ve paslı olmasaydı böyle bir şeyi parçalara ayırmak kabul edilemez bir şey olurdu. İçinde gerçekten iyi çalışan küçük blok bir motor var. Motor sistemi tek noktalı yakıt püskürtme düzeni. Oldukça sağlam bir araç.
25: Bunda soğutucu yok.
8: Güzel.
25: Harika.
8: İçeri girip başlayalım artık. Kesin lastikten duman çıkacak. Güzeldi. Gayet iyi gidiyor. Dostum. Harika.
25: Bu araba tam bir canavar.
8: Sadece tek lastikle mi oldu? Gerçekten.
25: Evet.
8: Burada koca bir çizgi var ve bu tek bir lastiğin dönmesi demek. Bu aracı lastik yakmak için yapmıyoruz ama arka iki lastiği de döndürebilmesi gerekiyordu. Bu sorunu çözeceğiz. Bu birçok sorundan biri.
25: Yangın çıkmaz değil mi?
8: Bilmiyorum ama lastik çok kokuyor. Pekala. Tamamen araziye uygun bir canavar yapıyoruz. Planımız bu araca bir tonluk aks eklemek. Arkaya 14 civatalı arka aks, öne ise Kingpin Dena 60 isimli bir ön aks ekleyeceğiz. Büyük bir lastik takacağız. 100-105 santimlik bir lastik düşündük. Ev yapımı bir yükseltme kiti kullanacağız. Ön taraf için 132 santimlik bir stok arka yay seti aldık. Ve arka tarafa takmak içinse yükseltilmiş bir yay seti aldık. İç kısımlarda da birçok pas deliği var. Bu yüzden muhtemelen kamyon kasası kaplaması kullanacağız. Bu durumda arazide parçalansa bile yıkayabilirsiniz. Şu anda ana odak aracı parçalarını ayırmak, sonra tekrar birleştirmeye başlayacağız. Süspansiyon açısından bu proje için en büyük engel bu. Bugün bunu yapmaya çalışacağız. Tekerleri çıkaracağım.
25: Tamam, viraj çubuğunu çıkarıyorum.
8: Tamam.
25: Keşke önce çamurları temizlenseydi.
8: Keşke.
25: Tamam. Burası halloldu. Yay küpesi, ön aks ve montaj kısımları çıkmaya hazır.
8: Tamam.
25: Tamam mı?
8: Hayır, çıkmamak için çok zorlanıyor.
25: Civatayı değiştirmemiz gerekiyorsa değiştireceğiz.
8: Burç yatağa sıkışmış durumda.
25: Ya da silindir gömleği.
8: Bu yay askısı değiştirilecek mi? Kesil mi?
25: Evet.
8: Alev kullanalım.
25: Yoksa çok uzun sürecek.
8: Evet. Ön tarafı ve başı kestim. Buradaki cıvataları yeniden kullanarak biraz zaman kazanmaya çalışıyoruz. Ama hepsi kauçuk burçların içindeki kovanlara yapışmış. Yani alev kullanmamız gereken durumlardan biri. Çünkü öndeki yay askısı değişmeli. Size birini göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Bu yay askısını ve ön taraftaki gövde montaj parçasını kesmemiz gerekiyor. Daha sonra bu parça iç tarafa monte edilecek. Bu yay askısının ön kısmı için yeni yeri olacak. Buraya yukarıya doğru uzanacak çünkü yaylar birkaç santim daha uzun. Tamam, aşağı indiğinde tamponu da alevle kesip çıkarabiliriz.
25: Her şeyi alevle kesebilirim.
8: Harikasın.
25: Dikkat et. Çok sıcak. Burası çok sıcak. Zemin bile ısındı.
8: Hava getirdim.
25: Kulaklarım çınlıyor. Çamurluğu çıkaralım mı?
8: Olur. Ön tarafları alevle çıkarabilirsin.
25: Arkasındaki braketleri de yakabilirim.
8: Tamam.
25: Bunlar da...
8: Bunları da alevle kesmen gerekiyor.
25: Tamam.

0: Tamam. Saçımı yaktı.
1: Çok sıcak.
0: Öyle.
1: Yangın söndürme borusu.
0: Sonunda çamurluğu çıkarabiliriz.
1: Buradan direkt sökülebilir. Bağlantı noktalarını yak.
0: Aa, şuraya bak.
1: Güzel. Dikkat et.
0: Harika işti.
1: Yaprak yayı ikiye bölelim mi?
0: Bu zaten çıktı. Bunun da uçlarını keseyim. Şurası ve şurası. Bunu
1: böylece
0: yaparsam bu
1: ana
0: çıkar.
1: Destekleri tek seferde çıkarabiliriz, değil mi?
0: Şaftı çıkarırsak altında çalışabilirim.
1: Evet.
0: Şaft düşene kadar bazı şeyleri keseceğim.
1: Kol veya bacaklarını korumaya almak ister misin?
0: Bir şey olmaz.
1: Tamam, devam et o zaman. Eğer iş kontrolden çıkarsa yangını ben söndürürüm. Burası gevşek. Sona yaklaştığın zaman sağ bacağını geri çekmeni istiyorum, tamam mı? Şaft ayağına gelebilir.
0: Tamam. Hazır mısın?
1: Her zaman. Alt yaya doğru mu gitti bilmiyorum.
0: Birini halletsek yeterli.
1: Aa, tamam, şaft gevşemiş.
0: Tamam.
1: Alev yok.
0: Hazır mısın?
1: Evet. Tamam. Güzel. İşte bu kadar. Biri bitti, biri kaldı.
0: Temiz bir alanda çalışmak ne güzel, değil mi? Biraz teşekkür etsen fena olmazdı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Blazer'ımız buggy türünden bir araba olacak. Kaya buggy'si veya çamur buggy'si. En iyi yanı bunu evinizin önünde yapabilecek olmanız. Çoğu iş bir tonluk aksları altına takmak olacak. Yani yüksek yönlendirme için çapraz bağlantı yapıyoruz. Süspansiyon geometrisi için yeterli boşluk var. Oldukça basit ama bir o kadar da zahmetli. Steven yay askılarını kesti. Aks tertibatını yaprak yaylarla birlikte çıkarabildik. Cıvataları kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Zaten önde yeni yay askılarımız var ve aynı cıvataların uyup uyumadığını bilmiyordum. Her halükarda önemsiz. Yay askısı ve yay küpesi tarafı için yeni bağlantı elemanları alacağız. Bu braketi çerçevede bulunan birkaç parçanın yerine koyacağız. Fabrikadan şu anda perçinlenmiş bir gövde montajı ve perçinlenmiş bir yay askısı var. Bu iki parça aslında birbirine ve çerçeveye perçinlenmiş durumda. Perçinlerin başlarını keseceğiz. Sonrasında keskiyle arkasından gidip perçinin o parçasını çıkaracağım. Ardından o perçinleri bu parçalardan da çıkarmak için devam edeceğiz. Ta ki bu tarafı ve diğer tarafı sökene kadar. Sonra bu tertibatı bu parçayla değiştireceğiz. Çerçeveye yaslanacak. İşte bu şekilde. Bu tertibatın yerine geçmiş olacak. Her iki tarafa bir tane yapacağız. Sonra arka tarafı temizleyip ön yayları yerleştireceğiz. Ön aksı altına koyacağız ve sıradaki sorunlarımızın ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Hazır mısın?
0: Hazırım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Bellona, Bellona.
7: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Karşınızda Arçelik Maxifit.
18: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
19: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Eda Ece seçkisiyle Premit Collection sadece.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Hepsi çıkmaya hazır. Kırılmış parçayı çıkarmaya hazır mısın?
4: Evet.
3: İşte böyle.

0: Doğru şeyi mi çıkardın?
1: Cıvataların 6 tanesi hizada. Harika oldu.
0: Üsttekileri başlatmayı dene.
1: Tamam, tamam dur. Diğerine geç. Tamam, güzel.
0: Onu da hemen hallet.
1: Tamam. Hepsi oldu.
0: Tamam.
1: Plastik burçlarda keski kullanalım mı?
0: Evet.
1: Ne dersin?
0: Yanık plastik gibi kokuyor ve...
1: Patlayan tekerin önünde durmazsan hiçbir şey olmaz.
0: Evet, tamam. Şarjlıyı verebilir misin lütfen? Şuraya bak.
1: Oldu mu?
0: Evet. Çekiç getirebilir misin?
1: Elbette.
0: İşte budur. İşte bu böyle yapılır.
1: Bravo, tebrik ederim.
0: Temizlik yapmayı çok severim. Çalışmaya hazır mısın?
1: En azından bu ön ikisini, yay askısını takabiliriz. Bu kesinlikle yükseltecektir. Bunun böyle olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Tam olarak bu yerin neresi olacağını henüz bilmiyorum. Yay küpesinin açısına bağlı olacağını düşünüyorum.
0: Bu ya da şu delikten başlamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Aynı fikirde misin? Bunlar Amerika'da üretilmiş.
1: Yay küpesi nasıl görünüyor?
0: O delikte neredeyse tamamen dik. Bu tarafa.
1: Tamam, o zaman o deliğe gideceğiz.
0: Tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı? Biraz bükülüyor.
1: Biraz. Şunu uzatır mısın lütfen? Eğilip kalkmaktan karın kası yapacaksın.
0: Evet, diğer kaslarım zaten gelişmiş.
1: Güzel.
0: İyi ilerleme kat ediyorum.
1: Ah, bence çok iyi başladık.
0: Evet. Bence böyle iyi.
1: Sonunda dene 66'ına koyacak kadar alan yarattık. Bu arabayla gurur duyacağız.
0: Evet.
1: Güzel. Bunun adı Kingpin Dena 60. Bu uzun zamandır, hatta bugün bile oldukça popüler bir aks. Dena 60'tan daha popüler bir ön aks değişimi muhtemelen yoktur.
0: Evet.
1: Ona Kingpin denmesinin sebebi üst kısmında rotil bir mafsal pimi, yani Kingpin olması. Altta ise bir rulman yatağı ve konik makaralı bir rulman bulunuyor. Bu aks ayrıca bir tonluk bir arabadan çıktı. Bu da 14 cıvatalı olarak bilinir. Arka taraf kilitli, yani arka tekerleklerin ikisi de her durumda aynı hızda döner. Tüm parçalar iyi görünüyor ve ön yay genişliği aynıdır diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi öğreneceğiz.
1: Bu şeyi öne doğru yuvarlayacağız ve oturması için ne gerektiğine bakacağız. Umarım çok şey gerekmez. Kendi kendine açılıyor mu?
0: Hayır. Şimdi nasıl kaldıracağımızı çözmeliyiz. İki cıvatanın tam...
1: Tam ortalarına mı?
0: Tamam, sanırım oldu. Bu tarafı yavaşça aşağı indireceğim.
1: Tamam, evet, evet, evet.
0: Evet, diğer taraf nasıl?
1: Devam et. Evet, çok daha iyi. Tamam, aksa bir ağırlık var. Şimdi bir U cıvata alacağız. Ön tarafı iyice sıkıştırmalıyız, yoksa tekerlere ağırlık takamayız. Bu bitince ön aks tamamlanmış olacak.
0: Böyle düşmemesi lazım.
1: Bravo, harikasın. Dena 60'ları ön tarafa yerleştirdik. Altına yay takımını koyduk ama hala ayarlanması gereken birkaç şey var. Şimdi bu lastikleri topuk kilidi jantlara monte etmemiz gerekiyor. Topuk kilidi jantlarda kenarda lastik şeridini sıkıştıran iki parça vardır. Buna topuk kilidi denir çünkü sadece lastik içindeki havayla lastiği janta tutturmuyorsunuz. Aynı zamanda lastiğin topuğunu kilitliyorsunuz. Steven bu jantları internetten $1000 buldu. Ama bunlar en az $2000 eder.
0: Her şeyi sıfır almayın. İnternette bunların satıldığı birçok site var. Arkadaşınızdan bile alabilirsiniz.
1: Proje düşük bütçeyle yapılıyorsa ikinci el bir fırsat bulmak projeyi tamamlamak için çok önemli. Lastik takıldığında dıştaki lastik topuğu jantın üstüne oturur. 32 civatalı takılır. Zorlu arazide daha iyi çekiş sağlamak için lastik üzerinde bulunduğu yüzeye uyum sağlar. Çünkü düşük basınçtadır. Bu küçük lastikleri aldık.
0: Bunlar otoyol lastikleri.
1: Çok fazla yakıt kullanmıyorlar.
0: Asfalt ve betonda iyi ilerler.
1: Evet, yol tutuşu ve dengesi çok iyidir. Ayrıca da hafif.
0: Ve küçük.
1: Her neyse. Tam çapı 102, genişliği 35. Ve bu lastik muazzam. Tam bir arazi lastiği. Çok pahalı bir lastik. Tek lastik fiyatı $650-$700 arası değişiyor. Ama çok güzel olacak. İşte budur. Bu yapıştırıcıyı kullanarak lastik topuğunu çelikle birleştirip hava sızdırmamasını sağlıyoruz. Şimdi inanılmaz zaman alan bir kısma geçmek üzereyiz. Bütün civataları takacağız. Biliyorum yarışmıyorum ama sanki senden önde gidiyormuşum gibi hissediyorum.
0: Öndesin.
1: Civataları sıktığınızda lastiğin bir tarafının buruşmaması için doğru sırada sıkmak çok önemli. Yoksa hava kaçırır ve yeniden sökmek zorunda kalırsınız. Pekala. Ne sırtımı biraz dinlendirmem gerekiyor. Bu normal bir jant üzerine lastik takmaktan çok daha zahmetli. Bunu yapmayı hiç sevmiyorum.
0: Çok uğraştırıyor.
1: Ama bu lastik çok daha fazla zorlukla yüzleşecek ve janttan çıkmayacak. Bu çok büyük bir lastik. Şimdi 150 PSI basınçla hava valfini bir kere de açacağım ve tüm havayı lastiğe üfleyeceğim. Böylece lastik jant üzerine oturacak. Lastik janttan çıkmasın diye basınç uygulamaya devam edecek.
0: Ön tarafta nasıl duracak görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Takılı olan tekerlek oldukça agresif görünüyor. Bunlar bizim tarzımıza daha uygun olacak gibi. Bu lastikleri buraya takacağız. Lastik düz olacak şekilde başlayacağız ve lastik hiçbir yere değmeyene kadar gerekli boşluğu açmaya devam edeceğiz.
0: Biraz daha kaldırayım mı?
1: Devam et. Biraz daha. Biraz daha. Bence böyle iyi, evet. Evet, evet, çok iyi.
0: Girdi mi?
1: Hı hı.
0: İndiriyorum.
1: İndir. Bence iyi oldu. Artık yaptığımız şey hakkında bir fikrimiz oluşmaya başlıyor.
0: Dostum, bu tekerlekler günlük aracıma gidecek. Günlük aracımın markasını biliyorsun. Biraz uğraş gerekecek.
1: Tamam. Bu jant ve lastik gerçekten çok ağır. Tahminimce 70 kilo civarında.
0: Jant bile topuk halkası olmadan yaklaşık 35 kilo.
1: Tamam dostum, şimdi ağırlığı çek.
0: Ha, şuna bak. Daha agresif olamazdı.
1: Harika. Bu aracı North Carolina'ya götürüp doğru şekilde Carolina Scout nasıl yapılır göstereceğiz.
0: Evet.
1: Umarım bizim kadar heyecanlısınızdır. Gerçekten epey yaklaştık. Ön taraf yüksek ve havalı görünüyor ama arka tarafta çalışmayı biraz zorlaştıran bir durum bu. Aksın altını kriko ile kaldırdık. Böylece serbestçe asılı duruyor. Yayları kesip zemin krikosu kullanarak aksı indireceğiz. Yaprak yayı kesip bu şeyi çıkaracağız ve küçük lastikleri yerleştirmeye hazır olacağız. Sonra tekrar kaldırıp büyük lastikleri takacağız. Ve aracı lastiklerin üzerine koyacağız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Umarım yaparız. Çift tünlü hidrolik lift gibi çok pahalı ekipmanlar kullanmıyoruz çünkü bunu evde modifikasyon yapan biri için olabildiğince erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Tıpkı sizin yapacağınız gibi biz de bunu yerde yapıyoruz.

0: Bu cıvata çıkmak istiyor. Biz buna pas diyoruz.
1: Az kaldı dostum. İnanamıyorum.
0: Çok iyi oldu.
1: Çamurluklarında pas olan ve alt tarafı çamur kaplı bir şey satın aldığınızda cıvataların çıkmasını beklemeyin. Şanslıydık. Pekala dostum.
0: Aksın altından kaydığı yer burası.
1: Oradan çıktığı anda yere düşecek. Pinyon betona çarpacak. Serbest bırakmak ister misin?
0: Hayır, beton almak istemiyorum.
1: Hazır mısın?
0: Tabii.
1: Bütün aks öne doğru gelmek zorunda kalacak çünkü yay küpesine temas ediyor.
0: Ne yapacağım? İttiremem.
1: O zaman yaprak yayı yukarıda tutmak zorunda kalacağım. Pinyonun altındaki kriko ayağını çekeceğim. Sonra bunu öne doğru ittireceğim. Tamam. Şimdi krikoyu öne kaydırmayı dene. İşte beklediğim tehlike de buydu.
0: İttirmeye devam mı?
1: Evet. Tamam aşağı in. Aşağı. Pekala. Arka taraftan kayması gerekiyor. Bekle buradan deneyelim.
0: Aferin sana.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba. Nasılsınız?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
11: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: ...88 model aracımızı 4000 dolara aldık. Şimdiye kadar yaklaşık 10.000 dolar harcadık. Önde Dana 60 aksı, arkadaysa 14 civatalı aks var. Makara ve 456 dişlilerle birlikte. 102 santimlik lastiklerimizi topuk üzerine monte ettik. Çok iyi bir fiyatı aldık ve bu araba harika görünüyor. Kesinlikle birkaç gün içinde kendi garajınızda yapabileceğiniz türden bir proje. Bu sefer çapraz direksiyon bağlantısı ve yüksek direksiyon dönüşümü üzerinde çalışacağız ve... Bu da birkaç şeyden oluşuyor. Bunlar shaft fimlerinin üzerine takılacak yeni üst direksiyon mafsalları olacak. Mafsallar bir tanesi yolcu tarafında, diğeri sürücü tarafında değiştirilecek. Direksiyon çekme kolu dişli kutusundan aşağı inip uzun olana bağlanır. İçteki direksiyon kolu burada bağlanır ve merkez bağlantı görevi görür. Bu direksiyonun tümünü yaprak yayların üzerine taşır. Eğer gerçekten araziye çıkacaksanız bu tüm parçaları yaprak yayların üzerinde daha korunaklı bir yere taşır demek isterdim ama yine de bir ağaç kütüğü veya bir kayaya çarpma ihtimalinden uzak tutar. Size çok daha iyi bir direksiyon açısı sağlar. Araziye çıktığınızda direksiyonun bir yere takılması veya hasar görmesi endişesi yaşamazsınız.

0: Tork değerinin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu yüzden anahtarla sıkacağım. Yeterince sıkı olduğunu hissedene kadar sıkmaya devam edeceğim. Sanırım artık yeterli. Devam edebiliriz. Şimdi bunun alt kısmını krikoyla kaldıracağız ve herhangi bir boşluk, gevşeme var mı diye kontrol edeceğiz. Birazcık daha sıkı. Evet, böyle çok daha iyi oldu. Harika. Sıfırı gördüm. Birazcık daha. Artık somunu iyice sıkabilirim ve böylece işimiz biter. Ah! Düşmemesi lazım. İndirir misin?
1: Tabii.
0: Tamam. Bunu iyice sıkacağız. Direksiyon kollarını çıkaracağız. Ayar manşonlarını yapacağız ve dişli kutusunu değiştireceğiz. Ama sanırım önce merkezi bağlantıyı yapabiliriz. Şuradaki çubuğu değiştirmemiz gerekiyor. Tüpü ölçüp kesmeden önce birkaç şeyi birleştirmemiz gerekecek. Sırada da bu var. Direksiyon kolu yerine oturdu. Karşılıklı olarak doğru yönde duruyor. Bu direksiyon kollarını diş açısından birbirine eşit olacak şekilde ayarlayacağım. Bu çubuğu ölçüp hazırlamaya başlayacağım. Steven, o kaynak çıkıntısının kenarına mezurayı tutar mısın?
1: Tabii. Gönder.
0: Böyle iyi mi? Nasıl?
1: Evet.
0: Tamam mı? Tam 117 santim 79 milim yazan yerde keseceğim.
1: 117.79.

0: Tamam, sığması lazım artık. Bakalım. Kaynakla birleştirebilir miyiz?
1: Tabii.
0: Tamam. Merkez bağlantısı burada. Direksiyon çubuğu için nasıl bir yer açılacak? Göreceğiz.
1: Bu şekilde olmaz. Aks sıkıştığında arkaya doğru gider.
0: Hı-hı.
1: Buna çarpar.
0: Evet, bak şu kadarlık bir alanımız var. Gördün mü? Sadece şu kadar. Evet, 3,5 parmak
1: evet.
0: kadar. Şu anda eğer bu şey süspansiyonu sıkıştıracak olursa... Bu direksiyon koluna çarpacak ve onu direksiyon miline doğru sıkıştıracak. Bence bunu tek bir şekilde çözebiliriz. Lastiği takarız. Forkliftle lastiğin altından geçeriz ve mümkün olduğunca yukarı sıkıştırmaya çalışırız. Süspansiyon sıkıştıkça ve yaprak yay uzadıkça aksı arkaya doğru itip itmeme durumunu görmüş oluruz. Eğer yeterince hareket ederse bu direksiyon koluna zararı olmaz. Lastikleri takacağız, deneyeceğiz ve ne olduğuna bakacağız. Bir çözüm bulacağız. Ağırlığı benden fazla.
1: Sırt kaslarını kullanmalısın.
0: Evet.
1: Devam et. Devam et. Burası. Burası iyi.
0: Evet. Güzel.
1: Bravo.
0: Bence güzel oldu.
1: Çok fazla işlem gerekmeyecek dostum.
0: Evet, iyi görünüyor.
1: Fazla şeye gerek yok.
0: Dostum gerçekten de iyi durumdaymış. Çok iyi bir bükülme. Harika.
1: İyi işte.
0: Blazer'ımız bir buggy arabası gibi olacak. Buggy yetişkin bir adamın binebileceği oyuncak gibi bir arabadır. 102 santim lastikle ve internetten alınmış topuklu kilitleriyle. Dürüst olmak gerekirse oldukça heyecanlıyız. Sıkıştırma açısından onu koyabileceğimiz en kötü senaryo tam olarak bu. Aksı yukarı kaldırdık. Durum sadece süspansiyonun sıkışmasından ibaret değil. Açı yönünden de biraz sorun yaşıyoruz. Parçaları mümkün olduğunca sıkıştırdık. Bana göre sorun yaşamayacak gibi görünüyoruz. Ama yine de ne olur bilinmez. Lastiğin altının ölçüsü ne kadar?
1: 77,5 santim. Ki bence ön yaylar için gayet iyi bir ölçü.
0: Tamam, arka taraftaki 137 santimlikler için 10 santimlik aldık.
1: Evet.
0: 137 santim yükselti olması için stok arka yay aldık.
1: Bunun için.
0: Ön içinse bir dönüştürme yay askısı.
1: Bu kadar.
0: Evet, bu kadar. Stok yay küpesini koyduk. Daha uzun olsaydı işimiz çok daha kolay olurdu. Yaprak yay gözünün epey sıkı olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Bakın. Bence gayet iyi görünüyor.
1: Düşük bütçeli bir süspansiyon donanımına
0: evet.
1: göre bence
0: evet,
1: iyi.
0: Evet, yaprak yayları nedense çok güzel denk geldi.
1: Ben de sevdim. Sonuçta tren yapmıyoruz.
0: Eski usul ama bence en iyi yöntem bu oldu. Pekala, lastiği çamurluk hizasında işaretlemek sence iyi bir fikir olabilir mi? Lastik şu an kare gibi duruyor. Bakayım, evet. 14 santim kadar bir mesafe var.
1: Lastik döndüğünde bu mesafeden daha yüksek bir noktaya değmez
0: evet,
1: değil mi?
0: 14 santimlik kısmı
1: evet.
0: almamız gerekebilir.
1: Tamamdır.
0: Lastik tamamen döndüğünde o kadar büyük bir boşluğa gerek olacak mı bilmiyorum. Daha yakın olabilir.
1: Fazla kesip garip durmasını istemem.
0: Pekala, çok güzel duruyor.
1: Evet, cip gibi. Çamurluk açısına bak.
0: Evet.
1: Hepsini mi yedin? Bir dakika önce 4 tane vardı.
0: Bu benim yediğim anlamına gelmez ki.
1: Gelir gelir.
0: İyi görünüyor.
1: Bana temizlikçi derler.
0: Ellerine sağlık. Şimdi üst kaplamayı çıkaracağız ve arka kısmın içini temizlemeye çalışacağız.
1: Forklift'i getireyim.
0: Aslında...
1: Bagaj kapağını kapatır mısın?
0: Tamam, gel bakalım. Umarım kırılmaz. Aa, tampona vurdu. Lütfen kırılma, lütfen kırılma. Sağlam ol ve sakın yıkılma. Heh, içine kadar gir. Ön kısmı bir kayışla bağlayıp sabitleyeceğim. Şimdi buraya çıkıp sırtımda hiç ağrı yokmuş gibi davranmak zorundayım. Gidelim dostum. Gergin olmam normal mi? Güvenlik üçüncü önceliğim.
1: Dikkat!
0: Eminim birazdan midem bulanmaya başlar. Tamam bırak, bırak da ineyim. Bırak da ineyim dedim.
1: Artık spor arazi aracı gibi görünüyor.
0: Gerçekten öyle, bayağı havalı oldu. Pek çok kişi bu aracı hurdaya ayırırdı. Ben de dahil. Eğer bu aracı yükseltip müthiş bir şey yapmayı düşünmesek, içi çürümüş bu haline bakıp umutlanmazdık. Her yerinde pas var ve içi resmen çöplük gibi. Ama dostum artık ne kadar da havalı görünüyor değil mi? Arkaya çocuklarını koyup güvenle sürebilirsin. Belki bir çamur çukuruna dalarsın ya da düşük vitesi alıp arazide gezersin. Günün sonunda bizim için bu projede önemli olan şey eğlenceli ve keyifli olacak bir şey yapmak.
1: Altı iyi görünüyor.
0: Ah, kokusu da mükemmel.
1: Budur işte.
0: Tamam, şimdi aracı dışarı çıkaracağız ve bazı bölümleri koruma altına alacağız. Raptor Liner'la kaplayacağız. Böylece sürerken gözünüze pas kaçmaz ve çamurlu yerlere girersek aracın temizlenmesi çok daha kolay olur. Ki bu zor bir durum.
1: Bir tekerleği arka tarafa sabitleyelim ki araç kaçmasın. Tamam, harika. Bence böyle iyi.

0: Bitti.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba. Nasılsınız?
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay.
9: Piyaç.
13: Merhaba, nasılsınız?
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Ön aksımız geldi. Sabah teslim aldık ve şimdi takacağız. Steven ön aksı transfer kutusuna monte ediyor. Ön aksı aşağı indirip yeterli hareket payımızın olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bu mafsal çatalı transfer kutusunun içine ve dışına kayıyor. Yüksek artikülasyona koyacağım. Yüksek açıdan bakınca aksın aşağı kadar inmesine yetecek kadar bir payımız olduğunu görebiliyorum. Bu açı işimizi görecek gibi görünüyor. Ama bu açıyı 90 derece çevirip daha az hareket alanına sahip bir pozisyona koyacak olursak daha fazla boşluk bırakmamız gerektiğini anlayabilirsiniz. Bu şekilde, evet. Statik yükseklikte, yani araç tekerleklerin üstünde dururken pinyon dişlisine doğru bakıyor. Umarım bunu zımparalayınca yeterince boşluk açılır. Bükülü bir açıya ihtiyacımız var. Olmazsa aksı macunla doldurup pinyon dişlisini ön aksa doğru daha yukarı çıkarmamız gerekecek.
8: Ön tarafı nasıl zımparalayalım? Şu an egzoza dokunuyorum.
7: Bunu kesmemiz gerekebilir.
8: Elektrikli soma sıkma makinesiyle mi?
7: Evet. Tamam. Şimdi bu parçayı zımparalayacağım. Bu durum ideal değil ama zaten otoyol içinde yapılmadı. Sadece zorlu arazilere özel yaptık. Bu açı oldukça minimal ama yaptığım zımparalamayla aradaki farkı görmenizi istiyorum. Bakın. Bu açının yüksekliği önceki duruma göre oldukça fazla. Artık her yönde hemen hemen aynı seviyede bir hareket kabiliyetine ulaşmış durumdayız.
8: Bunu çıkarmak için bir kere daha kesmeliyiz. Ayrıca ön aks çapraz parçaya değdiği için burada biraz daha boşluk açmamız lazım.
7: Maksimum hareket alanına sahip olmamız şart. Aksi takdirde sıkışma yaşanabilir ve bu da parçaların kırılmasına neden olur. Arkada sorun yok. Yukarı, aşağı, sağa, sola her yeri hareket ediyor. Arka aks gayet iyi. Ön aksta ise Steven zaten iyi bir boşluk sağladı. Sorun yok gibi.
8: Dostum.
7: Harika görünüyor dostum.
8: Ha?
7: Sorunsuz. Bunları civataladığımızda akslarla bütün işimiz bitmiş olacak. Pekala, bugün Blazer'ı tamamlayıp uçuşa geçme günü. Umarım. İlk olarak arka şokları takacağız. Sonra ızgarayı monte edeceğiz. Bir de tamponları boyamamız gerekiyor. Yapacak çok şeyimiz varmış baksana. Tamam.
8: Konuşmayı bırakıp işe koyulalım.
7: Anlaştık. Gaz dolu şoklar.

0: Harika.
1: Arka taraf tamam.
0: Devam edelim bebeğim. Pekala, şimdi ızgarayı yerleştirme zamanı.
1: Şu taraftan. Sanki tam uyacak şekilde yapılmış.
0: Evet, evet, evet. Böyle olması lazım.
1: İşte böyle. Evet, çok güzel oldu.
0: İşkence gören fare sesi gibi.
1: Çıkmaması lazım.
0: Bunu koymazsak olmaz.

0: Oldu.
1: Şimdi bunu yapıştıracağım. Tam da olması gerektiği gibi.
0: Bence harika oldu.
1: Bu arabayı herkes çok sevecek. Harika oldu.
0: Şuna bak. Vida bile görünmüyor.
1: Bak işte şimdi güzel oldu. Sürelim. Çalıştır bakalım. İşte bu.
0: Hünerlerini görelim bakalım.
1: İşte bu, işte bu, işte bu. Evet. Dostum, bu araba gerçekten muhteşem oldu.
0: Dostum.
1: Bunu güzel bulmuyorsan evet, sorun sendedir.
0: İlk defa canavar kamyonete bu kadar yakın bir şey sürüyorum.
1: O kadar eğlenceli ki ne desem boş. Gülümsemekten suratım evet, ağrıdı. Şu hale bak.
0: Bantla yapıştır, bantla.
1: Ah, yanak masajı istiyorum. Evet, şaka bir yana. Bu araç üzerinde çalışmaktan çok keyif aldım. Şimdi ne yaptığımızı anlatacağım. Çünkü bu sizin de kendi garajınızda yapabileceğiniz bir proje. Arka yayları öne taşıdık. Yeni yay askıları taktık. İnternetten jant satın aldık ve 102 santimlik lastik taktık. Bu aşamaya gelmek için oldukça fazla kaynak işi ve yoğun emek harcadık. Araca 4000 dolar verdik. Aks, jant, lastik ve süspansiyon içinse yaklaşık 8000 dolar harcadık. Toplamda 17 bin dolar civarında bir maliye çıktı ama bu aracın değeri bizim için paha biçilmez.
0: Kendileri inşa etsin.
1: Ben de onu diyorum ya işte. Bu aracı bizim yaptığımız gibi siz de yapabilirsiniz. Ön aks olarak DN60 kullandık. Bunu bir tonluk bir aks olarak düşünebilirsiniz. Diğer modellerinde de bulunabiliyor. Arkada 14 çivatalı, 1 ton kapasiteli tam şaftlı bir aks var. Sabit bir pinyona sahip mükemmel bir arka aks. Bu süspansiyon kiti de biraz ev yapımı bir kit oldu. Bu parçaya aslında piyasada birçok yerden ulaşabilirsiniz. Lift kitleri de oldukça kolay monte edilebiliyor. Ayrıca topuk kilidi olan jantlardan aldık. 4 jantın toplam değeri yaklaşık 2000 dolar. Aldığımız günden beri havası duruyor. Yani bir haftadır hava kaçırmadan dayanıyorlar. Evet.
0: İyi yapmışız.
1: Evet. Artık bir ızgaramız var ve öndeki kısım şahane.
0: Çok güzel görünüyor. Araca 5-15 santimlik bir çelik parça ekledik. Bu aslında bir forklift malzemesiydi. Veli uçlarını göz kararı ayarladı. Pek gösterişli değil ama düşmeyeceğinden kesinlikle eminim.
1: İç kısmını yatak kaplamasıyla kapladık. Bu sayede çamurlu bir alanda eğlendikten sonra aracı yıkamaya götürüp içini basınçlı suyla temizleyebilirsiniz. Bu kadar. İç tasarıma da çok vakit harcamadık. Eğer örtüsü tercih ettik. Bu markaya çok uygun olan örtüler var. Ve bu bence en havalı detaylardan
0: biri. Kapıyı da onardık.
1: Sadece biraz sevgiye ihtiyacı vardı. Onun dışında motor kısmına hiç dokunmadık. 700 dolarlık bir 4 silindirli motoru var. Yaklaşık 2 litre fazla yağ var. Harika çalışıyor. Motor yağı yaklaşık 3 litre fazla. Benzin kokuyor. Yakıt karışımlı yağla çalışıyor. Küçük bloklu TBI motoru var. Dayanıklılık konusunda efsane durumda.
0: Evet.
1: Yani bu kadar konuşma yeter. Şuna bir bakalım artık. İlk sen mi süreceksin?
0: Evet. Çok zorlamam.
1: Ha, tamam, olur.
0: Böylece sana da sıra
1: gelir. Hadi bakalım.
0: Harika.
1: Dikkat et. Hey.
0: Kemerlerinizi
1: i̇şte
0: takın.
1: İşte budur dostum. Evet. İşte budur. Evet.
0: İşte bu.
1: Hadi. Dostum, harikaydı. Tanrım, işimi çok seviyorum. Evet.
0: Harika! Çok iyi!
1: Bu araba harika! Eğer bu sizi mutlu etmediyse Hiçbir şey mutlu edemez.
0: Harikaydı. Evet. Harika değil mi? Gözüme bile toprak kaçtı.
1: Tüm kıyafetlerimi çıkarmalıyım. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Her seferinde ölecek gibi hissediyorum. Hem de en iyi şekilde. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Bence harika bir iş çıkardık abi.
0: Hayatımın sonuna dek
1: çok
0: yapabilirim.
1: Çok eğlendim. Ve evet, işte bu iş tam olarak böyle yapılır.
0: Evet, kesinlikle.
1: Görüşürüz.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
19: kartım hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
20: Bu bir Lotus çok alçak.
19: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
23: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
22: Ne de motorun durması onları yıldırır.
23: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
22: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
23: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Birazdan. Günlerini yarışlarda geçiren bir aile bir karavana ihtiyaç duyuyor.
25: Bu karavan devasa.
24: Lorry konfor isterken.
26: Vay canına. Şömineye baksanıza.
24: Şahın karavanın güçlü olması güzel. Ancak karavan her ikisine sahip olabilir mi? Bu çifte kumularsa nişan partisi için en uygun karavanı arıyorlar. Acaba bütçe krizi aralarını bozacak mı?
25: Olur.
26: Pekala mı? Olmaz.
24: Bu baba ise krallara layık bir çekme karavanı istiyor.
27: Banyoyu görmek
24: istiyor. Bu karavana sahip olmak için krallara yakışır ödeme yapacak mı?
27: İkinci ev kredimizi çekmeyi hiç beklemiyorduk.
24: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası Amerika'daki en işlek iki karavan pazarında galerileri bulunan dünyanın en büyük karavan satış şirketi. Biri Tucson, Arizona'da ve diğeri ise Tampa, Florida'da. Bir aile 200 dönümlük arazideki karavanlardan birini seçerek oyuncaklarını taşıyabilecek güçlü bir araç bulmayı umuyor. McNary's ailesi Clearwater, Florida'lı bir oval pist yarışçısı aile.
0: Yarışların hayatımızın önemli bir parçası olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle haklılar.
24: Aile eyalet boyunca çeşitli yarışlara katılıyor.
26: Yarış hayatımız ve karavan hayatımız tamamen iç içe girmiş durumda. Hemen hemen iki haftada bir yarışlara gidiyoruz.
24: McNary's ailesine eski karavan küçük geliyor ve daha fazla seyahat göründüğü için karavanlarında büyük bir değişime ihtiyaçları var. Sean dayanıklı ve yollara hemen çıkabilecek bir karavan istiyor.
0: Yeni karavanımızda görmek istediğim şeylerden biri daha fazla beygir gücüne sahip olması. Daha fazla torka sahip olursa daha büyük römork çekebiliriz.
24: Eşi Lori ise konforlu bir karavan istiyor.
26: Şu anki karavanımızda ne çamaşır makinesi ne de kurutucu çalışıyor. Hatta iki işlevi de aynı makine görüyor. Bu yüzden üst üste konulabilir. Ayrı ayrı ve çalışan makine isterim.
24: Eski karavanlarından elde etmeyi umdukları yaklaşık 50 bin dolarla birlikte bütçelerini 325 bin dolar olarak belirlediler. Yollara çıkacakları ömürlü karavanlarını bulmak için karavan uzmanı Matt Sibik'ten yardım alıyorlar.
1: Karavanın birçok özelliğinin olmasını istiyorlar. Bu yüzden bütçelerine uygun bir karavan bulmak çok zor olacak. Şuradaki 2015 model bir Amerikan marka.
24: Bu 450 beygirlik A sınıfı dizel karavan bünyesinde büyük bir gücü barındırıyor.
0: Hadi bir bakalım.
26: Televizyon da var Max.
2: Vay canına.
0: Ha dostum bu karavan çok güzel.
26: Aman tanrım şömineye baksanıza.
2: Tezgahına bayıldım.
1: Bir de mutfağa göz atalım.
26: Hadi işte canım. Bu bulaşık makinesi.
0: Max artık bulaşıkları dert etmene hiç gerek kalmayacak.
1: Bu karavanı devasa boyutlara ulaştırıyor, öyle değil mi?
0: Bu karavan devasa. Yarış pistinde çok fazla alan kaplayacak. Duvarların yana doğru açılmasıyla daha geniş oluyor. Bu karavan gerçekten kocaman. İnanılmaz büyük.
1: 15 yılda karavanlarda çok fazla şey değişti.
0: Evet, bunu görebiliyorum.
1: Çift kapaklı buzdolabı hem de ankastre.
26: Peki buz yapma özelliği?
1: Var tabii.
0: Dostum, güzel. Bu çok
1: buz
0: güzel.
1: Buz ve su hepsi bir arada. Yarıştan sonra ekipmanlarımızı buraya koyabiliriz. Sadece çamaşır makinesi ve kurutucu.
0: Bu karavan bizim karavandan biraz daha güzel.
26: Biraz mı? Çok çok daha güzel.
0: Peki bunun fiyatı ne kadar?
1: 371 bin dolar.
0: Olamaz.
26: Hadi ama Matt, bütçemizi aşıyorsun.
1: Bu karavanın bütçelerini biraz aştığının farkındayım. Ancak aradıkları her şey bu karavanda mevcut.
0: Aslında bu karavan yarışlara götürmek için biraz fazla lüks olabilir. İçi çok kaliteli ve pahalı. Çamurlu ayaklarımızla girdiğimizde bu fayanslara zarar verebileceğimizi düşünüyorum.
26: Yollukları da bu yüzden yapıyorlar zaten. Boydan boya koyabiliriz. Böylece banyoya geçmek istediğinde daha rahat olur.
1: Hoşunuza gidebilecek bir başka karavanım daha var.
24: Römorklar karavan pazarının neredeyse %90'ını oluşturmakta. Ve çekme karavanlar römorkların şahıdır. Şimdi de Tucson, Arizona'dayız. Üretim müdürü Devran Reddington ve eşi Sherry kızlarıyla beraber yollara çıkabilecekleri bir tatil karavanı arıyorlar.
7: Buraya bir çekme karavan bakmak için geldik.
8: En son bir karavanımız olduğunda kızlar çok küçüktü. Karavanı alıp kampa gitmek eski anıları canlandıracak. Çok heyecan verici.
7: Karavandaki en önemli şeylerden biri tuvalettir. Kralın bir tahta ihtiyacı var neticede.
8: Ayrıca kalemizin güzel, büyük de bir mutfağı olmalı.
7: Bütçemiz aşağı yukarı 100 bin dolar. Çıkabileceğim yer bu.
24: Karavan uzmanı Jeff Van Wyn'in Tucson'daki galeride göstereceği birkaç seçeneği var.
15: İki genç kızları var. Biri üniversiteye gidiyor, diğeri ise üniversiteye hazırlanıyor. Tabiri caizse bu birlikte çıkacakları son tatil olacak. Görmenizi istediğim harika bir karavanım var. 2015 model Thor marka bir karavan.
24: 2015 model bu karavan evde olması gereken neredeyse her şeye ve birkaç ekstra özelliğe sahip.
8: Vay canına çok güzel. Gayet büyük. Mutfağa bayıldım. Aynı evimizdeki gibi kocaman ve bir buzdolabı da var. Tezgahtaki mermerlere ve tezgah alanına bayıldım. Elektrikli ocak var. Gazlı değil. Yemekleri gazlı ocakta pişirmeyi tercih ederim. Güzel bir elektrikli ocağı var ancak elektriğiniz olmadığında bir işe yaramaz ve biz genelde dağda bayırda kamp yaptığımızdan bizim için iyi bir seçenek değil. Burada uzanıp televizyon izleyebilir misin?
2: Bu çok rahat.
7: Eğer burada biraz daha oturursam zaten uyuyakalacağım.
15: Çift kişilik büyük bir yatak.
8: Öyle mi? Bak bakalım beğenecek misin?
7: Krallara layık bir yatak mı görelim bakalım.
2: Yatak ne kadar sertse yaşlandıkça o kadar iyi gelir.
7: Evet bilmem mi? Ne dedin?
2: Efendim?
25: Baba bence burası hoşuna gidecek.
7: İki lavabosu ve banyosu var. Orası sanki kralın kalesi gibi. Evet bu bana uyar.
8: Sana uyar mı?
7: Evet,
8: yeterince
7: evet,
8: alan var mı acaba?
7: Sadece tuvaletin olması ya da kaliteli olması yeterli değil. Orada işini halletmenin sağlayacak şey
8: buraya
7: sahip olduğun alandır.
15: Gerçekten büyük bir banyo.
7: Karavanlara baktığımda genelde klozet duşun içinde olurdu. Duşun bir parçası gibi.
8: Evet.
7: İşini hallettikten sonra oturduğun yerden ellerini çeşmeye uzatıp...
8: İşte
25: aman tanrım.
7: Kesinlikle güzel bir araç. Ancak fiyatı ne kadar?
15: Bunun fiyatı 134 bin dolar.
7: İkinci ev kredimizi çekmeyi hiç planlamıyorduk.
15: Pekala.
7: Ayrıca burada okula gidecek iki çocuğumuz var. Pekala. 134 bin dolar. Bu çok pahalı.
15: İyi bir fikrim var. Sizin aradığınız türden bir karavanım var. Gelin size onu göstereyim.
24: Bir karavan büyük bir yatırımdır. C sınıfı bazı modeller 50 bin dolar civarındayken A sınıfı lüks modeller 2 milyon doların üstüne çıkabilmektedir. Bu yüzden ilk defa karavan kullanacakların çoğu ilk olarak kiralama yoluna gider. İş analisti David Fess ve nişanlısı Gwen Smith ilk karavanlarını kiralamak için Tampa, Florida'daki en büyük karavan galerisini dolaşıyorlar.
9: Karavanlar tatil yapmanın en eğlenceli yollarından biri gibi görünüyor. Çok farklı ve daha önce yapmadığımız
26: karavanla
9: bir şey.
26: Karavanla yolculuğun nasıl olduğunu öğrenmek için şimdilik sadece kiralamayı düşünüyoruz. Kiraladıktan sonra ilk yapacağımız şey bir parti vermek olacak.
9: Parti.
26: Bir yıldır nişanlıyız ve bize yardım edenlerin hepsinin yeni maceramızda yanımızda bulunmalarını istiyoruz.
24: Kıdemli karavan uzmanı Livorno Williams bu zorlu görevde bu yeni yetmelere yardımcı oluyor.
10: Güven güzel büyük bir mutfak istiyor.
26: Şu adamı doyurmak için özel tariflerimi yapabileceğim bir alan istiyorum.
10: David ise lüks ve gösterişli bir karavan istiyor.
9: Tekerlekleri olan bir malikane arıyorum. Bütçemiz haftalık 2000 dolar.
26: Bir kuruş fazla
9: bir
26: olmaz.
9: Bir kuruş fazla olmaz.
10: Bu karavan birçok insanın ilgisini çekenlerden tamam. biri. Burada durun ve şuna bir bakın.
9: Dostum şuradakini mi diyorsun?
26: Tamam.
24: 2013 model bu karavan A sınıfı bir karavan olup çok fazla şey vaat ediyor.
26: Bu karavana bakıp bu devasa bir karavanmış diyorum. Çok ama çok büyük.
9: Çok lüks duruyor. Tekerlekleri olan bir malikaneye benziyor.
10: Bunu sürebilir misin?
26: Kesinlikle sürebilirim.
9: Kesinlikle sürebilirim.
26: Kesinlikle süremezsin.
10: The Expedition. İlk kez karavan sürecekleri için çok büyük bir karavan. Buyurun içeri girebilirsiniz.
9: Pekala.
26: Bu gerçekten çok güzel. Şunun büyüklüğüne baksana.
9: Burası
26: bu karavan
10: çok güzel değil mi? Ben sana bir şey göstermek istiyorum. Şu mutfağa bir bak.
26: Aa evet. İşte bu. Şükran günü için tüm yemekleri bu mutfakta hazırlayabilirim.
10: Ayrıca masayı buradan tutup geriye doğru iterek baş başa yemek diye yiyebilirsiniz.
26: Aa, harika.
9: Bir de küçük bir mum.
26: Evet.
9: Bu çok hoş.
26: Evet. Mum ışığında yiyeceğimiz yemekleri şimdiden hayal edebiliyorum. Bu karavanda çocuk sahibi olduğumuzu hayal edebiliyorum.
9: Dur orada dur bakalım. Bu kısmı programdan çıkarmalıyız.
26: Aman tanrım.
10: Güzel değil mi?
26: Burası güzel ve
9: bakalım
26: ferah.
9: Bakalım burada ne varmış.
26: Vay canına. Şunu görüyor musun? Şuna bak. Banyo benim için çok önemli. Çünkü çok fazla saç ve makyaj ürünüm var. Bu yüzden de büyük bir alana ihtiyacım var. Burası harika. Aynanın büyük olmasına bayıldım. Burada saçımı ve makyajımı yapabilirim. Bu görünüşü elde etmek kolay olmuyor.
10: Pekala, size bir de yatak odasını göstereyim.
26: Vay canına.
9: İşte bu. Burası tam size göre.
26: İnanılmaz.
9: Bekle.
26: Test edelim bakalım.
10: Gençlerin aşkı.
26: Kendimi bu karavanda yaşarken hayal edebiliyorum. Bu karavan tek kelimeyle muhteşem. Güzel, lüks, büyük ve ferah.
10: Direksiyona geç bakalım. Seni şoför koltuğunda görmek istiyorum.
9: Pekala, işte beklediğim kısma geldik. Şoför koltuğu
26: tamam.
9: Mükemmel. Geminin kaptanının oturması gereken yer orası ve bu arada kaptan da ben oluyorum. Evet, kesinlikle bu çok güzel. Bu geminin kaptanı benim, evet, kesinlikle.
26: Bu karavan senin sürebilmen için biraz fazla büyük değil mi?
9: Evet, büyük. Biraz büyük.
26: Sadece o da değil, aynı zamanda fiyatını da merak ediyorum.
10: Haftalık 3000 dolar.
26: 3000 mi?
9: Haftalık 3000 dolar mı?
26: Hem de haftalık. Pekala mı? Olmaz.
9: Pekala, bu şimdilik aklımızda bulunsun. Diğer seçeneklere de bir göz atalım ve ona göre karar verelim.
10: Pekala, bakın size ne diyeceğim. Tam sizlik bir karavanım var. İşte bu size bahsettiğim C sınıfı bir karavan.
9: Pekala, bunun boyutları tam sana göre tatlım.
26: Evet, kendimi bunu sürerken hayal edebiliyorum.
10: Bu karavan David ve Güven için harika bir seçenek. Sürüşü kolay. Ayrıca aracın dışında onlara bir de sürprizim var.
11: Hoppa diyorum.
10: Sürpriz.
9: Vay canına.
25: Vay canına.
9: Buna bagaj kapağı diyebilir miyiz?
25: Bagaj kapağı.
9: Bagaj kapağı.
10: İçeceklerinizi buraya koyabilirsiniz.
25: Vay canına.
10: Burada televizyonu izleyip bir şeyler atıştırabilirsiniz.
25: Aa, güzel. Bunu beğendim.
10: Atlayın bakalım.
25: Aman tanrım, bu tam da aradığım karavan.
24: 325 bin dolarlık bütçeleriyle McNary's ailesi birinci sınıf bir karavan satın almayı planlıyor. Şu ana kadar gördüklerinden memnunlar, ancak şu an bu lüks karavanın yarış pistleri için çok süslü olduğunu düşünüyor.
1: Sizlere göstereceğim bir sonraki karavan 2015 model ve Dynamax DX3.
26: Bu mu?
1: Bu.
26: Eski o garip burunlu kamyonlara benziyor.
25: Zaten öyle olması gerekiyor.
2: Bir karavana benzemesi gerekiyor.
1: Çocuklar daha içini bile görmediniz ama şimdiden söyleniyorsunuz.
0: Bu karavan çok havalı duruyor. Yolların sahibi benim ve eyaletler arası yolları devralmaya geliyorum diye bağırıyor.
26: Ne bileyim, önünü hiç beğenmedim. Aman tanrım.
25: Vay canına.
26: Vay canına.
1: Bu bir kamyon motoru. 1350 Newton metre tork üreten 350 beygirlik bir motor. Böylece 10 ton yük çekebilir.
0: 10 mu?
1: 10.
26: Bu yüzden mi kamyona benziyor?
1: Bunu özel yapan da bu zaten. Kaputu kaldırdığımda Lori'nin hoşuna gideceğini düşündüm ama yanılmışım.
26: Beni içindekilerle etkilemelisin çünkü önü hiç hoşuma gitmedi. Hmm, şuna bak.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen dedene.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Ha! My tofu.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Güneşli bir Arizona gününde Reddington ailesi bir çekme karavan arıyor. Redwood marka karavandaki geniş mutfağa...
3: Tezgah da bayağı büyükmüş değil mi?
2: ...ve lüks banyoya bayıldılar.
4: İşte karavanın olayı burası.
2: Ancak bu karavan 100 bin dolarlık bütçelerini aşıyor. Bu yüzden Jeff onlara başka bir model gösteriyor.
5: Bu Grand Design'ın Reflection modeli. Bence buna bayılacaksınız.
2: 10 metrelik uzunluğu nedeniyle 2015 model bu karavan biraz küçük.
3: Vay canına, zemini beğendim.
6: Vay canına, rengini beğendim.
3: Ocak gazlı mı?
5: Evet, gazlı.
3: Elektrikli olmasındansa gazlı olmasını tercih ederim. Buzdolabı diğerinden daha küçük. Buna üzüldüm işte.
6: Yine de dondurma koyabiliriz değil mi?
5: Tabii
6: ama çok
5: ki.
6: Fazla dondurma koyamayız değil mi?
3: Daha küçük ama rengini beğendim.
5: Tezgah diğerine göre biraz küçük ama ek olarak burayı da kullanabilirsiniz.
3: Bu da hoşuma gitti çünkü böylece yemekleri servis edebileceğim bir alanım olur.
6: Koltukları beğendim. Bu çok rahat.
3: Evet.
6: Multimedya sistemi çalışıyor.
5: Kenzie eğlence sistemini çok beğendi. Büyük ekran televizyonu, Blu-ray'i ve harika ses sistemini.
6: Bir müzik CD'si koyup içeride ya da dışarıda dinleyebilirim. Buna bayıldım.
4: Tuvalette de dinleyebiliyor muyuz?
5: Sesin seviyesine bağlı.
4: Tamam, banyoyu görmek istiyorum.
5: Sizinle geliyorum, hadi bakalım.
4: Vay vay. Duş hoşuma gitti. Hey, şuna bir bak. Klozetin çok akıllıca tasarlanmış bir pedallı sifonu var.
6: Klozet ne kadar güzel.
5: Arabanı satmak için banyoyu göstermek yeterli oldu.
4: Bir saniye. Evet, bu iş görür. İşimizi görmek için banyodaki alan gayet yeterli.
3: Ama karavan biraz küçük.
5: Evet, biraz küçük ama aynı zamanda daha hafif. Diğerine göre 2 ton daha hafif. Böylece daha kolay çekebilirsiniz ve yakıt tasarrufu sağlarsınız. Bunlar da sizin avantajınıza.
4: Kamyonetin arkasında 2 ton daha hafif bir karavan çekmek benim için büyük avantaj olur.
3: Pekala, ne düşünüyorsun? Söylesene.
4: Ne desem bilmiyorum. Aslında diğer banyo daha güzeldi.
3: Banyoya ulaşmak için herkesin yatak odamızdan geçecek olması hiç hoşuma gitmemişti benim.
4: Bu doğru ama oraya ulaştığında buna değiyor. Son baktığımız karavanın banyosu diğerlerine göre daha küçük. Köşe duş kabinini çok sevdim. Biri yatak odasından, diğeri mutfaktan olmak üzere banyoya 2 girişin olmasını da beğendim ama kararımızı fiyata göre vereceğiz. Fiyatı ne kadar? Fiyat performans odaklı kıyaslayıp bütçemize uygun olanı seçeceğiz. Bunun fiyatı nedir?
5: Bu sadece 58 bin dolar.
4: 158 bin.
5: Hayır, sadece 58 bin dolar.
4: 58 bin dolar, işte bu. Özel üniversiteye. Hala özel üniversiteye gidebilirsiniz. Bu aracı çok sevdik. Ama çok. Gerçekten kolay bir seçim oldu.
6: Teşekkür ederiz.
5: Benim için zevkti.
4: Köfteler pişmek üzere. Ekmekler hazır mı?
3: Benim ekmeklerim hemen şurada.
2: Karavanı alalı henüz 1 hafta oldu ama şimdiden keyifleri yerinde.
4: Bu karavan modelini aldığımız için çok memnunuz. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Onunla şimdiden çok güzel vakit geçirdik ve gelecekte de daha güzel vakitler geçireceğiz. Kızlar evden ayrıldıktan sonra onları ancak sosyal medyadan takip edebileceğiz ama aradaki tek fark biz kendi bahçemizde olacağız.
2: Gwen Smith ve nişanlısı David West nişan partileri için kiralık bir karavan arıyorlar ve şimdi de Forest Fever Forester model karavana göz atacaklar.
7: Atlayın bakalım.
8: Bu tam da aradığım karavan. Bu kesinlikle benim tarzımı yansıtıyor. Bu karavan umut vaat ediyor.
7: Size mutfağı göstereyim.
8: Bu alışık olduğum mutfaklara göre biraz küçük.
7: Güven mutfağın biraz küçük olduğunu düşünüyor. Asıl mesele şu, çok mu küçük? Burada güzel bir ocağımız var. Ayrıca fırını da var.
8: Tatlım, sana havuçlu kek yapabilirim.
7: Bir de şuna bakın. Güven duş kabinine gir ve bana ne düşündüğünü söyle.
8: Pekala, duş küçük. Aynı zamanda koridorda tatlım.
9: Evet, bu biraz tuhaf.
8: Biraz garip. Duş kabini çok tuhaf. Hemen mutfağın yanında. Misafirlerimiz olduğunda duş alırken beni izleyebilirler. Bu çok tuhaf değil mi?
9: Benim hoşuma gitti.
7: Kapıyı açıp bu tarafa doğru kapattığınızda bu taraftaki magnete yapışıyor ve böylece diğer taraflarınızda bir mahremiyet oluşuyor.
8: Vay canına, banyo burasıymış.
9: Banyo da buradaymış. Dolaplara pek fazla
8: üstelik
9: bir şey koyamazsın.
8: Çok da dar.
9: Evet, çok dar. Hareket edebileceğim pek bir alan yok.
8: Bence banyo içeride halletmem gereken işleri yapabilmem için yeterli alana sahip değil.
7: Arkanızı dönün, yatak odasına bir bakın.
8: Küçük ve çok iç içe.
9: Evet, ev havası veriyor. Yatağın boyutları ne kadar?
7: Çift kişilik queen size bir yatak. Güven, bu karavanı bakalım sürebilir misin?
8: Tamam, hadi bakalım.
9: Buna hazır olduğunu düşünüyor musun?
8: Aa, evet.
9: Pekala, hadi bakalım. İşte bu.
7: Kaptan kim?
8: Benim. Şunu açıklığa kavuşturalım. Bu karavanın kaptanı ben olacağım.
7: Bunu sürebilir misin?
8: Kesinlikle sürebilirim. Onu rahatlıkla sürebilirim. Tıpkı bir arazi aracı gibi.
7: Bakın size ne diyeceğim. Karavan kiralamak için epey isteklisiniz. Bu yüzden haftalık olarak $1,500 kiralayabilirim.
8: İşte şimdi oldu.
9: Tamam, pekala.
8: İşte şimdi oldu.
9: Bu karavanı düşünmeden edemiyorum. Demek istediğim o harikaydı.
8: Evet, öyleydi ama bence bu daha iyi.
9: Bence gayet güzel bir anlaşma.
8: Evet öyle. O zaman bunu mu seçiyorsun?
9: Bence bu iyi. Heyecanlı mısın?
8: Heyecanlıyım.
9: Pekala.
8: Forrester'ı seçiyoruz.
9: Bu karavanda çok eğleniyoruz.
8: Evet öyle. Bu karavanda harika vakit geçiriyoruz. Başta küçük olduğunu düşünüyordum ama şimdi bakıyorum da David ve benim için ideal bir karavan. Bugün arkadaşlarımızı ve ailelerimizi davet edip nişan partisi vereceğiz.
9: Bence bu karavan daha akıllıca ve iyi bir seçim oldu. Sağlığınıza.
10: Yaşasın.
9: Sağlığınıza. Bence bu karavan tam olarak ihtiyacımız olan şeydi.
8: Evet.
2: Yine Tampa'dayız. McNary's ailesinin güçlü bir yeni karavana ihtiyacı var.
11: Bu bir kamyon motoru.
12: Bu yüzden mi kamyona benziyor?
2: Ancak Lori ile bu karavan arasında ilk görüşte aşk gerçekleşemedi.
12: Beni içindekilerle etkilemelisin çünkü önü hiç hoşuma gitmedi. Oo. Aa, vay canına.
11: Çok güzel.
12: Güzel. Televizyon da var. Aa, bak.
11: Bunu çok beğendim.
13: Ne düşünüyorsunuz, içi dışından daha güzel değil mi?
12: Kesinlikle. Ocak gazlı mı?
13: Evet, bu bir gazlı ocak kesinlikle. Bu da ocağın üstünü örtebilmeniz için bir tezgah parçası.
12: Böylece daha büyük bir tezgaha sahip oluyorsunuz ama yine de şu anki tezgahımız daha geniş. İşte bu çok güzel.
14: Üst kat benim.
12: Pekala, bir, iki, üç tane mi?
13: İhtiyacın olduğunda dörde de çıkarabilirsin.
12: Böylece şu anki karavanımıza göre daha fazla yatağımız.
13: Buradaki de çift kişilik büyük bir yatak.
12: Çok güzel. Aa, beğendim. Çamaşır makinesi ve kurutucuya bak.
13: Evet, bunu beğendiğini biliyorum.
12: Evet, beğendim. Özellikle de ikisi ayrı ayrı olduğu için.
13: Böylece çamaşırlar eskisine göre yarı zamanını alacak. Lori dolaplara bayıldı. Bence bu karavanı daha çok beğenmeye başladı. Bu karavan sadece $290,000.
12: Vay canına.
15: Bütçemizi aşmıyor ama yine de bu karavan hakkında biraz
12: bence
15: konuşmalıyız.
12: Bence de kesinlikle konuşmamız gereken şeyler var.
2: $325,000 bütçesi olan McNary's ailesinin lüks ve güç arasında seçim yapması gerekecek.
12: Aa, bunu beğendim. Şömineye bakar mısınız?
2: Lori lüks karavandan çok etkilendi.
13: Bu karavan 10 ton yük çekebilir.
15: 10 ton mu?
13: 10 ton.
2: Ancak Chan diğerinin işleri için daha uygun olduğunu düşünüyor.
13: Her ikisini de beğendiniz mi?
12: Kesinlikle farklı özellikleri var.
15: Amerikan Koç mükemmel bir karavan. Hayatı kolaylaştıran çok fazla özelliği var ama hala bu kadarına ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum ben.
13: Öte yandan Dynamax'e ihtiyacınız olan her şeye
15: evet,
13: sahip, öyle değil mi? Daha da önemlisi bütçenize de uygun.
12: Kesinlikle.
13: Evet.
12: O zaman son kararımızı verdik
15: Bence
12: mi?
15: Verdik. Siz ne düşünüyorsunuz çocuklar?
14: Dynamax.
13: Harika, buna bayılacaksınız. McNeil's ailesi Dynamax'i seçti. Bütçeyi aşmadılar. Ayrıca römorku da çekebilecekler. Onlar için harika bir seçim oldu.
15: Römorkumuzu çekerek ve aynı zamanda karavanda eğlenerek yarışlara gitmeye sabırsızlanıyorum.
12: Ayrıca bütçeyi de aşmadık.
15: Kesinlikle.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearband Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
21: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
22: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
23: Ama ne otel.
24: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
24: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
23: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
23: Trivago'ya bakmamış.
24: Trivago'ya bakmadım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
27: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
28: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
29: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
23: Ama ne otel.
24: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
24: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
23: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
23: Trivago'ya bakmamış.
24: Trivago'ya bakmadım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Birazdan.
4: Aa evet, kesinlikle bize göre.
3: Bu yol savaşçıları yüksek kaliteli bir karavan avında.
5: Bu birinci sınıf.
3: Ama hayallerindeki araç bütçelerine uyacak mı?
5: Tam olarak kaç dolardan bahsediyoruz?
4: 105 bin dolar.
5: Gerçekten mi?
3: Pink ailesinin harika köpekleri için A sınıfına ihtiyacı var.
4: Siz bu muhteşem.
6: Vay canına.
3: Gösterinin en iyi karavanı hangisi olacak?
4: Bakalım işe yarayacak.
6: Çok beğendi. İyi, kesinlikle.
3: Ve bu kuaför karavanla yola çıkmak istiyor.
7: Dur.
6: Oo. Vay canına.
7: Dur.
6: Oo, üzgünüm.
3: Ama başlamadan önce durmayı öğrenebilir mi?
6: Bu frenler gerçekten iyi çalışıyor.
3: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde iki otoparkları bulunuyor.
4: Bütün bunlardan birini nasıl seçeceksin?
6: Çok fazlalar.
3: Pink ailesi mevcut A sınıfı karavanlarını yenilemek için Tampa'ya geldi.
4: Steven adında bir oğlumuz var ve Stark adında sarı bir labradorumuz var. Farklı köpek yarışmalarına katılmak için çok seyahat ediyoruz.
6: Starkey, sen delisin.
8: Merhaba.
3: Yeni bir karavana geçiş yapmak için onlara karavan uzmanı Mark Young yardımcı olacak. Ve kararları kimin aldığı çok açık.
6: İşte Stark.
8: Stark, merhaba koca oğlan.
6: Bugün bir karavan arıyor.
8: Tamam.
6: Biz buna Stark testi diyoruz. O mutluysa hepimiz mutluyuz.
8: Şuna bak.
6: Hazırım
4: hazır
6: diyor.
4: Hadi gidelim.
8: Çok heyecanlı.
4: Köpek şovu dünyasında karavanları olan ve onlarla seyahat eden epeyce insan var. İşleri çok daha kolay hale getiriyor daha fazla uyku alanı ve oturma seçeneği olan
6: beygir gücü.
4: İkinci el bir karavan bulmak istiyoruz.
3: Pink ailesi karavanlarını çiftlik ve inşaat ekipmanını taşımak için kullanıyor. Bu nedenle ağır gereçleri kaldırabilecek çekiş gücüne ihtiyaçları var. Eski karavanlarını 36 bin dolara bırakacak Pink ailesi 250 bin dolarlık bütçeye sahip.
8: İlk karavanı görmeye hazır olun.
6: Tamam.
8: 10 metre uzunluğunda ve dizel motora sahip. İçeri gelin.
4: Aman tanrım şuna bak. Muhteşem.
6: Vay canına.
8: Evet,
6: baş mesafesi
8: kesinlikle baş mesafesi. Bu karavanı seçme sebeplerimizden biri de bu işte.
4: Evet, iki uzun boylu oğlum da burada ayakta
6: duruyor. Boyum 1.98 ve karavanda yürüdüğümde başımı dik tutabilmek istiyorum. Bu koltuğu beğendim. Bak ne kadar
8: bu
6: uzun.
8: Bu koltuk harika. Yemek masası, yatak ve kanepe olarak 3 farklı amaçla kullanılabilir.
6: Peki güç olarak ne sunuyor?
8: 340 beygirlik motora sahip.
6: Daha fazlasına ihtiyacım var. Şu anda 300'lük bir ketim var zaten.
4: 340 eskisinden iyi. Şu anda sahip olduğumuzdan daha yüksek.
8: Size göstermek istediğim bir diğer özellik var. Lütfen düğmeye basın. Şimdi şuna
4: aman
8: bakın.
4: Aman tanrım. Şuna bak.
3: Çoğu eyalette 13 metreye kadar karavanları kullanmak için özel bir ehliyete ihtiyacınız yoktur. Ancak bu herkesin yola çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmez. Tucson'da stilist Charles McCormack kuaför gösterilerine bir karavanla katılmak istiyor. Ama birini seçmeden önce A sınıfı bir araç mı yoksa römorklü bir kamyonu mu sürebileceğini öğrenmesi gerekiyor.
9: Biraz korkmuş görünüyorsun.
10: Başa çıkabilir miyim bilmiyorum. Kamyon sürmeye alışırım. Ancak şimdiye dek kamyonun arkasında büyük bir şey çekmedim.
9: Evet, kamyonun arkasında herhangi bir şey çektin mi?
10: Bir keresinde denizde Şambrel'deki birkaç kişiyi çekmiştim. Hepsi bu. Bana ne kadara mal olacağını düşünüyorum ve bu şeyi rahatça sürebileceğimden emin olmak istiyorum. Bu yüzden ders almak için buradayım.
9: Tamam. Bunu büyük bir şambriyel olarak düşün ve
10: tamam,
9: yavaş.
10: Tamam, o zaman sabırsızlanıyorum.
9: Öyleyse atla bakalım.
10: Pekala, bu aşamada bilmem gereken bir şey var mı? Söyler misin?
9: Evet, arkanda bir ev var, yani yavaş git.
10: Tamam. O konilerin etrafından dolanmamı mı yoksa slalom yapmamı mı istersin? Slalom yapabilirim mesela.
9: Tamam, gidip görelim. Etraflarında biraz dönelim.
10: Sürüyorum. Fena olmadığımı düşünüyorum.
9: Şimdi buraya dön. Yolun tam ortasına. Yolun ortasına. Biraz dar, biraz dar. Biraz dar, sorun yok, sorun yok. Tamam.
10: Üzgünüm.
9: Tamam, peki,
10: üzgünüm,
9: peki.
10: Üzgünüm.
9: Sonra güzel, geniş bir dönüş yap bakalım.
7: Altında bir koni sıkışmış.
9: Altında bir koni mi sıkışmış? Turuncu bir koni. Sadece ödünç almıştık. Tamam, ilk hatıranı görmek istiyorum. Hazır mısın?
10: Ben
9: bunu,
10: çok
9: bunu
10: üzgünüm.
9: Görüyor musun? Bu senin imzan işte.
10: John yol boyunca kırdığım her konuyu toplamaya karar verdi. Bu da beni biraz strese sokuyor.
9: Bunu görüyor musun?
10: Evet.
9: Daha fazla çarpmak istemiyoruz.
10: Bekle, sağ mı yoksa sola mı gidiyorum?
9: Tamam, yavaş yavaş yavaş yavaş.
10: Üzgünüm,
9: yavaş,
10: üzgünüm, üzgünüm.
9: Bir saniye,
10: üzgünüm.
9: Dur şimdi. Hayır, dur. Dur.
10: Olamaz.
3: Amerika'da 11 milyon motosiklet var. Ve yolda bu canavarlara koyabileceğiniz tek şey büyük bir karavan. Motorcu Kim Reddick ve Craig Hall, Tampa'ya motosikletleri koyabilecekleri mobil bir garaj aramaya geldi.
11: Bugün ilk karavanımızı almak için buradayız. Şimdiye kadar birlikte aldığımız en büyük ürün olacak. Hmm.
12: Merhaba, ben Danny Hernandez.
3: Danny Hernandez, Kim ve Craig'in büyük kötü canavarlarına uygun bir karavan bulmasına yardım edecek.
12: Çok güzel bir motosiklet ve sesi de, aman tanrım. Ay, yolda çok iyi gidiyor değil mi?
13: Geldiğimi görmelerini ve duymalarını seviyorum.
11: Motoru yanımıza alabilmek istiyoruz ama aynı zamanda biraz aileye uygun olmasını da istiyoruz.
12: Tamam.
11: Üç kızımız var. En az 5 veya 6 kişilik bir karavan istiyoruz.
12: Karavanlara bakmak ister misiniz?
13: Kesinlikle.
11: Seni takip ediyoruz.
3: $90,000 bütçeye sahip bu çift, motosikletlerinin ve ailelerinin sığacağı bir karavan istiyor. Ayrıca motosikletleri gibi gösterişli olması gerekiyor.
13: Şunu söylemem gerekiyor. Turuncu ve krom değilse almıyoruz. Onunla tanıştığımda içi güzel olsa ama dış görünümü güzel olmasa ona asla çıkma teklif etmezdim. Bilirsiniz yani. Yani gerçekten.
11: Bunu söyleme, korkunç.
13: Öylesine söylüyorum.
12: Şimdi onlara muhteşem bir karavan göstereceğim. Gösterişli olduğunu söylemeliyim. Onların her ihtiyacını karşılayacak. Turuncu ve krom olsa hemen alırım demiştin. Biraz bakıra ne dersin? Bakır iyi olur mu?
13: Hadi gidelim.
3: Ve bu karavan harika bir izlenim bırakıyor.
13: Hadi devam edelim.
11: Evet, bu tam bize göre. Bu mutfak harika. Bütün dolaplar çok güzel. Tezgahın genişliğine bayıldım. Harika.
13: Momentum kesinlikle Harley'imi ve 4 tekerlekli aracımı taşıyabilir. İçine ihtiyacınız olan her şey sığabilir.
12: Bu sizin için yeterince rahat mı?
13: Tamam, sana ne yapacağımızı söylüyorum. Teste sokacağız. Kaşık pozisyonuna uygunluk, iyi bir kaşık pozisyonu demek. Bunu yaparken çok rahat olmalısınız. Kürkü severim. Hadi kaşık pozisyonunu alalım.
12: İkiniz de beğenmek zorundasınız.
11: Güzel.
13: Bence gayet hoş.
11: Biraz daha yaklaş.
13: Evet, çıkarken ışıkları kapatabilirsin.
12: Tamam.
11: Sarılmayı gerçekten seviyoruz.
13: Ben o kadar sevmiyorum.
11: Hayır, seviyorum.
13: Hayır.
11: O tamam, büyük tamam. Bir oyuncak ayı gibi.
13: Hayır. Bu harika. Fiyatı nedir?
12: Bütçe limitinizin biraz üzerinde. $105,000.
11: Bir bütçemiz var ve bütçemizin biraz üzerinde.
13: Gerçekten mi?
11: $90,000'ın üzerine çıkmak istemiyoruz.
3: Amerika'da karavan sahiplerinin %50'si köpekleriyle seyahat ediyor. Ve Tampa'da Pink ailesi ve harika köpekleri Stark, $250,000'lık bütçelerine uygun bir karavan arıyorlar.
14: Size kesinlikle göstermek istediğim bir diğer özellik. Steven önceki karavanınızda
6: evet,
14: uyku sorunları mı yaşadı?
6: Sağlam.
14: Bu en sevdiğim özelliklerinden biri. Aşağı indirin ve burada sizin neyin beklediğini göstermeme
4: Aman
14: izin
4: tanrım,
14: verin.
4: Şuna bak. Ranzayı indir.
6: Bu harika. Burada uyuyabilirim.
4: Bu yatak harika. Büyülendim. Bir şeyi daha çözmeliyiz.
6: Bu doğru Mark. Ön tarafa gidip Stark'ın beğenip beğenmediğine bakmak iyi olur. Stark beğenmezse karavanı kullanamayız.
14: Hadi kontrol edelim. Gidip şuna bir bakalım. Stark testi. Patilerini gösterge paneline koyarsa hoşuna gitti demektir. Teste geçti demektir. Çok ilginç.
4: Bakalım.
6: Stark dostum gel bakalım.
4: Hadi bebeğim. Bakalım işe yarayacak mı? Aferin oğluma.
6: Bence hoşuna gitti sence? Stark gösterge paneline patilerini koyabiliyor.
4: Stark bunu sevdi. Hemen hemen aradığımız her şey var.
6: Sadece beygir gücüne sahip değil. Peki bunun fiyatı nedir?
14: Fiyatı 190 bin dolar.
6: Tamam.
4: Tamam.
6: Bütçeyi aşmıyor ancak beygir gücü konusunda hala biraz endişeliyim.
14: Size göstereceğim başka modeller
6: tamam, bakalım
14: de var.
6: O zaman.
14: Hazır mısınız? Stark bir sonraki karavanda harika şeyler göreceksin. Evet, bence aradığınız şey tam olarak bu. İçeri bir göz atmaya hazır mısınız peki?
4: Aman
6: vay
4: tanrım,
6: canına.
4: Şuna bak.
3: Arizona çölünde stilist Charles, sürüş dersinde zorlanmaya devam ediyor.
15: Dur. Dur!
10: Olamaz.
15: Tamam. Düzelt, topla yolun ortasına.
10: Evet,
15: yolun ortasına.
10: Tamam.
15: Biraz yavaşlayalım ve bir saniye duralım.
10: Tamam.
15: Şimdi derin bir nefes al.
10: Tamam.
15: Tamam, şimdi nefes alıyorsun. Nerede olduğunu biliyor musun? Mükemmel bir pozisyondasın. Yavaşla. Evet, iyi gidiyorsun.
10: Tamam.
15: İyi gidiyorsun, hemen
10: tamam.
15: Dönme. İyi gidiyorsun. Tamam, tek kelimeyle mükemmeldi. Şimdi nefes alıyoruz.
10: Konu yok. Evet.
15: Artık kamyon ve romör kullanmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun.
10: Tamam.
15: Kolay değil mi?
10: Evet, teşekkür ederim.
15: Şimdi gidip otobüs kullanmanın inceliklerini görelim ve sen sonra karar ver. Gitmeye hazır mıyız?
10: Sen gitmeye hazır mısın?
15: Sadece biraz daha büyük.
10: Dizlerim titriyor.
15: Yavaş yolun ortasına geç ve topladığın anda...
10: Ne oluyor?
15: Yavaşça duracaksın. Biraz daha yavaşça. Yavaşça dur.
10: Tamam.
15: Yavaşça şimdi duruyoruz.
10: Ben... Affedersin.
15: Sorun yok. Yani... Hep ön camla tanışmak istemişimdir. Dur!
10: Tamam. Tamam. Üzgünüm ben... Tamam. Durmamı istiyorsun ve sonra...
15: İyi gidiyorsun.
10: Park yerinde bu devasa şeyi sürerken ayağım frene basmak istiyor. Bilirsiniz fren.

0: Bak şuradaki ağacı görüyorsun. O ağacı geçer geçmez durmanı istiyorum.
1: Bu frenler gerçekten iyi çalışıyor. 12 metreden uzun bu karavanı alıp ilk denememde bu küçük alana sıkıştırmam gerekiyor. John bana rehberlik edecek. Bence bunu yapabileceğim. İşte gidiyorum.
0: Geri vitese tak. Geri vitese tak.
1: Başta bana talimat verildiğini biliyorum ama o geri tuşuna basmak zorunda kaldığımda aynalarıma bakıyorum. Hangi yol, sağ mı, sol mu hiç bilmiyorum. Kalbim yerinden çıkacak. Ne yapmam gerektiğini
0: karavanın
1: anlayamıyorum.
0: Karavanın arkasından yürüyeceğim. Bakalım bana çarpacak mı yoksa duracak mı? Yaşayacağım. Evet, bana ne çarpmadı.
1: Oldu? Evet. Ne yaptım ben? Nasıl yaptım? Evet. Çok rahatladım. John'un gülümsediğini gördüm. Buna inanamıyorum. Kalbim inanılmazdı. Neredeyse ağlayacaktım yani.
0: Sen bir otobüs şoförüsün artık. Başarını
1: teşekkür ederim,
0: gör işte.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Şuna bak.
1: Evet.
0: Bundan daha iyisi olamazdı.
1: Sevdim. Bunu almaya ve sonra kıyı şeridindeki her saç şovuna katılmaya hazırım.
0: Onu eve götürmek
1: dört
0: ister
1: tane
0: misin?
1: Alacağım.
2: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Hala 250 bin dolar aralığındaki A sınıfı bir karavan arayışında olan Pink ailesi ve köpekleri Stark, Florida'da.
3: Evet arkadaşlar, bu 2014 model. Discovery.
2: Bu 12,5 metrelik Discovery tam olarak aradıkları şey olabilir.
3: Size hemen içeriği göstereyim.
4: Hey, aman
5: tanrım. Vay canına.
4: Şuna bak. Güzel. Bunu sevdim. İki yatar koltuk. Steven, bir süreliğine kullanabilir misin? Araç mükemmel, çok güzel.
3: İki kişilik uyku yeri. Yani bunda bir çift yatınız var. Bu da tabii başka bir yatağa dönüşüyor.
5: Vay canına, anında yatak odası.
4: Şuna bak. Bu da küçük boy çift kişilik yatağa benziyor. Harika. Bence bu muhteşem olacak.
2: Bu iyi.
4: Büyük bir knepi.
3: Dream.
4: Hey, aman
5: tanrım. Vay canına.
4: Şuna bak. Güzel. Bunu sevdim. İki yatar koltuk. Steven, bir süreliğine kullanabilir misin? Araç mükemmel, çok güzel.
3: İki kişilik uyku yeri. Yani bunda bir çift yatınız var. Bu da tabii başka bir yatağa dönüşüyor.
5: Vay canına, anında yatak odası.
4: Şuna bak. Bu da küçük boy çift kişilik yatağa benziyor. Harika. Bence bu muhteşem olur.

0: Kızlarım bundan gerçekten hoşlandı.
1: Beğendim. Bakın kim evinde gibi rahat. Aman tanrım.
2: Öne uzanmış uyuyor. Bunun üzerinde start testi yapabilir miyiz onu bile bilmiyorum.
1: Start testi zamanı geldi mi? Ne düşünüyorsunuz? Hazır mısın? Ha? Hadi. Hadi dostum. Start testi yapalım. Hazır mısın?
0: Sanırım bunu sevdim Mark.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Çok iyi, kesinlikle.
1: Araç start testini geçti.
2: O zaman alıyor musunuz?
0: Bunun beygir gücü nedir?
2: 380 beygir gücü var.
0: Vay. Sanırım bu dağları aşmak için yeterli güce sahip olmamı sağlayacak.
2: Bu karavanın fiyatı $209,000.
0: Bu bizim bütçemize uygun değil mi tatlım?
1: Evet, bütçeye uygun.
3: Dink ailesinin $209,000'lık bu karavanla $190,000'lık diğer karavan arasında bir seçim yapması gerekiyor.
1: Evet, ranzalı bir karavan.
4: Ranzayı sevdim. Bir harikaydı.
1: Hayır.
4: Orada uyumak için bolca
1: önümde
4: yer var.
1: Kendi depo yerim vardı.
4: Kendi depolama alanım vardı.
0: Güzel karavan ama bizim için beygir gücü biraz düşük kalıyor.
1: Bu doğru. Bu yüzden belki de tüm uyku alanı, tüm oturma alanıyla diğer araç daha iyi bir seçim olabilir. Ailemiz, arkadaşlarımız ve eşyamızı düşününce birçok olumlu
0: yanı
1: vardı.
0: Hiç şüphesiz romorkü çekecektir.
1: Aynı fikirde miyiz?
0: Bence Fleetwood.
1: Kuzenlerine mesaj
2: at. Tamam.
1: Seyahat
2: Vay canına
1: çıkıyoruz.
2: Tebrik ederim.
3: Daha bir ay geçti. Pink ailesi yeni karavanlarında şimdiden birçok köpek şovuna katıldı.
0: Köpeğiniz henüz nerede olduğunu bilmiyor. Bu parkı görene kadar bekleyin.
4: Hadi Stark.
1: Aferin sana. Evet.
0: Su görüyorum.
4: Koş. Şuna bak.
1: Hadi dostum.
4: Stark benim için küçük bir kardeş gibi. Bu yüzden bütün aile gezilerimizde bize katılabilmesi
0: Stark
4: harika.
0: Stark burada oldukça memnun. Ne düşünüyorsunuz?
4: Çok mutlu görünüyor.
1: Bence bunu seviyor.
4: Eski karavanımız artık işimizi görmüyordu. O hurda karavanı değiştirmenin zamanı gelmişti.
3: Arayışları süren motorcu çift Kim ve Craig sevdikleri bir karavan buldular.
5: Aa evet.
6: Fiyatı ne kadar?
5: $105,000.
3: Ama bütçeleri onlara engel oluyor.
5: Gerçekten $90,000'ın üzerine çıkmak istemedik. $105,000 bütçemizi aşıyor.
6: Bu konuda biraz konuşalım. Biraz daha uygun ama daha güzel bir şeye bakabilir miyiz?
5: Daha iyi olacağını garanti edemem ama bütçenize uygun bir şeyler bulabilirim.
6: Bir bakalım.
5: Tamam.
6: Evet.
5: Bir sonraki karavan 2014 model.
3: Viper daha bütçe dostu olsa da Craig ve Kim bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalacak.
5: $75,500 fiyatıyla bütçenizin altında.
6: Üzerindeki boya gerçekten göze çarpıyor.
5: Arkada güzel dövmeler var.
6: Evet.
5: Hoşuna gitti değil mi? Tam bize göre. Bence buna bir şans vermeliyiz. Ayrıca fiyatı bütçemizin altında. $90,000 civarında kalmayı istiyorum.
6: Yine B ile başlayan o kelime. O kelimeyi hiç sevmiyorum.
5: Bütçe kelimesini sevmiyor musun?
6: Sen bizi ikna etmeye çalışırken biz de
5: tamam,
6: bir göz atalım.
5: Tamam, elimden geleni yapacağım. Hadi gidelim. Bir öncekine göre mutfak berbat. Bu mutfak benim standartlarıma uymuyor. Çok tezgah yeri yok ve biraz küçük. Yine de çocuklar için orada küçük güzel bir yer var. Onu sevdim.
6: Onları oraya kilitleyebileceğim bir şey var mı? Ben hala burada turuncu ve krom görmüyorum.
5: Evet.
6: Yine de bize göstermeye devam edebilirsiniz.
5: Tamam.
6: Çünkü henüz tamamen karşı değilim.
5: Oldu. İçeri gelin ve yatak odasına bakın.
6: Güzel görünüyor.
5: Fena değil.
6: Kaşık pozisyonunu kontrol etmeye ne dersin? He?
5: Önceki yatak kadar yumuşak değil.
6: Kaşık pozisyonunda verimlilik çok düşük. Bu testten geçemedi.
5: Daha büyük bir garajınız var. Garajı görmek ister misin?
6: Evet, garajı görmek istiyoruz.
5: Burada 4 metrelik depolama alanınız var.
7: Büyük bir depolama alanı.
6: Gerçekten güzel görünüyor. Kenarlardaki krom gerçekten güzel. Ama tam olarak aradığımız şey bu mu bilmiyorum. Neden şu B ile başlayan kelimeyi tartışmıyoruz?
3: Bu karavan aradıkları her şeye sahip. Ama $90,000'lık bütçelerinin üzerinde.
5: $105,000.
3: Diğer karavansa daha hesaplı.
7: Hangisi olmalı acaba?
6: Benim fikrimi biliyorsun.
7: Bilmiyorum. Artılarını
6: Momentum'un
7: sıralayalım.

0: Her şeyini sevdik. İstediğimiz her şeye sahip.
1: Mutfağı beğendim.
0: Bütçemizi aştığını biliyorum.
1: Ama bunu düşünmek zorundayız.
0: Şey yani...
1: Diğeri yine de çok güzel.
0: Hayır, güzeldi.
1: Ve bütçenin altında.
0: Biliyorum.
1: Beni üzen şey büyük bir mutfağı olmamasıydı.
0: Ve harika bir yatağı yoktu.
1: Ama 10 kişilik yatak kapasitesi
0: var.
1: Bu
0: doğru. Ama bence Momentum en iyisiydi.
1: Peki tamam. Buna ne dersin? O siyah beyaz olanı alıyoruz ama 2015 model bir araç için birkaç yıl gerekecek, tamam mı?
0: Söylemeye çalıştığını anlıyorum.
1: Değil mi?
0: Ve
1: onaylıyorsun.
0: Yani anlıyorum. Bence bu işimize çok yarar. Bahsettiğim diğer oyuncaklar bekleyebilirler. Sanırım Momentum'u sevdim.
1: Bütçeyi biraz zorlayacağım.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Harika.
2: Bir hafta sonra Kim ve Craig yeni karavanlarında ailece vakit geçirmeye başladı.
0: Biraz yemek yemeye hazır mıyız? Dış görünüşü harika. Ama dışarı çıkıp ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Yeni karavan hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Mükemmel. Hepimizin bir arada olması hoşuma gidiyor.
0: İşte bu kadar.
1: Bu kesinlikle bizim için doğru bir seçim oldu.
0: Onu ikna ettiğin için memnunum.
3: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil, yetişkinler de havuzlarda çılgınca eğleniyor.
4: Bu yaptığımız en büyük atlama noktası olacak.
3: Bu program sayesinde hayal sınırlarınızı zorlayan...
5: Burası bizim arka bahçemiz mi?
4: İleride olabilir.
3: Özel havuzlar arka bahçenizde olabilir.
6: İnanmıyorum.
5: Bu gördüğüm en güzel havuz.
7: Evimizin arka bahçesinde bir tatil köyü var.
3: Ve işte onu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
8: Ben Yukari.
9: Ben Vic Sanquereponsiri. Soyadımız müthiş aile demek.
8: Ailemize çok önem veririz. Akşam yemekte ne var?
9: Bu eve, doğrusu oğlumuza yakın olabilmek için taşındık. İki oğlumuz var. Bir de torunumuz var.
10: Domatesi keseyim mi?
8: Domatesleri mi? Ailemizin bir arada olmasını seviyorum.
11: Kay havuza takla atarak
8: hayır,
11: olacak
8: hayır,
11: misin?
8: Hayır, takla falan yok. Şu an bahçemiz ot ve topraktan ibaret. Ailece keyfini çıkarabileceğimiz bir yere dönüşmesini istiyorum.
9: Belki kulvarlar olur. Birinde egzersiz yaparım.
11: Havuzda başka ne olacak?
8: Jacuzzi istiyorum. Jacuzzimiz olsun isterim. Jacuzzi'de tanışmıştık, o yüzden istiyorum.
9: Evet.
8: Ailem akşam yemeğinden sonra havuza giderdi. Sen de tenisten sonra gelirdin.
9: Seni görmeye.
8: Evet. Gözlerini bir indirip bir kaldırırdı. İndirir, kaldırırdı. Böyle. Evet, sürekli dikkatimi çekmek içindi.
9: Ben senin ilgini çekmek istemiştim.
8: Jacuzzi de olsun isterim.
9: Hadi yiyelim.
8: Evet. Ailem barbeküyü sever. Barbekümüz de olsun. Gelip bize yemek yapsınlar. Değil mi?
9: Evet. Bence de.
12: Bu Mission Viejo mahallesi çok şirin.
13: Aklımızdakini anlatmak için sabırsızlanıyorum. Sular her taraftan dışarıya dökülüp çağlayacak.
12: Ailece kafa dinlenecek bir yer.
13: Biz de onun için havuz yapıyoruz ya. Bu işin değişik yanı şu, arazinin şekli düz değil, epey yamuk. Yukarı ile Vic ise buraya düzgün ve modern bir havuz istiyor. Müthiş tasarım için hazır mısın?
12: Evet, hazırım.
13: Hadi.
12: Hadi bakalım.
13: Tasarımı görmek ister misiniz?
9: Evet, güzel olsun.
13: Hadi bakalım.
8: Ama Tanrım.
9: Vay be.
8: Ama Tanrım.
9: İnanamıyorum.
8: Bu nedir?
13: Gösterdiğin en havalı şeylerden biri de şeffaf duvar.
8: Tanrım, hiç böyle bir şey görmemiştim.
9: Böyle bir havuz görmemiştik.
12: Torunları seyretmek istiyoruz demiştiniz. Yüzmelerini duvarın öbür tarafından seyredebilirsiniz tabii.
9: Güzel. Vay, hoş olurdu doğrusu.
13: Onun hemen yanında barbekü alanı var.
12: Eşsiz bir şey tasarladık. Ortada ateş olacak ama beton oturakların altından su geçecek.
8: Yaşasın.
12: Vic rahatça yüzecek bir yer istemişti. Dışarı çıkıp arazi üzerinde konuşalım mı? Havuz şöyle olsun diyorum. Ta şuraya kadar gitsin. Gitsin, gitsin, gitsin. Yoruldunuz mu? Yüzüyoruz, yüzüyoruz. Havuzu ta burada bitireceğiz.
9: Vay.
12: Oradan ben görünüyor muyum?
9: Evet.
12: Uzunluğu 12 metre olacak. Egzersize uygun mu?
9: Harika olur. Sağ olun. Egzersize birebir.
13: 12 metrelik şeridin sonunda barbekü alanını görebileceksin. 12 metrelik şeridin sonunda barbekü alanını görebileceksin. Suyun içinde ateş varmış gibi olsun
8: istiyoruz.
13: Muhteşem
8: olacak.
13: Aklımızdakini anlatmak için sabırsızlanıyorum. Yüksek bir jacuzzi ama bu jacuzzi'nin esas güzelliği şu. Sular her taraftan dışarıya dökülüp çağlayacak.
8: Sonsuzluk havuzu gibi mi?
13: Kesinlikle öyle. Sonsuzluk havuzu.
8: O havuzları seviyorum.
9: Evet.
12: Ailece bir araya gelip yemek yemeyi severiz mi demiştiniz?
8: Her birimiz çok yeriz.
11: Doğru.
12: Sizin için dışarıya bir de mutfak alanı tasarladık.
9: Ailemizin çok işine yarayacak.
13: Babamla ben size farklı fikirler sunacağız. Size danışmamız gerek. Havuz çevresine ne kadar ateş olursa o kadar iyi. Havuzun yanına alevli kaseler koyarak ateş unsurunu belirginleştirelim diyoruz. Böylece bahçenin her yeri ışıl ışıl olur.
8: Daha ve çok su. Ateş. Emin değilim.
11: Biraz fazla sanki.
12: Bense renkli fıskiyeler yapmayı öneriyorum. Su yay şeklinde fırlatılacak. Suyun içindeki havayı çıkaran mekanizmalar sayesinde havuzumuza neon şeridi giriyor gibi olacak. Işık yüzeye değdiği yerden zemine kadar dağılacak. Çocuklar onun altından yüzebilir.
8: Bu fikri beğendim.
11: Bütçede kaldığınız sürece ikisi de olur.
13: Bütçemiz sadece bir fikre yetiyor. Renkli fıskiyeler mi, alevli kaseler mi? Sorun bu.
11: Renkli fıskiyeler olsun.
12: Harika
13: çok
12: seçim
13: güzel.
12: Arkadaşlar.
13: Başlamaya hazır mısınız peki?
8: Hazırız.
12: Hazır, başlayalım.
13: Peki başlayalım. Peki.
12: Evet.
13: İlk iş makineleri o dar bahçeye sokmak. Olacak gibi duruyor.
12: Tek hadi bakalım. Taş duvarın orası görünüyor. Aletler geçsin diye onu yıkmak zorundayız. Balyozla ayıracağız. Sonrasında da iş makinesiyle yıkmayı deneyeceğiz. Daha yukarı, evet. Daha yukarı. İşte oluyor. Kazmaya başlayabiliriz.
13: Bu havuz barbekünün oradan bakınca zeminden yüksekmiş gibi duracak. Bu sadece illüzyon çünkü aslında barbekü aşağıda. Eni 3, boyu 12 metrelik alanı iyice kazmamız gerekiyor. Ve bugün kazmamız gereken miktarın 10 ya da 15'te biri. Çöplük 1 saatlik mesafede, aracı iyice dolduruyoruz. Bu akrilik panel çok ağır.
11: Pervane gibi dönüp duruyor. Dönmesin.
13: Güney Kaliforniya'dayız. Bütün ailenin kullanabileceği bir dinlenme alanı inşa ediyoruz. 12 metrelik havuzla barbekü alanı için yeri kazdık. 1,5 kilometrelik su ve doğalgaz tesisatı döşedik. 4500 metre nervürlü demirle havuzun iskeletini döşüyoruz. Her demir çubuk havuzun çeperine birer birer yerleştiriliyor. Bu süreç günler alabilir. Bunun gibi 65 metrekareli girintili çıkıntılı bir havuz içinse uzun sürecek.
12: Havuzun 4. haftasındayız. Demir işi tamam. Sıra püskürtme betonda. Kumu ve çimentoyu 70 metre içeri taşıyıp havuzun çeperine, barbekü alanına, jacuzziye ve merdivenlere döküyoruz. Her şeyle yapılıyor ve son derece hassas oluyor.
13: Bunlar Kaliforniya'da olup biterken akrilik paneli Las Vegas'ta yaptırıyoruz. Böylece Vic ile Yukari'nin havuzunun içi görünecek. Akrilik kullanma sebebimiz camdan daha güçlü olması ve daha zor kırılması. Akrilik panelleri evde kullanma şansımız olmuyor. Çünkü normalde temalı parklarla akvaryumlarda kullanıyorlar. O yüzden çok heyecanlıyım.
12: Beton kısımlar kurudu sayılır. Havuzun etrafına pamuk taşı döşüyoruz ve çukurdaki yere 2,5 metrelik barbeküyü inşa etmeye başlıyoruz. Brian, bu projede kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum, biliyor musun?
13: Son derece çetrefilli bir proje olmasına rağmen pamuk taşını bile döşedik.
12: Bugün sıra seramik işinde.
13: Buradaki en havalı şeylerden biri 12 metrelik havuzun sonuna havuzun içinden görülebilecek bir barbekü olması. Bu panel alevleri suyun içine yansıtacak. Yani yeri çok önemli. Tam ortaya yapmamız lazım, yoksa düzgün durmaz.
12: Evet, bu önemli. Sen devam et, ben çocukları çağırayım. Başlayalım.
13: Yan duvarları örmek kolay. Marifet çatıyı yapmak. Arka tarafta çatıyı tutacak hiç duvar yok.
12: Mevcut olana bir tane daha ekleyeceğim. Öbür tarafa kadar uzatacağız. Boşluklara beton dökeceğiz. ahşap iskelet yapacağız. Ve al sana asma köprü. Bir taraftan ötekine. 500 kilogram ağırlığında olacak. Ve gerçekten yarım tondan bahsettiğimizi unutmayalım, olur mu?
13: Bunu buradan hiçbir kuvvet sökemeyecek.
12: Güzel, biz de öyle olsun istiyoruz zaten.
13: Kıyamete kadar durur herhalde.
12: Ekip barbekü alanına çatı yaparken ben yukarıya bir iki mozaik göstereceğim. Çağdaş olsun istiyorum. Bunun içinde altın ve gümüş var. Ayrıca biraz çağdaş bir tarzı var.
8: Bu güzel duruyor ama bence mavi evimize uygun değil.
12: Tamam, şimdi bak, bu eşsiz bir şey. Cam mozaik. Aslında 3 boyutlu. Elini bir sürsene. Hepsi teker teker kesiliyor. Gerçekten eşsiz. Kesinlikle farklı ve değişik bir şey, fark ettiğin gibi. Buysa sedef, parlak ve çok da şey.
8: Sedef güzelmiş ama jacuzzi de farklı bir şey olsun. Bunu beğendim. Çünkü dokusu güzel ve 3 boyutlu. Üzerine su düşerse huzur veren bir ses çıkaracakmış gibi. Sanki bir zen havuzu gibi.
12: Tıpkı zen havuzu gibi.
8: Bununla bunu beğendim.
12: Pekala, uyuyor mu bir bakalım, ne dersin? Oldu mu peki?
8: Evet.
12: Harika.
8: Böyle.
12: Harika bir seçim yaptın bence. Mick ile Yukari'nin havuzunun ikinci ayı. İşler çok iyi gidiyor. Jacuzzi'ye gri cam taşlar döşendi. Bunları duvarda ve barbekünün etrafındaki beyaz seramiklerle tamamlıyoruz. Bütün bunları pamuk taşları güzelce tamamlıyor.
13: Vinci'nin büyüğü geliyor. Getirin bakalım. Bugün Vic ile Yakari'nin havuzuna akrilik paneli yerleştireceğiz. Bu panel özel imalat. Eni 3,5, boyu 1 metre. 450 kilo ama Vinci bahçeye sokamayız. Sokak havuzdan 20 metre ötede. Bu yüzden 30 metrelik vinç çağırdık. Bakalım ne olacak? Dikkat edin, şu size çarparsa çok başınız ağrır.
6: Evet.
13: Tamam, kaldırın.
6: Tamam, geliyor.
13: Bu akrilik panel çok ağır. İyi gidiyor. Bu paneli kaldırmaya ordu lazım. Akrilikçiyle asistanı, vinç operatörü, havuz denetme bir de ben. Hepimiz bu 25 bin dolarlık bebeğe bakıyoruz.
6: Geliyor. Dikkat et, sana çarpmasın. Tam altında durmayın. Evet, iyi fikir.
13: Dikkat et, arkadaki parça çatıya çarpıp kırmasın.
6: Pervane gibi dönüp duruyor.
13: Evet, ama dönmesin. Kırarsak, çatlatırsak yandık. Fabrikaya dönüp yenisini yaptırmak gerekir.

0: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira. Bulunmaz, ben bilirim, ben
1: bilirim. Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
6: makbul. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
8: dürümü. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
5: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Evet.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bugün Mission Viejo'dayız. Kocaman akrilik bir panel taşıyoruz. Dikkatli olun, dikkat edin. Böyle panelleri yerleştirmek uzun sürer. 10 metre yükseklikteki yarım tonluk şeyleri hata yapmamak için yavaşça taşımak gerek. Paneli yerleştireceğimiz yerde boşluk bıraktık. Boşluğun kalınlığı 7 santim, panelinki 6 santim. Onu oraya sığdırmamız gerekiyor. En ufak hataya yer yok.
8: İndir, indir.
7: Yine rüzgar çıktı, rüzgar da savruluyor.
8: Evet, öyle, tamamdır. Hazırız.
9: Tamam, geliyor.
8: Sağa doğru.
7: Dikkat edin, dikkatli olun lütfen.
8: Bekle.
7: Dikkatli olun, bu tarafa dikkat
8: tamamız,
7: edin, çizmeyelim.
8: Tamamız, böyle iyi, gönder.
7: Sıkı tut, çarpmasın. Burası yerleşmek üzere, Blake. Çarpmamasını sağlayalım. Güzel, yavaş, dikkatli olun, tamam.
8: O tarafa çok dikkat etmeliyiz.
7: Yavaş yavaş indir.
8: İndir.
7: Evet.
8: İndir.
7: Güzel, yere değdi. Şimdi şöyle sabitleyeceğiz. Boşluklara harç dolduracağız. Her tarafını epoksi reçineyle çevreleyeceğiz. Böylece yerine sabitlenecek ve 80 bin litre suya dayanabilecek. Epoksi işini başaramazsak panel sıcaklığa göre genleşip büzüşür. Öyle olmaması gerek, yoksa su kaçırır. Pekala, epoksiyi halledelim. Gerisine sonra devam ederiz.
9: Anlaştık.
7: Başladığımız 12 hafta oldu. Paneli epoksiyle kapladık. Şimdi donuyor. Bir hafta sürecek. Babamla ben gidişatı görmek için geldik.
10: Mutfağın ne kadar bitmiş bir bakalım madem.
7: Beyaz seramik tamam. Pamuk taşı tamam. Gri, siyah ve beyazı dengeleyecek. Ayrıca buradaki siyah betona da uyumlu. Tezgah güzel olmamış mı?
10: Beyaz eşyayı koyunca mutfağın işi bitiyor diyorsun, öyle mi? Harika görünüyor ve çok iyi olacak.
7: Bu tarafa gelip bir de barbekü alanımıza baksana.
10: Güzel, bunu beğendim. Buraya bayıldım.
7: Bir sürü değişik ögeyi bir araya getirdik. Ailece oturabilecekleri bir yer.
10: Oturakların ayağı silindir ama oturacak yerleri dikdörtgen olacak. Su beton dörtgenlerin altından akacak. Hepsi LED ışıklarla aydınlatılacak. Müthiş olacak. İşin 13. haftasındayız. Havuzu doldurmadan önce sıva yaptık. Şimdi renk değiştiren fıskiyeleri yapıyoruz. Neon fıskiyeler ne alemde?
7: Bitti sayılır, sonuncudayım.
10: Şöyle çalışıyor. Suda hava kabarcığı bırakmıyor. Böylece ışık herhangi bir engele takılmadan suda gidiyor.
7: Kabarcıklar gidince buradan ışık yanacak. Bu işi başarabilirsek ışık dans ediyor gibi olacak. Bu havuzda bundan 8 tane var.
10: İşin güzel tarafı bunlar LED. 7 farklı renge giriyor. Yani suyla ilgili bir özellik olmanın yanı sıra ışık şovu gibi bir şey. Onu şuraya taksana. Çalışıyor mu bakalım, hadi artık.
7: Tamam, hazırız.
10: Ama şimdi gündüz olduğundan ışıkları göremeyiz tabii. Ama su düzgün çıkarsa ışığı sorunsuzca taşıyacak demektir. Hadi bir deneyelim. Oo, bak şuna.
7: Ne kadar düzgün akıyor.
10: Evet, cam bir tüp gibi değil mi? Havuzu Vic'le yukarıya gösterme vakti. Vic ve yukarı. İşte yeni havuzunuz.
11: Ah tanrım. Hayalim gerçek oldu.
10: Bu projeye başlayalı 14 hafta oldu. Şimdi havuzu Vic ve yukarıya gösterme zamanı.
7: Hayallerindeki dinlenme alanını inşa edebilmiş olmayı umuyoruz.
10: Vic ve yukarı, işte yeni havuzunuz.
11: Ah tanrım.
12: Şahane.
11: Çok güzel. Hayalim gerçek oldu.
7: Çocuk gibi mutluyum. Çok eğlendim.
11: Baksana.
12: Müthiş, bayıldım.
11: Şahane.
7: Çok güzel oldu. Havuzunuzun boyu 12 metre. Derinliği 1.80 ve 190 metrekare pamuk taşı yer döşemesi var.
11: Pamuk taşına bayıldım.
12: Çok güzel.
7: Bu üçgen şekilli bahçede yapmaya çalıştığımız şey bahçenin bölünmemesini sağlamaktı. Jacuzzi'nin sizin için önemini de biliyoruz. Ne de olsa jacuzzi'de tanıştınız. Kaç yıl oldu?
11: Kaç yıl oldu? 40 mı?
12: 40 yıl.
10: Ha? Anılar canlandı, öyle değil mi?
12: Az sonra söylerim.
7: Orası size özel olsun diye uğraştık.
11: Taşlara bayıldım.
10: Övünmek gibi olmasın ama bunlar muhteşem görünüyor.
7: Şu kocaman şömineye bak. Su seviyesinin üzerinde duruyor. Başka bir alevli aksesuar.
12: Vay.
11: Çok güzel olacak Fıskiye.
10: Hava karardığında burası ışık şöleni ev sahipliği yapacak.
11: Sabırsızlanıyorum.
12: Evet.
10: Neon fıskiyeler bir seçenekti. Alevli kaplar da başka bir seçenek. Siz neon fıskiyeleri seçtiniz. Doğru karar mıymış sizce?
12: Kesinlikle harika duruyor.
11: Muhteşem.
10: Her şey tamam olsun diye oraya bir de mutfak inşa ettik. Havuzun tam yanına. Servis çok kolay olacak.
11: Müthiş, teşekkür ederim.
12: Harika, artık hep buradayız.
11: Evet.
10: Bu alan da çok hoş değil mi?
11: Bayıldım.
10: Kendi barbekünüz.
11: Evet, çok güzel.
7: İşte karşınızda can alıcı nokta. Akrilik şeffaf duvar. 450 kilo. Buraya getirmek de çok zor oldu.
12: Fevkalade.
10: Bu duvar 70 bin ton suya dayanabiliyor. Merak etmeyin.
11: Ne? Hiç böyle bir şey görmemiştim.
7: Su havuzdan akıp beton oturakların altından geçiyor. Filtreleniyor ve sonra havuza dönüyor.
12: Pürüzsüzce akıyor.
10: Burada 3 tane oturma yeri var. Brian'ın arkası ise boş. Boş bıraktık. Sırf Vic 12 metre boyunca rahatça yüzebilsin diye tabii ki. Her gün istediği gibi.
12: Yüzmem gerek.
10: Ailenizi çağırın. Parti zamanı.
12: Evet, parti zamanı.
11: Bayıldım. Şahane oldum.
12: Beklediğimden de öte, sahiden.
11: Evet. Önceki halini hatırlıyor musun? Toz topraktı. Şimdi ise...
12: Cennet gibi.
11: Hayalimiz gerçek oldu.
12: Evet.
11: Sanırım vaktimin çoğunu jacuzzi'de geçireceğim. Elimde bardağım, yüzmeni seyredeceğim.
12: Kulağa güzel geliyor.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temiz, 15 dakikada.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
20: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
19: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
21: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
22: Ama ne otel?
23: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
23: Gerçekten mi? Kanıtla.
24: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
22: Favori sitendekini bile.
24: Aynı otel. Yarı fiyatına.
22: Trivago'ya bakmamış.
23: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
25: Makbulü makbul makbul.
19: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
27: Günümüzde yüzme havuzları sadece çocukları eğlendirmiyor. Artık modern, otel tarzı...
28: Bu yaptığımız en büyük atlama noktası olacak.
27: Özel yapım, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan havuzlar...
29: Vay canına!
30: Burası bizim arka bahçemiz mi?
28: Arka bahçeniz olabilir.
27: Arka bahçenizde sizi bekliyor olacak.
30: Olamaz! Bu gördüğüm en güzel havuz.
31: Evimizin arka bahçesinde bir tatil köyü var.
27: Ve işte onu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
32: Ben Megan King, bu da eşim David King. Üç çocuğumuzla birlikte Kuzey Kaliforniya'da yaşıyoruz. 9 ay önce Eldorado tepelerine taşındık.
33: Çok güzel bir arazi bulduk ama ne yazık ki ev inşa edilmemişti. Bu nedenle evi inşa ettirmemiz gerekti. 6 ila 7 hafta sonra evin inşaatı bitmiş olacak.
32: Şu anda arka bahçemizde çamurdan başka bir şey yok. Şehrin ve Folsom Gölü'nün göz alıcı manzarasına sahibiz. Ve çok heyecanlıyız.
33: Çocuklarımızın arkadaşlarıyla birlikte eğlenebileceklerini düşünmek bizi mutlu ediyor. Herkesin sevebileceği bir havuzumuzun olacağını umuyorum.
34: Önce ben atlayacağım.
35: Hayır, ben atlayacağım.
32: Çocuklarımız tembel nehirlere bayılıyor. Bu nedenle havuzumuzda da bir tembel havuz olsun istiyoruz. Bir de Beckett'ın da yüzmeyi öğrenebilmesi için de bir alan istiyoruz.
33: Bence çocuklar yattıktan sonra havuz başına gidip ayaklarımızı suya sokup elimizde içeceklerimizle manzaranın tadını çıkarabilmemiz güzel olurdu.
32: Brian ve Ryan'ın yaptığı müthiş tasarımları gördük ve bizim için tasarladıklarını görmek için de sabırsızlanıyoruz.
5: kocaman bir havuz tasarladık. Neredeyse 140 metrekare.
28: Bu havuz neredeyse tüm arka bahçeyi kaplayacak. Asıl zorluk var olan tepenin havuza doğru kaymamasını ve havuzun da tepeyi yıkmamasını sağlamak. Mühendislik konusunda endişelenmemiz gereken çok fazla konu var ama bence bunu başaracağız. Her şey yolunda gidecek.
5: Bu konuda çok ciddi bir çalışma yaptık. Size göstermek için sabırsızız.
32: Biz de görmek için sabırsızlanıyoruz. Oh.
6: Bu gördüğüm en güzel havuz.
5: Bahçenizde bir vaha olmasını istemiştiniz. Sanırım bunu başarabildik. Ama en önemlisi bu havuzu tasarlarken doğayla uyum içinde olmasını ve olağanüstü manzarayı bozmamasını istedik.
28: Arka bahçenize yapabileceğimiz bir sürü şey var. 6 metrelik bir plaj.
32: Bayıldım.
5: Bu plajın hemen sağ tarafına ne yerleştirdiğimizi fark ettiniz mi? Bir kaya var orada.
33: Bu kayalar dağdaki kayaların aynısı mı olacak?
5: Kesinlikle uyumlu olacak.
33: Mükemmel.
32: Güzel görünüyor.
6: Tembel nehir mi?
5: Evet, kesinlikle. Adanın etrafından ve köprünün altından geçebileceğiniz kadar güçlü bir akıntınız olacak.
28: Bu havuzdaki en önemli detay kendi adanıza sahip olacak olmanız.
5: Bu ada oldukça büyük. Tam 29 metrekare olacak.
32: Çok güzel.
6: Çok beğendim.
5: Havuzun arka tarafına doğru giden taş bir köprümüz de var.
28: Adanızda bar tabureleri de olacak.
33: Gerçekten
6: süper.
33: Bayıldım.
6: Süper.
28: Ben burada büyüdüm ve bu şehrin her manzarasını bildiğimi sanıyordum. Bu gördüğüm en iyi manzaralardan biri. Bir şelale yapacağız ama sıradan bir şelale olmayacak. Şelalenin büyük bir tepeden akıyormuş gibi görünmesini sağlayacağız.
5: 2 metre yüksekliğinde, 7 metre genişliğinde olacak.
33: Kocaman olacak.
6: Aa, ne güzel.
5: Çok fazla kaya kullanacağız tabii. Etraftaki dağlarda bulunan kayaların aynılarını getireceğiz. Hep buradaymış gibi görünmeli.
28: Daha bitmedi. Olağanüstü bir manzaranız var. Biz de buraya yükseltip bir izleme verandası yapacağız. Böylece hem Sacramento merkezi hem de Folsom Gölü'nü görebileceksiniz.
6: Harika.
33: Bayıldım. Muhteşem.
28: Evet.
5: Sadece izleme verandası değil, spa da olacak. Bu bölüm yükseltilmiş olduğu için her iki yana da şelale koyacağız. Böylece evden baktığınızda onları görebilecek ve spada rahatlarken de kullanabileceksiniz.
33: Havuza mı akacak?
28: Havuza akacak.
6: Harika.
5: Şimdiye kadar gösterdiklerimiz sizi çok heyecanlandırdı ama Brian ve ben fikir ayrılığına düştük ve sizin fikrinizi almamız gerek. Ben ateş çukuru olan yükseltilmiş bir oturma alanı düşündüm. Böylece yıl boyunca burayı kullanabilir ve marshmallow pişirebilirsiniz.
6: Bu çok güzel olurdu.
28: Bence kararı çocuklar vermeli. Buraya çocuk oyun alanı yapmalıyız. Fıskiyeler ve çeşmelerle eğlenceli bir alan olur. Buna ne dersiniz?
5: Kulağa ne kadar eğlenceli gelse de uzun süre orada olacağını ve çocuklar büyüdüğünde de ailecek eğlenmenin önemli olacağını unutmamalısınız bence. Bunu aklınızdan çıkarmayın karar verirken.
33: Bence ateş çukurunu yapmalıyız. Bu hayalimizdeki havuz.
32: Bayıldım.
33: Kesinlikle.
32: Gerçekten çok beğendim.
5: Beckett, sen ne düşünüyorsun? Gördün değil mi? Bebeklerle bile konuşabiliyorum. Benden bir şeyler öğrenmişsin.
28: Çok havalanma baba. Bebeğim doğmadan birkaç ay içinde senden bir şeyler öğrenebilirim belki. Başlamaya hazır mısınız?
6: Evet.
28: Bugün kazma günü. Havuzla ilgili şimdiden sorun yaşıyoruz. Yeni evlerinin inşaatı devam ediyor. Bu yüzden yapı iskeleleri hala etrafta ve ekipmanlarımızı geçiremiyoruz. İskeleyi kaldırmak saatler sürecek. Eskavatörümüzü çıkarmanın başka bir yolunu bulmalıyız. Buradaki iki kapıyı çıkarabiliriz.
7: Bence de. Bu iki bölümü çıkarınca her şey yoluna girer.
28: Pekala, bize tırmanma yeteneklerini göster. Tırmanırken tekerlekleri yolu yeteri kadar iyi tutmuyor.
7: Evet.
28: Bu yüzden kepçeyi kullanarak kendini yukarı çekiyor.
7: Kesinlikle. Şuna
28: bence
7: bak.
28: Bence bunu başardı. Sağ taraf çok dik. Çok iyi iş çıkararak kepçeyi tepeye çıkarmayı başardık. Asıl sorunumuz tepenin çok dik olması. Yani bunu bütün gün yapamayız. Bu nedenle müteahhitle görüşüp yapı iskelesini kaldırmalarını isteyeceğiz. Asıl istediğimiz bu olmasa da şu an başka hiçbir şansımız yok. İnşaat ekibinin gelmesini beklerken kazmaya başladık.

Bana göre mükemmel bir havuz inşa etmenin en güzel tarafı kazmak. Kazarken neler yapacağımızı da tahmin edebiliyoruz. Buradan havuzun manzarası mükemmel olacak.

0: Paul, zemin çok yumuşak görünüyor, doldurulmuş gibi.
1: İnşaat sırasında zemin oluşturulurken müteahhitler genellikle dolgu toprak kullanır. Spa tepede yer alacağı için dolgu toprak onun ağırlığını taşıyacak kadar sert olmayacak. Bu toprağı sıkıştırmamız ya da düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa spa tepeden aşağı doğru kayabilir. Kuzey Kaliforniya'da King ailesi için 140 metrekarelik bir havuz yapıyoruz. Kazmaya başlar başlamaz bir sorunla karşılaştık.
0: Paul, zemin çok yumuşak görünüyor, doldurulmuş gibi.
1: Genellikle kaya ve sert toprağa kazarız ama bugün tam tersi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu toprak çok yumuşak olduğundan bize sorun çıkartıyor. Biz de spanın ağırlığını taşıyacak kadar sert olması için bir plan yaptık. Bir metre daha kazmanı istiyorum. Böylece demirler için güçlü bir destek oluşturabiliriz. Spa dolgu toprak üstüne yapılacağı için demir, beton ve duvar kenetlerinden oluşan güçlü bir yapı oluşturup kaymamasını sağlayacağız.
2: Merhaba Paul.
1: Merhaba.
2: Nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi.
2: Harika.
1: Müşteriler genellikle sadece merhaba demek için gelmezler.
2: Birkaç yıl önce Sydney'nin doğum günü için çocukları Hawaii'ye götürmüştük. Kaydıraklar yüzünden havuzdan çıkmak istememişlerdi. Biz de onlar için buraya benzer bir şey yapabileceğinizi umuyoruz.
1: Süreçte biraz gerideyiz aslında ama şelalenin etrafına bir şeyler yapabileceğimizi umuyorum doğrusu.
2: Kulağa çok hoş geliyor.
1: Çocuklar anlaşılan bir kaydırağınız olacak.
3: Oley oley oley oley.
2: Tamam bırakalım da Paul işini yapsın değil mi tatlım?
3: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Rica ederim.
4: King ailesinin havuzu için yapacağımız şelalede Eldorado tepelerindekine benzer kayalar kullanacağız. Şansımıza yakınlarda bu kayalardan bulabildin. Bu kayaların adı Eldorado mavisi. David sokağın karşısındakiler arazilerini düzüyorlardı. Elimizden kullanmadıkları bir sürü kaya var.
5: Harika.
4: Eldorado mavisi kayaları King ailesine $5,000 gibi bir masraf çıkarırdı.
5: Burada çeşitli kaya türleri var. Biz doğanın genel görünümüyle uyumlu bir görüntü yakalamak istiyoruz. Nasıl bir taş arıyoruz?
4: Güzel bir örnek. Eldorado mavisi taşımız. Kendi kendine mavi görünmüyor. Adı neden Eldorado mavisi diye düşünebilirsin. Taşı biraz ıslattığında mavi ve cam göbeğinin ortaya çıktığını göreceksin. Nasıl?
5: Bu mükemmel bir efekt.
4: İşte bunları arayacağız dostum. Gidip neler bulabileceğimizi
5: bana uyar.
4: Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca şelaleyi ve plajı inşa etmeye yetecek kadar kaya getirdik. Havuzun tamamına betonarme demirlerini ve su tesisatını ayrıca ekstra spa malzemelerini döşedik. Sırada özel tasarım olan devasa temelimiz var. Zemini yaklaşık 1,5 metre kadar kazdık. Burada gördüğünüz bu bölümü havuzun tamamında kullandığımız püskürtme betonu kullanarak dolduracağız. Bu sayede havuz yerine sabitlenecek ve tepeden kaymasını önleyeceğiz. Her şey yolunda. Püskürtme beton zamanı. Püskürtme beton, beton, su ve kum karışımı çok dayanıklı bir malzemedir. Tamamen kuruması 7 ila 10 günü bulur. İnşaatı neredeyse bitiriyoruz. Sonraki görevimiz için proje yöneticimiz Lance'le konuşmam gerek. King ailesi bir su kaydırağı istedi. Biz de bu kaydırağı iki şelalenin tam ortasına yerleştireceğimizi düşündük. İki şelalenin arasındaki oldukça dar alana sığdırmamız gereken 4,5 metrelik bir kaydırağı.
5: Haklısın, çok dar. 1 metre genişliğindeki kaydırağı iki şelale arasındaki 4,5 metrelik aralığa yerleştirmemiz gerekiyor.
4: Sorun yok ama değil mi?
5: Bizim için sorun yok.
4: Buraya gelin çocuklar. Kaydırağı çok dar bir alana sığdırmamız gerekiyor. Şelalenin etrafından yavaş yavaş döndürün. İşte böyle. Dikkatli olun. Biraz daha getirin. Sola kaydırın. Ön tarafını en fazla buraya kadar getirebiliyoruz. Bence böyle güzel oldu. Bar taburelerinin dökümü bitti. Sırada yoğunluklarını test etmek var. Fayansları yerleştirmeden önce her birinin sağlam olduğundan emin olmalıyız. Her ikisinin de sökülmesini istemeyiz. Bu bar tabureleri kurumuş gibi görünüyor. Önce yanlarına vurup içlerinde hiç hava kabarcı kalmadığından emin olmak istiyorum. Karton kalıpları çıkardıktan sonra bir parça odunla vuracağız. Bu sayede içlerinin boş olup olmadığını anlayacağız. Açıkçası içlerinin boş olmasını istemiyoruz. Ses güzel,
6: güzel
4: değil mi?
6: Güzel, sağlam ve pürüzsüz.
4: Hadi diğerlerini de çıkaralım. Nasıl olduklarına bakalım. Açıkçası barın yerleşme şeklini beğendim. Ama burada içime sinmeyen bir şey var. Bar taburelere çok alçakmış gibi geliyor. Ne demek istediğimi anladın
6: mı? Deneyelim o zaman. Burada yükseltilmiş tezgah olacak. Oturduğumuzda bitmiş haldeki yüksekliğinin nasıl olacağını görebiliriz.
4: Eğer bitmiş haldeki yüksekliği buradaki kalıplar kadar olacaksa itiraf etmeliyim ki çocuk sandalyesine oturmuş gibi hissediyor.
6: Evet, gerçekten kolları yukarı kaldırmak gerekiyor. Hiç rahat değil. Sen ne düşünüyorsun?
4: Evet, profesyonel bir basketbol oyuncusu değilseniz, boyunuz da 2 metre değilse bunlar işinize yaramaz ki.

0: Space'ten tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümet Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Ama ne otel.
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Sütaş ayran, sütaş
5: ayran. Döneri gördüğün an.
6: Bir de sütaş ayran.
5: Gelsin sütaş ayran.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
12: Fuse. Yeni füzi şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Bu otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Kuzey Kaliforniya'da King ailesi için 140 metrekarelik olağanüstü bir manzaraya sahip havuz inşa ediyoruz. Bar taburelerimiz biraz kısa kalmış gibi görünüyor. İtiraf etmeliyim ki çocuk sandalyesine oturmuş gibi hissediyorum.
7: Evet, gerçekten kolları yukarı kaldırmak gerekiyor. Hiç rahat değil. Sen ne düşünüyorsun?
6: Hemen bir çözüm bulmamız gerek.
7: Görünüşe göre beton kalıplarla sarmamız ve beton ekibinden 90 ila 120 santimlik ek beton dökmelerini istememiz gerekecek.
6: O zaman hızlıca halletmeye çalışalım. Yapılacak daha bir sürü işimiz var.
7: Kullanılabilir hale getirelim.
6: Teşekkürler Lens. Bu havuza kilometrelerce su tesisatı döşedik. Normal bir projede bu tesisat kollarından bir ya da iki tane kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere bu normal bir proje değil. Burada küçük bir su parkına yetecek kadar su tesisatı var. Şelalelerimiz var, tembel nehrimiz var, spalarımız var. Açıkçası bu havuzla yok yok.
7: Brian, bu ada için ne yapacağız?
6: Adada en çok sevdiğim şey buraya gerçek bitkiler ekebilecek olmamız.
7: Evet, buraya canlılık katacak.
6: Burası etrafı çevrili bir yer. Yani tüm bitkilerin etrafında beton olacak. Bu nedenle suyun temiz aktığından ve su tahliyesinin iyi olduğundan emin olmalıyız.
7: Tamam.
6: Bunu aklından çıkarma. Boruların düzgün yerleştiğinden emin ol. Böylece sonucu da güzel olur. Geçtiğimiz haftalarda havuzun etrafındaki döşemeleri çimentoyla doldurduk. Bar taburelerimizi de yeniden beton dökerek uygun yüksekliğe getirdik. Köprünün döşeme taşlarını ve trabzanını bitirdik. Havuzun etrafındaki taş işini de tamamladık. Artık sıva için hazırız. Sıvanın suyun altında tam olarak kuruması 7 ila 10 günü buluyor. Su sıvayı güneşten, hava koşullarından ve kirlilikten koruyor. Havuz dolarken biz de ateş çukurunu deneyebiliriz.
8: Her şey çok güzel görünüyor. Ben de kullandığımız bu gerçek kayaların ne kadar güzel olduğunu düşünüyordum.
6: Hadi deneyelim. Alevin gece ne kadar büyük olacağını görmek istiyorum.
8: İçinde büyük ateşleyicisiyle etkileyici bir alev yayan 90 santimetrelik bir ateş çemberi bulunuyor. Harika bir şey. King ailesinin tatil köyü tamamlandı.
6: Onları arka bahçelerinde tatil köyünün rahatlığını sunabildiğimizi umuyoruz.
8: King ailesi, işte yepyeni havuzunuz.
9: İnanamıyorum.
8: Geçtiğimiz 3 ayda King ailesinin arka bahçesi tam bir inşaat alanıydı. Orayı bir cennete dönüştürdük. Alo Brian, nasılsın? King ailesinin evine mi geliyorsun?
10: Sana vereceğim güzel bir haber var. Tara'nın suyu geldi. Şimdi onun yanına gidiyorum.
8: Aha, harika. Bu çok güzel bir haber. Bugün baba oluyorsun ha? Bugün güzel haberler alıyoruz. Brian ilk çocuğunun doğumunu hastanede bekliyor. King ailesi de emin ellerde. King ailesi işte yepyeni havuzunuz.
9: İnanamıyorum.
11: Burası olağanüstü.
12: İnanılmaz.
8: Arka bahçenizi eğlenceyle dolduracak bir havuz istemiştiniz. Sizin için 140 metrekarelik bir havuz inşa ettik. İçinde tamı tamına 246 bin litre su var.
9: Olamaz!
11: Göz kamaştırıcı. İki tane şelale. Şunun ne kadar yüksek olduğuna baksana.
8: Projenin en büyük parçası yerli El Dorado mavisi kayalarını kullanarak şelaleleri inşa etmekti.
11: Bunlar Brian'la seçtiğimiz kayalar.
8: Her biri yaklaşık bir ton gelen kayalar var. Sonucun ne kadar muhteşem olduğuna bakar
11: Harika.
8: Mısınız?
11: Harika.
8: Çocuklar oraya ne koyduk gördünüz değil mi? Kaydırağınız orada.
12: Evet.
8: Megan inşaatın tam ortasında gelip çocuklar için bir kaydırak olmasını istiyoruz demiştin.
13: Bence çok güzel olmuş.
11: Kaymak için sabırsızlanıyorsunuz değil mi?
13: İlk kim kayacak?
12: Ben.
8: Ve buraya bir plaj yaptık.
9: Gerçekten
8: Böylece
9: mi?
8: Havuza oradan girebilir. Şezlonglarınızı koyup zaman geçirebilirsiniz.
13: Burası Beckett için mükemmel olacak.
11: Kesinlikle.
9: Köprüye bakın. Çok güzel görünüyor.
11: Su adanın etrafından dolaşıyor.
8: Size bu akıntının ne kadar güçlü olduğunu söyleyeyim. Dakika başına 227 litre su basıyor. Hol amcanız içine girerse onu bile sürükleyebilir yani. Adaya tropikal, sert, otsu bitkiler ektik. Böylece orada büyüyüp bahar aylarında çiçek açabilecek ve istediğiniz tropikal havayı sunacaklar.
11: Çok iyi bir iş çıkarmışsınız.
13: Bayıldım. Burası Beckett için mükemmel olacak.
11: Kesinlikle.
9: Köprüye bakın. Çok güzel görünüyor.
11: Su adanın etrafından dolaşıyor.
8: Size bu akıntının ne kadar güçlü olduğunu söyleyeyim. Dakika başına 227 litre su basıyor. Hol amcanız içine girerse onu bile sürükleyebilir yani. Adaya tropikal, sert, otsu bitkiler ektik. Böylece orada büyüyüp bahar aylarında çiçek açabilecek.

0: şeyler içebilir ve öğle yemeği yiyebilirsiniz.
1: Bu çok işimize yarayacak. Ateş çukurunu gördün mü?
2: Vay canına!
0: Oyun alanı istemiştiniz ama anne ve babanız vadi ve gölü görebilen, marshmallow pişirebileceğiniz bir ateş çukurunun daha iyi olacağını düşünmüşlerdi. Nasıl buldunuz peki?
3: Harika!
4: Bu akşam marshmallow pişirelim.
3: Evet.
0: Bir tane de bana ayırın. Burası da vadinin ve Folsom Gölü'nün manzarasına doyacağınız spa ve izleme verandanız.
1: Gece buraya gelip manzarayı izlemek için sabırsızlanıyorum.
3: Ben de.
1: Burası inanılmaz. Hayal edebileceğimden de güzel olmuş.
0: Çakılları ben de çok sevdim. Özür dilerim, affedersiniz. Brian hastaneden arıyor. Bugün bebeği doğuyor da size merhaba demek istiyor. Brian King ailesi seni duyabiliyor şu anda.
3: Merhaba Brian.
5: Nasılsınız? Bugün yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Her şey istediğiniz gibi mi? Her şey yolunda mı?
4: Mükemmel olmuş. Hayal ettiğimizden de güzel.
6: Havuza bayıldık. Hadi bebeğinin yanına git, sonra konuşuruz.
0: Torunumla düzgün ilgilen oğlum, sonra konuşuruz. Size soracağım son bir soru var. Bu havuz King ailesine uygun mu?
3: Evet.
0: O zaman gidip eğlenme vakti. Hadi yürüyün.
1: Havuzumuzun hayal ettiğimiz mükemmel tatili yansıtabilmesini gerçekten çok istiyorduk.
4: Arka bahçemizde artık bir tatil köyü var.
1: Bu inanılmaz. Buranın boş bir araziden bir vahaya dönüşmesine tanık olduk.
7: Oyun alanı olsa güzel olurdu ama kaydırağı daha çok beğendim.
3: Teşekkürler havuz kranları.
4: Bu havuz yeni evimizin eksik parçasıydı. Önümüzdeki yıllarda yaşayacaklarımız için sabırsızlanıyoruz.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: O kadar acı ki sosun dışarıda yapılması gerekiyor.
1: Bunun içinde muhtemelen 250 tane akrep biberi vardır.
0: Kaç yüz mü? Bu mücadeleden galip ayrılırsam bir tişört kazanacağım ve fotoğrafımı ünlüler duvarına astıracağım. Orta Batı'nın en hızlı silah şoruna merhaba deyin.
2: Sık dişini Casey! Sık dişini!
0: Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Ülkeler arası bir yemek festivali nedeniyle yolum Iowa Des Moines'a düştü. Bu eyalet ulusun tükettiği etin üçte birini üretiyor. Yani nasıl çılgınca şeyler yapabileceklerini iyi biliyorlar. Buraya filetonun kralını tatmaya ve Orta Batı'nın en baharatlı hayvanıyla boy ölçüşmeye geldim. Ama önce şehir merkezine gidiyorum. Şu anda Des Moines'da bulunan Fong's Pizza restoranındayım. Burası Orta Batı'da Doğu'nun batıyla buluştuğu yer. Bu restoranda yengeç etli böreklisinden General So pizzasına kadar hepsi birbirinden muhteşem pizzalar servis ediliyor. Burası önceden Des Moines'daki en eski Çin restoranıymış. Fong's restoranının sahipleri 2009 yılında Tiki Bar'lı bir pizzacı açmaya karar verdiklerinde tropikal kokteyl, ince hamur pizza ve Çin yemeğini tek bir menüde bir araya getirerek Çin mutfağına olan saygılarını da sunmak istemişler. Ben New Yorkluyum. Orada pizza her şeyden önce.
4: Ben Chicago'luyum.
0: İkisi bambaşka dünyalar.
4: Bambaşka.
0: Nasıl buldun?
4: Bence güzel. İnce hamuru severim. Böyle bir karışımı hiç beklemiyordum ama tatlı sos muhteşem.
5: İçinde kesinlikle peynir var. Bu beni hazırlıksız yakaladı ama
4: Çin
5: tadı çok iyi.
4: Çin yemeklerinde peynire pek rastlanmaz.
0: Peynire rastlanmaz. Evet, Çin yemeğinde eksik güzel. Olan şey işte budur.
4: Evet.
0: Çin böreklisinden Moğol biftekli pizzaya kadar bu adamlar şu ana kadar gördüğüm en çılgın pizza çeşitlerini yapıyorlar ve buranın yerlileri de tadına doyamıyor. Yumul bakalım, şuna bakın. Bu yediğin pizza hangisi?
6: Evet, yengeç etli Çin böreği.
0: Pizzanın üstünde yengeçli Çin böreği var. Yani aynı anda hem Çin yemeği hem de pizza yiyorsun.
6: Evet.
0: Nasıl buldun peki?
6: Harika bir ülke.
0: Tanrı Amerika'yı kutsasın.
7: Evet.
0: Pizzanın üstünde Çin yemeği. Bana kalırsa biraz çılgınca.
8: Asya füzyonu dünyada farklı kültürlerin bir araya geldiği bir mutfak. Bu yüzden Çin yemeği ve pizzanın bir araya getirilmesi bence çok doğal. Buraya ilk gelişin mi?
0: Daha önce hiç gelmedim. Evet, bu
8: Anladım.
0: Yüzden geldim.
8: Buraya geldiysen kamikaze şatını da denemelisin.
0: Bu geçiş hakkı gibi bir şey mi?
8: Kesinlikle.
0: Restoranın menüsünde uçuk kaçık bir takım gelenekler de yer alıyor ve bundan kurtulmanın bir yolu yok.
8: Şuna ihtiyacın olabilir, seni daha güvende hissettirir.
0: Kask, roket yakıtı gibi kokuyor.
8: Ben benimkini yukarıda tutacağım çünkü zaten koruyucu gözlüğüm var.
0: Bu koruyucu gözlükler onaylı mı?
8: Tabii ki.
0: Bir dakika, kaska neden ihtiyacın
8: Güvenlik
0: var demiştin?
8: Güvenlik her şeyden önce gelir.
0: Tamam.
8: Evet. Tamam, tamam. Şimdi Arriba diyeceğiz.
0: Arriba.
8: Abajo.
0: Abajo.
8: Acentro.
0: Acentro. Bunu çıkarabileceğimden pek emin değilim. Bu restoranın çılgınca gelenekleri ve 20'nin üzerinde farklı pizza çeşidiyle kendine has benzersiz yemekleri var. Ama ben büyük peynirli için buradayım. Restoranın meşhur General So pizzası. Bunu öğrenmek için restoranın sahibi Gwen Page ile buluşuyorum. Nereden başlıyoruz?
9: Öncelikle sosu yaparak işe başlayacağız. Pirinç sirkesiyle başlıyoruz. Soya sosu ve biraz da biber salçası. İşte işin güzel kısmı bu.
0: Evet, acı biberlerini de koyduk.
9: Sonra içine şeker, gizli biberler, biraz da zencefilden oluşan baharat karışımı ekliyoruz.
0: Güven'in pek çok sırrı var.
9: Gördüğün gibi sos bu noktada çok cıvık. Bir sonraki adım sosu kaynama noktasına getirdiğimiz için içine un ve tereyağı karışımı olan Bermaniye ilave edeceğiz.
0: Fransız usulü öyle değil mi? Çünkü unu doğrudan kassaydın sos topak topak olurdu, neredeyse mahvolabilirdi. Tereyağı ve unu beraber ekleyince ikisi de bir arada azalarak eriyor ve sosa kıvam veriyor. Anladığımız bu. Unu tereyağını ilave ettikten sonra Gwen biraz daha koyulaştırabilmek için sosa mısır nişastası sulu bir karışım ekliyor. Çok sert bir tadı var.
9: Evet, acı boğazını çok fena
0: kesinlikle
9: yakıyor değil
0: öyle
9: mi?
0: Ama çok tatlı. Sirkeden dolayı tadı gerçekten çok keskin. Suratına karate tekmesi yemiş gibi oluyorsun. Karate tekmesi.
9: Bir iki hareket göstermem
0: karate
9: ister
0: mi yapıyorsun?
9: Çok iyi bilirim.
0: Vay canına. Çok güçlü bir tadı var. Sos bittiğine göre güvenle pizza yapımına geçebiliriz.
9: Çılgın bir yürüyüşe çıkmaya hazır mısın?
0: Hazırım güven.
9: Tamam. Tam yağlı süt ve mozzarella peynirinden oluşan bu karışımı alıp onu tabanımızın her yerine yayıyoruz.
0: Pizza hamuru çok ince. Çin mantısı gibi neredeyse.
9: Doğru. Burada kullandığımız malzemelerin daha ince bir hamurla güzel gideceğini düşünüyoruz.
0: Tabii.
9: İnce ve çıtır.
0: Şefimiz tavuk pane, közlenmiş kırmızı biber ve bebek mısırdan oluşan karışımı pizza sosuna buluyor ve ardından tüm karışımı hamurun üstüne yayıyor.
9: Onu buraya tam ortaya koyacağız.
0: Ardından fırına giriyor. 7 dakika geçtikten sonra yemek yeme zamanı geliyor. General So pizzasına dalmaya hazırım.
9: Hazır mısın? Afiyet olsun.
0: Oo evet. Oh, çok gevrek. Ah, tavuk gerçekten çok yumuşak. General So sosu çok keskin, baharatlı ve çıtır çıtır. Çin yemeğinden beklediğiniz her şey bir pizzanın üstünde size sunuluyor. Gerçekten çok güzel. Teşekkürler Güven.
9: Afiyet
0: tadı
9: olsun.
0: İnanılmaz.
3: Hadi Casey hadi. Hadi Casey hadi.
0: Kaktüs Bob'un yemek mücadelesine katılmak için Iowa Des Moines'a geldim. Ev yapımı akrep biberli acı sosuna yedirilmiş tepeleme dolu bir sandviçi bitirmem gerekiyor. Ama alevlerle yüzleşmeden önce şehrin Greater South Side denen ucuna gidiyorum. Burada 50 yıllık bir işletme. Tek bir Orta Batı lezzetiyle nam salmış. Fileto sandviç Iowa'nın en gözde yiyeceği. Smith'in fileto dükkanına geldim. Buranın lider konumda yer aldığı alan Kral Fileto. İlk olarak 1967 yılında açılan bu restoran 3 farklı Smith nesli tarafından işletiliyor. Bu kraliyet ailesi müşterilerine gerçekten büyük porsiyonlar sunuyor. Yeni müşteriler de üzerinde hamburger ekmeği ve içinde pek çok malzeme bulunan 15 santim uzunluğundaki kraliçe fileto sandviç adlı bu gevrek filetoyu deneyebiliyorlar. Buna büyüklüyorsanız siz bir de Orta Batı'nın en iyisini görün. Smith'in Kral Filetosu. Çapı 22 santim olan bu sandviç adeta ekmeğin arasına konmuş etten bir frisbee'ye benziyor. Şu yediğin şey nedir?
7: Bu kral fileto. O küçüğünü yediği halde bile bir canavara benziyor.
0: Bu mu oluyor? Bunu tek başına mı yiyorsun?
7: Deneyeceğim.
0: buna nasıl saldıracak diyordum. Yani bıçakla ikiye kesmen gerekiyormuş.
7: Sanırım önce kenarlardan başlamalıyım.
0: Isırdığında çıtırtıyı duydum.
7: Evet, çıtır çıtır. Çok güzel.
0: Bu sandviç şu ana kadar yediğin diğer sandviçler arasında nerede duruyor?
10: Ah, bu en iyisi. Deniz piyadelerinde görevliydim. Ülkenin her yerine gittim. Filetodan payımı aldım yani. Eve dönüp gerçek yemek yiyebilmek çok güzel bir his.
0: Smith'in restoranı kral filetosunu çeşitli malzeme ve çeşnilerle servis etse de ben bol yağda kızartılmış et, peynir ve acılı kıymalı Meksika fasulyesinden şaşmıyorum. Taco soslu kral filetosu. Şefimiz mutfakta orijinal Smith'in torunu olan Smith bana sandviçin nasıl yapıldığını öğretiyor. Şu filetolara bak.
11: Günde yaklaşık 300 tane yapıyoruz.
0: Bunlardan günde 300
11: evet, doğru.
0: Tane mi?
11: Burada neredeyse imalatımızın yarısı. Yaklaşık 150 tane var.
0: Bu çok fazla fileto.
11: Evet öyle. Her gün yaklaşık 160 kilo yapıyoruz.
0: Bir an önce işe koyulalım ki burada kalmayı hak edebilirim.
11: Tamam. Eti önce süte batırıp birazcık nemlenmesini sağlıyoruz. Sonra da kraker kırıntılarına batırıyoruz.
0: Kraker?
11: Evet, pişmiş kraker kırıntısı.
0: Çok benzersiz bir tat. Bu süreç ve filetoları paneleme şekliniz sizi diğerlerinden ayıran da işte bu.
11: Kesinlikle. Pane harcın yapışması için filetoya sertçe bastırmanız gerekiyor ki fritöze attığınız zaman kabarıp üstü pul pul dökülmesin.
0: Öbür elimle ne yapsam bilemedim ben de şöyle dursam.
11: Ben yaparken biraz yaslanıyorum.
0: Kral fileto bu mu şimdi?
11: Kral fileto bu, evet. Dev işte bu.
0: Şunlara bakın, boyutları kafam
11: evet,
0: kadar.
11: Kocamanlar.
0: Çok etkileyici. Filetolar panelendikten sonra etler kızartılmaya hazır olması için 1,5 gün dinlenmeye bırakılıyor.
11: Bu olmuş, piştiğini söyleyebilirim. Şimdi bunu çıkarıp yağını süzmesi için buraya bırakacağız.
0: Şunun büyüklüğüne bakın. Bu tek bir sandviç bu arada.
11: Kral filetosu bugün bile hala en çok satan yemeğimiz. Ketçap, hardal, turşumuzu ve soğanı ekmeğin tabanına yerleştiriyoruz. Şimdi de filetoyu koyacağız.
0: Bunun üstüne mi?
11: Evet.
0: Pek sığacak gibi durmuyor. Bir ekmeğe bir de filetoya bak.
11: Biraz kenarlarından yemek zorunda kalabilirsin.
0: Aynen öyle ben.
11: Tat için biraz tuz katmamız gerek. Bugün takolu olanı yapıyoruz. Bu yüzden üstüne biraz peynir koyacağız.
0: Bu normal bir dilim peynir.
11: Üstüne dolu dolu bir kepçe Meksika fasulyesi koyacağız. Yıllardır yaptığımız çok güzel bir acılı kıymalı Meksika fasulyesi.
0: Aa, şuna bakın. Şu dairenin çevresine bir bakın. Adeta Meksika fasulyesi için yenilebilir bir tabak.
11: Kesinlikle. Ardından üstüne bir avuç marul ve 3 dilim domates ekliyoruz. Sonra da hepsinin üstüne biraz da taco sosu. Bu tüm lezzetleri bir araya getirip filetonun gerçek tadını yakalayacak.
0: Taco soslu kral filetosu bir araya geldiğine göre nihayet bu efsanevi sandviçin tadına bakma zamanı geldi. Pekala, dalıyorum ben. Çok gevrek, çok yumuşak. Turşular, hardal, ketçap ve aniden beliren fasulyenin tadı inanılmaz. Sevdiğim pek çok tat var ama tek başına bile mükemmel. Devasa krakerlerin tadını alabiliyorum. Çıtır fileto üstünde daha önce hiç yemedim.
11: Evet.
0: Muhteşem bir şey. Iowa'nın en büyük sandviçini yedim ama daha en baharatlısının tadına bakacağım. Neden dışarıdayız?
1: İçeride yapamayız. Restoranı gaz odasına çevirir.
0: Bu küçük kovboy mücadeleye hazır.

0: kıran kırana bir yemek mücadelesine katılmak için Iowa Des Moines'da bulunan Cactus Bob'un barbekü restoranına geldim.
1: Hadi Casey, hadi.
0: Bu devasa sandviçin bulandığı sos

0: Kıran kırana bir yemek mücadelesine katılmak için Iowa'da Des Moines'da bulunan Cactus Bob'un barbekü restoranına geldim. Akrep biberli barbekü sosuna batırılmış etli bir sandviç yiyeceğim. Kasabanın artık yeni bir şerefi var. Papau. Cactus Bob'un restoranı Iowa'da döşten kaburgaya ve hatta 18 saat kıyılmış ete kadar tütsülenmiş klasikleri servis eden bir barbekü kalesi. Ama yerliler buraya yalnızca dağ gibi et için değil, alev duvarında yer alan ev yapımı acı soslar için de geliyorlar. Hangi acı sosu yiyorsunuz?
1: Galiba tablodaki 4 numaralı sos.
0: Tanrım.
1: Tadı harika. Çünkü tam istediğim gibi. Ve biraz serletiyor. Tadına bak kardeşim.
0: Çok tatlı.
1: Acısı yavaş yavaş çıkıyor.
0: Boğazımın arkası yanıyor. Evet, çok iyiymiş.
1: Iowa'ya hoş geldin.
0: Evet. Teşekkürler çocuklar. Alev duvarında her biri birbirinden baharatlı ev yapımı 9 acı sos bulunuyor. Ama sınırlarını zorlamak isteyenler için o kadar baharatlı bir sos daha var ki adı listede bile yazmıyor. Bakıyorum da bu büyük meydan okuma sosu listede yer almıyor.
2: Evet, onu kilit altında tutuyoruz.
0: O sosu biliyor musun, hiç tattın mı?
2: Ben deli değilim.
0: Büyük meydan okumayı duydunuz mu?
3: Kimsenin bunu yaptığını görmedim.
0: Ben de öyle.
3: Sen de yapamazsın.
0: Sence yapamaz mıyım?
3: Hayır, yapamazsın.
0: Biraz inancın olsun. Üstelik yanılmıyor da. Son 7 yılda 1800 cesur yürek bu meydan okumaya kalkışmış ve %90'ı başarısız olmuş. Büyük meydan okumanın baharatlı sosunu yapmak için şef ve restoran sahibiyle buluşma vakti geldi.
4: Bunu içeride yapamayız çünkü biberler pişerken restoranı gaz odasına çevirir.
0: Tamam. Bu biberlerin hiç şakası yok. Habanero biberini herkes duymuştur ama Greg kurutulmuş koz çili biberi ve inanılmaz derecede acı akrep biberlerini de kullanıyor.
4: Maske takman gerek.
0: Tamam ama sen takmıyorsun.
4: Ben bu işi uzun zamandır yapıyorum, alıştığım sayılır.
0: Tamam.
4: Bu sana yeterli gelir mi pek tamam. Emin değilim. Biberlerin bütün tohumlarını ve zarlarını çıkartacağım. Yağda kendi kendine demlenecek ve tadı cayır cayır olacak.
0: Pekala. Yanmaya başlıyorum.
4: Tamam. İyi misiniz?
0: Ekibim bile yanığı hissediyor. Craig, ben şurada dursam olur mu?
4: Olur, olur.
0: Tamam dostum.
4: Gördüğün gibi şimdi rengi değişmeye başladı. Açık vişne çürüğünden yanmış siyaha döndü. Şimdi onları ateşten alıp akrep biberlerini sotelemeye hazırlanacağız.
0: Onlar şu ghost biberleri mi?
4: Bunlar onlar, evet. Akrepler çok daha kötü. Sen gidip vadinin diğer tarafında bekleyebilirsin.
0: Tamam, sen nasıl istersen. Craig gibi acı ustaları için acılık, Tabasco sosunu 2000 acılık derecesinde ölçüt olarak alan Scoville acılık ölçeğinde ölçülüyor. Ama Craig sosuna taze habanero biberleriyle 100.000 derecede başlıyor. Kurutulmuş ghost chili biberleri ise acılık ölçeğinde 1 milyon dereceye kadar ulaşıyor. Akrep biberleri ise 1.2 milyonu sadece biraz geçiyor. Bu Tabasco sosundan 600 kat daha acı.
4: 170 gram akrep biberi. Burada muhtemelen 250 akrep
0: nasıl,
4: biberi vardır.
0: Nasıl, birkaç yüz mü dedin?
4: Birkaç yüz.
0: Tamam. Ve hepsi aynı sosun içine mi giriyor?
4: Aynen öyle. Hepsi aynı sosun içine giriyor.
0: Tamam.
4: Akrep biberinin içinde biraz da şeker var. İşte bu yüzden...
0: Yani tatlı
4: evet,
0: olacak o zaman.
4: Evet, biraz daha tatlı olacak. Gördüğün gibi neredeyse hemen yanmaya başladılar.
0: Sen nasıl bütün bunlardan etkilenmiyorsun?
4: Ben güçlü biriyim.
0: Ben de kendimi güçlü sanıyordum. Ben evet galiba...
4: Arada sırada bana da dokunduğu oluyor
0: aslında
4: tabii.
0: Aslında maskenin içinden geçiyor.
4: Evet, maskelerin içinden geçebiliyor.
0: Etrafta hiçbir şey olmamasına şaşmamalı.
4: Evet, bu civarda kimse
0: her şey
4: oturmuyor.
0: Ölmüş burada. Biberler pişip duman dağıldığında nihayet biraz yaklaşabiliyorum. Vay canına, biberlerin kokusunu gerçekten alabiliyorsunuz.
4: Harika, öyle değil mi?
0: Sesimdeki dehşeti de duyabilirsiniz. Püre haline getirilmiş biberlerin üstüne Craig'in karışıma ekleyeceği daha 20 malzemesi var.
4: Kırmızı Sabina habanero biberinin acılık dozu 375 bin derece. Biraz liquid stop it kullanmayı sevdiğimiz bir acı sostur. Acılık derecesi 1 milyon 250 bin. Bu da zehirli en gerek. Acılık dozu 1 milyon derece. Scott Bonnet biberi sosu da yaklaşık 400 bin derece.
0: Şu an edek alev almamasına şaşırdım.
4: Sonra da ev yapımı çeşnimiz. Barbekü sosu dediğim biraz
0: hayır,
4: çeşni olmaz, olmadan
0: bu
4: olmaz.
0: Sos ne kadar da mantıklı.
4: Arnavut biberi,
0: biberlerine bayılırım.
4: Kırmızı toz biber.
0: Tabii neden olmasın?
4: Çili
0: at içine
4: tozu,
0: hepsini at tamam.
4: 5 habanero biberli toz karışım.
0: Acı şöyle dursun ama seni gerçek tatları kullandığın için tebrik ediyorum dostum.
4: Kesinlikle.
0: Bu sos acı ve tat katmanlarıyla dolup taşıyor. Ama Greg ateşe odun atmayı henüz tamamlamış değil. Akrep biberleri zaten kötü. Kötüydü diyorsanız bir de gizli silahına bakın.
4: Bunun adı Kraliçe Mary.
0: Yani
4: bu bir
0: kapsikum
4: özü. Ve acılık ölçeğinde derecesi 9 milyon.
0: Saf biber özü. Bu yalnızca baharatlı bir katkı maddesi değil. Ayıları uzaklaştıran biber gazı bizzat bundan yapılıyor. Ateşle oynuyorum. İşte volkandan çıkan lavlar. Sos bitince alıp mutfağa geri götürüyoruz. Craig koca bir parça eti didikleyip sosla birlikte tavanın içine atıyor.
4: İki kepçe.
0: Epey acı oldu. Etin ekmeğin üstüne alınmasıyla büyük meydan okuma sosu rakibiyle yüzleşmeye hazır hale geliyor. Zorlu rakip ama kazanmak zorundayım.
4: Göreceğiz.
0: Barbekü restoranında öğle vakti ve bu adam düelloya hazır. Bence zamanı geldi.
4: Evet ama bazı kurallar var. Kronometre ilk ısırığını alana kadar başlamayacak. Kronometrenin süresi 10 dakika. Bu 10 dakika boyunca içecek içemezsin. Ellerinle yüzünü silemezsin ve hangi sebeple olursa olsun masadan kalkamazsın. Kazanırsan bir tişörtle böbürlenme hakkı kazanacaksın.
0: Böbürlenme hakkı! Sandviçi olabildiğince çabuk bitirmeliyim. İlk ısırık çok tatlı. Ama kocaman bir ısırık alır almaz ağzım alev alev yanmaya başlıyor. Suratımı hissetmiyorum.
4: Amaç da bu zaten.
0: Sen çok kötü bir adamsın. Planım sandviçi sindirebileceğim kadar çabuk tüketmek ve zamanım dolmadan süssüz dayanabileceğime dua etmek.
5: Hadi Casey, hadi.
6: Onun adına üzülüyorum. Kalbi cayır cayır yanıyor olmalı.
7: Kötü görünüyor, terliyor. Yüzü kıpkırmızı oldu. Şu an boğazı ne haldedir düşünemiyorum. Patlamak üzere.
0: Suratım uyuştu.
8: Biraz daha dayan.
0: Asıl mücadelenin sütsüz 10 dakikada bitirmek olduğunu düşünmüştüm. Ama bu noktada sandviçi bitirebileceğimden emin değilim.
4: Sandviçin yarısı bitti. Başarabilirsin,
0: çok
4: yapabilirsin.
0: Acı.
4: Acı olduğunu biliyorum. Boncuk boncuk terliyorsun. Başarabilirsin, yapabilirsin.
0: Bitirmek üzereyim.
5: Sonuncuya!
0: Son ısırık.
8: Biraz daha dayan.
0: Sandviç bitse bile bitiş çizgisine 4 dakika kaldı.
4: 3 dakika 25 saniyen kaldı. 3 dakika 25 saniye.
9: Sık dişini Casey. Sık dişini.
0: Deniyorum. Şu anda onu deniyorum.
5: Yapabilirsin. Yapabilirsin. Yapabilirsin.
6: Sana inanıyorum Casey. Bastır.
4: Son 2 dakika.
0: 2 dakika. Tek istediğim yüzümü silebilmek. Çok acı.
1: Bunu yapabilir. Biliyorum yapabilir.
0: Burnumu hissedemiyorum.
1: İşkencenin bitmesine 2 dakika kaldı. Hadi Casey.
4: 10 saniye.
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Başardın Casey.
0: Yaptın. Başardım. Tişörtüm nerede? Yalnızca parmaklarıma değil, parmaklarımın arasına ve tırnaklarıma da bulaştı. Aman tanrım.
4: Evet artık bunu gururla giyebilirsin.
0: Büyük meydan okumayı ben kazandım. Teşekkürler Kaktüs Pap. Teşekkür ederim Craig. Teşekkür ederim.
10: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda kontrolü sizde olsun.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: L'Oréal Paris Stand-up Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz. Milo Tek, Milo C, Milo
1: Puf, Milo Puf Puf. Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurun. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Servis geldi, çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
12: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
14: Bu bir Lotus çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Şu anda Montana Bilix'teyim ve 2 kilo 200 gram ağırlığındaki bir biftek meydan okuyacağım ve işte ilk lokma. Bu gerçekten devasa büyüklükte bir biftek ve yanında 1 kiloluk patates püresi, salata ve ekmek var. Tek bir oturuşta hiç bu kadar çiğnememiştim. Bir saatten az sürede bitirirsem bir tişört kazanacağım ve resmim şöhret duvarına asılacak. Ve boğa güreşi başlamak üzere. Oo, Montana yapalım hadi.
21: Uzun yıllar yemek ordusu başıboş bırakıldı. Aman tanrım. Ve büyüdüler.
22: Vay canına.
21: Daha acı ve daha cesur oldular. Peki bu ne? Ama bir kahraman yükseliyor. Aman tanrım. Oh. Ve ülkenin en epik yiyeceklerini tatmaya hazır. Ben Casey ve işte bu. İnsanlığın bayrağını taşıyorum. Ve bunun yanında cebimde yıllara dayanan restoran sektörü deneyimim var.
23: Casey.
21: Ve savaşıyorum.
20: Biftek geliyor.
21: Yemekler günleriniz sayılı.
20: Çılgın bir yolculuk olacak. Büyük Casey tabağın başında.
21: Karşınızda ben bunu yerim.
20: Lezzet yolculuğum beni Montana Bilix'e getirdi. Buraya hem tuzlu hem de tatlı muazzam bir burgeri ve devasa bir sandviçi silip süpürmeye ve ayrıca bir de bir yarışmaya katılmaya geldim.
21: Montana gerçek bir et ülkesi. 2016 yılında eyalet 1 milyon kilodan daha fazla miktarda et ihracatı yaptı. Ve işte bu yüzden ilk durağım onların en popüler hamburger restoranı. Burası öyle efsane bir yer ki aşırı uçlarda gezen menüleri onlara sayısız ödüller kazandırmış. Vay canına. Çok burası lezzetli. Gerçekten seviliyor. 2010 yılında açılan mekan Montana'nın et konusunda dünya sahnesine adım atmasını sağlıyor. Peynirli dev yaratık ve ağız sulandıran soğanlı cümbüşün en güzeli gibi çok yaratıcı hamburgerleri sayesinde kapıda her zaman büyük kuyruk var. Burada çok sıra var. Bu işte iyi olmalılar.
0: Gerçekten iyiler. Beklediğine değiyor.
5: Eyaletin en iyisi.
1: Bu gezegen üzerindeki en iyi hamburger.
21: Gezegen diyor. Ama öyle şahane bir hamburger var ki ona dünyanın en iyisi tacı verilmiş. 2016 yılında Dünya Yemek Şampiyonası'nda en iyi hamburger unvanı almış ve sıkı durun geliyor. Dünyanın en iyisi ben senin kambur üzümlü hamburgerim. Burada köfte enfes bir ev yapımı kambur üzümlü barbekü sosuna bulanıyor ve sonra üstüne de pastırma ve keçi peyniri konuyor. Dünyanın en iyi hamburgeri seçildiğini söylüyorlar.
3: Evet, hatta 10 bin dolar aldılar.
21: Bu elindeki 10 bin dolarlık.
3: Biliyorum.
21: Norm diyor ki ben ödemiyorum. Bu yediğin hamburger kambur üzümlü olan değil mi? Ve bunun için geldin.
22: Evet, çünkü bu efsane tatlara sahip muhteşem bir şey. Kambur üzüm sosuna bayılıyorum.
21: Peki tadı nasıl? Tatlı mı, acı mı?
22: Süper tatlı. Nasıl tarif edilir bilmiyorum ama çok iyi, denemelisin.
21: Tavsiyene uyacağım ama önce bu hamburgerden yapmalıyım. Bana bu ödülden bahseder misin?
24: Dünya şampiyonasında birinci oldum.
21: Oho!
24: Bizim dışımızda dünyanın farklı yerlerinden gelmiş 51 hamburger takımım var ve biz kazandık.
21: Bu muhteşem, tebrikler.
24: Evet, teşekkürler.
21: Evet, pekala Brett, şimdi ne yapıyoruz?
24: Kambur üzümlü ve acılı barbekü sosu.
21: Ve kambur üzümler hazır.
24: Evet, hazırlar.
21: Kambur üzümlerin yaban mersinine yakın bir tadı vardır ama biraz daha mayhoş olurlar. Kambur üzümler sadece 600 metreden daha yüksek rakımlı yerlerde yetişiyor ve bu da onları bir kuzeybatı lezzeti yapıyor. Tamam, yapalım hadi.
24: Tamam.
21: Öncelikle kambur üzümleri, acı biberleri ve jalapenoları tenceremizin içine atıyoruz. Jalapenolara bayılırım. Direkt yerim.
24: Evet, ben de. Acı olan ne varsa benden kurtulmaz.
21: Acı severiz.
24: Evet.
21: Biz acıların
24: kesinlikle
21: adamıyız. Acılı olanlar. Müzik grubu kuruyoruz. Sırada baharatlar var. Kişniş, tarçın ve kendi gizli çeşnileri. Malzemeler güzelce karışıncaya kadar pişiriliyor ve sonra blenderdan geçiriliyor.
24: Sadece birkaç saniye çünkü püre gibi olmasını istiyorum. Tamamen brrr olmamalı.
21: Brrr olmamalı.
24: Kesinlikle evet. Bu teknik bir terim. Brrr. İstersen kullanabilirsin.
21: Chef Brett dünyaca ünlü kambur üzüm sosuna son olarak da kahverengi şeker, soya sosu ve pekmez ekliyor.
24: Şimdi yaklaşık olarak 25 dakika bunu kendi halinde bırakacağız ve biz de bu sırada hamburgeri yapacağız.
21: Harika. Hadi hamburger yapalım. Bu 150 gram gelen hamburger köftesinin üstüne tarifi gizli çeşniden serpiliyor ve sonra üzeri kapatılıyor. Üstünü kapatınca tatlar içeride kalıyor. Ve çeşninin bütün o tadı hamburgerin içine işliyor.
24: Kesinlikle.
21: Kambur üzümlü acı sosumuzdan sıkıyoruz. Bir dilim pastırma koyup sonra bunların en üstüne de bolca keçi peyniri.
24: Üstünü tekrar kapatıyorum. Biraz buhar yesin istiyorum.
21: Çünkü buhar sayesinde peynir de eriyecek ve aynı zamanda hamburgeri de daha nemli bırakacak.
24: Aynen.
21: Ve hamburgeri roka ve ekmekle taşlandırıyoruz. Ve şimdi artık yeme vakti. İşte burada. Ben senin ödüllü kambur üzümlü hamburgerinim diyor. Dostum. Ağzına atmak isteyeceğin her şey. Kambur üzüm süper tatlı. Kremamsı, çıtır ve ayrıca acı. Bir ısırık daha almalıyım. Bunu yapmak zorundayım. Dostum bu gerçekten olağanüstü. İşte Montana'dan enfes bir hamburger. Bu hamburger cidden enfes ama önümde daha büyük bir şey var. 2 kilo 200 gramlık bir bifteğe meydan okuyacağım. Çok iyi. Sadece fazla büyük. Ama önce başka bir kuruluşa uğramam gerekiyor. Billings'te özel bir restoranın önündeyim. Onlar dilimlenmiş ekmekten beri görülmüş en inanılmaz şeyi icat ediyor ve efsane sandviçler yapıyorlar. Oo, şunlara bakın. İyi görünüyor. Bu sandviç bir kesenin içinde gibi ve üstünü batırmıyorsun. Montana halkı 10 seneden uzun bir zamandır bu mekanın sunduğu yaratıcı mutfağın tadını çıkarıyor. Ve onları tekrar tekrar buraya getiren şey ise silindir ekmekleri. Bu ekmeğin kendine has özel bir tasarımı var. Ve bu sayede yerken içine konan şeyler etrafa saçılmıyor. Bu sandviç daha önce yemiş olduğunuz hiçbir şeye benzemiyor. Hatta bu ekmeğin yapılışı bir sır. Evet çocuklar, bu neli?
5: Jambonlu ve peynirli.
21: Ve bütün malzemeler içinde.
5: Evet ve bu çok eğlenceli. Başka bir yerde bulamazsın. Ve ekmek her zaman çok güzel ve yumuşak oluyor. Ama sağlam bir yapısı var. Diğer sandviçlerde malzemeler arasından düşer. Bundaysa hepsi içeride.
2: Önceden Billings'te yaşıyorduk. Şimdi birkaç saat uzaktayız ama sürekli gidip geliyoruz.
21: Yani buraya birkaç saatlik yoldan gelip...
2: Sadece evet. Burada yapılan bu nefis sandviç için.
3: Her şey burada yapılıyor. Cidden şahane.
21: Evet, onu duyduk. Şahane bir sandviç diyor. Yaptıkları sandviçlerin hepsi ilgiyi hak ediyor. Ama ben Texas toprak sahibini denemek için geldim. Burada 250 gram fırında yavaşça pişirilmiş, ev yapımı sosa bulanmış döş eti var. Ve sihirli ekmeğin içinde sunuluyor. Şimdi restoran sahibiyle buluşmak için mutfağa gidiyoruz. Evet, nereden başlıyoruz?
4: Önce barbekü sosumuzdan yapacağız. Buraya biraz sirke ekliyorum. Bu sonunda çok hoş bir tat veriyor. Ve sonra da bir takım başka özel şeyler. Bu kahverengi şeker, tamam.
21: Dark acı biber tozu, soğan tozu, sarımsak ve ketçap ekliyor. O zaman karıştırıyorum. Bunu yaptığı için para alan biri var mı?
4: Evet ama sana para falan vermiyorum.
21: Pekala,
4: tamam mı?
21: Ve sonra sos 2,5 saat boyunca fırında pişmeye bırakılıyor.
4: Bu şeyin kapağını açtığımda sana yaşatacağı güzellikler için şimdiden hazır ol.
21: Vay canına. Sirkenin ve tatlılığın kokusu bütün mutfağı doldurdu. Malzemeler daha koyu, kıvamlı, konsantre denebilecek bir sosa dönüştü. Evet, evet. Bu kısım tamam.
4: Barbekü sosu tamam.
21: Evet, o zaman şimdi etimize geçiyoruz. Döş hayvanın göğüs bölgesinin altından geliyor ve Duck yerel et kullanıyor. Peki bunu pişirmek ne kadar sürüyor?
4: Etimiz orada. Bütün gece boyunca pişecek. En azından 16-18 saat kadar pişecek.
21: Gerçekten çok yavaş pişiyor.
4: Evet, bu doğru.
21: Yavaş pişirmek bütün eti güzel şekilde yumuşatıyor, proteinleri parçalıyor, evet. Ve her şey süper sulu ve süper yumuşak oluyor. Duck eti ince ince kesiyor.
4: Sana küçük bir örnek.
21: Çok yumuşak.
4: Aha.
21: Kabuklu. Kabuklu etleri severim.
4: Evet.
21: Dostum, bomba gibi. Şimdi... Etimizi barbekü sosuna buluyoruz. Şu anda ne yapıyorsun? Burada bir kimyasal tepkime var. Döş eti var ve sonra barbekü sosu ve sen bunları evlendiriyorsun.
4: Evet doğru ama bunun ne kadar efsane olacağını düşündükçe aklımı yitirecek gibi oluyorum.
21: Yemeden önce aklımı hep yitiririm. Şimdi sırada sandviçi toplamak var ve her şey bu ticari bir marka olmuş ekmekle başlıyor. Vay canına. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu sandviç için malzemeler içine giriyor.
4: Evet, bu bizim kendi yaptığımız marka olmuş ekmeğimiz.
21: Bu ekmeği sizin dışınızda kimse kullanamıyor ve aslında ekmeğin tasarımı da bütün diğer şeyleri içeride tutmak için, güzel malzemelerin dağılmaması için. Tamam da sırada ne var?
4: Şimdi birleştiriyoruz.
21: Oo, evet ve bu biraz gizli bir süreç.
4: Evet.
21: Çok gizli. Bu sandviçin yapımı öyle büyük bir sır ki restoran sahibi Duck detayları kamera önünde göstermek istemiyor. Ve işte burada. Şuna bakın. Harika. Benim silindir sandviçim. Tabağa gerek yok. Hadi yiyelim. Vay canına. Bu kombinasyon harika leziz ekmek, süper tatlı soslu döş eti, sonra biraz jack peyniri ve ayrıca taze çıtır çıtır marul. Ve hepsi bir arada duruyor. Küçük bir kese gibi. Bu sandviçi mideye indirmeyi başardım. Peki ama 2 kilo 200 gramlık bifteyi de bitirebilir miyim? Bunun için daha çok dişim olmalı.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
7: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
16: Bu otel harika.
26: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
27: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
27: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
26: Trivago'ya bakmalıydım.
27: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
30: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
15: Ne de motorun durması onları yıldırır.
30: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
15: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
30: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Montana'dayım ve buradaki inek sayısının nüfusun 3 katı kadar. Nereye böyle? Neler olduğunu anladılar. Benden kaçıyorlar. Evet, şu anda Billings'teyim ve tamı tamına 2 kilo 200 gram ağırlığındaki bir kaburga bifteğine ve bunun yanında sundukları yaklaşık olarak 1 kilo gelen patates püresine artı salataya ve ekmeğe meydan okuyacağım. Billings, göster hadi bifteğini. 2009 yılında açılan ve çok meşhur olan bu et restoranında etten gerçekten çok iyi anlıyorlar. Müşterilerin favorilerinin arasında hamburgerler, ızgaralar, tatlılar ve tabii biftekler var. İşte bu biftek. Ve her türden et sevdalısının açlığını bastıracak şekilde farklı boyutlarda biftekleri var. 170 gramdan 2200 grama kadar. Evet, ne yiyorsun?
1: 300 gramlık biftek.
20: Peki buradaki büyük biftek yarışmasını biliyor musun?
1: Oo.
20: Evet, neredeyse bunun 6 katı kadar.
1: Bunu düşünemiyorum.
20: Bunun 6 katı.
1: Evet, 6 katı.
20: Gözüm senin yediğin devasa tatlıya takıldı.
5: Bu da devasaydı.
20: Bana bir tavsiye vermek ister misin?
5: Çiğneme, direkt yut.
20: Her zaman çiğnemelisin derlerdi. Burası şöhret duvarı. Burası da utanç duvarı. Solda çok fazla kişi yok. Ama burada çok fazla kişi var. Bu meydan okumayı kazanmak için bir stratejin olmalı. Bu yüzden daha önceki kazananlardan olan Chase Reynak'tan tavsiye alacağım. Ne kadar sürede bitirdin?
31: 38 dakikada.
20: Tamam, bana vermek istediğin tüyolar var mı?
31: Önce bunu ye.
20: Çünkü en büyüğü değil mi?
31: Kesinlikle.
20: Önce biftek.
31: Sonlarda çiğnemekten çenem acıyordu. O şeyi çiğnemek gerçekten çiğnemek.
20: Patates
31: çok...
20: Patates püresini çiğnemen gerekmiyor, yutabilirsin.
31: Kesinlikle ve salatayı da aynı şekilde salata, götürebilirsin.
20: Yanaklarımı doldururum.
31: Ekmek, evet, evet, evet.
20: Tavsiyeleri aldıktan sonra restoran sahibi olan Şef Duane'i görüp düşmanımla tanışmak için mutfağa geçiyorum.
32: Bu gördüğün yiyeceğin 2 kilo 200 gram ağırlığındaki büfteğin ve tartıda da görülüyor. 2 kilo 200 gram.
20: Bu devasa biftek yaklaşık olarak 20 adet standart hamburgere ya da 13 tane 170 gramlık bifteğe eşit. Dwayne, bu büyük bir et. Bu yarışmaya cesaret eden kaç kişi oldu?
32: Bunu yaklaşık 70 kişi denedi. Ve sadece 12 kişi kazandı. Yani başarı oranı için %17 diyebiliriz.
20: Bu iyi değil. Ama önce yavruyu pişirmeliyiz.
32: Onu kesip açmamız gerekiyor. Ortadan bir kesik atıp yanlara açıp daha hızlı pişmesini sağlayacağız. İşin bu kısmını sana bırakıyorum.
20: Tamam.
32: Dediğim gibi ortadan küçük bir kesik.
20: Evet.
32: Bu iyi.
20: Tamam.
32: Ve sonra da açıyoruz. İşte güzel büfteyi.
20: Kestiğim için küçüleceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Daha da büyük görünüyor. Aslında böyleydi. Öyle değil mi? Ve sonra böyle oldu. Evet. Tarkot yemek gibi. İçi hala dolu dolu. Sırada bifteyi çayır tozuyla çeşniliyoruz. Bunun içinde karabiber, sarımsak, öğütülmüş biber, biberiye ve birkaç kesim malzeme var. Ovuyoruz, güzelce masaj yapıyoruz, arkadaş oluyoruz.
32: Bütün o tatları düşün.
20: Bütün o tatları düşünüyorum. Büyüklüğünü değil. Ve son olarak rakibimi kızgın ızgaraya atıyoruz. Tamam, bol şans. Bu yaptığımız kaburga bifteği. Karıştırılan alternatifi ise fırında yapılan orta kaburga biftiği. Etin devasa boyutu ve güzelliği görülüyor. Yağlar bütün bu süreçte aktive ediliyor. Ve daha sonra bifteğin her bir lokmasının içine güzelce karışıyor. Ama karşıma çıkacak bifteğin bu kadar olmasını bekliyordum. Bifteğin 30 dakikaya ihtiyacı var ve ızgarada cızırlarken biz de 1 kiloluk patates püresini yapıyoruz. Seni yeneceğim, seni yiyeceğim, seni yeneceğim, seni yiyeceğim. Ve sonra tabağa geçiyoruz. Bu elimde gördüğünüz 2 kilo 200 gramlık biftek yarışması tabağı. Tabağa konulanlar tazecik bir salata, 2 parça ekmek, 1 kilo patates püresi ve sonra öldürücü büyük darbe. Orta az derecede nefis pişmiş kaburga bifteği. Dwayne, bahisler büyük ama paramı kendime yatırıyorum. Şimdi karın bölgemde yer açmalıyım ve bu 2 kilo 200 gramlık bifteği mideye indirmeliyim.
0: Bugün Casey bizimle ve biftek meydan okumasında yarışmacı olacak. Hadi şimdi ona büyük bir alkış.
32: Evet Casey, kurallar şöyle. Bu pizza tepsisinin üzerindeki her şeyi yok etmek için sadece bir saatin var. Eğer bunu başarırsan resmin şöhret duvarına asılacak. Bir tişört kazanacaksın ve yemeğin bedavaya gelecek. Ve eğer başaramazsan resmin utanç duvarına asılacak. Tişört olmayacak. Hayır. Ve $110'lık hesabı ödeyeceksin.
2: Hayır.
32: Sence yapabilir misin?
20: Bence yapabilirim Dwayne. Montana yapalım hadi.
2: Başaracaksın. Evet.
20: Evet. Evet.
3: Haydi.
2: Haydi.
20: Önce bifteğe saldıracağım. Onu ortadan kaldırıp diğerlerine öyle geçeceğim. Biftek inanılmaz lezzetli, süper yumuşak ve süper sulu. Çok lezzetli. Dişlerim yetmiyor. Biftek büyük. Çocuklar, bu biraz zaman alacak gibi. Bu yüzden otursanız daha iyi olabilir. Ben bunu bitirmeyi denerken siz de kendi yemeklerinizi bitirin. Anlaştık mı?
3: Hadi veriyoruz
2: Hadi.
20: 25 dakika oldu bile ve bu devasa bifteğin daha ancak 1 kilo kadarını yiyebildim. Ve çenem gerçekten yorulmaya başladı.
3: Diğerlerinden ye. Çenen dinlensin.
20: Bu aslında harika bir fikir. Yeşillere dalıyorum. Tamam çocuklar, salatayı bitirdim. Annem yeşillikleri yemelisin derdi, ben de yedim.
32: Pekala Casey, 30 dakika oldu. Sürenin yarısı bitti ve tabağının da yarısından fazlasını yemişsin.
20: Yemeye devam ediyorum.
3: Hadi yapabilirsin. Zihin gücünü kullan Casey. Hadi Casey, yapabilirsin.
2: Hadi.
20: Salatayı yemek kolaydı. Bu yüzden taktiğimi değiştiriyorum ve ete geri dönmeden önce yan yiyecekleri bitiriyorum. Evet. Tamam, patates püresi bitti.
2: Evet.
20: Geriye tek parça ekmeğim ve bifteğin yarısı kalmışken restoranın maskotu geliyor ve meydan okumayı kazanmam için bana moral veriyor.
2: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
4: Hadi kesi hadi. Hadi kesi hadi.
20: Hızlı çiğnemiyorum. Yeterince dişim yok.
31: Sana inanıyoruz. Yapabilirsin.
20: Teşekkür ederim.
31: Yapabilirsin.
20: Şu anda her tür yardıma açığım.
31: Yüzüne bakıyorum ve zorlanıyor. Ve hızını biraz arttırması gerekecek ama bence bunu yapabilir.
32: Tamam Casey. 15 dakika süren kaldı ve son düzlüktesin. Ya tamam ya devam.
20: Bu iş gerçekten kolay değil. Çünkü buradaki tatlar çok yoğun. Ve bu da çiğneme yetimi büyük ölçüde yavaşlatıyor. Oh.
0: Şimdi ayağa kalkma zamanı. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Hadi ayağa. 10 dakika. Kalkın hadi.
20: Hadi. Sürem azalmaya devam ederken bifteğin yaklaşık %90'ını yemiş görünüyorum. Şimdi geriye kalan %10'luk kısım içinde kendimi son bir kere daha zorlamalıyım.
32: Son 2 dakika Casey.
3: Casey sana inanıyoruz. Yapabilirsin. Yapabilirsin.
6: Evet evet. Montana için yap.
32: 10 saniye.
3: 9. Yapabilirsin.
4: 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
6: Hayır. Hadi ama.
32: Casey, üzgünüm dostum. Hepsini bitiremedin.
20: Dwayne, bunu yapmayı gerçekten çok istiyordum ama elimden bu kadarı geldi. Ama saldırdım. Tabağa bütün gücümle saldırdım.
32: İlk olarak bana $110 borçlusun. Ve bir de utanç duvarı için fotoğrafını çekmeliyim.
20: Teşekkür ederim Billings. Bu seferlik ben bunu yerim de yemek kazandı. Ama seni yine de seviyorum Montana.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Net. Kazancım net, sigortam net.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
22: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
23: Bellona. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
24: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
33: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
25: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
28: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Cincinnati, Ohio. Amerikan yaşam tarzının enfes bir Orta Batı dilimi.
13: İnsana şarkı söyletiyor.
8: Büyük cesur lezzetleri bulmak kolay.
14: Kes ve kaz. İnşaatta tebel kazar gibi.
8: Kızarmış et, yerel tutkuyu yansıtan yemeklerden biri.
15: Alman yemeği yiyorsan buraya geleceksin.
8: Nasıl servis ederseniz edin.
2: Tuzlu, etli, nefis.
8: Bunlar bir mekanı tanımlayan eşsiz yiyecekler.
16: Daha önce kara ahududu aromalı bir şey yemişsen bu onun bin katı lezzetli.
8: Uğruna dünyanın öbür ucuna gittiğimiz efsanevi lezzetler.
26: Ben bu vücudu küçük porsiyonlarla yapmadım.
8: Ben Andrew Zimmern. Burası Cincinnati. Bir başka lezzet durağı.

0: Ohio Nehri'nin kuzey kıyısında kurulmuş olan Cincinnati, Orta Batı'nın en hızlı büyüyen büyük şehri. Bir zamanlar sanayi devi olan şehir, eyaletin en eskilerinden de biri. Tarihi şehir merkezi büyük bir yeniden canlanma yaşamış olsa da köklerinden kopmamış.
1: Cincinnati yemekleri köklü aile tariflerine dayanır.
0: Sanayi, Doğu ve Güney Avrupalı göçmenleri alıştıkları lezzetlerle birlikte buraya getirdi. Burası Laura Noyce'un yemek turlarındaki uğrak yerlerinden biri.
1: Göçmenler et ve patates severdi. Yani memleketlerini hatırlatan basit yemekleri. Burası bir eritme potasıydı ve birçok farklı tat vardı. Konfor yemekleri Cincinnati'de köklü bir gelenek.
0: Cincinnati'nin meşhur konfor yemeği Cincinnati Chili. Özel baharatlarla yapılmış, bol etli, spagetti üzerine servis edilen özel bir karışım.
2: Cincinnati Chili biryani değil de daha çok bir sostur. Pek çok şeye koyarız.
0: Cincinnati usulü çili 1922'de iki Makedon göçmen tarafından icat edildi. John ve Tom şehir merkezindeki tezgahlarında tarçın ve Akdeniz baharatlarıyla tatlandırılmış ince yahni kıvamında bir et sosunu sosislilerin üzerine servis ediyordu. Çilinin spagetti ile birlikte servis edilmeye nasıl başladıysa tam bilinmiyor.
2: Her mahallenin kendi çili dükkanı vardır.
0: Cincinnati Chili adını işçi sınıfı mahallesinden alan Camp Washington Chili'nin başlıca lezzetlerinden. James Beard ödüllü bu chili dükkanı Maria Papa Kirk'in babası Johnny Johnson'a ait.
2: Burayı 1940'ta babamın amcası ve bir başka Yunan göçmen açtı. Babam 1951'de Yunanistan'dan geldi. Böyle bir şeyi sadece Amerika'da başarabilirsin dedi.
0: Haftada 1600 litre çili yapmak başlı başına bir başarı. Dağ gibi sarımsak ve soğan saatlerce yağda pişirilir. Cincinnati'de et önceden kavrulmaz ve tencereye çiğden eklenir. Böylece bütün yağı sosa karışır.
2: Çilimizdeki en gizli malzeme baharat karışımımızdır. Baharatı çiliye sadece aile üyeleri ekler.
0: Ama bol miktarda tarçın içerdiğini itiraf ediyor.
2: Cincinnati çili Yunan göçmenler tarafından icat edildi ve biz dedi.
0: Haftada 1600 çili yapmak

0: Domates salçası ve bol su çiliye karakteristik sos kıvamını verir. 5 saat kaynatılır. Cincinnati çiliği nasıl yiyeceğiniz size bağlı.
1: Günde en az 1000 tane peynirli koni satıyoruz. Ekmeğin içine sosis, hardal, çili, doğranmış soğan ve rendelenmiş cheddar peyniri koyuyoruz.
0: Gerçek Cincinnati usulü olacaksa spagettiyle yersiniz.
1: İkili çili ve spagetti, üçlü çili spagetti ve peynir, dörtlü bunlara soğan eklenmiş hali. Eğer beşli ise hepsine kırmızı fasulye de eklenmiş oluyor.
2: Ben sadece beşli yiyebiliyorum. Peynir içine gömülmeye başlayınca sos karışıyor. Yediğiniz en güzel şey çıkıyor.
3: Sosis biraz sert, sonra çilinin baharatı, soğan ve hardal geliyor. Uzun bir geceden sonra birkaç peynirli koni yediğim zamanları hatırlatıyor.
4: Ekşi, biraz da tatlı. Malzemelerin hepsini koyunca kaşığa yani ya da çatala alması zor oluyor. O yüzden kesip kazacaksın. İnşaatta temel kazar gibi.
0: Cincinnati'de her yerde çili mekanları var. Ama şehrin en sevilen sandviç tabağını satan bir tek yer var. Isis Reuben ve patates krepi. Çavdar ekmeğinde konserve sığır eti, İsviçre peyniri ve turşu. Üstünde de patates krepi.
5: Easy'nin yerini herkes bilir. Hayatım boyunca vardı.
0: 1901'de açılan Easy's Deli, şehrin ilk Yahudi şarküterilerinden biriydi. New York şarküterilerinden ilham almışlardı ve bol etli sandviçler, patates krepi olan latke gibi geleneksel Yahudi yemekleri servis ederlerdi. 19. yüzyıl boyunca Avrupa'dan gelen Yahudileri cezbeden Cincinnati, Orta Batı'daki en eski Yahudi topluluğuna sahiptir. Konserve et aynı zamanda bir İrlanda geleneğidir ama Amerika'da Yahudi kasaplar tarafından benimsenip mükemmelleştirilmiştir. Reuben sandviçini New Yorklu Arnold Reuben'ın 1914'te icat ettiği söylenir. Günümüzde Easy's versiyonu Cincinnati'nin simgelerinden biri. Şarküteri sahibi Izzy'nin huysuz kişiliği restoranını Cincinnati efsanesi haline getirmiştir.
6: Izzy müşterileri uğurlarken her zaman bir eli dilimleyicide öbür eli kasada olur arkalarından. Arayı açmayın yine gelin ki kirayı ödememiz lazım derdi.
0: Izzy'sin bugünkü yöneticisi John Gyson kimliği müşteri deneyiminin büyük bir parçası olarak kabul ediyor.
6: Hey hala bir sandviçin kalmış.
0: Şehrin merkezindekiler dahil olmak üzere 9 şubeleri var. Bazıları orijinal dükkanın hemen yakınında. Bütün konserve etler hala yerinde küçük partiler halinde pişiriliyor.
6: Genelde her şubede günde yaklaşık 150 kilo konserve et tüketiyoruz.
0: Göğüs etleri dışarıda Izzy's için özel olarak hazırlanıyor.
6: Et ineğin ilk 5 kaburga kısmından geliyor ve baharatlarımızla marine ediliyor.
0: Bir gece boyunca sebzelerle ve aromatiklerle marine etmek, bakır tencerede pişirmeden önce ete daha çok lezzet kazandırıyor.
6: Salamura nedeniyle konserve ette çok fazla asit olur. Bakırın asiti azalttığına inanıyoruz. Bu da daha iyi bir lezzet demek.
0: Et kağıt inceliğinde kesilebilmesi için soğutuluyor.
6: Göğüs eti iki çeşit et türü içerir. Biri yağsız kısmı, biri de daha sert ve daha yağlı kısmı. Amacımız bu ikisinden mükemmel bir karışım elde etmek. Çünkü bütün lezzet yağda.
0: Her Reuben sandviçine 110 gram konserve et, çıtır lahana turşusu, bol Thousand Island sosu ve ithal İsviçre peyniri konur.
6: Şimdi hepsini erisin diye salamandıra fırına koyacağım. Konserve et alttan üste doğru ısıtılır.
0: Yerel çavdar ekmeğiyle ve Izzy's'in patates ve soğanlı krepten oluşan dev latkeleriyle servis edilir. Bunlar Yahudi kutlamalarının sembolüdür.
7: Izzy's bir Cincinnati klasiğidir. Yumuşak ekmekle birlikte konserve etin tuzluluğu, lahana turşusu ve Thousand Island sosu gerçekten inanılmaz.
8: Sandviç büyük, et mükemmel. Her gün 11.30 gibi buraya uğrarım. Programımı ona göre ayarlarım. Asla aksatmam.
9: Konserve et çok yumuşak. Bak ne kadar ince. Alıyorsun, ağzına atarken şöyle yapıyorsun. İşte böyle. İnsanı şarkı söyletiyor. Çok güzel.
0: Cincinnati'de konfor yemekleri baş tacı edilir. Bunlar içinde et olan, kızartılarak pişirilen Avrupa kökenli yemeklerdir.
10: Aracını Trix satanların %96 neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ama ne otel?
12: Favorisi

0: Hem de geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
4: Budur.

0: Fişti. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar talem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bankam Sonbank kartım Hadi.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Son zamanlarda yeniden canlanan Cincinnati merkezinin en önemli noktası Over the Rhine adlı rengarenk bir mahalledir. Bu isim hem bir zamanlar şehirden geçen kanala hem de kentin işçi sınıfı Alman göçmenlerine ev sahipliği yapma geçmişine bir saygı duruşudur. Ve yemek rehberi Laura Noyce'un turunun bir parçasıdır.
16: Çok çalışkanlardı. Kasaptılar, sosis yaparlardı.
15: Alman işçiler şinitsel gibi yemeklerini de beraberlerinde getirdi. Pane edilmiş ve kızartılmış bir zola Avusturya Alman mutfağının bir simgesi ve Cincinnati'de yaygın bir yemektir.
17: Tüm Alman restoranlarında şinitsel vardır. Tipik bir Alman yemeğidir, konfor yemeğidir.
15: Cincinnati 1800'lerin ortalarından sonlarına kadar ülkenin et işleme başkenti olarak görülüyordu. 26 farklı et işleme tesisinde yılda 85 binden fazla hayvan işleniyordu ve et şehri lakabını kazanmış. Et endüstrisi daha sonra Chicago'ya taşınsa da uçan domuz hala Cincinnati'nin maskotudur. Cincinnati'de neredeyse o zamandan beri et düşkünü Almanlara hizmet veren yerlerden biri de Mecklenburg Gardens'dır. Cincinnati Üniversitesi yakınlarındaki Coryville'de yer alan bu mekan John Hart'ın ve ailesine aittir ve kentin en eski restoranıdır.
18: Burası iç savaşın bittiği yıl olan 1865'te John Neep adında bir Alman göçmen tarafından açılmış.
15: Mecklenburg Gardens bir şeyler içip atıştırmaktan çok daha fazlasıydı. Burada göçmenlere vatandaşlık, oy atma ve İngilizce dersleri veriliyordu. Hala Cincinnati'nin önemli Alman kulüplerinden biridir.
19: Alman içecekleri pek güzel de yemekler. Alman yemeği yiyorsan buraya geleceksin.
15: Mutfak şefi James Brown, Mecklenburg'un geleneksel şinisel tarifini uyguluyor. Yağsız fileto kullanıyor. Eti una, yumurtaya ve ev yapımı galeta ununa bulamak, kızartıldığında dışını çıtır çıtır yaparken içini kurutmuyor. İnce fileto, hassas galeta unu yanmadan hızlıca pişiyor. Yan yemeklerde Alman yemekleri. Spätzle gibi tereyağlı un köfteler ve ekşi lahana turşusu geleneksel soslarla servis ediliyor.
18: Avcı sosu özel hazırlanmış mantar sosudur. Ayrıca enginarla kapariden oluşan Dunkelweizen'ımız da vardır.
15: Meyvemsi tatlara sahip özel aromatik bir sıvı da eklenir. Tüm çiftliği tabağınızda görmek isterseniz şinitseli a la Holstein isteyin. Üstüne kızarmış yumurta da koysunlar.
8: Şinitseli ısırdığınızda önce o çıtır çıtırlığı, ardından içindeki sulu kalmış etle buluşur ağzınız. Adeta cennetten bir lokma gibi. Deliriyorum.
17: Gravy sosunun tuzluluğu kırmızı lahanayla çok iyi bir kontrast oluşturuyor. Biraz da lahana turşusu tadı var.
7: Bana büyük annemi hatırlatıyor. Dökme demir tavada bol tereyağıyla enfes şinitsel yapardı.
15: Alman göçmenlerin etkisi ve et ağırlıklı diyetleri, sığır eti ve yulafla yapılan baharatlı, tuzlu bir köfte olan Geta'da da hissediliyor.
17: Geta Cincinnati'nin vazgeçilmez kahvaltı yemeğidir. Çıtır çıtır ve harikadır.
15: Geta Almanya'dan ilham alınarak yapılmıştır ama Almanya'da bulunmaz. Muhtemelen Kuzey Almanya'da bulunan ve etle tahıllardan yapılan knip adlı sosisin bir türevidir. Et stoklarını tüketmek istemeyen işçi sınıfı aileler için ekonomik bir çözümdü.
20: Eskiden yürek, karaciğer, dil gibi sakatatlar da karıştırılırdı. Günümüzde Geta daha temiz, lif açısından zengin, kahvaltılık bir lezzet.
15: Günümüzde Geta kaliteli kasaplarda birinci sınıf etlerle yapılıyor. Josh Lillis, Over the Rhine mahallesindeki aile şirketinin beşinci kuşak sahibi. Heckerlin 1850'li yılların başlarında Cincinnati'de tarihi Findlay Market'teki ilk işletmelerden biriydi.
20: Eskiden banliyölerden sokaklara sürüyle canlı hayvan getirilirken çekilmiş fotoğraflar vardı.
15: Josh'ın modernleştirdiği tarifi büyük babasının geliştirdiği tarife dayanıyor. Artık sakatat yerine sığırın ön döş kısmı kullanılıyor.
20: O ekstra sığır eti lezzeti bizim Geta'yı benzersiz kılıyor.
15: Baharat karışımı 100 yılı aşkın süredir değişmemiş. Kuru soğan, karabiber, kereviz tuzu ve ince çekilmiş yulaf. Bu karışım hem kıvamı bağlıyor hem de hafif bir ceviz tadı veriyor.
20: İçinde belli bir miktarda yağ olması gerekir. Pişerken yulafa geçer ve yulafın lezzetle kabarmasını sağlar.
15: Josh pişirilen ve soğutulan Geta'dan kalınca dilimler keser. Sadece birkaç dakika tavada kızartmak Geta'nın dışını çıtır, içini yumuşak ve sulu yapar. Üstüne iyi pişmiş yumurta ve erimiş Amerikan peyniri konur. Hepsi fırından yeni çıkan tereyağlı yumurtalı ekmekle sunulur.
17: Hafta içi kahvaltılarda Geta yemeği seviyorum. Hafta sonları da mutlaka kızartıyoruz.
21: Bu bir Cincinnati geleneğidir. Hemen herkesin büyük annesinin bir tarifi vardır. Beni çocukken annem ve babamla kahvaltı ettiğim günlere götürüyor.
17: Tuzlu, eti çok lezzetli ve çıtır. Cincinnati'nin Alman mirası ve et endüstrisiyle olan tarihi bu mutfağın ortaya çıkmasını sağladı ve bu da yemekleri kendine özgü kıldı.
15: Kahvaltı, öğle ya da akşam yemeği olsun Cincinnati bir sandviç şehridir. Yerel favorilerden biri derin yağda kızartılan ve kısa sürede popüler olup ülkenin dört bir yanına yayılan filato sandviçidir. Altı eyaletten geçen Ohio Nehri Cincinnati'nin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Öncüler için batıya giden ana güzergah ve kölelikten kaçan Afrikalılar için yeraltı demiryolu ağının önemli bir durağıdır. Ayrıca Cincinnati'nin Katolik geleneğine dayanan ve menülere yerleşmiş olan balık kızartmasında kullanılabilecek yüzü aşkın balık türünün de kaynağıdır. En popüler olan patates kızartmasıyla sunulan mezgittir.
22: Cincinnati'de restoran açacaksanız kızarmış balık şarttır.
15: Balık kızartması, Paskalya öncesinde bir ay boyunca kırmızı et yememeyi öngören Katolik geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bu süre zarfında Cincinnati'de neredeyse her kilise cuma geceleri balık kızartması etkinliği düzenler. Bu popüler gelenek, ünlü bir fast food lokantasının fileto balık sandviçini yaratmasına yol açmıştır. 1962'de söz konusu lokantanın Cincinnati'deki bir bayi olan Lou Groen, Paskalya Perez'inde burger satışlarının düşmesiyle hayal kırıklığına uğrar ve bir balık sandviçi geliştirir. Bu ürün çok popüler olur ve 3 yıl içinde ülke geneline yayılır.
23: Batı yakası balık kızartmasıdır. Doğu yakasındaysa sushi. Cincinnati'nin batı yakası muhafazakar ve yoğun şekilde Katoliktir. Balık kızartması buradan yayılmıştır.
15: John Diebold burayı 1986'da devralmış ve binanın 1860'lara ait özgün karakterini korumak istemiş.
23: Aslında adını hemen arkamızdan geçen Miami Erie kanalı üzerindeki bir yükleme platformundan almış.
15: Cincinnati'nin damak tadına uygun şekilde John da özel karışımını yapıyor ve kreol baharatlarıyla tatlandırıyor.
23: Genelde lager ya da ale tercih ediyoruz. Karbonasyonu sayesinde hamur çok daha hafif oluyor.
15: Tadı hafif olan beyaz Atlantik balığıyla başlıyor.
23: Bu 120-170 gramlık bir mezgit filetosu. Önce baharatlı una, sonra da hamura buluyoruz.
15: Parlak altın rengini alana kadar kızartılan balık, beyaz sandviç ekmeğinde domates, marul, tartar sos ve kızarmış patatesle sunuluyor.
23: Taze ve bol. Ben bu vücudu küçük porsiyonlarla yapmadım.
22: Neredeyse ekmeğe sığmıyor. 26 yıldır bu balık sandviçini yiyorum. Cincinnati'de daha iyisini bulamadım.
0: Balığın çıtırlığı ve tartar sosun tadı damağınızda kalıyor.
16: Eskileri hatırlatıyor. Arkadaşlarla, aileyle birlikte olmayı. İçinizi ısıtıyor, ruhunuzu ısıtıyor. Gerçekten çok iyi bir yemek.
15: Cincinnati'deki her konfor yemeği kızartma değil, yerel halk birçok kişinin adını dahi bilmediği bir meyveyi seviyor ve meyveli donmuş bir karışıma bayılıyor.
1: Daha önce kara ahududu aromalı bir şey yemişsen bu onun bin katı lezzetli.
15: Ohio'nun Cincinnati şehri küçük kasaba havası taşıyan orta ölçekli bir metropol. Cincinnati'liler aralarında iki de yerel tatlı bulunan yöresel yemekleriyle gurur duyar. Bunlardan biri bu bölgeye özgü olan ve Kuzey Amerika'nın en büyük meyvesi olan pawpaw meyvesiyle yapılır.
2: Tadı önce ananas, muz ve mangoyu andırır. Ardından kavunumsu bir tat alırsınız. Gerçekten benzersiz bir meyvedir.
15: Pawpaw, cheesecake ve diğer tatlılara lezzet ve kıvam katar.
2: Dondurması harikadır.
15: Dondurma Cincinnati'nin diğer gözde tatlısıdır ve yalnızca tek bir marka ve tat kabul görür. Grater'ın kara ahududulu parça çikolatalı dondurması.
16: Grater'la Cincinnati eş anlamlıdır.
15: Erken örnekleri 4. yüzyıla kadar giden dondurma o dönemlerde yalnızca zenginlerin tüketebildiği bir tatlıydı. 1870'lerde yeni yalıtımlı buzdolapları sayesinde daha ulaşılabilir oldu. 50 yıl sonra yapımı ucuzladı ve seri üretime geçildi. Ama Grater hala ev yapımı tarzında yoğun kıvamlı küçük partilerden oluşan eski Fransız yöntemiyle üretim yapıyor. Richard Grater'ın büyük büyük babası Louis 1870'te Grater's dondurmasını kurdu.
19: Aile efsanesine göre evden kaçmış ve Cincinnati'ye şansını denemeye gelmiş. O zamanlar buzdolabı yoktu. Dondurma yapmak için tuz, buz ve su kullanılıyordu.
15: Aile geleneği hala şehrin hemen dışındaki fabrikada sürdürülüyor.
19: Hala büyük babamın 150 yıl önce yaptığı şekilde yapıyorum.
15: Ama bazı şeyler de değişmiş. Artık dondurmayı karıştırmak için 37 makine kullanıyorlar. Bu elde döndürülen tek bir kovadan çok farklı. Ama değişmeyen şey her makinenin endüstriyel boyutlar yerine yalnızca 9,5 litrelik partiler üretmesi. Bob Grater 20'den fazla dondurma aromasının üretimini denetliyor. En çok satan tat kaymak ve kara ahududu püresinin karışımı olan kara ahududulu parça çikolatalı dondurma.
22: Çok yavaş bir süreçtir. Eşsiz, pürüzsüz, kremsi bir dondurma yaratır. Yaptığımız iş bu Fransız pop makinesine bağlıdır.
15: Donma sırasında ne kadar az hava karışırsa dondurma o kadar yoğun ve zengin lezzetli olur. Ev yapımı çikolata parçaları da onları diğerlerinden ayırır. İşte bu dondurmayı eşsiz kılan bunlardır.
22: Uygun sıcaklık ve kıvamda sıvı çikolatamızı ekleriz. Bu bizim imza çikolata parçalarımızı oluşturur.
15: Dev bitter çikolata bloklarından eritilen bu çikolata dondurmayı kaplar ve kabuk gibi sertleşir. Ardından büyük parçalara ayrılır.
22: Bu sıvı çikolata yöntemi daha çok ve daha iri parçalar koymamıza imkan sağlıyor. Adeta bir hazine avı gibi. En büyük parçayı kim bulacak?
15: Grater's büyük bir özenle paketlediği dondurmaları Cincinnati'deki 19 şubesine servis eder.
1: Daha önce kara ahududu aromalı bir şey yemişsen bu onun bin katı lezzetli.
16: Bunun gibisi yok. Hiçbir markada bu kadar büyük çikolata parçaları bulamazsınız. Bitter çikolata ile çok iyi gidiyor tatlı.
17: Doğum günü kutlamaları, dans gösterileri, beyzbol maçları sonrası buraya geliriz. Harika bir tat.
15: Cincinnati, Amerikan ruhunun bir kutlamasıdır. Eskinin sanayi şehri, bugün modern bir Orta Batı harikası. Bu şehrin tatlarını ve geleneklerini göçmenler ve şans arayanlar şekillendirdi. Yerel yenilikler, eski dünya konfor yemekleri ve tarih dolu sandviçler. Cincinnati ziyareti kesinlikle lezzetli geçecektir.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
0: şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Sizi Fuzuli uyar.
9: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve.
15: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titretir.
14: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
15: Aldığınızdan daha fazlası.
16: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
17: Makbulü makbul makbul.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Oklahoma City, kovboyların sır yetiştiriciliğinde standartları belirlediği yer.
1: Biftek, Oklahoma'nın en yerel yiyeceğidir.
0: Bu şehir, Amerika'nın favori yemeklerinden bazılarını yeniden yarattı.
2: Soğandaki çıtırlık, köftedeki közlenmiş çıtırlıkla birleşiyor.
0: Ve dünyanın dört bir yanından gelen nefis tatlara kapılarını açtı.
3: Her şey çok bitkisel ve aromatik. Kendinizi evinizde gibi hissettiriyor.
0: Burası tarih dolu otoyolların kavşağı, gelenekle yaratıcılığın birleştiği yer.
4: Kızarmış tavuk bonfile gibi ama bu aslında et.
0: Bunlar bir yeri tanımlayan eşsiz yiyecekler.
5: Oklahoma'da ince çili yapmayız, fasulyeli çili de yapmayız.
0: Ve dünyanın öbür ucuna gitmeye değecek efsanevi tatlar. Ben Andrew Zimmern ve burası Oklahoma City. Bir başka nefis durak.

0: Oklahoma City, eyaletin başkenti ve kozmopolit merkezi. Amerika'nın büyük düzlüklerinde yükselen ülkenin tam ortasında yer alıyor. Bir zamanlar bir petrol kasabası olan Oklahoma, zor zamanlardan direnç ve azimle geçmeyi başarmış bir şehir. Ve her şeyden çok burası kovboy ülkesidir.
1: Oklahoma City kurulduğu zaman ekonomiyi sığır yönlendiriyordu.
0: Büyük Amerikan sınırı bu rüzgarlı ovalarda sığır yetiştiricilerini kral yaptı. Ve bugün bile biftek şehrin en sevilen yiyeceklerinden biri. Örneğin klasik T-bone bifteği. Kısa bel kısmından kesilen, mükemmel şekilde ızgarada pişirilen büyük bir parça. David, Oklahoma gazetesinin yemek editörü.
1: Amerikan kültürünün parçasıdır ve kesinlikle Oklahoma'nın da öyle.
0: Oklahoma 1907'de Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı ve sadece 3 yıl sonra Oklahoma City mezbahaları binlerce kişiyi et sektörüne çekti. Yüzyılın başlarında ulusal talep o kadar yüksekti ki buraya gelip çıkan et miktarı şehre paketleme kasabası lakabını kazandırdı. Bugün hala Amerika'nın en büyük besi ve sığır pazarıdır. Tarihi mezbahalara sadece birkaç blok uzaklıkta bulunan Cattleman's Steakhouse, 100 yılı aşkın süredir kovboylara ve müşterilerine hizmet veriyor. Bugün restoranı David yönetiyor.
2: Burada tavuk, balık ya da domuz eti neredeyse hiç satamayız. Sattığımızın %95'i dana eti.
0: Buradaki biftekler elle kesiliyor ve 45 gün boyunca bekletiliyor. Şef Joe 30 yılı aşkın süredir mutfağın başında. T-bone gibi biftekleri pişiriyor. Bu kesim aslında iki farklı bifteği aynı anda sunuyor.
3: T-bone bifteğinin güzel yanı aynı öğünde iki ayrı bifteğin tadını çıkarabiliyor olmanız. Burada şerit bonfile var, diğer taraftaysa yumuşacık antrikot. Çok güzel duruyorlar.
0: T-bone'un şerit bonfile kısmı içinde bulunan yağ damarlarıyla çok lezzetlidir. Yumuşak olan antrikot kısmı ise daha küçüktür ve sulu narin dokusuyla çok değerlidir.
3: Etin iç kısmında biraz kan birikmeye başladığında orta az pişmiş kıvama yaklaşıyorsunuz demektir.
0: Joe burada orta az pişmiş kıvamı hedefliyor, sıcak ve pembe merkezli.
4: Etin üstüne tereyağı sürmüyorlar, tadı saklamaya çalışmıyorlar. O kadar sulu ki ağzınıza attığınızda tereyağı gibi eriyor ama aslında bifteğin kendisi çok lezzetli.
5: Sürekli lezzetli olmasının sebebi işi iyi bilmeleri.
0: Oklahoma'nın meşhur etinin başka bir hali ise eyaletin resmi yemeği, Chicken Fried Steak. Pane kaplanmış, baharatlanmış ve tavada kızartılmış dana biftek.
3: Adına bakıp şaşırmayın, tavuk değil, tamamen dana eti.
0: Kızarmış tavuk olarak geçen bu bonfile yemeği Alman mutfağındaki schnitzel'e benzer. Avrupa'dan gelen göçmenlerin geleneklerinden gelişmiş. Sert ve ucuz etler yumuşatmak, lezzetli hale getirmek için önce dövülüyor sonra pane yapılıp kızartılıyor. Cattleman's'ta Joe daha üst düzey bir versiyon hazırlıyor.
3: Eti makineden geçirip yumuşatıyoruz.
0: Et sütün içinde bekletiliyor. Bu da pane kaplamasının daha iyi tutunmasını sağlıyor ve nem kazandırıyor.
3: Çoğu kişi bu yemeği fritözde kızartır. Biz öyle yapmıyoruz. Döküm tavada pişiriyoruz. Bu da farklı bir doku veriyor.
0: Kızarmış tavuk terimi etin tavuk gibi pane kaplanıp kızartılması anlamına geliyor. Yemeğin üzerine kremsi, yoğun bir yöresel sos dökülüyor.
3: İsmi kızarmış tavuk bonfile ama bu et.
6: Bu gerçekten harika. Dışı tam tavuk gibi, çıtır. Eğer sosla birlikte yerseniz gevrekliği kaybolmuyor. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz.
7: Sosu kremamsı ve karabiberli. Ve çok lezzetli. Hem yemekle hem de püreyle birlikte çok iyi gidiyor.
0: Bazılarına göre kızarmış tavuk bonfile Oklahoma City'nin imza yemeğidir. Ama neredeyse bir yüzyıldır Oklahoma şarkısını söyleyen başka bir yemek daha var. Kızarmış soğanlı hamburger. Köftenin içine bastırılarak pişirilen soğanlarla yapılan klasik bir hamburger.
2: Orijinal Oklahoma yemeği deyince kızarmış soğanlı burger akla gelir. Ve Oklahoma'nın çoğu şeyi gibi bu da ihtiyaçtan doğdu.
0: Bu burger Oklahoma City'nin hemen batısındaki küçük El Reno kasabasında büyük buhran sırasında ortaya çıktı. 1920'ler ve 30'larda et fiyatları çok yüksekti. Soğan ise çok ucuzdu. El Reno'daki lokanta sahipleri küçük köftelerin içine bastırılmış soğanlarla maliyeti düşürdü ama lezzeti korudu. Bu şekilde hem tat hem hacim sağladılar hem de et tasarrufu yaptılar. Bugün kızarmış soğanlı burger tüm eyalet çapında seviliyor. Özellikle El Reno'daki tarihi Route 66 üzerinde yer alan Sid's Diner gibi yerlerde müşterileri memnun etmeye devam ediyor. Burası tam 50 yıldır müşterilerine hizmet ediyor.
5: Mekan sahibi hem yemek pişiriyor hem müşterilerle ilgileniyor. Başka nerede bulabilirsin böyle bir yeri?
0: Martin'in oğlu Adam artık ona yardım ediyor ve her gün elle soyulmuş, dilimlenmiş, 70 kilodan fazla İspanyol sarı soğanı kullanıyorlar. Burger, Oklahoma kıymasıyla bir yığın soğanın basit birleşiminden oluşuyor.
5: Üzerine bolca soğan koymayı seviyorum, biri istemem demedikçe.
0: Kıtır kıtır bir dış katman elde etmek için Marty kendi tasarladığı köfte eziciyle soğanları bastırıyor.
5: Bunlar eski malalardan yapılıyor. Ucunu kesiyoruz, kenarına şekil veriyoruz. Soğanlı burger yapmak için mükemmel bir el alet oluyor.
0: Bazı müşteriler peynirli tercih etse de Marty klasik olanı seviyor. Sadece kızarmış soğan, et ve turşu.
5: İşte orijinal El Reno kızarmış soğanlı hamburger.
3: Soğanlar nereden geliyor bilmiyorum ama burgeri çok lezzetli yapıyorlar.
8: Soğanlar burgerin içinde erimiş gibi.
4: O soğanın çıtırlığı var ya, közlenmiş burgerin çıtırlığıyla birleşiyor. Soğanlar etin içinde bastırılıyor.
8: Evet.
4: Neden bilmiyorum ama çok iyi uyum sağlıyor.
8: Burada bir usulleri var, ne yaptıklarını bilmiyorum ama tam kıvamını bulmuşlar.
4: Harika bir tat.
9: Yaklaşık 29 yıldır buraya geliyorum. Burada başka benzeri yok. Her seferinde aynı şeyi sipariş ediyorum. Kızarmış soğanlı burger, şili, yanında turşu.
0: Soğanlı burger basit malzemeleri yerel bir klasiğe dönüştürüyor. Başka bir Oklahoma klasiği ise bir öğle yemeğini barbekü mükemmelliğine taşıyor. Yüzyılın başında Oklahoma City, sığır yollarının önemli bir geçiş noktasıydı ve paketleme endüstrisi bugün hala canlı. Biftek hala kral ama bu bölge kendi yoksul mutfağı ile tanınıyor. Örnek mi? Püme bolonya sandviçi. Kalın kesilmiş bolonya yavaşça fırınlanıyor ve presel çöreği arasında servis ediliyor.
10: Barbekü ve tütsüleme tarihi Oklahoma'da çok köklü. Ama Kansas City ile Texas arasında sıkışıp kaldık. Bu yüzden kimliğimiz bazen belirsizleşiyor. Aramızda hala bolonya yapan biziz.
0: Bologna ismini İtalya'nın Bologna şehrinden alır. Burası mortadella ile meşhurdur. Baharatlar ve meyvelerle aromalandırılmış yağlı bir etten yapılan bu sosis antik Roma'ya kadar dayanır. İtalyan göçmenler ucuz et parçalarıyla Amerika'da kendi versiyonunu yaptılar. Buna Bologna dediler ve ucuz, seri üretilen versiyonu popüler öğle yemeği eti haline geldi. Bologna'nın tütsülenerek bütün halde pişirilmesi özellikle Oklahoma'da yaygınlaştı. Kalın dilimlenmiş tütsülenmiş Bologna, Oklahoma Eyalet Meclis Binası'nın hemen yakınındaki North Lincoln Bulvarı'ndaki Jamil's Steakhouse'un özel sandviçlerinden biri. Jamil's 1945'te Tulsa'da Lübnanlı bir göçmen tarafından kuruldu. Hem Lübnan ızgara yemekleri hem Amerikan barbeküsü servis ediliyor. Müşterileri arasında eyalet senatörleri ve devlet görevlileri de var.
11: Eyalet meclisine bu kadar yakın olunca gerçek bir kalın Bologna sandviçine yer vermek istedik. Bu yüzden adına Senatör Bologna sandviçi dedik.
0: James'teki Bologna özel bir karışımdan oluşuyor. 7 kiloluk kütük şeklinde hazırlanıyor. Greg her kütüğü önce soğutuyor. Ardından yüzeyini çiziyor ve tereyağıyla kaplıyor. Ev yapımı baharat karışımında kırmızı biber, kimyon, toz biber ve esmer şeker var. Tütsülendiğinde bu şeker karamelize olup çıtır bir dış tabaka oluşturuyor. Etin içindeki yağ eriyince Bologna tereyağı gibi bir doku kazanıyor. Greg hafif ve tatlı bir aroma için ceviz ağacı kullanıyor.
11: Düşük ısı uzun süre 175 derece 4 saat fırınlanacak.
0: Tütsülenmiş Bologna kalın dilimler halinde kesiliyor ve Greg her dilimi ızgarada pişiriyor. Sandviç pretzel çöreği içinde marul, domates, turşu ve barbekü sosla servis ediliyor. Kendi yaptığı jalapeno pimento peynir sosunu da ekliyor.
5: Yavaşça tütsülenmiş, Bologna dumanlı, harika bir tada sahip. Başka yerde böyle bir lezzet bulamazsınız, harika.
12: Sandviçe özel kılan şey pimento peyniri, turşular ve Bologna'nın o tütsü kokusu. Lezzetlerin güzel bir dengesi var.
2: Ne çok kalın ne de çok ince. Gerçekten eşsiz bir lezzeti var. Bologna sandviçleri Oklahoma'da çok seviliyor ama bence Greg burada en iyisini yapıyor.
0: Füme Bologna sevgisiyle Oklahoma barbekü dünyasında kendine özgü bir yer ediniyor. Şehrin bir başka etli klasiği de iddialı. Baharatlı ve pişmiş kıyma ile yapılan chili.
13: Doğuda chiliye fasulye koyuyorlar. Burada fasulye yasaktır.
0: Chili kelimesi İspanyolca chile con carne, yani biberli et demek. İlk versiyonları da sadece şu: biberle pişirilmiş et. Amerikan chilisi ilk olarak Texas ile Meksika sınırı boyunca uzanan kasabalarda ortaya çıktı. Sonra kuzeye doğru yayıldı. Bu doyurucu, yani Ron's Hamburgers and Chili adlı restoranda ünlendi. 1975'te Ron tarafından kurulan restoran zincirini şimdi oğlu Mark yönetiyor. Oklahoma City'nin doğusunda sessiz bir banyodeler. Tarifi köklerine sadık kalarak 19. yüzyıl sınır kovboylarının yaptığı chiliye benziyor.
13: Etin tavaya yapışmaması için biraz yağ ekliyoruz.
0: Kıyma, soğan, kırmızı toz biber, kimyon ve diğer baharatlarla pişiriliyor.
13: Kürek çeker gibi çeviriyoruz, sanki sandal çevirir gibi.
0: Un ve bisküvi unu eklenerek yoğunlaştırılıyor. Ortaya çıkan karışıma tuğla çili deniyor. Sığır sürücüleri çiliyi yağ içinde sıkıştırıp saklıyor, yiyecekleri zaman suya atıp kaynatıyorlardı.
13: Oklahoma'da ince çili yapmayız, fasulye de koymayız.
0: Ve işte burada işler ilginçleşiyor. Mark karışımı buzla soğutuyor. Bu işlem kıvamı biraz inceltiyor. Ardından karışım buzdolabında bir gece bekletiliyor. Ertesi gün ısıtıyor ve içine peynir dilimleri ekliyor.
13: Daha kremamsı, biraz daha yoğun bir kıvam veriyor.
0: Rasta chili, sosisli peynirli patates ve hamburgerlerin üzerine konuluyor. Ayrıca rendelenmiş peynir, soğan ve jalapeno ile tek başına da servis ediliyor.
14: Çok baharatlı değil, başka tatlarla karışmıyor. Gerçekten sade ve çok lezzetli bir chili. Patates kızartması ve peynirle çok uyumlu.
12: Oklahoma'da chiliyi doğru yaparız. Chili'nin tanımı ettir ve biberdir. Fasulye koyarsan artık o yağ ne olur. Lezzetiyle gurur duyuyoruz.
8: Sürekli geliyoruz. Özel bir chili sipariş ediyorum. Üzerinde o muhteşem chili var. Her gün yesem bıkmam. Ne yaptılarsa içine sevgi koymuşlar.
0: Oklahoma chili ile geçmişin bir kasesini sunuyor ve burada bir başka sıcak kase konfor anlamına geliyor. Bu sefer antik bir gelenekten.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
16: Kredi. Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
11: Ben bilirim. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
4: Oklahoma City, Amerika'nın ana yolu olan tarihi Route 66 boyunca uzanır. Bir zamanlar daha iyi bir hayat arayanlar için özgürlüğün simgesiydi. Aynı zamanda Amerikan rüyasını arayan Vietnamlı mülteciler için de bir fırsat yoluydu. Bugün Oklahoma City'nin Asya bölgesi Amerika'daki en canlı Vietnam topluluklarından biri. Ve burada klasik bir yemek bulabilirsiniz. Adı pho. Et suyunda pirinç eriştesi, et ve sebzelerle servis edilen zengin bir çorba.
5: Gittiğim tüm yerler arasında burada bulduğum lezzet, Amerika'da ulaşılabilecek en otantiği.
4: 1975'teki Saigon'un düşüşünden sonra yüz binlerce Vietnamlı mülteci Amerika'ya kabul edildi. Çoğu ilk olarak Arkansas'taki Fort Chaffee'ye geldi. Daha sonra yeniden yerleştirme programı olan şehirlerden birine, Oklahoma City'ye yerleştiler. Ve burası onlar için yeni bir hayatın merkezi haline geldi. Orijinal Vietnam lezzetlerinden olan pho, yeniden yerleştirme sonrası açılan ilk restoranlardan biri olan Pho Kong'da servis ediliyor. Burası Oklahoma City'nin Asya bölgesinin tam kalbinde. 16 binden fazla Vietnam kökenli Amerikalı, Çinli, Japon ve diğer Asyalı Amerikalılar burada yaşıyor. Sahibi Duy Tran Amerika'ya geldiğinde 17 yaşındaydı. İşler ailesiyle beraber eşi Tanya, kızı Vivian ve oğlu Dennis tarafından yürütülüyor.
5: Babam her şeyi yüreğiyle yapar, her şeyle ilgilenir. İnsanların başkası değil, onun yaptığı yemeği yediğini bilir ve bununla gurur duyar.
4: Pho, antik bir teknikle başlar. Sığır kemiklerinin yavaşça kaynatılmasıyla elde edilen berrak ve aromatik bir et suyu. Duyuk kemikler, sığır omuzu ve inciklerini en az 2 saat pişirir. Et kemikten ayrılacak kıvama gelene kadar. Pho'da tercih edilen et sığır etidir. Fransız sömürge döneminde Vietnam'da dana etine olan talep arttı. Bu da sığırların yük hayvanı olmaktan çıkıp kitlesel tüketim ürününe dönüşmesini sağladı. Kemiklerin çorbada kalması çok önemlidir. Bağ dokulardaki jelatin et suyuna zenginlik kazandırır. Kemik iliği ise aroma katar.
6: Çok fazla kemik var. Pho'nun özü kemiktir. Bu olmadan pho olmaz.
4: Et de aroma verir. Daha sonra çorbaya geri eklenebilir. Baharatlar ve aromatikler bölgeye ve şefe göre değişir. Duyun tarifinde tarçın, meyan kökü, kişniş ve taze ezilmiş zencefil bulunuyor. Baharatlar kaynadıkça çorbaya tatlı ve tuzlu tatlar katıyor.
6: Buradaki sepetten çıkan şey tüm lezzeti oluşturuyor.
4: Pirinç erişteleri hızlıca haşlanıyor. Ardından müşterinin seçtiği ince dilimlenmiş dana eti gibi etlerle kaplanıyor. Beyaz soğan, taze soğan ve kişniş eklendikten sonra kaseye kaynar et suyu dökülüyor. Bu sıcaklık çiğ eti masaya gelmeden önce pişiriyor.
3: Tarçını, soğanı, tüm o farklı otları ve diğer şeyleri net şekilde tadabiliyorsunuz. Çorbanın içinde bu inanılmaz bir şey.
7: Buraya 20 yıldan fazla süredir geliyorum. İlk başta sadece klasik dana etli pho içerdim. Harika. Burada kullandıkları malzeme kalitesinin farkı kesinlikle belli oluyor.
5: Et suyunu tattığımda her şeyin taze olduğunu anlıyorum. Her şey çok bitkisel ve aromatik. Pho'dan bekleyeceğiniz gibi. Size kendinizi evinizde gibi hissettiriyor. Sanki 5 yaşındayken annenizin size pho yaptığı zamana dönüyorsunuz.
4: Pho göçmenlerle birlikte yeni bir hayata adım attı. Bir başka yerel lezzet ise burada doğdu. Oklahoma'nın görkemli dağlarında yetişti. Dağlarda çalışan aileleri ve çiftçileri doyuran yiyeceklerden biri de kızarmış turta. Tatlı veya tuzlu iç dolgulu elde yapılan kızarmış turta. Dünyanın dört bir yanındaki kültürler yüzyıllardır tatlı ve tuzlu turtaların farklı versiyonlarını yapıyor. Amerika'da kızarmış turtalar güneyde popüler hale geldi. Artan turta hamurunu değerlendirmek için kızartılarak taşınabilir yiyecekler ve atıştırmalıklar yapılıyordu. Kovboyların kış aylarında hem ısınmak hem de enerji almak için pratik bir şeye ihtiyacı vardı. Turtalar işte böyle doğdu. Bugün Arbuckle Mountain Fried Pies'ta onlarca çeşit turta bulabilirsiniz. 20'den fazla şubesi var. Biri de Oklahoma City'nin kuzeybatısındaki sakin bir banliyöde yer alıyor. Mood tarifini 1900'lerin başında Arbuckle Dağları eteklerinde mükemmelleştirdi. 2003'te torunu Jerry bunu aile işine dönüştürdü.
7: Jerry bölgedeki ailesi ve arkadaşları için turta yapmaya başladı. Bizim tarifimiz de onunkinin üzerine inşa edildi.
4: Tuzlu turtalarda Meksika-Amerikan karışımı ve sosis yumurta peynir gibi çeşitler var. Tatlı turtalar arasında kiraz ve elma favori.
8: Pina colada gibi Hindistan cevizi ananas karışımı yapabilirsiniz. Ya da çikolatalı kiraz. Limonlu yaban mersini de gerçekten çok güzel.
4: Christie, Arbuckle'ın fırıncılarından biri. İç dolguyu ve kızartmayı kaldırabilecek bir hamur yapmak çok önemli. Tereyağı hamura protein ekleyerek kahverengileşmeyi ve yumuşaklığı artırıyor. Bazı kızarmış turtalar bisküvi tarzı hamurla yapılır. Burada gerçek turta hamuru kullanılıyor.
8: Bu bizim turta kesicimiz. En az 25 yıldır kullanıyoruz.
4: Christie, hamuru top haline getirip her birini elle bastırıyor.
8: Pankek gibi çok ince olmamalı. O kadar ince olursa yırtılır. Hamur makinesinden geçerken yırtılırsa iyi bir turta olmaz.
4: Her bir taraf iki kez merdaneden geçiriliyor.
8: Her iki tarafında da un olduğundan emin olunmalı. Yoksa çatlaklar oluşur ve hamur dağılır. O zaman iyi bir turta olmaz.
4: İç dolgular şirketin ana merkezinde hazırlanıyor. Kenarlar önce elde bastırılıyor, ardından kıvırma presine yerleştiriliyor ve düzgün bir mühür sağlanıyor.
8: Bastırıyorsunuz ve güzel bir kenar elde ediyorsunuz. Böylece açılmıyor.
4: 3,5 dakika boyunca sıcak yer fıstığı yağında kızartılıyor. İç dolgusu ısınıyor ve hamur altın rengi çıtır çıtır bir kıvama ulaşıyor.
9: Bence harika. İç kısmı çok tatlı. Dışı ise çıtır çıtır. Elmalı turta gibi. Epey dağınık ama dikkatli yemeye çalışıyorum.
10: Bence çok lezzetli. Ne çok tatlı ne de kuru. Kabuk kısmı güzel, gevrek ve yağlı. İçinde elma parçaları var ama konserve gibi değil. Daha çok ev yapımı gibi.
5: Bence en güzel kısmı hamuru. Harika bir hamur. Orada ne hamuru kullanıyorlarsa gerçekten mükemmel. Daha önce yediğim tüm böğürtlenlerden daha tatlı. Genel olarak harika bir turta, bayıldım.
4: Doyurucu turtalardan burgeri zenginleştirmenin yaratıcı yollarına. Oklahoma City, Amerikan ruhunun yaratıcılığa ve yeni sınırları keşfetmeye ilham verdiği bir yer. Büyük düzlüklerin çetin zamanları ve zorlukla elde edilen malzemeleri burada kalıcı gelenekler ve cesur bir mutfak oluşturdu.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Ha! Maylofa! Maylofa!

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
2: uyar. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma, KOP'ta sadece 230 lira. Bulunmaz, ben bilirim,
6: ben bilirim. Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
6: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
1: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
12: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Rehin dükkanında yalnızca en iyi ve en değerli hazineler para getirir. Bu tam olarak doğru değil. Rehin dükkanları aynı zamanda biraz para kazanmak isteyen herkesin gidebileceği yerlerdir. Müşteriler neredeyse her şeyi getirir.
1: Biz geniş bir ürün yelpazesi kabul eden bir dükkanız.
2: Bugünlerde para getiren her şeyi alırım.
3: Sıcak hava balonumuz bile oldu.
4: Bir keresinde içeri girip bir sorunu olduğunu söyleyen bir müşterimiz vardı, ancak iki atı vardı.
5: Bir tekneye bakacağız ya da güzel bir klasik arabayla test sürüşü yapacağız.
3: Tamam Helmut, hadi gidelim.
2: Silah veya cinsel içerikli oyuncak almıyoruz. Gerçi işe yarardı. Hayır.

0: Karlsruhe'deki rehin dükkanı her gün sabah 9'dan akşam 6'ya kadar kalabalık. Buradaki müşteriler de neredeyse her şeyden para kazanmak istese de patron müşterilerini çok iyi tanıyor.
1: Orta sınıf genellikle madeni para koleksiyonlarını veya büyük babalarından kalan cep saatini getirir. Günde yaklaşık 130 ila 150 müşterimiz olur.
0: Ama tam olarak ne getirdikleri ancak tezgahta anlaşılıyor.
2: Babamın mirasından mücevherlerim var. Zaten bir tahminim var. Yine de ikinci bir görüş almak istiyorum.
3: Tamam. Her şeyi buraya koyun.
0: Rehinci Layka, dobra değerlendirmeleriyle tanınıyor.
3: Tamam. Öncelikle bu saati almıyoruz.
0: Çünkü ne altın ne de gümüş.
2: Ama değersiz değil ki.
3: Bu bize göre değil.
4: Bunu almıyor muyuz?
3: Bu bize göre değil. Bu bize göre değil.
0: Hepsi alaşım mı? Ama çırak yabez bir şey buluyor.
4: Bu altın. O da öyle. Yani içinde altın var. Normalde burada altın takılardan sorumlu olan ben değilim. Ama Layka ile birlikte bakıyordum.
3: Yabez, işler ilginçleşiyor. Böyle şeyler de var, baksana.
4: Ondan hala çok şey öğrenebiliyorum ve bana her zaman çok şey gösterir.
3: Bak.
4: Heyecan verici.
3: İçinde hem gümüş hem altın renkleri mevcut.
0: Yabez 2015'ten beri rehin dükkanında stajyer olarak çalışıyor. 2 yıldır burada büro memuru olmak için eğitim alıyor.
3: Yabez'in eğitimi de pek işe yaramıyor.
4: Şu an okulda işletme bölümünde okuyorum.
3: Çünkü eğitim farklı bir şey.
4: Bir de uluslararası ilişkiler gibi yan dallarım var. Yani...
3: Bizimle yaptığı şey ise tamamen farklı. Yani bunlar 2 ayrı şey.
4: Uluslararası yönetim, sonra çeşitlilik yönetimi, sonra İngilizce... Bunların hepsi çok iyi olduğum dersler.
0: Sadece müşterilerle ilgilenmek okul dersi değil. Bu iş dükkanda müdüre Layka tarafından öğretiliyor ve o çok katı.
4: Damgalı değil ama altın gibi. Belki test edebiliriz.
3: Madem altın, neden şimdi alıyorsun? Ben öncelikle ayırmayı tercih ediyorum.
4: Ama önce ben açıyorum.
3: Ama burada ayırıyorum. Dokunma.
4: Hı?
3: İnanamıyorum.
4: Yani hemen yanına alabilirsin.
3: Ayrıştırabilir misin diye sordun mu?
4: Zaten kırılmıştı.
3: Evet ama sordun mu?
4: Hayır.
3: Ya bir şey söylerse?
4: Bütün bunları ayırabilir miyiz? Bütün taşları.
2: Önce değerini bilmek istiyorum.
3: Aha, şimdi hapı yuttun işte.
4: Evet.
0: Çünkü bir kez parçalarına ayrıldıktan sonra mücevherin sadece maddi değeri vardır.
3: Her zaman ya bizim elini tutmalısın. Dikkatli ol Frisch.
4: Her şey yolunda. Sadece mükemmel bir değerleme yapacağız.
0: Yıllarca süren rehinci deneyimi 27 yaşındaki adamın uzman gözünü keskinleştirmiş.
3: Evet ama Yabez'deki en iyi değerleme uzmanı.
4: Neredeyse tahmin ediyorum.
3: Neredeyse hiç kimse böyle bir tahminde bulunmadı.
4: Bak.
3: Bak.
4: Hemen anladım, bakır.
3: Tam olarak bakır.
4: Hemen.
3: Evet.
0: Övgü hepimizin bildiği gibi iyi bir eğitimin parçasıdır. Ve nihayet tezgahtaki değerli metalin değeri de belirlendi.
3: Bizden 3160 euro alacaksınız.
2: Anladım.
4: En düşük.
3: Tabii bu minimum rakam. Yani %100 daha fazlasını alabilirsiniz. Bu taşlardan ve bu saatten de bir miktar kesinti yapıldı. Eğer buraya kadar anlaştıysak, evet satmak istiyorum derseniz her şeyi kırıp tekrar tartacağım.
2: Tamam, sorun değil. Evet, mükemmel.
4: Tahmininiz neydi?
0: Satın alma fiyatları serbestçe pazarlığa açıktır.
2: 1020 euro.
3: Evet. Neredeydiniz?
2: Avusturya'da.
3: Öyle mi?
4: 1/3'ünden az bu, çılgınlık.
2: Orada tamam. Kalsın, istemez.
3: Orada kalıyor değil mi?
4: O zaman şimdi taşları çıkaracağız. Bunu burada her gün görüyoruz. İnsanlar bazen mücevherin değerini hiç bilmiyor ve sonra başkalarından teklif alıyorlar ki bu son derece saçma bir şey bence. Bu işin böyle olmaması lazım.
3: Müşteri tamamen şaşırdı. Yüzü kıpkırmızı oldu ve aman tanrım dedi.
0: Artık Layka ve Yabez kesin satın alma fiyatını belirleyebilirler. Ve Yabez sonunda değersiz malzemeyi altından ayırabilir.
4: Şimdi elimizde bir saat var.
0: Ama çok uzun sürmeyecek.
4: Saatin içinde ne kadar altın olduğunu bilmek istiyorum. Bu saat mekanizmasının kendi başına bir değeri yok. Sadece dış kasayı yani altını istiyoruz ve bunun ne kadar olduğunu bilmemiz gerek.
5: Tamam.
4: saat mekanizmasını ayırıyorum.
3: Banka havalesi mi yapalım yoksa nakit?
2: Nasıl isterseniz.
3: Nasıl isterseniz. Çünkü bu şimdi epey fazla para. Ben banka havalesi derdim.
0: Her halükarda en güvenli yol. Çünkü aksi takdirde müşterinin yanında taşıması gereken miktar oldukça yüklü bir meblağ.
3: Bizden 3613 euro alacaksınız. Müşteriye havale yapıyorum çünkü dışarıda çok fazla kötü insan var. Böylece biraz huzurlu ve rahat olabilir.
2: Pekala, teşekkür ederim.
3: Rica ederiz.
4: Teşekkür ederim, hoşça kalın.
0: Bohum Rehin Dükkanı'nda müşteriler şehir kadar çeşitli. Sıkı sıkıya bağlı ekibin kaptanı bir kadın, Daniela Löschner.
5: Bohum'da müdürüm. Marcel benim çalışanım ve aynı zamanda da kocam. Ayrıca yakında emekli olacak olan Marion var. Şu anda bize yarı zamanlı destek oluyor.
0: Ve işler yolunda gidiyor. 5000'den fazla ismin bulunduğu müşteri veri tabanı büyümeye devam ediyor.
5: Merhaba.
6: Merhaba, bakabilir misin?
5: Tabii, bir bakalım.
6: Satmak istiyorum. Burada kartı var.
5: Evet.
6: Burada işte.
5: Ne kadar? Bohum'da müdürüm. Marcel benim çalışanım ve aynı zamanda da kocam. Ayrıca yakında emekli olacak olan Marion var. Şu anda bize yarı zamanlı destek oluyor.
0: Ve işler yolunda gidiyor. 5000'den fazla ismin bulunduğu müşteri veri tabanı büyümeye devam ediyor.
5: Merhaba.
6: Merhaba, bakabilir misin?
5: Tabii, bir bakalım.
6: Satmak istiyorum. Burada kartı var.
5: Evet.
6: Burada işte.

0: Buralarda dolaşırken birkaç kez rehin dükkanları gördüm. Ne olduklarını merak ettim. Sonra biraz araştırma yaptım ve bu tür şeylerin rehin bırakılabileceğini fark ettim. Ben de bir şeyler bırakmayı düşünüyorum. O yüzden buradayım.
1: Onlara bakmam gerek, evet. Tamam mı? Kırmızı saati ilk gördüğümde şunu düşündüm. Maaşını aldı, hemen bir saat satın aldı ama çok kötü bir hesap yaptı. Şimdi de satması lazım.
2: Belki, belki de hayır. Bir rehin dükkanına gitmenin birçok nedeni olabilir.
0: Şu anda yanımda para yok çünkü tasarruf banka kartım yanımda değil. Bu yüzden hemen borç almak zorunda kaldım.
1: Saatin ne kadar tuttuğunu hatırlıyor musun?
0: Yaklaşık 100 euro.
1: Evet, model numarasını yazmam gerekiyor, tamam mı?
2: Güncel piyasa değerini öğrenmek için.
1: Sana o kadar para teklif edemem ama seni ile boşta göndermek istemiyorum.
0: Sorun değil, hiç problem değil.
1: Sana yaklaşık 35 euro kredi teklif edebilirim. Başka olmaz.
0: Tamam, peki.
1: Saat senin malın olarak kalır. Tekrar
0: anladım,
1: alabilirsin.
0: Tamam.
2: Müşterinin durumunu empatik bir şekilde değerlendirmek rehinciliğin bir parçasıdır. En azından Daniela için.
1: Hala çok genç ve henüz ona bak 500 euro'm var. Bir ay 4 hafta, bir hafta değil, biraz idareli kullan diye açıklayacak kimse yok.
2: Kesin olan bir şey var. Saat rehin verilecek ve anlaşmanın şartları yerine getirildi.
1: Temel olarak bir eşyayı rehin vermek için sadece saate sahip olmanız yeterlidir. Elbette saatin fişi ya da orijinallik sertifikası varsa gösterilmesi önerilir. Ancak bu belgeler yoksa da sorun değil. Aslında bir saat için 1 euro gibi düşük bir tutarla bile rehin fişi düzenlenebilir. Ancak bu tür işlemlerin karlı ya da mantıklı olup olmadığı tartışmalı.
2: Özellikle de anında nakit almak söz konusu olduğunda. Nakit para yatırma. İşin özü bu.
1: Müşterinin bize söylediği tasarruf banka kartını unuttuğu yönündeki argümanlar belki de sadece bir şeyi rehin vermek istemesini haklı çıkarmak için söylediği bir şey. Sonuçta hiçbir müşterinin burada kendini haklı çıkarmasına gerek yok.
2: Sadece ihtiyacı olanı alıyorlar. Kırmızı saatte olduğu gibi.
1: Bugünkü iadeden sonra en fazla 3 ay 35 euro, aylık 2.35 faiz ve ücret alırsınız. Rehin fişine iyi bakın, daha sonra gelirseniz de geri getirin. İnsanlar borç para almak için nereye gitmeyi sever? Güzel bir butikte değiliz. Buraya değerli bir şey almaya gelmezsiniz. Hayır, bir sorunuz vardır. İşte 20, 30 ve 35.
0: Tamam, anladım.
1: Ve buraya geldiğimde buradaki insanların beni kandırmayacağını biliyorum. İnsanlar arkadaş canlısı ve nazikler. Durum ne olursa olsun müşterinin ayrılırken iyi hissetmesini sağlamalıyız. Teşekkür ederim, güle güle.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul makbul.
5: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP da sadece 230 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
9: Hesap kırdık.
8: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
15: Her anın Double Shot Ice Break.
16: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
17: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
16: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
18: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin.

0: 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Ama ne otel?
4: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Aksel ve Daniel eski Devlet Merkez Bankası binasında rehin dükkanlarını işletiyorlar. Son derece güvenli ama sürprizlerle dolu.
9: Aman tanrım, birileri dışarıda bir şeyler hazırlıyor.
10: Aman tanrım, bir trambolin mi?
9: Bu güzel olurdu, değil mi? Mankenlerle mi geliyor? Peki, harika.
10: Gerçekten bilmiyorum. Dışarı baktım ve bir serap gördüğümü sandım. Çünkü sadece boş merdiveni gördüm. Sadece bir merdiven vardı.
8: Ama sonrasında serap bir anda içeri giriyor.
10: Dün zaten oradaydı ve dönüştürülmüş Solex süper motosikletiyle işler yürümedi. Ama bugün yeni bir şey getirmiş. Müşteriyle ilgili ilginç olan şey bana bir Solex getireceğini söylemesi ve Daniel'in de bunu bir saat sanması olmuştu. Sonra bir Solex'le posta kutusu karışımı bir şeyle geri döndü. Yoksa biri posta kutusuna mı çarptı? Gerçekten öyle mi olmuştu? Tamam, yeniden yapılmış, farklı görünüyor. Şimdi muhtemelen şansını tekrar deniyor.
8: Tesadüf sayılmaz. Aksel ve Daniel bölgesel olarak eğlenceli şeyleri seven nakit kralları olarak biliniyorlar.
10: Tatlı şeyin adı ne?
11: Adı yok.
10: İsimsiz mi?
11: Çünkü onu başkasına veriyorum. Şimdi başka bir eve gitmeli.
10: Tamam.
11: Tüm kedileri al. İki ayaklı, dört ayaklı. Evet, hala birkaç tane var. İşte burada. Evet.
10: Aa, ilginçtir ki müşterinin model arabaları da vardı.
8: Çok özel olanlar bile var.
11: İşte bu da diğeri.
10: Gerçekten çok iyiymiş.
8: Çünkü Daniel'in şirket arabası da gerçek bir askeri araç.
11: Bir kereliğine onu oyalayalım. Bir de bu var.
8: Dünkü red cevabından sonra müşteri bugün rehin dükkanından nakit parayla ayrılmaya kararlı.
11: Artık kısa ve öz bir şekilde pazarlık yapmaya hazırım.
10: Tamam.
11: Emekliyim, yaşlıyım. 200 euro isterim.
8: Daniel ve Aksel ne diyeceklerini bilemiyorlar. Zikburg'daki Bode rehin dükkanında nadiren görülen bir şey. Yaya bölgesindeki yoldan geçenlerin ne sunduğu önemli değil.
12: Merhaba, iyi günler.
13: Merhaba.
12: Bu saati rehin vermek istiyorum.
13: Tamam. Bir bakalım.
8: Rehincilerin sunduklarıyla müşterilerin gerçekten ihtiyaç duydukları arasında genellikle dünyalar kadar fark vardır. Birinci adım rehinin gerçekte ne kadar ettiği.
13: Sadece nasıl alınıp satıldığını görmem gerekiyor.
12: Tabii,
13: sadece birkaç
12: sorun
13: dakika.
12: Değil.
8: Aslında kritik olan da bu dakikalar. Çünkü artık anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirliyor.
12: Evet, arabamı tamir ettirmem gerekiyor. Ve biraz pahalı. Bu yüzden bunu yapmak zorundayım, evet.
8: Ama Angelina Bode'nin bu marka saat için ne kadar kredi verebileceği hala belirsiz.
13: Markaya bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu yüzden hiç bilmiyorum. Sonra da onu teminat olarak nasıl kullanacağını anlamak gerekiyor.
8: Gerçek değeri ne olursa olsun müşteriler için onu paha biçilemez kılan faktörler her zaman rol oynar.
12: Benim için çok şey ifade ediyor. Çok güzel bir saat. Bu yüzden onu sadece teminat olarak kullanmak istiyorum ki elden çıkmasın. En az 250 euro çünkü bu saatin değerinin yarısı.
13: Elbette. Örneğin hediye olduğu için üzerinde çok fazla duygu barındıran nesnelerle uğraşmak her zaman zordur. İşte sorun da bu da. Açıkçası bu duygusal değeri parayla ölçemeyiz. Bunu biraz araştırdım ve hesapladım. Kredi için 16 euro öderdim.
12: Peki saatin değeri ne kadar?
13: Evet. Neredeyse yeni durumda hali 60 euro.
12: Ama ben de baktım 450 euroya satılmış.
13: Peki yeni fiyatına da baktın mı?
12: Yeni değil mi?
13: Müşteriler doğal olarak her zaman daha fazlasını umarlar. Bazen gerçekten gergin oluyorsun. Çünkü tamam, bununla gerçekten uğraşamam diyorsun. Hayır, buna göre ödeme yapamayız. Faturamız yok, garantimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Yani internette yeni fiyatına göre alamazsın. İnternette nasıl işlem gördüğünü görmen gerek. Ve yeni durumda bile 60 euroya satıldığını söyleyebilirim.
12: Faturası yok çünkü hediyeydi. Ama saatin fiyatı makul çünkü daha yeni. Hatta hiç takmadım bile. Görüyorsun ya, internette 450 euroya satılıyor.
13: Ama biz bu şekilde çalışmıyoruz maalesef.
8: Genel kural, tanınmış bir markası olmayan saatler için anında kredi almanın üst sınırı en ucuz piyasa fiyatının yaklaşık %20'sidir.
13: Bazen orada durup ne yapabilirim diyorsunuz. Gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ama elimiz kolumuz bağlı. Bir şey yapamayız maalesef.
8: Çünkü sonunda rehinciler verdikleri parayı geri almak zorunda kalıyor. Müşteri gelip teminatı almazsa geriye tek bir seçenek kalıyor. Kârsız bir açık artırma. Ama müşteri pes etmiyor. Daha yüksek bir teminat miktarında ısrar ediyor.
13: Bu aynı saat değil. Eğer dikkatli karşılaştırırsanız aynı değil.
12: Bu marka pahalı.
13: Evet, ama nasıl işlem gördüğüne bakarsanız yeni fiyatına göre değil, yani nasıl işlem gördüğüne göre. Bu markaya olan talebin nasıl olduğuna ve gördüğünüz gibi o kadar pahalı değil. Hepsi bu. Dediğim gibi 60 euroya buldum.
12: O zaman bende kalması...
13: Evet.
12: Daha iyi olacak. Fişi bana veren adama gidip,
13: evet,
12: fişi getireceğim ve kesinlikle 400 euro olacak.
8: Bu bile mevcut piyasa değerini değiştirmez. Rehinciler için büyük meblağlarda borç vermek çok daha iyi bir anlaşma olurdu. Ama bu aynı zamanda riski de artırır. Aynı şey müşteriler için de geçerli. Kaçınılabilir risklerden kaçının.
14: İşini yapıyor işte. Yani işler böyle. Gelip sorduk. Bu çok normal. Başka seçenek aramak için devam etmeliyiz. Bakacağız.
8: Offenburg'da da bir anlaşma ihtimali görünmüyor. Müşteri bu heykel ve 5 maket araba için 200 euro istiyor.
10: Evet, bunu her gün göremezsiniz. Hemen internette maketlere bakmam gerekecek.
9: Bu ne, kedi mi?
10: Domuz değil mi? Domuz olmalı.
9: Kağıt hamurundan mı yapılmış o öyle?
11: Evet.
9: Kağıt hamurundan.
11: Ve içine para koyabilirsiniz. İşte böyle.
10: İçinde bir şey kaldı mı?
11: İçindekini çıkardım. Ama farklı zamanlardaydı.
10: Tamam.
8: Boş bir kedi kumbarası, 5 maket araba. Soru şu, sunulan teminat talep edilen kredi için de geçerli mi? En azından arabalar özel üretim.
9: Bak, benim arabamda bunlardan yok.
10: Seninkinden çok daha havalı jantları var.
9: Ama benimkinin kapısı kapanıyor. Evet, kapanıyor.
10: Yanında bir askeri jip vardı. Şirket arabamız da aynı model olduğu için mükemmel diye düşündüm.
8: Mükemmel mi? Neye göre? Bunlar o kadar az görülen modeller değil.
9: Evet, aslında ben bu işin dışındayım.
10: Tamam.
9: Bak, bir kere Burago arabaları, bir kere de indirimli araba ürünleri almıştım. Orijinal ambalajlarındaydılar. Tamam. O boyuttakiler için 800 euro ödedim.
10: Ama gerçekten
9: ağırlar. Ama bu yıllar önceydi ve artık her şeyi karşılaştıramazsın, tamam mı? Bence müşteriye net bir cevap verip, bu bizim için değil, üzgünüm demelisin.
8: Çünkü Offenburg'da da kural geçerli. Alınmayan her şeyi açık artırmaya çıkar ve bir alıcı bulmak zorundadır. Aksi takdirde rehinciler teminatla baş başa kalır.
9: İhtiyacımız yok, bize göre şeyler değil.
10: O da değil.
9: Bak,
10: mi?
9: Bak, rafta kalmasını istemiyorum. Hayır, o da değil. Rafta kalmasını istemiyorum. Sen istiyorsan al, hoşuna gidiyorsa kediyi de al ama ben karışmıyorum.
10: Ona yardım etmek istiyorum.
9: Tamam. Anlıyorum, evet anlıyorum.
11: Sen kesinlikle. Bir rehin dükkanısın. Her şeyimle geliyorum ama kovalıyorsunuz. Bu iyi bir şey değil.
9: Açıkçası sinirlendim. Çünkü yine aynı şey oluyor. Biri geliyor ama iş yapamıyoruz. Sadece bizi oyalıyor.
8: En azından işin eğlencesi yüksek.
10: büyük kediye daha yakından bakabilir miyim?
11: Elbette.
8: Şimdiye kadar sadece Daniel kararlı bir duruşun iyi olduğunu düşünüyor. Axel'in pazarlıkları oldukça akıcı.
10: Tehlikeli mi? Isırır mı acaba?
11: Denemelisin. Sevdirir herhalde.
10: Daniel kediyi aldıktan sonra artık o jipi kullanmana gerek yok.
9: Bunu hak etmek için ne yaptım?
10: Kendin mi bantladın?
11: Hayır, açık artırmadan aldım. Evet.
10: Ne?
11: Evet.
10: Açık artırmadı mı?
11: Sanırım.
10: Müzayededen mi?
11: Görünüşe göre bundan hiçbir şey almayacağım.
10: Evet, her zaman bize de teklif verebilirsin.
11: Tamam, o zaman geri dönerim. Sadece 10 günlüğüne istiyorum.
10: Sen de öyle kullanabilirsin. Evet, sen de. Kesinlikle. Daniel gerçeklikle tamamen bağını kaybetmişti. Bu yüzden onu heyecanlandırmak söz konusu bile değildi.
8: O yine de sadece kedi seven biri.
10: Güzel. Çünkü almazsan bile kesinlikle göz alıcı.
11: Evet, birinden kurtulursan 20'sinden de kurtulur.
10: Tamam.
11: Peki. Aslında 100 euroya ihtiyacımız var. 200'den başlayıp her şeyi orada bırakıp 10 gün içinde teslim alacağımızı
10: evet,
11: düşünmüştüm.
10: Evet, bence olur. Askeri jip ve kedi. Araç senin yüzünden tabii ki, arabayı kullandığın için. Kedi benim yüzümden. Çünkü kediyi tam buraya, masanın önüne koyuyorum. Çünkü Daniel'i biraz kızdırabilirsen fiyatını zaten çıkarmış olur. Ama kedi konusunda şu anda bir kredi miktarı hakkında konuşamayız. Çünkü bilmiyorum. Yoksa diğer rehinciler tamamen deli olduğumu söyleyebilir.
11: Satabilirim de.
10: Satış fiyatı ne olur?
11: Evet. 100 euro olması gerekiyor. O zaman ikisi için de. Satarsan ipotek ettir. Bana kalırsa hepsini o fiyata bırakırız.
10: Ben varım. Ama ikisi için de satın alma fiyatım var. Daniel şu an beni geçebilir.
9: Hemen yaparım.
10: İkisi için de satın alma fiyatım var. Küstahça veya başka bir şey gibi görünmeden ikisi için de 40 euro.
11: Bunu yapamayız, ben de yapamam. 8 euroya mümkün değil.
10: Kedi ile ilgili olan şey, yanlış anlamayın, o...
9: Orijinal.
10: Aslında hayır, bir saniye bekle. Birinin çalması için çok kötü ama bir yere koymak için yeterince iyi.
11: O zaman şimdi kozumu oynamak istiyorum. Dışarıda dururken kediyi satın almak isteyen biri yanımızdan geçti. Bana hemen 50 euro vermek istedi, biliyor musun?
9: Anlıyorum, hep
11: biz
9: öyle
11: de hayır
9: olur
11: deyip bekleyip göreceğiz dedik. Ve onu alıp size getirdik. Yani şimdi...
9: Telefon numarası bende var. Bir arayayım mı?
11: Ara tabii, lütfen. Evet, ara.
10: Eğer satın alırsa onu programımızdan engellerim.
8: Rekabet iş dünyasını canlandırır. Axel aniden tamamen yeni iş modelleri geliştiriyor.
10: Ben buna rehin verme demezdim. Ben buna rehin evet alma derdim. Geri alabilirsin çünkü. 50'ye satın alırız, sen de geri alabilirsin sonra.
11: Ama lütfen yapacağımız zaman dilimi için
10: evet
11: de yap.
10: Ya da
11: olur mu
10: her ikisi de?
11: Evet.
9: Evet, tamam, evet, önemli birlikte değil, devam et. Komik.

0: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
1: makbul. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
7: istikballe. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
12: uyar. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ere seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
16: yakışanı tak. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Müzakereler doruk noktasına ulaştı. İşletme doktorası olan Danyal bile yumuşamaya başlıyor.
19: Tamam, o kadar da sıkıcı değil. Yani yine çılgınca bir şey, yine anlaşma olmayacak ama bence yine de güzel bir şaka. 5 avro bile olsun ya da olmasın hiç önemli değil.
5: Tamam.
19: Komik olan şu ki şu anda arabalarla da ilgilenmiyorum. Oyuncak onlar. Eğer hoşuna giderse rafa koy.
5: Tamam, tamam. Evet, jipi ve kediyi 50 euroya alırız.
19: Peki, tamam, o zaman sorun yok.
5: Tamam, askeri jipi o alır. Sen alana kadar kediyi ben alırım. Yani kediyi aldığında satın alırsa ona 20 euro daha veririm.
18: Rehin işinde geri alım bonusları oldukça sıra dışıdır. Rehin eşyalarına nadiren isim verilir.
5: Bence harika. Şimdi kediye bir isim bulmamız gerekiyor.
19: Minka.
5: Minka, tamam.
19: Adı Minka.
5: Tamam, şimdi biraz para verelim ve hepsi bu kadar.
18: Aksel ve Daniel 2 yıldır burada rehin dükkanlarını işletiyorlar. Depo şimdiden dolmaya başladı. Biraz da bu tür alımlar nedeniyle.
5: Tamam iyi adam. Şimdi diğer arabaları iade etme zamanı.
19: Çok teşekkür ederim.
5: Diğeri kadar yakıt tüketmiyor.
18: Özetle rehinciler kediyi ve model jipi 50 euroya alıyor. Müşteri aynı fiyattan geri alma hakkını saklı tutuyor. Ve bu durumda 20 euroyu bedavaya alacak. Geri dönmek için daha iyi bir teşvik olamaz.
20: Ayaklarım kaşınıyor. Sanırım cuma günü tekerlekli sandalyemle geleceğim.
21: Bizim için tekerlekli
19: onu
21: sandalyem
19: var. Onu da rehin almamız gerekiyor.
20: Teşekkür ederim.
19: Neyse, bir şekilde yoluna girmesine sevindim. Harika bir çözüm. Peki,
20: İyi
19: o zaman
20: günler,
19: yarın görüşürüz.
20: Hoşçakalın.
19: Görüşürüz, evet. Yarın kağıt hamurundan bir fille gelecek, hissedebiliyorum. Yarın kesinlikle bir şeyle gelecek. Tanrım.
18: Aslında her şey buna işaret ediyor.
20: Buraya tekrar geleceğim. Ve şimdi her çöp parçasıyla uğraştıracağım onları.
18: Ancak daha ciddi acil durumlar Marion ve Müdür Daniela ile Bohum Rehin dükkanında yaşanan endişeler. Özellikle uzun süredir burada olan müşteriler kredi alma rutinleri geliştirdiler. Döngünün merkezinde değerli bir rehin ve acil bir ihtiyaç var.
22: Merhaba.
23: Merhaba, nasılsınız?
22: İyi misiniz?
23: Her şey yolunda
22: ne
23: mı?
22: Ne yapmamız gerekiyor?
23: Ha?
22: Ne yapacağız?
23: Bir şey var. Bunu getirdim.
22: Doğum tarihinizi söyleyebilir misiniz? Ha, bekle, biliyorum,
23: evet,
22: Brian'da değil mi? Bakın, hatırlıyorum.
23: Evet, şaşırmadım.
22: Müşteri bize düzenli olarak geliyor ve genellikle fotoğraf makinesini ve cep telefonunu rehin veriyor. Ancak şimdi acil bir durumda biraz daha fazlasına ihtiyacı olduğundan altın haçını kullanıyor. Altın haç birkaç kez rehin dükkanımıza uğradı.
18: Yaklaşık 7 gram 24 ayar. Yani %99 altın.
22: Çok yoğun bir sarı olmasından dolayı açıkça altın olduğu anlaşılıyordu. Haçın üzerinde büyük bir damga vardı. Tamamen damgalıydı. Ne kadar paraya ihtiyacınız var?
23: 300 mümkün mü?
22: Hı-hı. 350'ye kadar.
23: Evet, 350 iyi olur.
18: Bilinen bir teminatı olan bu düzenli müşteri için denetime gerek yok. Daniela ayrıca kişisel geçmişini de biliyor.
22: Müşterinin geçmişte vergi dairesiyle ve doğabilecek masraflarla ilgili sorunlar yaşadığını biliyorum. Ve bu nedenle aylık masraflarını sadece bizimle karşılayabilir.
23: Ve paraya ihtiyacım var. Çünkü maaşım buna yetmediği halde ödeme yapmam gereken bazı şeyler var.
18: Acil durumlarla başa çıkmada rutin. Aynı şey rehin dükkanı için de geçerli. Kredi 3 dakikadan kısa sürede tamamlanıyor.
22: Bir sayar mısın? 100, 200, 300 ve 50.
23: Evet, teşekkür
22: ederim.
23: Rica
22: ederim.
18: Ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Daniela bundan emin.
22: Müşteri kesinlikle haçı 3 ay içinde teslim alacak.
18: Yani Daniela için güvenli bir bahis. Çünkü işi faiz ve ücretlerle büyüyor. Offenburg rehinciler için şirket gezisi. Kapılarının önündeki doğal cennette bile rehin müşterileri var.
21: Offenburg'a sadece bir taş atım uzaklıktaki güzel kara ormana gidiyoruz.
19: Bir çatı asansörü hakkında söylentiler duydum. Eve açılı olarak yüklediğiniz konveyör bant benzeri bir şey hayal ediyorum.
21: Bu aslında bir kredi anlaşması ve durumuna bakacağız.
18: Esnek olmak Axel ve Daniel'in konseptinin bir parçası ve şirket 2022'de kurulduğundan beri böyle.
19: Haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmetinizdeyiz. Yani biri ararsa hazır oldukları sürece hemen arabaya atlayıp yola çıkabiliriz. Karmaşık randevular ayarlamak için veya takvime bakıp randevu ayarlamak için sizi geri arayacağız demek zorunda kalmadan. Hayır, biz hemen yardımcı olmak istiyoruz diyoruz.
18: İşin ticari tarafı bu. Çünkü küçük kırsal işletmeler bile bazen hızlı ve kolay bir şekilde para bulmaya ihtiyaç duyar. Axel başka avantajlar da görüyor.
21: Ah, havanın kokusunu alabiliyor musunuz? Kara orman, sayısız kökler ağacı. Burada yaşamak harika bir şey. Saf doğa, zaman burada durmuş durumda. Bu yüzden hala guguklu saatlerimiz var. Onları her zaman dikkatlice kurmanız veya küçük makarasını çekmeniz gerekiyor.
18: Turizm uzmanına lafım yok. Rehinciler burada onları ne tür bir işin beklediğine dair sadece kaba taslak bir fikre sahipler.
21: Aa, orada güzel bir şey var.
18: İlk görüşte aşk mı acaba?
19: Ona asla dokunmayacağım. Ne rehin kabul ederim, ne satın alırım, ne de başka bir şey. Arabadan inmek istemedim kesinlikle. El frenini çekip tam gaz ters yöne gitmeyi tercih ederdim.
21: Önce mide kaslarımı gerdim çünkü Daniel'in karnıma yumruk atacağını sandım. Ve neyse ki etrafta bir spor araba duruyordu. Sanırım onun dönemindendi. Yakınen tanıdı.
19: Ben hoş Daniel, merhaba. Bak nasıl park ettik, artık çıkamazsın.
0: Evet, kesinlikle. Onu da yanına almak ister misin? Ayrıca tamam olur.
21: Ki bu da onu biraz oyaladı. O zaman bize neler hazırladığını göster.
0: Kırsala kadar gelmeniz harika bir şey, görüyor musun?
21: Evet, uzun zamandır kara ormanın o kadar derinlerine inmemiştim diyebilirim. Dağın arkasında, hemen solda. Burası harika.
18: Ve sonra biraz yürüyüş. Yolun sonunda çatı ustalarının kullandığı türden bir yük asansörü bekliyor.
0: O şey hakkında ne diyebilirim ki? Tabii en iyisi değil yani. Ama işini en iyi şekilde yapıyor. Kurulum için, yani montaj için buna ihtiyacımız vardı. Ve 26 metreye kadar yükseliyor diyebilirim. Ve bizim için çok faydalı olacak bu. Bu işin sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız.
21: Anladım.
19: Neden? Artık ihtiyacınız yok mu? Yenisi mi var?
0: Evet. Yani biraz yeniledik. Artık en iyisi olmadığını görebilirsiniz. Artık ihtiyacımız olduğunda uzayabilen teleskobik bir kolumuz var. Ve bu da bizi bu durumda fazlasını sağlıyor diyebilirim.
21: Tamam.
18: Daniel'in hiç de hoşuna gitmeyen bir iş.
19: Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü yine bir kahve gezisine çıktık. Yani boşunaydı. Evet, yine sinirlendim ve işi engelledim.
18: Her neyse, işler yolunda gitmiyor. Karlsruhe'de işler oldukça farklı. İşte Rangelika tam da olması gerektiği yerde. Çünkü sıradaki müşteriler onun favorileri.
2: Sıradaki lütfen. Bir aile, karı koca ve çocuklarla geldiğinde onlarla iyi geçinirim. Ailelerle gerçekten çok iyi anlaşırım.
3: Merhaba, iyi günler.
2: Merhaba.
3: Bir sorum olacak. Burada iki madeni param var.
18: Altın madeni paralı aile. Laika'ya 2 bonus puan.
2: Tamam, buna bakıyorum. Evet, 10 mark. İkisi de 900. Bu 3 ve bu da 900. Evet, bu da 7.1 gram. Ben madeni paralar hakkında çok fazla şey biliyorum. Ağırlığını biliyorum ve o kadar. Ağırlık doğruysa 900 altındır.
18: Ama müşteriler saf altından daha fazlasını önemsiyor.
2: Ve 400 edeceğini sanıyorum.
3: Hayır, ama o bir madeni para. Şundan bahsediyorum. Bakın şuradakiler.
2: Evet, evet öyle.
3: Hayır, şuradakiler.
2: 10 mark mı?
3: Kesinlikle. Bu bir koleksiyon parası. Jaeger kataloğunda da var.
2: O zaman koleksiyoncuya gitmen Peki, gerekiyor. Hala. Bize değil. Hayır, ben ona sadece maddi değerini teklif ettiğimizi söyledim.
3: Peki, altın fiyatına verebilirim.
2: Tamam. Belki sertifikalı bir mark gibi özel bir şeyiniz varsa elbette daha fazla ödersiniz. Çünkü bu şekilde daha fazla para kazanırsınız. Ama bu para bizim için ilginç değildi. Bu tam olarak 3.2 ve işte size 195 euro.
3: Pekala, sorun değil.
18: Müşteri koleksiyon parasını saklıyor ama tarihi olanı satmak istiyor. Ağırlığı doğru ama altın kontrolü yine de gerekli.
2: Şimdi sorunumuz şu. Önce kontrol etmeliyiz. Madeni para mı değil mi? Evet, bu bir madeni para. Ama bu cihaz neden böyle yaptığını bilmiyorum. Eski madeni parada çok fazla bakır ve gümüş var ve cihaz ne yazık ki onu ölçemiyor. Cihaz sahte olduğunu söylüyor ama sahte değil. Gerçek bir madeni paranın 1000 katı ama cihaz da iyi okuyamadı. Madenin gerçekten gerçek olduğunu hissettim. Altın bir madeni para için ağırlık çok önemlidir. Ondalık basamağa kadar doğru olması gerekir. Doğruysa gerçek kabul ederiz.
18: Bu yüzden Laika teknolojiden ziyade buradaki deneyimine güvenmeyi tercih ediyor. Bunun için tek ihtiyacı olan basit bir terazi. Paranın yanı sıra müşteriye ücretsiz bir tavsiye de veriliyor.
3: Teşekkür ederim.
2: Diğer madeni parayı da İnternette satabilirsiniz.
3: Evet, bakacağım çünkü dediğim gibi bir Jaeger kataloğum var ve neredeyse 8000'e satılıyor.
2: Evet, sana kesinlikle inanıyorum ama internette aramış olmalısın.
3: Evet.
2: Sorun da bu zaten. İnsanlar internette aradığında hiç bulamayacakları bir fiyat görüyorlar. Ve hemen bize geliyorlar. Araştırma yaptıklarında gördükleri fiyatlar 5.000, 8.000, 10.000 oluyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Satmaya çalışırsan bulamayacağını göreceksin. Örneğin kolyelerimden birini 1.000 euroya da listeleyebilirim ama 1.000 euroya alamam. Ya da Haller'e gidebilirsin.
3: Haller nerede?
2: Haller nerede?
6: Haller mi?
2: İnternette madeni para koleksiyonu.
6: Haller madeni para koleksiyonu diye aratınca telefon numarası, adresi, her şey hemen çıkar.
2: Evet, burası madeni için iyi bir yer. Telefonla randevu alabilirsiniz.
18: Karlsruhe'deki rehinciler de zaman zaman Haller madeni para satıcısında koleksiyonluk madeni paralar satıyor. Tarihi örnekler bazen saf değerli metallerden daha iyi para ediyor.
2: Gerçekten dürüstler. Oraya ben de gittim. Evet, göreceksin, dürüstler. Ayrıca sana biraz daha fazla para da verebilirler.
3: Pekala, tamam.
2: Güle güle. Müşterisine karşı dürüst olan herkes gerçekten iyidir. Ben de iyi bir şey yaptığım için kendimi iyi hissediyorum. Belki oraya gitmiyorlardır. Ama bu benim umurumda değil. Çünkü ben doğru olanı yaptım.
3: Harika, çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
3: İyi günler, teşekkür ederim.
2: Size de.
3: Görüşürüz.
18: Müşteriler de memnun olabilirler. Çünkü rehin dükkanından neredeyse 200 euro daha zengin bir şekilde ayrılıyorlar.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: Bu otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Makbulü makbul makbul. Karşınızda Arçelik Maxifit.
24: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
25: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
26: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
27: Hele güzel istikballe.
28: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
29: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: son hepsi para kazan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Bazen memnun ama her zaman meşgul. İşte Siegburg Rehin Dükkanı'ndan Niklas Bode.
10: Bugünlerde ekmekleri arabaya yükleyip dolaşan bir fırıncı var. Onların yapabildiklerini biz de rehinecilikte kolaylıkla yapabiliriz. Mobil bir rehin dükkanı neden olmasın?
9: Şimdiye kadar sadece uygun bir rehin kamyonu olmaması nedeniyle başarısız oldu.
10: Bir yandan elbette içinde durabileceğim doğru boyutta bir araç istiyorum. Sorun şu ki araç çok büyüyor. Bu da park etme ve ağırlık konusunda sorun yaşamam anlamına geliyor.
9: Ama kısa süre sonra arayış sona erdi. Niklas internetten hemen bir araç satın aldı. Şimdi kızı Angelina ilk kez yakından bakabilir.
10: Şimdi bunun hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum.
11: Pekala, söyleyeyim. Bunu bir anda almaya karar verdin ve bana sormadın. Aslında bu onun tipik bir davranışı. Beni biraz şaşırttı çünkü böyle beklemiyordum.
10: Gerçekten merak ediyorum. Bu konuda ne söyleyeceğini gerçekten merak ediyorum. Ama bence biraz hayal gücüne ihtiyacın var. Evet, henüz bitmedi.
11: Evet, evet.
10: Hala yapılacak çok şey var. Çok şey.
9: Angelina 2024'ten beri rehin dükkanının müdürü. Ve bu yüzden gerçekten söz hakkı var. En azından bir miktar.
11: En azından bunlardan birine baktım. Sen ne düşünüyorsun demesini isterdim. Ama hemen bir karar vereceği aklıma gelmemişti.
10: Onun da dahil olması gerektiğini kesinlikle anlıyorum. Genellikle de dahil olur. Sadece bazen ben ondan biraz daha hızlıyım işte. Oraya gidince bir bak, tamam mı? Yavaşça bak sadece.
11: Tahmin edebiliyorum. Şu arkadaki mi?
10: Kesinlikle şu arkadaki sarı olan o.
11: Benim hayalimde bir şekilde farklıydı.
10: İnternette bakmışsın. Dediğim gibi hayal etmen gerek. Reklamla birlikte kırmızıya dönüyor.
9: Ama dış dönüşümün yanı sıra sarı aracın rehin kamyonu adını hak etmesi dışında Niklas'ın hala çok planı var.
10: İşte evet. Kapıları çıkarıyoruz. Kapılara ihtiyacımız olmadığı için çıkıyorlar.
11: Tamam.
10: Hayal et. Kapı dışarı, panel içeri. Delik pencere, çekmece.
11: Evet. Sanki bir anda yapacakmış gibi davranıyorsun.
10: Evet, fikrim var. Yapacağımı söylemedim. Bir ay içinde bitmiş hali için bir teslim tarihimiz var ve o zamana kadar bitmiş olması gerekiyor.
9: Ama hepsi bu kadar değil. Niklas'ın iç tadilat içinde çok net bir vizyonu var. Angelina'nın söz hakkı var mı? Pek sayılmaz.
10: Gördüğün gibi diğerinden farklı buraya normal bir şekilde girebilirsin.
11: Evet, en azından ben normal bir şekilde burada durabiliyorum.
10: Evet, elbette her şeyin yeniden modellendiğini hayal etmelisin. Dediğim gibi hayal gücünü çalıştır. Raflar çıkıyor, sonra kurşun geçirmez cam panel gelecek. Çelik levhalar duvarlara yerleştiriliyor.
11: Köşeyi dönüp bak, bunu ve şunu çoktan planladım ve sipariş ettim dedi. Ben de ne zaman yaptı bile diyemedim.
10: Tuvaleti yerleştireceğiz, sonra buraya bir klima koyacağız, sonra kasayı, sonra da yalıtımı, sonra iç tasarım geliyor. Onu gözünde canlandırabiliyor musun? Canlandır.
11: Görünce şoke oldum.
10: Neyine şoke oldun
11: evet,
10: ki?
11: Evet, her şeyi şoke edici.
10: Hem ayakta yani durabiliyorsun. Sen her şeyi ayakta duruluyor bak.
9: Ve umarım hareket de ediyordur. Sadece Angelina'nın henüz bunu yapmasına izin verilmiyor. Çünkü bağış kamyonu Niklas'ın projesi ve tabii ki ilk yolculuğunu hak ediyor.
10: Artık ilerleme kaydettiğimiz için mutluyum. Araç arayışının nihayet bitmesi ve artık gidip ilerleme gördüğümüz için bence iyi durumdayız. Çünkü tam bu zaman boyunca sadece bir kağıt parçası üzerinde bir fikirdi bu.
9: Kamyon doğrudan dönüşüm şirketine gidiyor. Kamyonun hizmete girmesine 8 haftadan az bir süre kaldı. Offenburg rehincilerinin kara ormanda incelediği nesne en azından bir araca benziyor. Müşteri satmak istiyor ama bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği hala belirsiz.
12: Tamam, o zaman nasıl kurulduğunu ve başka neler yapabileceğini merak ediyoruz.
9: Bu sefer kontrol asitle yapılmayacak. Dışarıdan yardım gerekiyor.
12: Bence harika. Çünkü böyle bir şeyi her zaman kullanabilirsiniz.
9: Asıl soru şu, niçin? En azından Daniel hala bu kocaya nefret besliyor.
13: Duygularımı tarif bile edemiyorum. Öfke, nefret, ne yapacağımı bilmiyordum. Aslında tamamen kendimden geçmiştim.
9: Çünkü dışarıdaki randevu temiz havada bir gezintiden başka bir şey değil. Mevcut durum göz önüne alındığında bundan para kazanmanın bir yolu yok. En azından Axel parasının karşılığını alıyor.
12: Bekle, geliyorum. Bekle, geliyorum. Çok komikti ve tabii ki büyük babamla olduğu gibi traktöre karşı koyamadım. Hemen üzerine atladım. Hadi Helmut, gidelim.
13: Gerçekten dilim tutuldu. Axel yine çok eğleniyor. Bense burada yanıyorum. Bana sohbet etmemin güzel olduğunu söyledi. Çayırda piknik yapalım, sonra almazsa kalmayız dedi. Aynı şey yine başıma geliyor ama onun içindeki çocuk gerçekten kontrolü ele geçiriyor.
12: Evet, traktöre binince kesinlikle yolculuğa değdi.
2: Evet.
9: Tek eksik mırıldanan bir asansör motoru. O da olsa Axel kendinden geçerdi.
12: Ne? Ne oldu şimdi? Hayır, hadi ama. Motoru var. Kendi kendine gidebilir mi?
14: Bu yükü ileri taşımakla görevli 11 beygir gücünde iyi bir motor. Evet, görmek isterseniz bunu biraz yükseltebiliriz.
9: Burada biraz da kastedilen yaklaşık 26 metre yükseklik. Çatı ustaları bunu kiremitleri çatılara yerleştirmek için kullanır. Bu Axel için bile biraz fazla yüksek.
12: Tamam. Sanırım bunu yapamayacağım. Yükseliyor.
13: Axel bazen benim için gerçekten can sıkıcı bir etken. Ama aynı zamanda itici bir güç. Yani bir şey can sıkıcı olduğunda bir şey harekete geçer. Bir şey harekete geçtiğinde gerçekten bir şey olur.
12: Elbette, çatı ustasının asansöründe bir reklam aracı gördüm. Dev bir pankartla donatılmıştı. Ve bu yüzden onu ilginç buldum ve ne pahasına olursa olsun, ne olursa olsun onu istedim.
9: Kredi artık gündemde olmasa da Axel uzun zamandır bu canavarı satın almaya kafayı takmıştı.
13: Ve ben de zaten öldürücü argümanlar arıyordum. Bir sonraki muayene Mart 2024'te.
9: Axel arka plandaki gürültüyü ustalıkla görmezden geliyor. Tek bir şey istiyor, en tepeye çıkmak.
12: 26 metreyi görmek istiyorum.
9: Ama burada rehin dükkanında olduğu gibi dikkatli bir inceleme tüm kusurları ortaya çıkarır. Parıldayan her şey altın değildir ve müşterilerin sunduğu her şey de altın değildir.
14: Gördün mü? Orada biraz sıkışmış. Tamam.
12: Evet, bakın, her köşede ve sıkışmış. Kenarda sıkışmış. Evet,
14: çıkarmam gereken şey bu.
12: Çocuklar.
14: Tamam, burada bırakalım. Belki öyle yaparız. Ne yapalım?
13: Elbette eski bir şeydi. Muayene süresi dolmuş, güvenlik servisi yok. Motor çalışmayabilir.
14: 2025'e kadar muayenesi var.
13: Peki, o zaman bu ne?
14: Bu eski bir etiket. İşte muayene sembolü bu. 21 Ocak 2025.
13: 21-1-25. Evet, şimdi bir sorum var. Römork muayenede incelenecek mi yoksa sadece teknik olarak...
14: Teknik, hidrolik parçalarda
13: incelenecek. Evet, muayenede her şey incelenecek değil mi?
14: Her şey inceleniyor, biliyor musun?
13: Peki.
9: Alınmalı mı, alınmamalı mı? Axel Daniel'i ikna edebilir mi?
12: Bana bir fiyat ver.
14: Tamam, şöyle diyeyim. 1000 euroya satarım, tamam mı? 1000 euro. Evet, o kadarını söyleyebilirim. Tamam, başkası.
12: Ne kadara?
14: Bilmiyorum. Kesinlikle 1000 euroya satabilirim, onu biliyorum.
13: Ve fiyat beni şaşırttı. Sonra da pazarlığa başladım. Dürüst olmak gerekirse bir fikir edinmek için tekrar internete hızlıca bakardım. Yani 800 euro dersen bir daha bakmam. Sonra parayı hemen alırsın ve anlaşırız. Ama değilse tekrar bakarım. İnternete bakarız ve sonra tekrar konuşuruz.
12: Kabul mü peki?
14: 900'ü kabul ediyorum.
15: Evet, kesinlikle değer.
14: Kesinlikle buna değer ve adil bir teklif.
12: 900, o zaman sen getirmelisin. Bunu nasıl yaparsan yap. Beni ilgilendirmiyor.
9: Ne de olsa Offenburg'a neredeyse 60 kilometre var.
14: Tamam, anlaştık.
13: Peki, harika.
14: Teşekkür ederim, görüşürüz. Evet.
12: Sonunda o şeyi 900 euroya aldık.
13: Ve hala orada takılı kalan şeyin tamir edilmesi gerek.
9: İster temiz hava olsun, ister guguklu saatler. Kara orman turunun sonunda rehinciler eve eli boş dönmez.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Net!
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini Premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
17: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
18: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
19: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
20: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
22: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
23: Bu bir Lotus çok alçak.
22: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
22: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
22: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Çizmelerimin nesi var?
1: Yani bak, bana her zaman öğretildi
0: işte başlıyoruz.
1: Eğer bir iş anlaşması yapacaksan, evet, karşındaki kişiyi, evet, değerlendirmek için 30 evet saniyen varsa... Tamam. Saatine ve ayakkabılarına bak. Güzel bir çizmeymiş. O yüzden sorun yok ama bak,
0: eğer ayak işi yapıyorsam ne önemi
1: yani
0: var?
1: Yani eğer onu görseydim ve 2 dakikada bir karar vermem gerekseydi hemen tamam onu kapıdan dışarı atardım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikteyim. İşte başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak, daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Winchester'daki Ross'u görmek için yoldayız. Pekala. Nereye gidiyoruz?
2: Hampshire'da Henry adında bir adamla görüşmeye gidiyor.
0: Hampshire'lı Henry mi?
2: Evet, bu bir iki Henry.
0: Tamam.
2: Duble
0: abi, bir dakika. Her şeye sahip olma potansiyeli olan adam mı bu?
2: Yani adamın çok fazla motosikleti var. Yaptığı şey birkaç tane alıp birkaç tane satmak ve sonra çoğunu da saklamak. Bunu biliyor muydun?
0: Pekala, böyle birini tanıyorum. Çok evet şey alıp satıyor ama en iyilerini kendine saklıyor.
2: Evet, kesinlikle o. Yani istemediği her şeyi bize satmaya çok istekli.
0: Kim bilir Henry'nin gözden çıkardıkları bizim favorilerimiz olacak mı? Bekle bizi Hampshire, geliyoruz. Bana bu yerden bahsetsene.
3: Aslında kontrolden çıkmış bir koleksiyon gibi. Motosikletlerle oynamayı seviyoruz ve evet işte buradayız.
0: Tüm bu eşyaları nasıl biriktirdin?
3: Japonya'dan, İtalya'dan, bazen de Amerika'dan ithalat yapıyoruz.
0: Tamam.
3: Satın almak için dünyanın dört bir yanını geziyoruz.
2: Buna dayanarak her şey satılık mı peki yoksa...
3: Doğru fiyat karşılığında her şey satılık.
0: Tamam, tamam. Doğru.
3: Evet.
0: Diyelim ki biraz karıştıracağız. Sanırım biraz zaman alacak. Sonra umarım Henry sonunda pazarlık yapacağız. Yani şurayı, serayı yeşillendirmeye başlayacağız.
3: Evet evet, sorun yok. Devam et. Eğlenceler.
2: Birazdan görüşürüz. Eğlenceler. Kendine iyi bak. Gir içeri hadi.
0: Bu karşılaştığım en büyük koleksiyonlardan ve en tuhaf mekanlardan biri.
2: Gövdeler var, tam bisikletler var, birçok...
0: Bu sadece bir sera dostum.
2: Aa, bunu biliyorum.
0: Neden şuradan başlamıyoruz? Sadece kapıya en yakın olduğu bu olduğu için. İnsanlar bana evet ne diyor biliyor musun? Aa Henry, koleksiyonundaki her şey yanarken hangi motosikleti kurtarırdın? Ben de diyorum ki kapıya en yakın
2: bu
0: olan.
2: Doğru, evet. Bence bu oldukça hoş. Yani bilirsin, artık yaşlandıkları için böyle görünüyorlar.
0: 1975 yılında piyasaya sürülen bu motor, bu markanın bakımı kolaylığı ve düşük maliyet düşünülerek geliştirdiği küçük bir şehir içi motosikleti, milyonlarca satılarak dünyanın en çok satan motosikletlerinden biri haline gelmiştir. Bir işe gidip gelme bisikleti evet olarak küçük bir motor. Mutlu evet günler dostum. Bilirsin çok istenirler. Aman tanrım. Tamam, az önce en sevdiğim şeylerden birini gördüm. Kare gözlü raflar. Şuna bak. Bak şuna. Biraz böyle böyle vurup dövmek gerekiyor.
2: Evet.
0: Dostum.
2: Çok hoş. Bence harika ve bununla ilgili sevdiğim şey... Küçük karton etiketler için küçük ek parçalarının olması. Böylece onları içine koyuyorsun. Bence bu çok
0: umarım
2: hoş
0: Henry
2: bir şey.
0: Birkaç küçük kare gözlü rafı satmaya heveslidir. Pekala, şimdi motosikletlerden konuşalım. Seçenek olarak gerçekten onlarca motosiklet var. Peki Faz neden öncelikle bu motosiklete yöneliyor? Tanrı bilir.
2: Skid'in bunu sürdüğünü...
0: Evet.
2: Hayal edebiliyor musun?
0: Sanki gerçeğe çağrı gibi bir bilim kurgu filminden fırlamış. Şuna bak.
2: Yani bu gerçek bir şey.
0: Evet, gerçek. Ama sana bir şey söyleyeyim ahbap. Bu çok rahat. İki kişilik bir gezi mobilyatı olarak tanıtılan bu çağ ötesi araç 2006 yılından kalma. Şık ve kentsel mobilet pazarına hitap ediyordu.
2: Bu... Aslında kılık değiştirmiş bir alçak motosiklet. Arkana yaslan. İşte böyle, işte bu kadar basit. Harika. Bu alçak motosikletin tüm özelliklerine sahip. Ancak ninenin oturma odasındaki koltuk görünümünde.
0: Arkada birisi için
2: beni
0: yer var mı?
2: Beni de istiyor musun?
0: Hadi dene bakalım. Aa, evet.
2: Peki, böyle mi?
0: Aslında epey rahat. Evet.
2: Evet. Şimdi yaslanabildiğim yumuşak bir şey var, öyle değil mi?
0: Tamam, evet. Artık inelim. Yani şimdi bu markanın modeli bu mu?
2: Evet.
0: Biliyor musun? O kadar kötü ki aslında çok iyi olabilir. Devam edersek, mobiletler buradaki tek ağır toplar değil. Bu motosikletlerin, bu kadronun, bu alçak motosikletlerin harika evet. yanı, 2000'li yıllarda Amerikan alçak motosiklet ve kendi motosikletini yap gibi akımların çok popüler olmasıydı. İşte evet. bundan türedi. Şimdi bakınca, aman tanrım, çatallara, boyunduruklara ve bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
2: Üzerinde çok fazla demir var. Sanırım bu muhtemelen bazı arabalardan daha ağır, öyle değil mi? Ne dersin?
0: Evet. Biraz daha küçük bir şey için. Vay canına, bunlardan hiç görmedim.
2: Sence büyük şehirlere gittiğinde o gördüğün elektrikli bisikletlere evet. benzemiyorlar mı? Sanki öyle bir şeymiş gibi görünüyorlar.
0: Elektrikli değiller değil mi?
2: Hayır, bunların benzinli motorları var.
0: Japon malı güç çevrimi.
2: Evet.
0: Adı Hulk, yani sanırım halk için, halk tarafından inşa evet. edilmiş.
2: Evet, ama herkesin sigara içtiği ve bisikletlerin de duman çıkardığı günlerden kaldı.
0: Henry, gel buraya bak. Birkaç tane benzinli bisiklet evet. bulduk. Seranda gizleniyormuş ha.
3: Temelde üstünde motosiklet motoru olan bir bisiklet. 25 cc, Japon malı, iki zamanlı.
0: 25 cc mi?
3: Evet.
2: Yani
3: evet.
2: bir nevi destekli bisiklet
3: etkili
2: gibi
3: bir, şekilde.
2: Bir mopetten daha fazlası.
0: Sinyalleri var. Bu kullanılıyor mu?
3: Evet.
0: Belki.
3: Her ikisi de kullanılıyor.
0: Tamam,
3: evet.
0: hayır. Belki sadece bir tanesi.
2: Bence bu hoş bir şey.
0: Tamam, hayır, hayır. Ona bunu söyleme. Ya,
2: hayır,
0: bu korkunç.
2: Kusura bakma.
0: Henüz pazarlık
2: yapmadım. Keşke rengi farklı olsaydı.
0: Pekala,
2: onu diyecektim.
0: Devam edelim mi? Teşekkür ederim.
3: Tabii ki.
0: Henry'nin ikinci deposu onun vitrini. Burada en iyi makinelerinin tamamını saklıyor. Çok erken dönemlerden kalma, düşük kapasiteli Moto Guzzi'si var.
2: Harika olmak için motosikletlerin devasa güçlü motorlara sahip olması gerekmiyor, öyle değil mi? Yani bu motosikletle yavaş gittikçe daha iyi görünürsün.
0: Nadir bir Meksika arazi motosikleti ve kusursuz görünüyor.
2: Motosikletlerin havalı olabileceği fikri işte buradan doğdu aslında.
0: Ancak beni en çok cezbeden şey sıra dışı bir benzin pompası. Buna bir bakacak mısın?
2: Biliyorum. Peki bu iki zamanlı bir pompa mı diyorum, doğru mu acaba?
0: Yani bence öyle aslında.
2: Peki o zaman.
0: Burada...
2: Yakıt ve yağ karışımını mı ayarlıyorsun burada?
0: Evet.
2: Sonra da doğrudan depoya boşaltıyorsun, öyle mi?
0: Evet, tam olarak öyle. Çok sevimli bir şey değil mi?
2: Hakikaten harika bir fikir, öyle değil mi?
0: Seçenek çok ama neye yöneleceğiz? Hey tamam bak, sadece ikisi, yani beynim durdu
2: evet.
0: artık. Bak, iki zamanlı bir benzin pompamız
2: i̇ki
0: var.
2: İki zamanlı Japon malı bir motosiklet var.
0: Evet var, ya da iki tane. Başka evet. neyimiz var?
2: Aa, küçük küpler var. Küp kutular
0: kare gözlü
2: var.
0: Raflar. Şu evet. uzayda gezinen galaksiler arası mobiletimiz var. Değil mi?
2: Doğru, doğru.
0: Aman tanrım, çok fazla şey var. Pekala evet. Henry'yi görmeye gidelim mi? Henry, bak şimdi, bakmak için bir tur atabildik.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Sadece fiyatlara dair.
2: Peki, sadece annesinin sevebileceği tamam. bir şeyle başlamak istiyorum. Hani şu görmüş olduğumuz Maxxam motosiklet var ya, onunla başlayayım.
0: Evet, onu bana anlat.
3: Çalışmak için elektriğe ihtiyacı
0: öyle
3: var.
0: Mi?
2: Tamam.
3: Elektrikten anlayan biri yapar.
0: Kaç cc o?
3: 250 cc.
0: Oo, pekala.
2: Senin için çok rahat tabii.
0: Ha, cidden evet. epey sevdim onu. Kare gözlü raflar var.
3: Evet.
0: Ne kadar istiyorsun onun için?
3: 50 sterlin olur mu?
0: Bu cidden adil.
3: Tamam.
0: Pekala ahbap, bu işte var.
2: Evet.
3: Anlaştık.
0: Tamam. Evet. Üzgünüm Faz.
2: Evet.
0: Buna ara sıcak denir. İki tane var. Ne denir onlara, şu Japon malı
3: motorlu
0: motor
3: bisikletler. Evet, onlar ucuz değil. 1200 sterlin.
0: Çifti mi?
3: Tanesi.
0: Evet. evet. İki zamanlı
3: İki
0: bir...
3: İki zamanlı pompa, evet. Onun için 1000 sterlin alırım.
0: Uzanmam gerekiyor mu? İyiyim, iyiyim, iyiyim, iyiyim, iyiyim.
2: Tamam.
0: Tamam. Bu galaksiler arası uzay gemisi gibi olan motor, onunla benzin pomposu için 1400 sterline ne dersin?
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
0: O galaksiler arası uzay gemisi gibi olan motor, onunla benzin pomposu için 1400 sterline ne dersin?
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Limon hepsi para kazan. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
2: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
1: Bu fırsat kaçmaz.
3: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
4: makbul. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
5: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
4: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendine uzadı. İlk
12: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Hampshire'da arkadaşım Henry ile birlikteyiz. Halihazırda 50 sterline bir kare gözlü raf satın aldım ve bir pompayla bir motosiklet için 1400 sterlin teklif ettim.
6: 1600 olur mu?
7: 1500.
6: Ortada buluşalım, 1550.
5: Mükemmel.
7: Tamam, işte bu.
6: Teşekkür ederim. Hadi
5: sana söylemeliyim. Tekrar gelebilir miyiz?
6: Elbette gelebilirsiniz, her zaman.
5: Müthiş. Yarın olur mu?
6: Evet. Evet, kesinlikle.
5: Ertesi gün aldığımız motor ve arkadaşları bahçemize iniyor. Kare gözlü raflar ve pompa temizlik işleri. Motor biraz daha zorlayıcı olacak. Burada galaksiler arası bir mobilet fırlatıcı var. Çok sevdim bunu.
8: Bir motosiklette olmaması gereken her şey tek pakette. Yakıt enjeksiyonlu, su soğutmalı,
5: evet.
8: Küçük tekerlekleri var. Bagajında da bir motoru var. İlginç değil mi?
5: Doğru. Bak, sana şunu söyleyeyim. Eğer bu işi gerçekten başarabilirsek, o zaman biraz

0: eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Hiç şüphem yok ki işimiz çok zor. Öyleyse bunu akılda tutarak çit direği hakkında bir
1: Hayır,
0: adamla
1: hayır.
0: görüşmem gerekiyor. Tamam mı? Geç kalmam. Çay getireceğim yarın. Son zamanlarda restore ettiğimiz motosikletlerin çoğunun aksine bu motor elektronik aksamla dolu ve British Telecom'dan biraz daha fazla kablo içeriyor.
2: Burada şu kabloyu buldum.
1: Ha, tamam.
2: Kırmızı bir tele bağlı gibi. Pil kullanmamız gerekebilir.
0: Karbüratör yerine elektrikli bir yakıt pompası var. Ve bir yakıt enjeksiyon sistemi var. Sorun şu ki bunlar çalışmıyor gibi görünüyor. Bence bu motoru sosyal medyada aramalıyız. Kolay başlatmayla çalışıyor. Yani neredeyse. Evet, çalışıyor.
2: Çalışıyor.
0: Aman tanrım, çalışıyor.
2: Çalışıyor.
0: Ne? Peki neden çalışmıyordu? Nesi varmış?
2: Hala biraz sorunu var değil mi?
0: Sonraki bir saat boyunca çalışıyor. Ve tekrar duruyor.
2: Şu kırmızı mı? Pozitif mi?
1: Pozitif kırmızı olan.
0: Boşta, çalışmıyor.
1: Bence yapmamız gereken şey LKO.
3: O da ne demek?
1: Lanet kılavuzu ha.
0: Neyse ki faz telefonuna kılavuzu indirebiliyor ve ekranında çıkan hata kodlarını kontrol edebiliyor.
2: Evet, 41.
1: 41. Yatış açısı sensörü.
2: Yatış açısı sensörü.
1: Evet, evet, evet bu.
2: Motosiklet yan yatarsa,
1: evet.
2: Salınım sensörünün içindeki sarkaç sallanır, telleri kısa devre yapar ve motor.
3: Evet, yani eğer yan yatarsa motor yanmaz değil
2: ya
3: mi?
2: Ya da tekerlek dönüp tehlike oluşturur.
3: Evet, evet,
2: evet.
0: Yatış açısı sensörü önemli bir güvenlik özelliğidir. Ancak arızalıysa motosiklet hiç çalışmaz. Mekanizmayı serbest bırakmak için ısı tabancasıyla ısıtmaya ve söküp takmaya çalışıyorlar ama çalışmak istemiyor.
1: İşte senin için modern araç elektroniği
0: artık
1: bu.
0: Yeter, neden onları oraya koyduk?
1: İhtiyacımız
0: neden her şeyi satın
1: olan.
0: Aldım ki?
1: Evet, kesinlikle.
0: Ertesi sabah Alan ve Faz yeniden mücadeleye koyuluyor.
1: Elektronik kontrol ünitesi olduğunu sandığımız şeyin aslında ABS sensörü olduğunu fark ettik.
0: Skidse raflara sıvı sabunla saldırıyor.
3: Sadece dışını yapacağım.
0: Aa bak.
3: Bir şeyin yok. Eski montun o. Montundan dolayı kıyameti koparma.
0: Elektronik kontrol ünitesine ulaşmak gerçek bir mücadele olacak.
1: Burada daha birçok vida buldum. Gördün mü?
2: Neredeler?
1: Vida cennetindeyiz.
0: Basınçlı suyla yıkama da aynı derecede rahatsız edici. Öğleden sonra plajda güneşlenenlerden daha fazla insanı soyup fazın şapkasını süslemek için fare yuvalarını ve her türlü pisliği buluyorlar. Ancak sonunda elektronik kontrol ünitesine ulaştıklarında belirgin bir gevşek tel veya bozuk temas noktası yok.
1: Sanırım sorunumuzun kaynağı yatış açısı sensörü. Sipariş verdim ama ikinci el bir parça. Ancak umarım aynıdır. Bilmiyorum, uyar mı?
0: Bu sırada biz de pompaya geçtik. Çok iyi gidiyor. Motosikletle ne yapacağız?
3: Bence kesinlikle bir bilene danışmalıyız. Bak, biz karbüratörlerle, iğnelerle dolu
0: evet,
3: bir kulübedeki
0: doğru.
3: Yaşlı adamlarız. Çocuklar programı sıfırlamakta zorlanıyorsa,
0: evet.
3: Eminim o dönemin bir bayisi için bu muhtemelen oldukça basit bir iştir.
0: Bu notu dikkate alarak yorgun bir şekilde telefona yöneliyorum. Ancak ertesi gün bir gelişme oluyor. Dikkatinizi çekebilir miyim?
2: Yeniden bir araya gelmiş.
1: Dur bir dakika.
2: Çalışıyor.
1: Pompa çalışıyor.
2: E Evet, çalışıyor.
1: Bunu sen mi
0: yaptın?
1: Yani
0: ben sadece bilirsin geç vakte kadar çalışıyordum. Bayiden onu geri getiriyordum.
1: Ha, o halde başlayalım.
3: Şimdi işte oldu.
1: İşte buradayız.
0: Bu arada sizlerin kat ettiği ilerlemeden gerçekten etkilendiler.
1: Evet.
0: Ancak sadece bayinin özel dizüstü bilgisayarına ihtiyacımız vardı, değil mi?
2: Programlayıcı.
0: Bilgisayar...

0: takıp programdan kurtulmak için. Ancak sana şunu söylememi söylediler. Bu noktaya kadar geldiğin için tebrik ettiler. Çalışacağı için galaksiler arası motosikletimize uygulayacağımız çok özel bir test var aklımda.
1: Evet. Evet.
0: Bir şey önerebilir miyim? Uzun bir araç bu. Plakası
1: doğru,
0: da yok. Bu yüzden aklıma şu geliyor. Benim garaj yoluma kaç tane sığabilir?
1: Yani oldukça geniş, öyle değil mi? Bir uçak gemisine
0: benziyor. Daha da önemlisi uzun.
1: Evet. Dördümüzün birden binebileceğini
0: yani,
1: düşünüyor musun?
0: Bunu anlamanın tek bir yolu var. Bilimsel araştırma ruhuyla garaj yoluma geçtik. Ancak şimdiden şüphelerim var. Bu işin çok kötüye gideceği üstüne kapıldım.
2: Bence yeterince uzun ve dengeli olacaktır.
1: Orada dur bakalım. Sence hangi sırayla biniyorsun?
3: Önde sen, ortada Faz. Çünkü en ağır o. Kilolu olduğu için değil, daha uzun olduğu için.
1: Şuna bak, şuna
3: sonra
1: bak.
3: Sonra fasulye sırığı da arkada oturacak.
1: Önce
3: hepsi
1: sen
3: bu
1: bin.
3: Kadar basit işte.
1: Önce motosikleti ayaklıktan indir,
0: evet,
1: tamam
0: evet,
1: mı?
0: Tamam, tamam.
1: Dikkat et, kendini
0: tamam,
1: yaralama.
0: Tamam, çalıştıracağım.
1: Evet, tamam.
0: Bir saniye,
1: tamam,
0: çalıştırmam
1: evet,
0: gerekiyor. Biraz bekleyin. Hayır, hayır,
2: evet,
0: sanmıyorum.
2: Sür,
0: yapabileceğimi
2: evet,
0: sanmıyorum.
2: Hadi.
1: Başlayalım.
0: Şimdi motorumuzu sonuna kadar zorlamak belki de benim şimdiye kadarki en iyi fikrim olmayabilir. İzleyiciler bunu evde denemeyin. Ancak inanılmaz bir şekilde gidiyor. Yalpalıyoruz.
1: Ağaçlara dikkat et. Devam et ve rahatla Henry.
0: Bu motor iki kişiyi taşıyacak şekilde özel olarak tasarlandı. Ancak dört kişiyi taşıması hiçbir zaman amaçlanmadı. Sanırım bu deneyi hızlı bir şekilde sonlandırmanın zamanı geldi. Bu en zorlu sürüşlerden biriydi. Öleceğimi ve hepimizi yanında götüreceğimi sandım. Muhtemelen evet, yol boyunca 8 kez.
2: Ortada bükülmüş gibi
0: çok dengesiz
3: çok
0: olduğunu
3: dengesiz
0: olduğunu
3: hissettim.
1: Evet öyleydi.
3: Arkada her sarsıntıyı hissedebiliyorum.
0: Ancak size şunu söylemeliyim ki tek başına sorun olmayacağından
3: evet, ya da muhtemelen
0: eminim,
3: iki kişi.
0: Değil mi? Pekala bakalım bildiğim tek şey bu satışa
3: evet, evet,
0: hazır. Aklımda potansiyel bir düzenli müşteri var gibi. Ertesi gün tuhaf ve harika her şeyin hayranı olan Kozmo'yu beklerken iki zamanlı pompamıza son rötuşları ekliyoruz. Ana çıkartma yapıştırılıyor.
1: Vay canına!
0: Sol taraf biraz yukarı çıkabilir. İşte bu kadar. Daha yukarıya bir ayrıntı daha var. Ne düşünüyorsun?
1: Bence bu harika. Evet. Sadece uzakta durup hayran
0: evet,
1: hayran izlemek
0: istiyorum
1: için öyle değil mi?
3: Makul.
0: Ancak pompa için bir alıcı bulmadan önce Kozmo motora bir göz atmak için burada. Pekala ön kapağı eksik ama yarın gelecek. Evet dostum ne düşünüyorsun?
4: Bu oldukça iyi bir motor.
0: Öyle mi?
4: Çok havalı.
1: İşte oldu evet,
0: evet
1: çok
0: doğru,
1: dikkat çekici. Bununla fark edileceksin.
4: Evet.
0: Kayıt işlemlerini hallediyoruz. Böylece her şey hallolacak. Evet çalışıyor ve yol alıyor. 1500. Ah işte başlıyoruz. Hadi bakalım. Verebileceğinin en iyisini ver.
4: Yani ilgileniyorum ama yani daha çok 1200 civarında bir şey yapabilir misiniz?
0: Tamam.
3: Bir karşı teklif yap
4: hatta
3: o zaman.
4: Hatta 1000
0: tamam,
4: olsun.
0: Tamam tamam biliyorum, biliyorum.
3: Hadi hadi.
0: Bu
3: kabaca yarı yolda.
0: İçeriklerini biliyorum.
3: Evet.
0: 1400.
4: Ortada buluşalım.
0: Ne ortası bu?
4: 1300.
0: Aa, hadi bakalım.
4: 1300.
0: Pekala.
4: Mükemmel.
1: Tamam.
0: Pekala.
4: Teşekkür ederim.
3: İkiniz de bundan mutlusunuz değil mi?
0: İyi bir anlaşma, adil
3: sen
0: bir anlaşmadır.
3: Bir yaptın,
0: harika.
3: Bizim
0: bak,
3: hoşumuza gitti.
0: Açıkçası
3: evet.
0: Bu motoru şu an evet, alamazsın. Evet. Çünkü bununla ilgili halletmemiz gereken şeyler var ama hallettiğimizde tamamen senin olacak. Şimdi bakın 100 sterlinlik ek masraf var.
1: Tamam yani.
0: Fırsat masrafı. Ve ayrıca o müzayede
3: evet,
0: sitesinden aldığımız
3: evet,
0: ikinci
3: evet,
0: el kapak.
1: Yani bunun için 1200'e düşüyor öyle
0: tamam,
1: değil mi?
0: Yani onu 1200'e sattık.
1: Evet.
0: Kare gözlü raflar, benzin pompası ve motosikletin toplam fiyatı
3: rafları
0: 1550 oldu.
3: Bu yüzden onu sayma.
1: Evet.
0: Tamam onu boş
3: yakıt
0: ver.
3: Pompası.
0: Yani bu şu demek. Pompayı karşılamak için 350 sterline ihtiyacımız var. Yaklaşık 20 sterlin değerinde çıkartmalarımız var.
1: Evet.
0: Tamam diyelim ki bu 370 değil mi?
1: Tamam. Bence bu satılacak. Gerçekten iyi satılacak. Tahminimce 1250
0: eder.
1: 1250.
0: Dur bir dakika yani Muhtemelen 880 yapabiliriz demek oluyor bu.
3: Evet.
1: Evet. Kara gözlü rafların da var.
0: Kutlama yapmak istesek Milliard nerede?
3: Ben biliyorum.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Sanırım bir yerlerde cips yiyor.
1: Mutlu günler.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Makbulü makbul makbul.
3: Obseso. Silvermoon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
9: Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni füstik şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğe bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Geçen gün doktorumla birlikteydim.
1: Evet.
0: Tamam mı? Dedim ki 60 yaşını geçince
1: evet.
0: herkes dağılmaya başlıyor mu? Yani o da öyle değil mi?
1: Ve zaten... Benimki 60'ımdan önce oldu.
0: Hayır hayır biliyorum 18 yaşında oldu ama.
1: Evet, evet.
0: Dedi ki evet korkarım öyle Henry, herkes dağılmaya başlıyor. Yaşlanmayı utanmadan kabullenmeli ve her anın tadını çıkarmalıyız. Biz de bunu yapacağız.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Aynen evet.
0: Evet.
1: Yapacağız.
0: Merak etmeyin, yaşlanma süreciyle savaşacağız.
1: Evet.
0: Ama yarın. Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok
1: bayıldım buna.
0: Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikteyiz.
1: Şimdi içeri
0: yavaşlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Duncan adında bir adamı göreceğiz, doğru mu?
1: Evet, doğru evet. Wiltshire'da. Ne iş yapıyor?
0: Bildiğini sanıyordum.
1: Aslında biliyorum ama...
0: Traktörler değil mi?
1: Tarımla uğraşıyor diye biliyorum.
0: Evet. Daha büyük işleri de var. Bu yüzden bugün biraz farklı bir şey alabiliriz ama yine de...
1: Evet,
0: bir...
1: alabiliriz.
0: Büyük traktör alabiliriz. Köpeğim olmasa bile bir şeyler almak istiyorum.
1: İşte bu evet.
0: Keyfim yerinde dostum.
1: Hadi bakalım gidip ne var görelim.
0: Affedersin Duncan, şu muhteşem kulübeye bakıyorum da her yerde tabelalar ve tertemiz traktörler var. Hiç hurda görmedim.
2: Bir sonraki kulübeye benim bahçeme gidene kadar bekle Henry. Şaşırabilirsin.
1: Eğer yanılmıyorsan bu senin gurur kaynağın, öyle değil mi?
2: Evet öyle.
1: Yani sanırım aslında bu değil.
2: Burada satılık pek bir şey olmayacak.
1: Oradaki...
2: Birazdan diğer bahçeme gideceğiz ve...
1: Peki her şey satılık mı?
2: Büyük bölümü öyle.
0: Yapacağımız şey şu değil mi? Buradan diğer avluya gidip potansiyel olarak daha az güzel olan eşyalara
2: Aynen.
0: bakmak. Umarım daha ucuz da
1: evet.
0: olur ve
2: Bilemezsin.
0: Umuyorum bir şeyler de bulabiliriz.
2: Bulabiliriz.
0: Evet, sonunda da pazarlık yapabiliriz.
2: Yapabiliriz, iyi olur.
0: Tamam dostum Duncan, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam,
2: teşekkür
0: tamam,
2: ederim.
0: Sabırsızlanıyorum.
2: Çok iyi,
0: ne
2: tamam.
0: tarafa, bu tarafa mı?
2: Evet.
0: Hadi o zaman birlikte gidelim.
1: Dur bir dakika, bak şuna.
0: Sanırım havayı anladık
1: evet.
0: değil mi?
1: Şuna bak.
0: Evet, büyük olanla başlayalım. Ne dersin?
1: Evet, buradan başlayalım.
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: Bir 78
0: evet.
1: on.
0: Evet, evet.
1: Daha büyük traktörlerin dünyasına giriyoruz. Bu gerçekten harika bir makine.
0: Maliye evet. takıntılı insanlar var, anlıyor musun?
1: Evet,
0: ve
1: doğru.
0: Nedenini anlıyorum.
1: Bu koleksiyon için harika bir parça.
0: Ama daha şık bir şey isteyenler için 135.
1: Ben her zaman kabinli traktörleri severim.
0: Evet.
1: Bunun gibi. Harika görünüyor.
0: Bu 135 60'lı yılların sonlarından itibaren çok popüler bir traktördü. Küçük çiftlikler ve hafif tarım işleri için de mükemmeldi.
1: Bence en önemli şey
0: evet.
1: kabininin güzelliğiydi.
0: Evet.
1: Ön cam sileceği.
0: Evet, sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bir kabinin yoksa
1: evet.
0: cam sileceği de gerekmez değil mi?
1: Aynen. Bunun nesi önemli?
0: Bence çok önemli. Tarladasın, biçtiğin çimlerin kokusunu alıyorsun, yüzünde yağmuru hissediyorsun. Doğanın bir parçasısın, ona dahil oluyorsun. Bunu yapıyor olsaydım kabin isterdim.
1: Aynen öyle ve o küçük şeye sahip
0: evet.
1: olurdun. Bak.
0: Ama şöyle
1: evet.
0: yapardım. Oo, gerçekten güneşli. Sanırım çim biçmeye gideceğim. Yani kabine ihtiyacım yok. Bahçeye gidelim mi?
1: Evet evet, bir şeyler görüyor
0: Tanrım,
1: musun?
0: Hayır, dur dur, bekle bekle bekle. Wow, şuna bakar mısın? Şimdi bu gerçekten düşündüğüm şey mi yoksa boyanmış mı?
1: Bilmiyorum.
0: Bu marka Amerika'nın en simgesel tarım ekipmanı markasıdır. 1910'lardan beri Illinois'daki fabrikasında kendine özgü yeşil ve sarı boya şablonuyla binlerce ürün üretmeye devam ediyor. Duncan.
2: Merhaba.
0: İçeri gel içeri. Sana
2: Merhaba
0: şu küçük makineyi sormak istiyorum.
2: Evet tamam. Küçük bir sabit motor.
0: Evet. Gerçekten o mu?
2: Evet evet, sabit motor. Amerika'dan geliyor. Bir noktada Amerika'dan geliyor. Yani birkaç yıldır bende. İlk aldığımda çalışır durumdaydı ama 5-6 yıldır orada duruyor.
0: Aslında bu marka sabit motor hiç görmedim.
2: Şimdi gördün, bende var.
0: Dostum, depo karıştırmayı bu yüzden seviyorum. Ne bulacağını asla bilemezsin. Teşekkürler, evet. Duncan. Bahçe ekliyoruz, evet. Dostum. Birazdan lütfen görüşürüz.
1: Önden buyur.
0: Gel hadi, hadi. Hadi,
1: hadi yürü.
0: Duncan'ın bahçesi söz verdiği gibi eşyalarla dolu. Başka bir 135 daha var ama tüm standart traktörler ve tarım ekipmanların arasında bu hurda kulübe gibi bazı ilginç şeyler de var.
1: Hey, şuna bak.
0: Affedersin dostum, bir an seni kaybettim sandım.
1: Bunu beğendim. İçinde çok fazla oturma yeri var. Yani gerçekten tarlanızda çalışırken bu yanınızdaysa bu küçük tuvalet ve hatta tekerlekli bir yemekhane bile olabilir. Bu çok kullanışlı.
0: Biliyor musun, eskiden küçük bir GPO çadırı hayal ederdim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Tarlanın ortasında. Böylece evet, bir termosla içeri girebilirdim. Evet. Ve bir süre yalnız
1: i̇şte
0: kalabilirdim.
1: İşte bu kesinlikle ideal ve altında çelik bir çerçeve var. Oldukça sağlam da yapılmış.
0: Fiyatı uygun olabilir mi? Kim bilir? Aman tanrım, bu ne? Arkana bak. Hayır. Hadi ama biraz tadını çıkaralım.
1: Ne demek tadını çıkaralım? Bu bir silindir.
0: Biliyorum.
1: Ne? Gerçekten düşündüğün şey kesinlikle öyle bir şey mi?
0: Thomas Green & Son, Britanya'nın en ağır iş makinesi üreticilerinden biriydi. İlk buharla çalışan silindirlerini 1872'de piyasaya sürdüler ve 1960'lara kadar silindir üretmeye devam ettiler. Buradaki, eğer yanılmıyorsam, dizel motorlu bir
1: evet,
0: silindir.
1: Şunun tam olarak evet, ne olduğunu anlayalım. Aa, işte oldu.
0: Bu bir Perkins mi?
1: Ne olduğunu bilmiyorum, durun biraz. Bu bir pompa gibi.
0: Her iki durumda da oldukça büyük bir dizel motor, değil mi?
1: Evet, silindirler hakkında hiçbir bilgim
0: yok. Benim de yok.
1: Çok üzgünüm. Ulaşımın bu bölümü konusundaki bilgim gerçekten sınırlı.
0: Evet, aynı durumdayım. Hiçbir fikrim yok.
1: Kalkabilir misin? Binmenin daha zarif bir yolu olmalı. Otur bakalım hadi.
0: Hazır, hazır,
1: evet,
0: hazır.
1: Evet, hadi.
0: Yani bu gerçek bir yolda giden, yol yapan bir makine. Hey,
1: evet.
0: Kendini yolun kralı gibi hissediyorsun. Şimdi beni iyi dinle.
1: Evet.
0: Potansiyel olarak bunu al.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Ve peki kabinli olan ne olacak?
0: Evet, içeride 135'lik bir tane
1: evet,
0: var. John Deere.
1: Aa,
0: o
1: evet,
0: da çok güzel.
1: O küçük sabit evet, motor. Çok güzel.
0: Bu iyi. Şimdi
1: evet, sohbet mi edelim peki, ne dersin? Evet.
0: Sence fiyatı nedir?
1: Bilmiyorum çünkü
0: kim böyle bir şey alır ki?
1: Evet.
0: Kim bilir?
1: Evet.
0: Ben kimseyi tanımıyorum, ya sen?
1: Evet, ona bakıyorum.
0: Evet. Hadi gidip alalım. Yardım ister misin? Sana birkaç fiyat sormak istiyorum.
2: Olur.
0: Belki sonra pazarlık yapmaya başlayabiliriz.
1: Evet.
2: Tamam.
0: Neyle başlayalım?
1: Bence içeriden başlayalım. Çünkü orada bir 135 vardı.
0: Ah evet,
1: kabinli
0: tamam.
1: Kabinli olan.
2: O satılık değil, koleksiyonuma ait. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Tamam. O yüzden satmayacağım.
1: Evet, haklısın.
2: Evet, güzel
0: tamam,
2: bir traktör.
0: Peki ya şu?
2: İşte bu satılık.
0: Tamam, bu bozuk mu?
2: Hayır, iyi bir traktör.
1: Evet.
2: 7000.
1: Peki ya küçük bir John Deere sabit motor vardı?
2: Yine çok uzun zamandır kullandığım bir şey ama evet, uygun fiyata satılabilir.
0: Ne kadara?
2: Evet, 1500 sterline.
0: Ve şu kapalı romorku istemiyorsun değil mi?
1: Ha, pek sayılmaz.
2: Maalesef onu sattım.
1: Gerçekten evet mi? Aa, şuna bak,
2: teslim alınmayı bekliyor.
1: Evet, yani popüler bir şeymiş.
2: Evet,
1: haklıymışım.
2: Burada bir romork.
0: Şimdi
2: evet,
0: yapmadığın bir şey olduğundan emin ol. O silindiri satmadın.
2: Hayır, satmadım.
0: Tamam, tahmin etmiştim. Bana o silindirden bahseder misin?
2: O Thomas Green'in marka silindiri.
0: Evet.
2: 1957 model.
1: Fiyatını sormamız gerekiyor.
2: 3000 istiyorum.
1: Hayır, olmaz.
0: 3000 mi dedin?
2: Hı hı.
0: Şu silindir için.
2: Evet.
0: Peki John Deere'le 3,5 olur mu?
2: Hayır, yapamam Henry, üzgünüm. O motora çok para ödedim.
3: Ha, tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
5: Yayla'dan geldi belli.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
5: Yayla'dan geldi belli.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
9: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Ben Feyyaz.
12: Bu da Sarı Kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi Türk sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
11: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
11: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Her ev güzel istikballe.
17: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor, Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
19: Her anın Double Shot Ice Break.
20: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma.

0: Direkt %10 hepsi para kazan.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Wiltshire'dayız Duncan'la birlikte. 1950'lerden kalma bir ağır bisiklet silindir için pazarlık yapıyoruz. 3000 istiyor ama daha ucuza alabilir miyiz? Silindir için 2,5 versem.
1: Anlaştık.
0: Ceketimi alayım. Ertesi gün Duncan ve arkadaşı Ian sayesinde şimdiye kadar satın aldığımız en ağır ve en çılgın araç çiftliğe geliyor. Ne düşünüyorsun?
2: Tam sana göre.
0: Neden?
2: Çünkü normalde en çok oyuncağı olan kazanır atasözü geçerlidir.
0: Evet.
2: En büyük oyuncağı olan kazanır kuralını seçtin.
0: En büyük oyuncağı.
2: Evet. Evet.
0: Bunu nasıl indireceğiz?
3: Fren.
0: Öyle yapma.
1: Yer evet, çekimi, evet. Yer çekimi.
3: Sport liftiniz var mı?
0: Evet, var.
1: Onu kullanırız.
0: Üstümdeki en büyük şey Sanderson 50 ama silindirin yanında küçük kalıyor. İyi misin Fazır?
2: Üstüne binecek mi?
0: Biniyor musun?
4: Hayır, binmiyorum. Atlamaya hazırım.
0: Hazır. İşte hesaplamalar. Sanderson'ın 4,5 ton. Son aldığımızsa 7 ton ağırlığında. Siz bir düşünün.
4: Hop. Daha yavaş, daha yavaş.
0: Tahta takozlar silindire biraz daha eğim sağlamak için. Eyvah. Tamam.
4: Evet, böyle devam et. Böyle iyi. Bence biraz tehlikeli
0: oldu. İşte bu kadar. İndirdik mi?
2: Evet.
0: Tamam. Her şey yolunda. Harika iş çıkardın.
2: Sana şapka çıkarıyorum.
0: Evet. İyi mi?
2: Evet. Biraz tehlikeli diye düşündüm ama artık sağlam zemin.
0: Evet,
1: bu
0: öyle.
1: Kalınlıktaki tahta kırıldı.
4: Evet.
0: Kırıldı mı?
4: Evet.
0: Aa, evet, bir ses duydum.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler
1: dostum.
0: Teşekkürler Duncan. Aferin, harikaydın.
4: Peki bununla ne yapacağız?
0: Bırakalım ve çay içelim. Tebrikler. Aferin yükleyici. Çaydan sonra motora bakıyoruz.
4: Evet, görüyorum.
0: Baz bir güç ünitesi bağlıyor ve hazırlanıyoruz.
4: Anahtarı kim çevirecek?
0: Ben çeviririm. Nasıl olacak?
2: Hadi bakalım, kabine bin.
4: Kabine binmen gerekiyor.
0: Tamam, peki.
4: Acele etme.
2: Hadi şoför koltuğuna otur,
4: evet,
2: bakalım.
4: İşte oldu.
0: Evet, bu gitmeli.
4: Bakın yukarı çıktı. Hadi bakalım kaptan.
0: Daha önce hiç böyle bir şeye binmedim. Kontrollerin hepsi benim için yeni. Pekala, bu ileri ve geri olmalı. Sanırım bu da gaz kolu olmalı. Marş düğmesini bulamıyoruz. Bu yüzden Faz ve Alan kolay çalıştırma sıvısı sıkıp ateşleme sistemini devre dışı bırakıyorlar.
4: Hey! Evet.
1: Evet.
0: Bu inanılmaz.
4: Evet.
0: Ama çekiç benzeri bir şey var mı? Vurarak gaz kolunu gevşetmek işe yarıyor ama asıl sorun yakıt.
4: Daha fazla mazot koymamız gerekiyor çünkü
0: tamam, ben de dizel
4: ihtiyacımız
0: var.
4: Olan şey bu. Pompayı boşaltırken tamam, buradan süt gibi bir sıvı akıyor. Fark
0: tamam.
4: Ettim. Sanırım bu yüzden çalıştı ve sonra da durdu.
0: Tamam. Yeni yakıt tankerimin yardımıyla depoyu dolduruyoruz.
2: Dolunca söyle, tamam mı?
0: Hazır söyleyebilir.
4: Aa, evet, tamam, bence bu kadar yeterli.
2: Bu yeterli mi?
0: Dikkat et, her yere damlatıyor.
2: Vay canına, tişörtüne bulaşmış, affedersin.
0: Akıtıyor.
2: Tişörtüne bulaşmış.
0: Aa, sen tam bir...
4: Şimdi çok güzel kokacaksın.
2: Evet, mazot kokacaksın ve teşekkür etmelisin.
4: Evet.
0: Daha fazla kolay çalıştırma ve sabra ihtiyacımız var ama sonunda faz çalıştırıyor.
4: Evet.
0: Ve hareket ediyor.
2: Evet. İşte bu. İşte
0: Faz
2: gidiyor.
0: Diyor,
2: çok
0: hareket
2: güzel.
0: Hareket ediyor, her şeyi yapıyor. İşte bu. Evet, biraz daha uğraştıktan sonra Faz onu geri vitese bile geçiriyor. Evet.
1: Oo,
0: vay
1: yakıt
0: canına.
1: Yakıt tankı.
0: Dikkatli olmalısın dostum.
4: Bir silindirimiz var.
0: Dostum çalışıyor. Bu inanılmaz bir haber.
1: İnanılmaz.
4: Şuna bakın. Harika görünüyor.
1: İnanılmaz.
0: Ertesi gün hızlı bir basınçlı yıkamadan sonra Alan ve Faz sızdıran radyatör hortumunu değiştiriyor. Jeff, Jeff, ben Henry. Acaba siz bir yol silindiri almakla ilgilenir miydiniz? Ben de alıcı bulmak için etrafa soruyorum. Charlie, bir silindirim var. Bir yol silindiri. En büyük sorunumuz çirkin koltuk. Bu daha uygun değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Üzerindekinden daha iyi.
2: Bu çok güzel. Şimdi de Skid. Çok güzel.
0: Bunu buldum.
2: Gerçekten çok
0: bak,
2: güzel.
0: Bu ön tarafa takılacak armağan.
2: İyi değil
4: koltuğu
2: mi?
4: Koltuğu temizlemek ister misin? Yani biraz kirli görünüyor.
0: Ne? Sorun değil.
4: Evet.
0: Sen traktör kullanıyorsun. Sen dizel silindir kullanıyorsun. Kaiden biraz kirlenebilir.
1: Bence tel fırçayla temizlenmeli.
4: Bence de tel
0: fırçası
4: şart.
0: Tel fırçayla temizleyeceğim.
4: Aa, çoktan çıkarmışsın.
0: Sonraki yarım saat Metallica konserinden daha gürültülü. Skid Rosette hallediyor. Alan koltuğu çıkarıyor ve Faz tabanı kesmek için taşlama makinesi kullanıyor. Ben de koltuğu temizliyorum. Roy'u aramam gerekebilir. Bunu hurda olarak satın almak isteyebilir. Ve biraz delme işleminden sonra Skid koltuğu birkaç cıvatayla tabana takıyor ve silindire tekrar monte ediyor.
4: İşte bu.
1: Ha, bu mükemmel.
0: Aa, bu iyi bir haber.
1: Gerçekten çok iyi.
0: Tabanına evet. Sabitlendi mi?
1: Etrafında dönebiliyorsun. Bak.
0: Tamam. Pekala. Eski koltuğa veda ediyorum. Bunu yapmanın tatmin edici bir yanı var. Ve plaka bandı yardımıyla armayı takıyoruz.
2: Doğru, sadece orijinal armalar.
0: Aa dostum, bu harika oldu. Böylece heavy metal dönüşümü tamamlandı. Birkaç saat içinde Chopper Roy gelip inceleyecek. Ama ondan önce silindirimizin yeteneklerini çok alışılmadık bir şekilde test etme planım var. Bir deney yapacağız, tamam mı?
2: Tamam.
0: Bunu hep yapmak istemiştim ve muhtemelen terslik olacak ve işe yaramayacak. Önümüzde paslanmış ve tamamen işe yaramaz 7 litrelik bir benzin bidonu var. Evet, onu ezmek istiyorum. Hayatımda nefret ettiğim bir şey varsa o da kaykaydı.
4: Kaykayları severim, bunu ezmene gerek yok.
0: Sevdiğini biliyorum, o da gidecek. Ve sonra...
2: O güzel bir şifon.
0: Yatak odamdaki dolap. Bu kadar olsun istiyorum. Kraliyet cemiyetinin deneyimizi onaylayacağını sanmıyorum ama bu silindirimizin son gösterisi olabilir.
4: Güdel çıktı. Şimdi bacaklarını da sokabilir.
2: İyi ki uzun bacakları var. Yoksa ben merdivensiz çıkamazdım şahsen.
0: Oturabildin mi?
4: Harika.
0: İşte başlıyor. 2,5 kilo fiberglas ve plastik.
2: Evet. Hadi.
0: Evet. Aferin. 7 ton demire karşı. Evet. Tekrar gel. Şuna bakın. Bakın şuna. Ne kadar sağlam.
2: Biraz eğilmiş ama kırılmamış. Şuna
1: neredeyse
2: baksana.
1: Hiç hasar görmedi.
2: Gerçekten inanılmaz.
0: Bu kadar dayanıklı olduğuna inanamıyorum. Sadece biraz bükülmüş. Şimdi sıradaki. İlk roundu kaykay kazanıyor. Evet. Aa, şuna bakın. İkinci round Thomas Green ve oğullarının. Bu harika. Tekrar dene. Şuna bakın. Ne kadar ince. Bu kadar güzel ezilebileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Şimdi sonuncusu.
2: Hadi faza da göster. Faza da göster.
4: Çok iyi.
0: Üçüncü round. Tamam, ez gitsin. Evet, bu iyi. Evet. İstediğimiz buydu. Geri git Faz. On kilo hurda mobilya, 10 kilo çöpe atılacak malzemeye dönüştü. Vay canına. Evet arkadaşlar, bu
1: İncecik.
0: Yıkım demek. Aferin Faz.
4: Evet, şimdi tamamen düz ol.
0: Harika, tam istediğimiz gibi. Tamam, bakın onunla eğlendik.
1: Evet.
4: Evet, doğru.
0: Şimdi satma zamanı. Chopper Roy yarım saat içinde burada olacak. Yıllar boyunca yerel satıcı Roy'a motosiklet, araba ve her türlü araç sattım. Ama silindirimize ne diyecek merak ediyorum.
4: Silindirin sana çok yakışacağını düşünüyorum.
0: Roy, cidden yaşlısın ve o kadar da yaşlı değilsin ama iyi arkadaşımsın.
3: Evet.
0: Telefonda biraz talihsizlik yaşadım ve satamıyorum.
3: Hayır, şaşırmadım.
0: Ve senin bazı fikirlerin olabilir diye düşündüm.
3: Duruma bağlı. Onu alacak birini buldum ama...
0: Evet ama ne
3: plakası
0: kadar?
3: Plakası geçerli mi?
0: Evet.
3: Geçerli.
0: İşte iyi kısım evet. Değil mi? Plakası hala geçerli.
3: Ve bu kadar.
2: Ve çalışıyor. Evet. Ayrıca evet, ileri geri de gidebiliyor.
3: Evet. Evet.
4: Ve üstelik gayet iyi. Yüz sterlini kurda yapıyor.
3: Hadi oradan abartmayın.
0: Öyle deme. Lafı uzatmayalım. Bunun evet, için evet. 3500 sterlin istiyorum.
3: Evet, o kadar alamazsın. Ben bunları toplayan bir adam buldum. Ama yine de sana 3000'den fazla veremem. 3000 verebilirim.
4: Bak bence bunu yapman akıllıca olur.
0: 3000 sterlinlik bir kumar oynuyorsun.
3: Evet tamam evet, evet. Neden olmasın? Tamam.
0: Bunu söylemeliyim. Beni daima kurtarıyorsun. Çok sevindim. Hadi elini sık. Sık elini.
4: Teşekkürler Roy.
0: Çok el sıkıştın mı? Bunu 2500 evet. sterline aldık.
2: Oo.
0: Yani bundan iyi para kazandık.
4: Biliyor musun bu çok iyi.
2: İyi para ne kadar?
0: 500.
4: Evet.
2: Tamam zarardayız sanırım.
0: Hayır.
2: Şöyle düşünüyorum.
0: Hayır hayır.
2: Çim biçme makinelerini hayır. ve dozerleri rahat
4: hayır,
2: bırak.
4: Hayır işte görüyorsun.
0: Para harcamadık. Öyle değil mi?
2: Hayır. Hayır.
0: Evet Ortumu tamam. Aldık. 10 sterlin evet. miydi?
4: Onu çalışır hale getirdik. Sürdük ve her
2: ve
4: şey yolundaydı.
0: Evet. Evet. Eğlenceliydi. Bak. Yol silindiri konusunda asla... Asla deme. Çünkü sonunda çok şaşırabilirsin.
2: Doğru.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Servis geldi, çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikbalde.
12: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
15: Sarık ola!
16: Fanta sarık ola canım o.
14: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Ben Guy Fieri. Amerika'nın en iyilerini bulmak için yollara düşüyoruz ve ne diyoruz?
25: Yoldan yiyorum!
24: Bu bölümde... Lezzet diyarının Vietnam bölgesi.
26: Sabırsız umuyorum.
24: Vegan tatlar. Parti başlasın. Ve bolca et tabii. Dilim dediğim böyle olur. Porsiyon budur. Minnesota'da Asya fırtınası. Bandır yum.
26: Güzel.
24: Montana'da etsiz şaheserler. Mutfakta resmen seviye atlamışsın. Texas usulü barbekü keyfi. Şuna bak. Yemeğin sihirli tutkalı. Tütsülenmiş tatlar. Jersey Shore'da. Lezzet diyarı sözlüğünde manyak kelimesinin altında bu sandviç var. İşte bütün bunlar sadece sizin için bu programda.

0: İşte geldik Hunter, Point Pleasant Beach.
1: Sahile gidip orada barbekü yapacaktık.
0: Hayır, Point Pleasant Beach'te barbekü yapan bir yere gideceğiz dedim. İşte burası.
1: Yani mayoya gerek yok.
0: Kolluklara gerek yok. Burası Jersey Shore Barbecue.
1: Ben kolluk takmam zaten.
2: İstidana içimiz hazır.
3: Tek kelimeyle efsane. Bambaşka
4: bir şey. Bir barbekü gibi.
2: Büyük porsiyon çıkıyor.
5: Birçok barbekü mekanı var ama burası gibi değil. Doug barbekü sanatında resmen ustalaşmış.
0: İddialı bir unvan. Mekan sahibi Doug bu seviyeyi eşi Dana ile el ele çıkmış. Onlarla 2010'da yaptığımız bir çekimde başka bir mekanda tanıştım. Çekim yaptığımız mekan 10. caddedeydi.
2: Arkadaki barbeküyü gördüm.
0: Sonra gittim tütsü fırınına baktım.
2: Bir dilim isteyeti aldın ve biz neden seni çekmiyoruz dedim. Ben de daha açılalı 3 ay oldu da ondan dedim. Sonra da dedin ki tekrar geleceğiz.
0: Barbekü işini nerede öğrendin mi?
2: Teksas'ta öğrendim. Teknoloji işindeydi. Sonra bu mutfağa aşık oldum.
1: Yani teknolojiden barbeküye
0: bugün
1: geçtim.
0: Ne yapıyoruz?
2: İstidana etli Texas Ruben.
0: Texas'ta hiç böyle bir şey görmedim.
2: O da küçük bir Jersey dokunuşu.
6: Texas usulü Ruben. İçinde ekşi lahana yerine kremalı lahana salatası ve Rus sosu var.
7: Eti tütsüleme şeklinin üstüne yok.
0: Neyle başlıyoruz?
2: Etimizi salamura yapıyoruz. Suyla başlıyoruz. Yağ alınmış döş eti, esmer şeker, Himalaya tuzu ve tane karabiber.
0: Bolca. Hardal tohumu
2: ve defne yaprağı.
0: Ne kadar süre salamura ediliyor?
2: 16 gün.
0: Güzel.
2: Burada hava kurutmalı dana etimiz var. Koyu malt özlü turşu baharatı.
0: Sarımsak nasıl olur?
2: Soğanla son dokunuşu yapıyoruz.
0: Etin böylesini ilk defa gördüğümü söyleyeyim.
2: Aynen öyle. Foyloyla örtelim, bir de delik açalım.
0: Kaç saat, kaç derece?
2: 110 derece, 16 ila 18 saat arası. Şimdi de turşularımız için salamura hazırlayacağız. Beyaz sirke, sıcak salamura yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Sıcakla soğuk salamura arasındaki fark
0: süreci
1: ne?
0: Hızlandırıyor.
2: Tamam. Evet. Elma sirkesi ve su. Taze jalapeno, karabiber taneleri, hardal tohumu, sonra tuz ve karabiber. Kaynamaya bırakıyoruz.
0: 15 dakika demlensin.
2: Turşu suyunu kıvrık salatalıkların üzerine döküyoruz.
0: Ne kadar salamurada kalıyor?
2: 5 gün. Şimdi de Rus sosumuzu hazırlayacağız. Kendi salamuramızla hazırladığımız turşular ve jalapenolar. Sriracha sosu, mayonez, tuz ve karabiber. Karıştır ve servise hazır.
0: Bunu neye koysan lezzetli olur değil mi?
1: Evet, çok lezzetli.
0: Resmen yemeğin tutkalı.
2: Yerel bir fırınımız var. Bize özel çadır ekmeği yapıyorlar. Kalınlığını da Texas usulü tost gibi yapıyoruz.
0: Tereyağını saçın üzerine sürüyorsun.
2: Bastığında ızgara yapıyoruz.
0: İçindeki kimyona bayıldım. Dokusu güzel, kıvamında. Koklasana.
1: Yok. Her sene 27 yıldır yüzümü pastaya gömüp şunu kokla diyorsun. Her seferinde
0: i̇ster
1: yiyorum.
0: İster güven, ister güvenme.
1: Yapalım gitsin.
0: Kokla.
1: Kokusu harika.
0: Baba oğul güvenle. Ne oldu ya?
2: İstidana içine alıyoruz.
0: Renge bak. Dilim dediğim böyle kalın olur. İşte porsiyon. Şimdi son rötuşlar geliyor.
2: Lahana salatası, acılı kaşar peyniri biraz da buharda bekletiyoruz. Acılı Rus sosumuzu sürüyoruz.
1: Çok iyi görünüyor.
0: Lezzet diyarı sözlüğünde manyak kelimesinin altında bu sandviç var.
1: Kocaman.
0: Kafan kalır. Hadi sen de ısır. Canın istiyor biliyor musun?
2: Yok.
0: Bu isti dana eti aslında isti değil. Çıtır çıtır.
1: İçi de sulu sulu.
0: Duman dokunuşu yok mu?
2: Hı-hı.
1: Kalın ekmeği sevdim. Sandviçin yumuşayıp dağılmasını önlüyor.
0: Devasa bir ekmek. Ve hiç dar değil.
1: Çavdar.
0: Teşekkür ederim.
1: Vay be.
0: Bunu şişe şişe satman lazım söyleyeyim. Reklamı da çekilir. Yemek tatsız tutsuz mu oldu işte ilacı. Yemeğin sihirli tutkalı. Nane şekerine bile gider. Hiç tereddüt etmeden bu sandviçi söylerim. Vay be.
2: Sağ ol.
1: İsli dana eti.
3: Şimdiye kadar yediğim en sulu et.
7: Üzerindeki sos müthiş.
6: Doug'ın kattığı dokunuş bu.
8: Açıkçası ben Doug'la barbekü yolculuğuna çıkalı 20 yıl oldu. Arkansas'taydık, Texas'taydık ve o hepsinden alıp...
0: Kendi tarzını oluşturdu.
8: Evet.
6: Menü çok çeşitli ve bayağı lezzetli.
5: Çok sık kahvaltı yaparız. Biftek ve yumurta.
6: Sır ekmeğinden pankekleri var.
3: Burada kanat, pizza, sandviç de var.
2: Lahanayla servis edilen tiftiklenmiş Rodrigo tavuğu.
6: Rodrigo tavuk sandviçi gerçekten çok başarılı. Tavuk her zaman güzel bir şekilde isteniyor.
7: Burası gerçekten en iyisi.
0: Sırada ne var?
2: Rodrigo tavuğu. Önce tavuğu salamuraya yatıracağız. Hardal tohumu, tuz, karabiber taneleri, esmer şeker ve biraz da defne yaprağı. Sonra da su. Tavuğumuz bir gece salamurada kalıyor. Tuz ve karabiber atıp 2-2,5 saat arası istiyoruz.
0: Kaç derecede?
2: 110 derece.
0: Tamam şef.
2: Şimdi etimizi tuzlayıp dinlendireceğiz. Lahanalı yemeğine gidecek.
1: Lahanalı yemek severiz.
2: Taze eti alıyoruz, dilisini çıkarıyoruz. Tuzla kaplıyoruz.
0: Himalaya tuzu, nitrit
2: Himalaya tuzu,
0: değil.
2: Doğru bildin. Bir de esmer şeker.
0: Ne kadar süre kurutacağız?
2: Yaklaşık 10 gün. Her sabah çeviriyoruz ve sonra biraz tuz ve karabiber serpiyoruz. Şimdi tütsüleme zamanı.
0: Anlaşıldı.
2: Şimdi güzelce küp küp doğruyoruz.
0: Sen de tadına baksana.
1: Çok lezzetli.
2: Doğranmış soğan, kıyılmış sarımsak.
0: Söz ve karabiber.
2: Şu yıkanmış, kıyılmış yeşillikleri ekliyoruz.
0: Ve biraz da sıvıtık.
2: Kemikleri dağıtınca bitiyor. Bunlar 2,5 saat pişecek.
0: Dişat hoşuma gitti.
1: Heyecanlandım.
2: Şimdi de Rodrigo tavuk sandviçlerimizi hazırlayacağız. Tereyağında kızartılmış sandviç ekmeğiyle başlıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Paris yani üzerinde titikliyoruz. Doğru.
0: Etkileyici.
2: Köz biber mayonezi, lahanamız, turşu soğanlar.
0: Çok lezzetli. Bu tavuk baharatlanmış sıradan bir tavuk
2: kesinlikle
0: değil.
2: Kesinlikle.
0: 2 günlük bir salamura.
1: Bir de içinden duman aroması geçiyor. Harika bir sandviç.
0: Bir de ekmek muhteşem. Yeşillikler için doruk noktası. Yumuşacık.
1: Güzel bir lokma aldım. Şükran gününden kalanlarla yapardık. Hindi ve mayonezle yaptığımız şeyi hatırlatıyor. Basit ama aşırı lezzetli.
0: Bütün tatlar var. Eline sağlık.
1: Güzel.
9: Tiftiklenmiş Rodrigo tavuğunuz.
3: Tavuk sulu ve yumuşacık. Eşi benzeri yok.
6: Bu yeşillikler de bambaşka. İnsanın sebze yiyesi geliyor.
2: Bir parça kaburga verir misin?
8: Mükemmel bir barbekü mekanı.
0: Menüdeki her şeyin bu kadar özenli, düzenli olacağını beklemezdim doğrusu. Gerçekten harikasın.
1: Hem de el yapımı. Çok etkileyici.
0: Çok da mütevazısın.
2: Sağ ol şef.
1: Tebrik harikasın dostum.
0: Büyük şehirlerdeki eski mahalleleri seviyorum. Evlerin tam ortasında harika bir restoran falan oluyor. Minneapolis'in kuzeydoğusundayım. Üniversiteye birkaç kilometre mesafede. Bugünkü durağımızda bu çiftin başta arepa yaparak açtığı restorana geldim. Kadının ailesi Vietnam kökenli. O da bir Güneydoğu Asya turuna çıkmış. Dönünce dur bir dakika bu tatlara bayılıyorum. Bize de böyle bir yer lazım demiş. İşte hay hay.
10: Bu sipariş masa 15'e gidecek.
11: O mutfaktan çıkan her şey muhteşem.
12: Kendinizi Güneydoğu Asya'ya gitmiş gibi hissediyorsunuz.
13: Hindistan cevizli karides soslu.
9: Çoğu yerde bulamayacağınız eşsiz tatları var.
0: İşletmenin sahibi ve şefi Christina ve eşi Bert dünyayı dolaşırken bu tatları bulmuş ve hepsini mahallenin bu köşesinde bir araya getirmişler.
10: Güneydoğu Asya'ya gittik ve gerçekten muhteşem yemekler yedik.
0: İşi yapma konusunda size bu mu ilham verdi?
10: Evet.
0: Mutfakla aran nasıl?
13: Ben tezgaha bakıyorum.
0: Bahsettiği tatların canavar gibi olduğu belli.
10: Boyum 1.50 olsa da o tatlar 2 metreden büyük.
0: Teşekkür ederim, ben de bundan bahsedecektim.
5: Bali usulü tavuk but.
14: Buranın Bali usulü tavuğuna bayılıyorum. Kreması, pilavı, tavuğu ve yeşillikleri bir arada geliyor. Çok lezzetli.
10: Şimdi Bali usulü tavuk but yapıyoruz. Tavuğu salamura yapacağız. Suyumuza şeker ve tuz atıyoruz. Güzelce çırp. Sonra bunu tavuğun üzerine döküyoruz ve bir gece soğuk hava deposunda bekleteceğiz.
0: Peki buradakiler ne? Marinemiz mi olacak?
10: Evet, limon otu, zencefil, arpacık soğan.
0: Bolca sarımsak.
10: Taze zerdeçal.
0: Ayağına katacak.
10: Evet. Şeker, taze makrut limonu yaprağı ve Hindistan cevizi yağı.
0: Silikon spatula.
10: Benim elim zaten spatula.
0: Ah evet.
10: Bunların hepsini karıştırıyoruz ve bir süre marine olması için dinlenmeye bırakıyoruz.
0: Çıkın çıkın tavuğa girin. Doğruca ızgaraya gidiyor. Peki sırada ne var?
10: Süslemek için çıtır tavuk derileri. Haritamızın üzerindeki anladım. Küçük kıtalar gibiler. Biraz kalın tuzla tatlandırıyoruz. Üstünü pişirme kağıdıyla örtüyoruz.
0: Kıvrılmasın diye üstüne bir tane daha.
10: Evet.
0: Anladım.
10: Çıtır çıtır olana kadar yaklaşık 2 saat boyunca 150 derecede fırınlıyoruz.
0: Peki başka ne var?
10: Üzerine dökmek için birbirinden lezzetli bazı aromalarla harmanladık.
0: Daha harika değil. Çünkü omuz hareketini gördüm.
10: Alt tarafa birkaç aroma. Büyütülecek bir şey yok. Lafı bile olmaz. Tamam. Abartmaya
0: işte
10: gerek yok.
0: Tek bir hareket. Biraz ondan, biraz bundan. Pek olayı yok. Sakın geri ayrılmayın, tamam mı?
10: Evet.
0: Şefimiz işimi biliyor. Belki ne kadar efsane olduğunu söyler.
10: Hiç sorun olmaz. İyi olacak.
0: Aa, bak yine yaptı. İki omuz birden üstelik. Demek ki
10: göreceğiz.
0: Içine...
10: Göreceğiz.
0: İşte bu. Demek ki tarif sağlam.
10: Biraz Hindistan cevizi kreması sosu yapacağız. Hindistan cevizi kreması. Önceden biraz...
0: Gördüğümüz limon otu.
10: Ezilmiş sarımsak, zencefil...
0: Zerdeçal mı?
10: Zerdeçal, arpacık soğan, misket limonu yaprağı, toz zerdeçal, tuz ve şeker. Bir saat kadar kaynamaya bırakıp
0: nişastalı
10: süzeceğiz.
0: Nişastalı suyla kıvamını
10: evet.
0: Attım. Tamam.
10: Biraz da salata yapacağız.
0: Jülyen lahana.
10: Tuz ve şeker gırr der gibi. Kedi gibi yorman lazım.
0: Çıldırmış durumda. Maş fasulyesi filizleri de ekleniyor.
10: Yanına küçük bir sos yapacağız.
0: Hindistan
10: eritilmiş
0: cevizi.
10: Hindistan cevizi ya.
0: Limon otunun tam ortası.
10: İçine biraz Tayland biberi.
0: Yaprak mı?
10: Misket limonu yaprağı. Misket
0: yani
10: limonu suyu.
0: Tamam.
10: Bir tane daha acılı çeşni yapıyoruz. Yağ, Tayland biberi, Hindistan cevizi yağı, kızarmış arpacık soğanı ve tuz. Artık Bali tavuğumuzu tabağa koyabiliriz. Hindistan cevizli pilavımız, lahana ve fasulye
0: gerçekten
10: filizi salatası. Aromalı Hindistan cevizi kreması, tavuğumuz, son dokunuş tuzu, kızarmış soğanlı sambal sosu. Bunu da bolca sürüyoruz.
0: Bolca.
10: Misket limonu yaprağı, çıtır tavuk derileri.
0: Bunu tatmak için aklımdaki yöntem Eski usul barbar yöntemi
10: mükemmel
0: olacak.
10: Mükemmel, bayıldım.
0: Allah'ım. Vay canına, bu harika. Lezzet patlaması. Tavuk çok sulu, çok lezzetli. Şu soğuk salataya bayıldım.
10: Harika.
0: Sade, hafif, çıtır çıtır. Hindistan cevizi kreması çok iyi. Bomba gibi.
15: Tavuklar ateşte.
12: Çıtır tavuk derisi resmen lezzet saçıyor.
9: Arkadan hafif bir acı vuruyor ama Hindistan cevizi kreması o acıyı harika dengeliyor.
10: Afiyet olsun.
14: Harika bir restoranda olduğunuzu anlıyorsunuz.
0: Her yer bitki dolu.
10: Cıvıl cıvıl.
9: Kışın ortasında bile bize yaz havası veriyor.
11: Sanki bir gemi turundayız da gemiden inip adaya ayak basmışız gibi.
16: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyu

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Emeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola.
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Makbulü makbul makbul.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Minneapolis'teyiz. Vietnamlı olduğun için harika lezzetlerle büyümüş olmalısın. Sence Minneapolis bu lezzetlere hazır mı?
6: Çoktan hazırdılar.
7: Yapışkan pilavınız.
8: Minneapolis'te bir ton Güneydoğu Asya mutfağı var ve hayi hayi kesinlikle en iyisi.
6: Masa 12 Vietnam krebi.
9: Vietnam krebi sanki krep ve taco'nun birleşimi gibi. İçinde karides var, bir de kaburga eti. Harika bir lezzet kombinasyonu.
5: Bunu annen yapar derim.
6: Evet, krep hamuru. Hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Biraz su, Hindistan cevizi sütü, pirinç unu ve çıtır çıtır yapması için bolca mısır nişastası. Renk vermesi için zerdeçal ve bir tutam tuz. Bir gece dinlendiriyoruz. Etimizi hazırlama şeklimiz ise biraz farklı.
5: Tamam, hadi şu eti hazırlayalım.
6: Etlerin üzerine biraz su, soğan ve zencefille kaplıyoruz.
5: Sarımsak, limonatı. Güzelce eziyoruz.
6: Üzerine pişirme kağıdımızı
5: önce
6: seriyoruz.
5: Önce sonra da folyo mu? Fırında ne kadar kalıyor?
6: 165 derecede 3 saat.
5: Fırından çıkın.
6: Biraz soğumaya bırakacağız. Kapanışı da fritözde yapıyoruz.
5: Tamam. Nakçam sosu.
6: Her şeyin üzerine dökülen o meşhur
5: evet, işte
6: Vietnam
5: bu.
6: Sosu. Biraz sıcak su, şeker, misket limonu suyu. Sonra içine bolca balık sosu boca ediyoruz. Sarımsak ve Tayland biberi. Şimdi gözüne dokunacağım. Şaka yapıyorum.
5: Acı biberli parmağını gözüme sokmakla tehdit ediyorsun. Sonra da ha ha ha. Nokçam sosumuz hazır.
6: Krep zamanı. Sıcak tavamızda tereyağı var. Hafifçe döndürüp yayıyoruz. Bu arada iç harcını da pişiriyoruz. Soğan, taze soğan, fasulye filizi. Üzerine biraz karides atıyoruz.
5: Yağı tavada gezdiriyoruz.
6: Güzelce çıtırlaşması için karidescikler de içine.
5: Karidescikler ne oluyor?
6: Çünkü çok tatlılar. Eti koyalım.
5: Oduncu krebi mi bu?
6: Katlıyoruz. Güzelce çıtırlaşmış görünüyor. Nuakçam, acılı sambal, marul, fesleğen, nane, biraz da kişniş. Bunlardan küçük bir marul lokması yapıp sosa banıyoruz.
5: Bandır göm.
6: Güzel.

0: Krep çok güzel. Çıtır çıtır küçük bir sürprizi var. Harika. Biraz da acılı. Nakçam. Otsu bir lezzet. Tuzlu, tatlı. Acı. Hem de iyi şekli çok eğlenceli. En beğendiğim hepsi sıfırdan yapılıyor.
1: Kesinlikle.
0: Karidesi Minnetonka Gölü'ne gidip kendini tutmuş olmasan da çok güzel.
1: Karidesi krebin üzerine koyuyoruz.
2: Bütün otların tadını alıyorsun. Balık sosundan ve sambaldan gelen o canlılığı hissediyorsun.
1: Sipariş hazır.
3: Minneapolis'teki en iyi restoran. Mutlaka uğrayın.
0: Müthişti. Eğer eğlenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Eğlenmek istemiyorsanız bizi eğlendirmesiniz.
1: Evet, sizi eğlendireceğiz.
0: Harika vakit geçireceksiniz.
1: Evet.
0: İşte bu. Bu kadına dikkat edin. Missoula'daki Montana Üniversitesi'nin kampüs bölgesindeyim. 70'ler, 80'lerde burada okuyanlar bilir. Buranın adı Sayfa Sofra'ydı. Doğru duydunuz. Sayfa Sofra. İsme baksanıza. Şimdi ise burayı bir çift işletiyor. Her şeyin el yapımı olduğu bir fırın ve kafe. Bahsetmiş miydim? Hem vegan hem de glutensiz bir yer. İşte Tandem Bakery and Cafe.
4: Vegan pastırma, yumurta ve peynirli sipariş.
5: Buradaki yemekleri çok seviyorum ama vegan bile değilim.
4: Fransız tostu da hazır.
3: Yemekler lezzetli. İnsanlar eti hiç aramıyor.
5: Çıtır tofu sandviçiniz.
0: Missoula, Montana'ya geliyorum. Bana burada vegan bir fırın kafe var diyorlar. Üstüne bir de glutensiz.
2: Çok çılgınca. Başlarken sadece ekmek, donut ve market ürünleriyle başlamışlar.
0: İşte tam da bu donutlar. Karı koca ikili Beth ve Davin'i önce fırıncılığa, sonra da restoran işine çekmiş.
6: Bir gece canımız feci şekilde donat çekmişti. Şehirde bırakın vegan olanı, normal bir donat dükkanı bile yoktu. O yüzden biz de bu işe atılmaya karar verdik.
0: Ve donat yapmayı öğrendiniz. Şimdi menüde neler var? Vegan hamur işleri yapıyorsunuz. Ve tuzlu çeşitleri var.
4: Bir bol malzemeli avokadolu tost çıktı.
5: Avokadolu tost. Tam kıvamında. Kızarmış. Mükemmel bir ekmekle de geliyor.
3: Turşu soğan, kabak çekirdeği, çıtır acı biber. Kusursuz.
0: Bununla hangi ekmeği yapıyorduk?
4: Çok tahıllı ekmek. Yumurta yerine geçecek bir şey yapacağız. Bu ötülmüş keten tohumu.
0: Biraz ılık suyla jelatinimsi bir kıvam alacak. Harika bir kaynaştırıcı.
4: İyi bir bağlayıcıdır. Bağlayıcı. Evet.
0: Kaynaştırıcı evet. Diyerek hava atmaya çalışmıştım.
4: Oo.
0: Evet.
4: Beyaz pirinç unu, esmer pirinç unu, tapyoka nişastası, tamam. Sorgum unu, mısır unu, şimdi keteni ekliyoruz. Buna karnıyarık otu tozu, bu da jelatinimsi bir kıvam verecek.
0: Jelatinimsi demek.
4: Vegan işareti.
0: İşte bu.
4: Evet. Hindistan cevizi sütü tozu, darı tohumu, kabartma tozu, maya,
0: tozu.
4: Zeytinyağı, agave, ılık suyu ekliyoruz.
0: Malzemeler birbirine geçsin, karıştıracağız.
4: Şimdi ekmek kalıbına koyalım.
0: Peki fırın kaç derecede?
4: 190 derecede 40 dakika. Pişirme süresinin yarısında üzerine folyoyla kaplayacağız.
0: Kurumasın
4: ki...
0: diye.
4: Evet. Biraz kırmızı soğan turşusu
0: tamam.
4: Yapacağız. Tencerede biraz su var zaten ılıkta. Beyaz sirke, şeker ve tuz.
0: Eldiven mi?
4: Eldiven. Bir
0: tamam,
4: eldiven
0: işte
4: getirsin.
0: Geliyorum. Bunu sarımsakları ve incecik soğanların üzerine döküyoruz.
4: Evet, onları güzelce banyoya
0: soğanların
4: yatırıyoruz.
0: Soğanların eriyip vıcık vıcık olmalarını istemiyoruz değil mi?
4: Evet, onları pişirmiyoruz.
0: Pişirmiyoruz. Bayağı hareketlisin. Yemek yaparken
4: evet.
0: Coşuyorsun.
4: Şimdi acı biber kıtırı yapacağız. Kuru biber, susam, sarımsak tozu, soğan tozu, kanola yağı, susam yağı. Yağ fokur fokur kaynatıyorum.
0: Tamam.
4: Sonra altını kapatıp şeker ve tuz
0: sıra
4: ekliyoruz.
0: Sıra kabak çekirdeği içinde.
4: Birazcık zeytinyağı ve tuz.
0: Hadi bakalım.
4: Evet.
0: Oo.
4: Tepsiye alıyoruz. Fırına veriyoruz. 165 derece. Artık servise
0: ben
4: hazır.
0: Acıktım. Bu yaklaşık 5-6 kilo
4: tıpkı
0: falan.
4: Tıpkı küçük bir bebek gibi.
0: Bebekten başka bir şeye benzetemedin mi Tanrı aşkına?
4: Sanki bir
0: sanki kare bir bowling topu gibi. Bu var ya, bu kaç kilo?
4: Evet. Piştikten sonra ne kadar gelir bilmiyorum.
0: Tavaya şeydi. Koyduğumuz halinden daha ağır olduğu kesin.
4: Öyle mi dersin? Tavaya
0: evet.
4: Koyduğumuzda 1300 gramdı.
0: 1385.
4: Evet 1385 haklısın.
0: 85 gramı çalacaktı. Şu an ağırlığı 2692 gram. Tam iki katı yani çok,
4: çok
0: ağır.
4: Çok yoğun evet.
0: Bununla duvar örülür.
4: Evet.
0: Şuna bak.
4: Evet.
0: Harika kokuyor.
4: Kanola yağı. Ekmeği de koyuyorum. İyice kızarmış mı seversin?
0: Nasıl? Ben de. Gördün mü? Ruh ikizi çıktık işte.
4: Ekmeği alıyoruz. Avokadoyu ikiye bölüyoruz.
0: Sıksana bir. Hadi
4: çekirdeği
0: sık.
4: Çıkarmak için mi?
0: Ha.
4: Hayatımı kurtardı
0: i̇şte
4: sağ ol.
0: Bu.
4: Ve dilimliyorum. Neredeyse sürülebilir kıvamda. Kırmızı soğan turşusu, bol miktarda acı biber kıtırı, deniz tuzu, çekilmiş karabiber olmazsa olmaz. Kavurduğumuz kabak çekirdekleri ve limonla servis ediyoruz.
0: Vegan işaret dilinde çok lezzetli nasıl deniyor? Harika bir çiğneme hissi veriyor. Sanki glutenliymiş gibi.
4: Evet.
0: Acı biber kıtırı lezzetli, acısı tam kararında, asidi de tam kararında. Avokadolu tosta seviye atlatmışsın.
4: Evet.
1: Avokadolu tost için ekmek ocağı alınıyor.
7: Avokadolu tostun açık ara en iyi yanı acı biber kıtırı ve kabak çekirdeği.
8: Ekmeği de inanılmaz, çok yoğun değil.
4: Kurabiye hamurlu brownie
9: burada
4: hazır.
9: Burada yediğim her şeyden memnun kaldım.
2: Gerçekten nefis hamur işleri var.
8: Özellikle de donatları.
4: Olivia için bir limonlu donat.
2: Limon aromalı bir şekerleri var. Lezzeti bambaşka bir boyuta taşıyor.
0: Ben pek tatlıcı değilim.
4: Peki?
0: Belki o hokus pokusunu yapmışsındır. Ama glutensiz bir donatla beni tavlayabilecek misin göreceğiz.
4: Evet. Bu bir donat olduğu için epey şekerli beyaz pirinç unu, nohut unu, tapyoka nişastası, ararat tozu, bu yumuşacık yapıyor. Kabartma tozu,
0: tamam.
4: Karbonat, ksantan sakızı,
0: anladım.
4: Başka bir bağlayıcı, biraz da tuz. Sonra da sıvıları ekliyoruz. Bunlar elma püresi, yağ, Meksika vanilyası. Aslında bir nevi kek hamuru yapıyoruz. En son malzememiz de sıcak su. Bugünlük ön kol egzersizimi de yapmış oldum.
0: Evet, belli oluyor. Güzelce karıştırıyoruz. Kaç donat çıkacak?
4: Bundan normalde 36 tane çıkar.
0: Tamam.
4: Ama biz şimdi 6
0: şimdi
4: yapacağız.
0: Şimdi kaç tane yapıyorsunuz?
4: Genelde şöyle ki toptan satış işimizde olduğu için donatları
0: yani,
4: toptan da
0: epey
4: veriyoruz.
0: Yapıyorsunuz.
4: Evet, epey donat yapıyoruz. Diğer mutfağımızda olsaydık bunu o büyük tezgah mikserinde hazırlarlardı ve tek seferde koca koca donat tepsileri çıkardı. Tek seferde 24 tane falan.
0: Bu halka kalıplara dökülüyor.
4: Sonra da 165 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz. Şimdi
0: hadi
4: limonlu
0: bakalım.
4: Kaplama yapacağız. Pudra şekeri, taze sıkılmış limon suyu, limon kabuğu rendesi. Bu kaseye toz şeker ve biraz daha limon rendesi koyarak limon aromalı bir şeker elde edeceğiz.
0: Parti zamanı. Sonra biraz beklemeyi bırakıyoruz.
4: Donatları kalıptan çıkarıp kaplıyoruz. Üzerine biraz da limon aromalı şeker serpiyoruz.
0: Yumuşacık. İçi nemli. Glutensiz ve vegan olmasına imkan yok.
4: Sihir diyelim.
0: Kaplama tam bir limon lezzeti veriyor. İşin asıl can alıcı noktası üstündeki o limon rendesi dokunuşu. Olağanüstü. Sen sihirbazsın.
1: Limon soslu donat siparişi geldi.
7: Sade kahvemle o kadar uyumlu ki.
5: Aklıma gelen ilk kelime ferahlatıcı.
4: 6 numaralı masa için soslu çörek çıktı.
0: Böyle bir yerin olması büyük şans değil mi?
8: Evet. Özellikle bu küçük yerde.
10: Her önünden geçtiğimde beni adeta içeri çekiyor.
0: Gerçekten bambaşka bir seviye. Harika bir vegan yemek yeme şansı bulamamış insanların aklını başından alacaksın. Başka bir işaret dili. İşaret dilinden nasibimizi aldık sanki, değil mi? Her şeyi öğrendik.
4: Beşlik çakmayı severim.
0: Kapanışı da böyle yapıyoruz. Yine harika bir yolculuk olmadı mı? Ama merak etmeyin. Keşfedilecek onlarca mekan bizi bekliyor. Tek yapmanız gereken sonraki programda bizi izlemeye devam etmek. Üzerimde birazcık yağ var.
11: Birazcık yağ.
12: Eminim bunun epey seveni olacak.
0: Benim anlarımı çalma.
11: Yani ikimiz de aynı şeyi söyledik. Senin oğlunum.
0: Sen
11: aynı şeyleri yapıyoruz.
0: Tekrarladın.
11: Aynı tavıra sahibiz.
0: Öğrendim
11: senden
0: baba.
11: Öğrendim baba.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Artema Evia bataryasını Premium Özel 4699 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam iş, iş bankası.
0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
14: Aldığınızdan daha fazlası.
6: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
15: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
16: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
17: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
18: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
19: Bu bir Lotus çok alçak.
18: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
20: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu maceramızda heyecanlıyım. Bolca et, lezzet ve zarafetin birleştiği noktadayız. Acı, kıpkırmızı oldum. Devasa lezzetler. Çaylant işi.
1: Çaylant işi.
0: Bugün yolda ne içiyoruz? Montana'daki hakiki Meksika mutfağı. Bu resmen lezzet bombası.
2: Kesinlikle.
0: Minneapolis'te inanılmaz bir Asya deneyimi. Bundan iyisini görmedim. Ve Columbus, Ohio'da bir sandviççi. Pencereden yağlı kağıtta resmen 5 yıldızlı yemek alıyorlar. Peynirli bifteyi lezzet haritasında kazıyorlar. Lezzet diyarında bir sokağa bunun adı verilmeli. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu ekranda. Evlat, karnın aç mı?
3: Benim karnım hep aç, tamam, baba.
0: Büyük sürpriz. Peynirli biftek zamanı.
3: Oo evet, Fili peynirli biftek bayılır.
0: Hayır. Sakın öyle deme. Hayır, hayır. Sadece Columbus'ta. Columbus, Ohio'dayız. Şef tamam. Bu konuda çok hassas. Diyor ki o tarz peynirli biftekler Fili denir. Burada sadece Columbus peynirli bifteği var.
3: Tamam demem.
0: Sakın işi batırayım deme. İşte Warriors.
4: Biftekler peynirle buluşmaya hazır.
5: Aklımı resmen başımdan aldı.
6: Sanki biri en sevdiğiniz sandviçi olabilecek en iyi malzemelerle yapmış gibi.
4: Soğuk sandviç ve tavuk için ekmekleri fırınlıyorum.
7: Kültür, tutku, burada her şey tek kelimeyle birinci sınıf.
0: Çünkü mekanın sahibi Stefan bu ev şölenini sunduğu mekanı açarken lüks restoran tecrübesini de işin içine katmış. Neden et lokantası? Her türlü etten peynirli biftek yapıyor musunuz?
4: New Jersey ve Doğu yakası tarzı dükkanlara saygımızı göstermek istedik. Asıl mesleğim kasaplıktır.
0: Başka ne var? Kedi jonglörlüğü.
4: Elime birkaç tane verirseniz denerim.
0: Menüde en çok satan ürün hangisi?
4: İki peynirli bifteğimiz var. Biri standart, diğeri ise Wario usulü.
0: Ben Wario usulü alayım.
4: Zaten sana ondan vereceğim.
0: Kesinlikle.
8: İyi bir biftek sandviçini nerede görsem tanırım. Ve bu en iyisi.
5: İki çeşit peynir var. Ekmeği de ev yapımı bir tarif.
0: Ekmeğimiz bu herhalde.
4: Evet şef. Evin temelini atmak gibi. İşe çok sağlam başlamalısın.
0: Bunu sevdim.
3: No, kesinlikle.
4: Zeytinyağı, su, maya, irmik unu, ekmeklik un, şeker ve tuz. Şimdi 5 dakika boyunca karıştıracağız.
0: Aynı zamanda eğitimli bir kasap mıydın?
4: Evet.
0: Bütün bir hayvanı parçalayıp farklı ürünlere mi ayırıyorsun yani?
4: Evet şef.
3: Vay canına.
0: Vay be.
3: Çok iyiymiş.
4: Şarküteri uzmanlık alanım. Başlangıçta soppressata, kopa ve pastırmanın tamamını kendimiz üretiyorduk.
3: Tam onun dilinden konuşuyorsun.
4: Evet, benim sevgi dilim bu dostum. En sevdiğim şey bu.
0: Çoğu benim göbek adım.
4: Evet şef. Evet şef.
0: Guy soppressata capricola fieri.
3: Mortadella.
0: Bana Morty derler.
4: Hayır, Mortadella çetesi Columbus'ta yaşıyor. Evet.
3: Dostum, evet. Çok severim.
0: İçinde fıstık olsa iyi olur, yoksa çeker giderim.
4: İkinci ayarda 5 dakika daha karıştırıyoruz. 5 dakika dinlendirip 30 saniye daha yoğuruyoruz. Yaklaşık 1 saat mayalanacak. Sonra da porsiyonlayıp yuvarlamaya hazır olacak.
0: Bu özel teknikte hamuru kendi içine doğru katlayarak dışta bir kabuk oluşturuyorsunuz. Böylece içi gayet hafif ve gözenekli oluyor.
4: Şimdi bu ufaklığı biraz tohuma bulayacağız.
0: Birazcık kabarmaya başlayınca üzerine küçük bir çizik atacağız.
4: Evet şef.
0: Sonra 12 ile 18 saat dinleniyor. Çıktığı zaman fırında ne kadar pişiyor?
4: 190 derecede 15 dakika. Tamam. Şimdi de özel peynir sosumuzu yapacağız.
0: Tamam, hadi yapalım.
4: Önce süt ve 4 yıllık çedarla başlıyoruz.
0: Şimdi de Monterey.
4: Koyun sütünden pecorino.
0: Oo.
4: Tuz, soğan tozu, sarımsak tozu.
0: Hardal.
4: Karabiber, bağlayıcı olarak da sodyum sitrat.
0: İyice bütünleştiğinden emin olmak için blenderdan geçiriyoruz.
4: Sıra Wario sosunda. İyice karamelize edilmiş soğan, fırınlanmış sarımsak, karabiber, tuz, limon rendesi ve limon suyu. Bunları püre kıvamına gelene dek çekiyoruz.
0: Sonra da mayonez mi ekleniyor?
4: Evet şef. Pürüzsüz bir kıvam.
0: Lezzetli.
3: Karamelize soğan on numara olmuş.
0: Tam onu söyleyecektim. Tamam. Sıra peynirli biftekte.
4: Antrikot etimizi doğrudan ızgaraya alıyoruz. Tuz ve karabiber. Ekmeğin sadece alt kısmını kızartıyoruz.
0: Tamam.
4: Koca olanı ters çevirelim. Eti biraz dağıtmak için hafifçe doğruyoruz. Ekmek de gayet güzel kızardı.
0: Peynirli biftek kursu alıyormuşum gibi hissettim.
4: 3 dilim keskin Cooper peyniri. 2 dilim tütsülenmiş provolone. Biraz buhar yapması için de azıcık su. Peynir sosu. Peynirler alta gelecek. Peynir üstüne peynir. En üstte ufak bir dokunuş. Biraz da karamelize soğan Wario sosu. İşte peynirli biftek budur.
3: Vay be.
0: Her yerim peynir sosu oldu.
3: Çok güzel.
0: Resmen çığır açmışsın. Ekmek harika. Kendi ekmeğini yapmandan tut. Peynir sosuna, peynirli bifteğin kitabını yazmana kadar her şey harika. Wario sosu tam isabet. Pencereden yağlı kağıtta resmen 5 yıldızlı yemek alıyorlar.
3: Evet.
0: Harika.
4: Teşekkür ederim.
0: Bu adam çok tehlikeli.
4: Wario soslu Wario usulü sandviçiniz hazır.
1: Teşekkür ederim, görüşürüz.
7: Wario sosu harika.
2: Üstünde bir de et var, çok iyi.
9: Taze peynir sosunu da anında hissedebiliyorsun.
0: Anthony ve Gary Carano, tüm Las Vegas'ta ve dünyada küçük ufak bir işletme grubunun sahipleri.
10: Caesar's Palace.
0: Caesar's Palace. Biliyorum galiba. Şu peynirli biftek hakkında ne düşündüğünü söyle.
10: Ben iyi ekmekten anlarım ve bu ekmek bir harika.
4: Sırada tam 10 kişi var.
0: Ben Columbus'ta doğdum.
4: Evet, bunu biliyoruz.
3: Bunu bana tam 9 kez söyledi.
0: Sadece heyecanlıyım.
2: Columbus'un tam merkezinde, arenanın yanındayız.
6: Günün her saati burada sipariş vermek için bekleyen 15-20 kişi görebilirsiniz.
4: Bir sandviç çıkıyor.
0: Etli brokoliyi denedin mi?
11: Kelimenin tam anlamıyla her hafta canım çekiyor.
6: Üzerindeki brokoli onu normal bir etli sandviçten inanılmaz derecede farklı kılıyor.
4: İşe etimizin kürünü hazırlayarak başlayacağız.
0: Hadi bakalım.
4: Şeker, tuz, sarımsak.
0: Acı biber.
4: Biberiye, kavrulmuş rezene tohumu.
0: Limon rendesi. Yedirdikten kaç saat sonra salamura yapıyorsun peki?
4: 6 ila 8 saat etimizi aldık. Ayırdığımız et suyuyla buluşup fırına girmeye hazır. 110 derecede 12 saati geçmeyecek. Sonra da bunu güzelce süzeceğiz.
0: Tiftiklenmiş mi, dilimlenmiş mi?
4: Çırpılmış.
0: Hadi canım. Harika. Hadi brokoli işe girsin.
3: İşte başlıyoruz.
0: Eskiden brokoli rapini bilmezdim. Sadece brokoliyi sevmezdim. Hmm. Brokoliden haz etmem. Ama eşim Doğu Yakası'ndan, Providence, Rhode Island'dı ve brokoliyi ilk o zaman tattım. O acımsı tadı her şeyi değiştiriyor. En sevdiklerimden biri brokolili ve sosisli makarna. Tek kelimeyle evet, olağanüstü. Brokoli rapini ve rostonun bir araya geldiği bu birleşimi bilirim. Yani lezzet jetleri, sinyaller, sirenler, her şey devrede. İnsanlar binayı sel götüreceğini söylüyor. O kadar güzel. Patlamaya hazır bir bomba var.
4: Tuzlu su. Bunu hafifçe haşlayacağız. Biraz sarımsak, pul biber, tuz, limon rendesi, limon suyu ve biraz da yonca balı.
0: Brokoli doğrudan sıcakken mi içine konuyor?
4: Evet şef.
0: Son olarak birleştiriliyor.
4: İşte biraz keskin provolone peyniri.
0: Ay!
4: Evet.
0: Kandırdım.
4: Etimiz burada. Üzerine rapini. Biraz da suyundan. Fırınlanmış et sandviçi hazır dostum.
0: Söyleyeceğim şey yanlış anlaşılmasın. O peynirli biftek. Bu programda yediğim en iyi peynirli bifteklerden biriydi. Ama bu sandviç lezzet diyarında bir sokağa adı verilmeli.
3: O keskin provolone içindeki o peynir muazzam.
0: Başka bir seviye. Lezzet ve zarafetin birleştiği yerdeyiz şu anda.
4: Sağ ol. İşte brokoli rapiniyle fırınlanmış et sandviçiniz.
7: Etin otlu aroması harika.
5: Üzerindeki brokoli de lezzeti öne çıkarıyor.
4: Falafeller kızarıyor.
8: Buranın ne kadar harika bir yer olduğunu sözcüklerle anlatamam.
0: Harika malzemeler, kusursuz teknikler.
4: Hem klas hem salaş.
0: Laf ağzımdan aldın. Buraya gelin. Klas ve salaşın kesiştiği o köşede bu sandviç var. Güney Minneapolis'teyim. Lynn Lake bölgesinde. Ne diyeceğim? Şuradaki mekan. Bryant Lake Bowl. Orayı 2008 gibi çekmiştik. Bu program için o kadar farklı mekanlara gittik ki gerçekten çılgınca her kültürden mutfağa girdik. Bu seferki hariç. Daha önce bir Monk restoranı çektiğimizi sanmıyorum. Hazır mıyız? İşte Union Monk mutfağı.
3: Monk sosisi çıktı.
2: Bu restoran çok başarılı.
12: Tüm Güneydoğu Asya kültürlerini bir araya getiriyorlar.
3: Balık servisi hazır.
6: Diğer ülkelerin tüm bilgi birikimini ve tecrübesini alıp tamamen kendi tarzlarıyla harmanlıyorlar.
0: Ödüllü şef Ya Wenge bizzat kendi köklerinden gelen bu lezzetlerin baş mimarı.
3: Uyruğum Monk. Güneydoğu Asya'da yerli bir halk. Ailem Amerika'ya geldiğinde sahip oldukları tek şey yanlarında getirdikleri yemeklerdi. Bu onların mirası. Ben de hazırladığımız yemeklerle onların hikayesini anlatabilmek istiyorum.
0: Bu harika bir elçilik dostum. Ne yapıyoruz?
3: Tayland çaylı pankek.
2: Pankekler.
13: Üstünde kızarmış deriyle ve biraz tereyağıyla, tek kelimeyle harika.
12: İkiz şehirlerde Tayland çaylı pankek bulabileceğiniz tek yer burası.
0: Tamam, hadi başlayalım şef.
3: Önce Tayland çayını yapacağız. Biraz yeni bahar, karanfil, yıldız anason, tarçın ve kakolemiz var. Bunlar bir yandan kavrulurken şuraya da biraz su alıyoruz.
0: Bu çay daha sonra pankek yapmak için hamura mı eklenecek yani?
3: Evet. Tayland çayı karışımı burada. Ardından da bu kavrulmuş baharatlar.
0: Ne kadar demlenmeye bırakılıyor?
3: 15-20 dakika. Sonrasında bunu süzüyorum ve biraz daha çektiriyorum.
0: Daha fazla.
3: Evet. Tayland çayı tadını tam anlamıyla alman gerekiyor.
0: Tayland işi.
3: Tayland.
0: Bugün işi. Yolda ne içiyoruz? Birazdan.
3: Tayland çaylı pankeki işte böyle yapıyoruz. Önce yumurta aklarını çırpıyoruz. Normal ekmek unumuz, çörek unumuz. Mısır nişastası, karbonat, kabartma tozu, tuz ve Çin tuzu. Sonra da kuru maya. Ve işte istediğimiz o zirvede.
0: Şu an zirvedesin
3: evet,
0: yani.
3: Hayatta olduğu gibi. Şimdi yumurtalar. Eritilmiş tereyağı. Oldukça yoğun bir Hindistan cevizi sütü. Normal süt ve çay konsantresi.
0: Şu renge bak dostum. Evet.
3: Şimdi yumurta aklarını yavaşça içine edin.
0: Bu hamur bütün gece dinlendikten sonra...
3: Doğrudan sıcak ızgaraya dökeceğiz.
0: Üzerini neyle süslüyoruz?
3: Kızarmış deri.
0: Yılların pankek süslemesidir.
3: Evet. Deri ve biraz suyla başlıyoruz.
0: Sadece yağını salana kadar soğutuyorsun, kuruluyorsun, doğuruyorsun.
3: Evet.
0: Bütün gece kurutucuya atıyorsun. Kızgın yağ attığında harika kızarıyor.
3: 3 dakika ardından üzerine kendi yaptığımız tarçınlı çıtır baharatımızı serpiyoruz.
0: Finalde ne var?
3: Pankekin yanında servis edilen beşli baharatlı tereyağı ve annemin o özel acı sosu. Şöyle, annem bir çeşit acı sos yapıyor ve insanlar sürekli hey, içinde ne var diye soruyor. Ben de bilmiyorum. İçeriğini sürekli değiştiriyor diyorum. Bu yüzden onu kendi haline bırakıyoruz. Kendi çiftliklerinden yaklaşık 4 dönümlük bir alanda sırf bizim için acı biber yetiştiriyorlar. Annemle babam bundan yaklaşık her yıl 280 litre üretiyor.
0: Dostum, annenin Meksika'ya gitmediğine emin misin?
3: Evet.
0: Ufak bir Meksika esintisi var sanki.
3: Evet.
0: Kişnişten olabilir. Sizde de kişniş çok mu kullanılır?
3: Evet. Monk yemeği ve Meksika yemeği. Tuhaf kuzenler gibidir. Partilere hep beraber
0: giderler.
3: Madem
0: yani 100 litre yapılabiliyor, 1000 litre de yapılabilir. Kavanozlayıp satmalısın gerçekten. Doğum günü kutlu olsun.
3: Havalı bir isim bulamadık. O yüzden sadece Mama Wang diyoruz.
0: Yani bitti mi?
3: Evet. Pankekleri yapıp üzerine bolca sürmemiz gerekiyor.
0: Bunun normal bir porsiyon olduğu konusunda ciddi değilsin.
3: Ciddiyim. Ha? Hemen üzerine şurup. Şuraya beşli baharatlı tereyağı ve en üstte de tarçınlı çıtır kızarmış deri.
0: Bu tatlı dokunuş, ipeksi bir dokusu var. Bao çöreğinin çiğneme hissi. İşin dahiyane kısmı, çayın tadı harika ama hiç bastırmıyor. Asla rol çalmıyor yani. Pankek sevenler dünyasında bu altın yıldızı hak ediyor. Çok lezzetli.
4: Tayland çaylı pankek.
12: Biraz bitkisel bir aroması var. Bunun tuzlu bir lezzetle dengelenmesine bayıldım.
13: Kusursuz bir lezzet.
0: Daha önce monk yemeği yemiş miydiniz?
1: Evet.
2: Biz zaten monguz yani elbette yedik.
0: En iyilerin arasındaymışım.
2: Evet, evet.
0: Peki bu restoran sıralamada nerededir?
2: Burası en iyi restoranlardan.
0: Hakkını veriyor.
13: Evet, yani. Kesinlikle.
3: Nickel Burger'i. Biz her yemeğin bir hikayesi olduğuna inanıyoruz. O hikayeyi takip ettiğinizde yemeğin arkasındaki insanlara ulaşırsınız. Annemle babamın bir çiftliği var. Tüm mahsulleri buraya gelir. Restorandaki çoğu malzememiz oradan gelir.
1: İçinde çok fazla ot ve baharat var.
0: Hadi şöyle yapalım. Tüm bunları yemeye çalışacağız. Sonra uyuyup uyanacağız. Döndüğümüzde biraz da kızarmış tavuk yapacağız.
1: Üzerindeki o limon otu sosu gerçekten çok iyiydi.
14: Tatil grupları kurul.

0: olmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kredi.
1: Şeftali.
2: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Fusti, yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini Premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
6: Büyük kolaylık.
4: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Benim bankam iş bankası.
4: Ha! Maydanoz.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: İşin gücün olmayan, bomboş olduğun bir gün böyle seninle takılmamıza izin vermiş olman harika. Evet, şu duvarda yeni bir ödül asacak hiç yerin kalmamış bu arada, söyleyeyim.
5: Evet.
4: Bu bölümde Minneapolis'te takılıyoruz. Union Monk mutfağında James Beard ödüllü şef Yia ile birlikteyiz. Hem geleneksel Monk yemekleri yapıyor hem de menüye farklı çeşitlemeler ekliyor.
6: Yapışkan soslu kaburga.
7: Tüm tatlar daha önce yediklerimden çok farklı.
5: Hill Tribe tavuğu, sebzeler ve yapışkan pirinç.
7: Bugün Hill Tribe tavuğunu denedim. İnanılmazdı.
8: Biraz pirinç ve sebzeler. Bir de içine bandırabildiğimiz o özel yağ var.
9: Lezzeti bir üst seviyeye taşıyor.
5: Monk usulü kızarmış tavuk yapmanın eski bir yöntemi vardır. Biz biraz daha farklı bir yöntem bulduk. Bu da terbiyesi.
4: Görelim hadi.
5: Arpacık soğanı, limon otu, sarımsak, zencefil, balık sosu, sıvı yağ ve tuz. Ben şakasına milkshake'e benzediğini söylerim.
4: Vay canına, tam lezzet bombası.
5: Sadece bütün gece dinlenmeye
4: bırakıyorum. Kaplama harcımız ne?
5: Kaplamıyoruz.
4: Yani çıtır tavuk derisi mi elde edeceğiz?
5: Evet. Önce biraz ön pişirme yapıp bütün gece bekletiyoruz. Ardından 3 ila 5 dakikalığına fritöze atıyoruz.
4: Harika. Şimdi neye geçiyoruz?
5: SOS sosumuz. Soğan, otlar ve sos karışımı.
4: Acil durum çağrısı sanmıştım.
5: Biraz kızgın yağ alıyoruz. Burada hızlı olmalıyız. Limon otumuz, zencefilimiz, sarımsağımız ve en sonda taze soğan. Böylece yağını aromalandırıyoruz.
4: Süzüyor muyuz?
5: Süzmüyoruz.
4: Peki yanında ne var?
5: Mor yapışkan pirinç. Bunun içinde siyah pirinç ekliyoruz.
4: Yasaklı pirinç.
5: Beyaz tatlı pirinçle birlikte. İçine biraz su dolduruyoruz ve sonra bütün gece bekletiyoruz.
4: Bir tutam siyah pirinç hepsini mora mı çevirecek?
5: Evet.
4: İşte atıyoruz.
5: Üzerine bir kapak kapatıyoruz ve 10 dakika kadar.
4: Kendi haline bırak. Aha, orada pişerken sebzelere geçelim.
5: Kabakları közlüyoruz.
4: Patlıcan.
5: Ardından biraz da turp ve havucumuz var. İçine biraz daha acı biber atıyoruz.
4: Annenin acı biber ezmesi.
5: Evet, onu annem yapıyor. Evet evet. Biraz sarımsak, balık sosu, akçaağaç şurubu.
4: Yaygın bir Monk malzemesi midir?
5: Şey, Minnesota. Misket limonu suyu, kişniş ve nane. Harmanlayalım.
4: Tamam. Pirinç pişer pişmez tavuğu alıyoruz ve servise hazır.
5: Kesinlikle evet.
4: İşte ziyafet.
5: Mor yapışkan pirinçle başlıyoruz. Tavuğu da şöyle dik yerleştiriyorum. Annemin acı sosuyla harmanlanmış monk salatalığı biraz.
4: Tamam.
5: Fermente ardal otu, sebzeler. Bu da sosumuz.
4: Yapışkan pirince bayılırım. Ama asıl bayıldığım tavuğun kopuş şekli oldu.
5: Tıpkı bir monk çocuğu gibi yiyorsun. Biliyor musun, bu iyi. Sende monkluk mu var?
4: Lütfen beni şu yağa gömün. Yeşilliklerin acımsı tadına kesinlikle bayıldım ama bu tavuk, insanlar bunun için birbirine evet. Girer mi?
6: Çıtır tavuğumuzu tadın lütfen.
8: Dışındaki deri çıtır çıtırdı.
10: Yapışkan pirinç ve o et resmen birbirini tamamlıyor.
7: Gerçekten taze ve lezzetli, harika.
9: Şimdiye kadar yediğim her şeyi geride bırakın.
4: Daha önce hiç Monk yemeği yedin mi?
7: Evet.
4: Tamam.
7: Ben Monk'um.
4: Tamam. Peki büyükannenin yaptığına ne kadar benziyor bu?
7: Çok benziyor.
5: İri doğranmış sebzeler.
7: Minnesota'ya tamamen yeni bir soluk getiriyor ve bence buradan her yere yayılacak.
4: Bu yaptığın sadece Minneapolis çapında değil, dünya çapında muazzam bir şey. Bu programda 15-16 yılı devirip de yeni bir restoran bulduğumuza şaşırıyorum doğrusu. Bu bambaşka bir seviye.
5: Çok teşekkür ederim. Gelmenize sevindim.
4: Eline sağlık dostum. Minnesota Montana'dayım. Ekipteki favori şeflerimden Anthony Hoi Fong var. Bizi nasıl yemekler bekliyor?
9: Büyük av etleri ve biftek olmalı.
4: Tamam tamam, güzel. Kanada sınırının yaklaşık 400 kilometre güneyi. Nasıl bir yemekle karşılaşmayı beklersin?
9: Güneyden o kadar uzağız ki. Latin ya da Meksika mutfağı olmalı.
4: Meksika mutfağı, tamam. Mekan Montana'da. Yemek Meksika yemeği. İsmini ne koyardın?
9: Muhtemelen Meksikalı Montana.
4: Bundan çok daha iyi. Adı Meksikalı Sığın.
11: 3 asada taco çıkıyor.
8: İnsanlar Meksika musu o otantik yapısı sayesinde çok seviyor.
12: Tamamen el yapımı geleneksel Meksika yemekleri var.
11: 2 büyük anne salsası hazır.
13: Burası açıkçası her yönüyle %100 aile restoranı.
4: Burada çıkan tüm yemekleri Şef Santos ve annesi Mercedes yapıyor. Aslen Missoula'lı mısın?
11: Hayır, Fresno, Kaliforniya'danım.
12: Benim ailem Oaxaca'lı.
4: Tamam.
11: Açıkçası sadece ev sıcaklığını yakalamak istedim, o kadar. Carne asada burrito.
13: Carne asada burrito'yu çok seviyorum. İçeriğinde pirinç, fasulye, et ve tortilla var.
12: Bence mükemmel bir seçim.
11: Önce pirincimizle başlayacağız.
9: Pirinci hafifçe kavuruyor musun?
11: Evet. Hmm. Yağ, pirinç, domates karışımımıza blender'a alıyoruz. Salça, sarımsak, soğan ve su. Karıştırdıktan sonra domates bulyonu ekliyoruz.
4: O sıvıda yumuşatmak için değil mi?
11: Pirinci yumuşatıyor. 15 dakika pişecekler. Şimdi fasulyeler. İşe onları haşlayarak ve tuz ekleyerek başlayacağız. Yağ ve soğanla tencereye.
4: Fasulyeleri eziyoruz.
11: İşte böyle.
4: Tamam, sırada ne var?
11: Büyükannemin tarifi Şili'de arbol kullandığımız salsa var. Bayağı acıdır.
4: Tamam.
11: Domates, sarımsak, tuz. Bunu kaynattıktan sonra içine Şili'de arbol ekleyeceğiz.
4: Hepsi blender'a.
11: Evet. Büyükannemin sosu. Yağ, içine Şili'de arbol biberi ve birazcık da tuz.
4: Hazır olduğunda Şef Anthony, koca bir kaşık al.
9: Sabırsızlanıyorum.
4: Tam ağzına.
9: Bayılırım.
4: Tam bir lezzet şöleni.
9: Ben bu dilden hadi anlarım işte.
4: Vay be. Aycın.
9: İçinde çok fazla tat var. Tuzlu ve yoğun.
4: Bana kalırsa bu en lezzetli salsalardan biri.
9: Evet.
4: Sadece bir acılık değil, biraz da çiçeksi bir tat var. Kıpkırmızı oldun.
9: Çok acı.
11: Carne asadamızı yapmaya hazırız.
4: Hadi görelim şef.
11: Dana kıyma, sarımsak tuzu, çeşnili tuz. Un tortiyamızı alıyoruz. Fasulyelerimiz, şurada mozzarella peyniri var, pirinç, carne asada, soğan, domates, üzerine kişniş, ekşi krema ve bir de kırmızı salsa.
9: Hey şef, büyükannenin salsasından da koyacak mısınız?
11: Siz o salsadan istiyorsanız işte geliyor.
9: Hadi bakalım.
11: Birazcık da marul ekleyeceğiz. Üstünü kapatıp sonra burrito'yu güzelce saracağız.
4: Yaklaşık 700 gram falan bu.
9: Pirincin o tadına, kavrulmuş dokusuna ve domateslere bayıldım. Etin çekimini de beğendim.
4: Ve acı. İçinde
9: evet,
4: biraz baharat
9: evet
4: var gibi.
9: Şimdi iyice kendini hissettirmeye başladı.
4: Açıkçası şöyle. Pirinç bomba gibi. Fasulye güzel, krema gibi. Ama favorim şüphesiz büyükanne salsası. Olağanüstü olmuş.
9: Hmm. Basit malzemeler ama her birinin hazırlanış şekli
4: evet
9: muazzam.
4: Tam anlamıyla eski usul bir taco kamyonu burritosu.
11: Özel yapım carne asada burrito.
0: Hayatımda yediğim en iyi fasulye ezmelerinden biriydi.
10: Etin kendisi de çok iyi terbiye edilmiş.
4: Kesinlikle bir lezzet bombası. Haksız mıyım?
14: Kesinlikle öyle.
4: Peki ortam nasıl? Sanki eski sıra dışı bir rock and roll mekanı
14: buranın
4: gibi değil.
14: Buranın havası sürekli değişiyor. Bazen salsa gecesi olur.
4: Hangi anlamda?
14: Tam şurada. Dans pistinde.
4: Dans pistinde anladım. Emin olmak istedim.
11: Müşteri geliyor, şu siparişleri çıkaralım. Yan taraftaki rock and roll tarzı bir mekana bağlı olan kovboy temalı bir kulübümüz var.
4: Bir taraf onların, diğer taraf sizin mi oluyor?
11: Doğru.
0: Orada dans edip eğlenebilir, sonra da buraya gelip güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Kesinlikle harika.
11: Kaburga ve Şili Verde spesiyali.
15: Bugün verde soslu kaburga sipariş ettim. Şili Verde yeşil bir tomatillo sosudur.
13: Kesinlikle favorilerimden biri. Yanında fasulyesi, pirinci ve o tortillasıyla geliyor.
16: Gerçekten çok lezzetli.
4: Evet şimdi...
11: Şili Verde soslu kısa kaburga.
4: Bunlar kaburga
11: evet,
4: değil mi?
11: Kaburga. Şimdi bunları tam kemiklerin arasından kesip ayırıyoruz.
4: Sonra da güzelce haşlayacağız.
11: Sarımsak, soğan ve tuzumuz. Bu şekilde 45 dakika ile 1 saat arası pişecek.
4: Et kemikten sıyrılacak mı?
11: Doğru.
4: Anladım.
11: Evet.
4: Peki nasıl bir sos eşlik ediyorum?
11: Şili Verde sosu.
4: Annen de eskiden tam böyle mi yapardı?
11: Evet. Serrano biberi, jalapeno ve tomatillo. Haşlama işlemi bitince bunları çıkarıp kaburganın haşlama suyundan biraz ekleyerek blender'a alıyoruz. Sonra da kekik ve karanfil.
9: Birazcık evet.
4: Azıcık azıcık.
11: Azıcık. Ardından karabiber, kimyon ve sarımsak. Sonra hepsini mikserden geçiriyoruz. Kaburgalarımız da güzelce haşlandı.
4: Şimdi kızartacak mıyız?
11: Evet.
4: Al sana ateş. İyice rengini aldıklarında sosun içine atıyoruz.
11: Şimdi Şili Verde'yi tabağa alıyoruz. Yanında pirinç ve fasulye var. Kaburgalar burada. Bol soslu. Yanında da tortiyalar var.
4: Acı durmuyor. Yani görüntü aldatmasın.
9: Evet. Tomatillo'nun asiditesine bayıldım.
4: Kemikten gelen tat efsane.
9: İçi lokum gibi ama dışındaki o çıtır kaplamayı da
4: hissediyorsun.
9: Evet. Üstelik Chile Verde sosu da yumuşatmış.
4: Ama acıyı kesinlikle hissediyorsun.
9: Evet.
4: Buradaki tek sorun şu. Bu kaburgalardan 2 kilo falan yerim. Çok lezzetli.
16: Salsa verde soslu kaburganız.
12: Yeşil sos inanılmaz lezzetli. Kaburgalar kemikten dökülüyor.
16: Taptaze. Ve çok acı olduğunu hemen anlıyorsunuz.
6: İnsanın suratına lezzet tokadı çarpıyor.
4: Suratına lezzet tokadı çarpıyor dedi. Tişörte basmalı bu lafı.
11: Ve soğanları da ekliyoruz tabii.
0: Harikalar yaratıyor. Herkes yemeklerine
4: buradaki
0: bayılıyor.
4: Buradaki insanlar daha önce hiç görmedikleri lezzetler tadıyor. Gelsin yemekler. Buraya mutlaka uğrayın. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik ama merak etmeyin. Onlarca mekan keşfedilmeyi bekliyor. Seyretmeniz gereken programsa... Chef Anthony ile mutfak raporumuz bu kadardı.
9: İngiliz olduğumu bilmiyordum.
4: Öyle miydi?
9: Evet, İngiliz yani
4: miydi?
9: İngiliz miydi?
4: Emin değilim. İkisi de aynı geliyor bana. Yeni Zelandalı İngiliz aynı.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net! Kazancım net, sigortam net.
19: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma.

0: %10 hepsi para kazan.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Geldin.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde Kent Lewis, Portland'da bir bilardo kulübünün sahibi ve dolandırıldığını düşünüyor.
1: Bir sorunum var. Kiraladığım sosyal medya uzmanına güvenemiyorum.
0: Kent'in sosyal medya uzmanı yeni müşteriler mi buluyor?
2: Burası müthiş.
3: Evet öyle.
0: Yoksa onu dolandırıyor mu?
4: Sözde sosyal medya uzmanı ama ben buna dair somut bir delil göremedim.
0: Programımız masayı temizliyor.
5: Amber, içeceğini al.
0: Ve Kent'e aslında ne olduğunu gösteriyor.
1: Bu beni öldürecek.
0: Restoran işletmek kolay değil. Yemeğiniz, müşterileriniz ve tarzınız müthiş olsa da, çalışanlar kötüyse...
6: Sen bir pisliksin dostum.
0: Mahvolabilirsiniz. İşte programımızın işi de bu. Charles Stiles binlerce farklı restoranın problemlerini buldu ve çözdü. Önce ajanlarını dükkana gönderiyor.
3: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
0: Restoran sahiplerine onlar yokken neler döndüğünü gösteriyor.
7: Malımı çalıyordun.
8: Hemen buraya gel, sana gel diyorum hemen.
9: Bu benim işim.
10: O yemek benim hayatım.
1: Adım Kent Lewis. Portland, Oregon'da bir bilardo kafesi işletiyorum. Kafem normal bilardo salonlarına pek benzemez. Amacım öncelikle muhteşem bir yemek yiyebileceğiniz, sonra da güzel bir oyun oynayabileceğiniz bir yer açmaktı. Herkesin denemesini istediğim tek yemek Big Daddy Burger'i. İçinde %100 organik dana eti bulunuyor. Soğan kreması, yerel mavi küflü peynir, Portland'ın en meşhur burgerlerinden birini oluşturuyor. Bu aralar bunun dışında creme brulee, kızarmış peynir, el yapımı, focaccia ekmeği, ev yapımı böğürtlen reçeliği hayatınıza tadabileceğiniz en güzel menüyü sunuyoruz diyebilirim. Bir de Uptown Pizza adlı özel bir pizzamız var. İçinde pastırma ve kızarmış sarımsak bulunuyor. Unu tamamen ev yapımı. Çok da lezzetli. Yüzleştiğim en büyük zorluk hep bilardo salonunun imajını değiştirmek oldu. Bu hiç kolay bir iş değil. Pazarlamaya çok para harcamadım çünkü insanlara bilardo salonunda yemek yiyin deyince tahmin edersiniz pek gelmiyorlar. Kısa bir süre önce restoranıma biraz daha müşteri çekebilmek uğruna gidip bir sosyal medya uzmanı kiralamaya karar verdim. Ama hala bir fayda göremedim ve bu yüzden de sizi aradım.
11: Teşekkürler.
1: Charles.
5: Evet, merhaba. Nasılsın? Charles Stiles, restoran sırlarından. Elemanım Amber.
1: Memnun oldum Amber.
5: Açıkçası bu kadar şık bir mekan beklemiyordum.
1: Burayı 20 sene önce kurdum. Bilardo'yu toplumumuzdaki şu anki konumundan alıp 100 yıl önceki konumuna taşımaya karar verdim. Geçen yıl kalite konusunda Amerika'daki ilk 100 restorandan biri seçilmeyi başardım.
5: İşler yolunda gibi görünüyor. O zaman bizi niye aradın, söyler misin?
1: Reklam yapamıyorum çünkü bilardo salonuna yemek için müşteri davet edemiyorum. Geçenlerde birkaç dostum bana niye sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışmıyorsun? Belki böyle birilerini bulmayı başarabilirsin dedi. Gidip Sunny diye birini tuttum. Çok sevdim, zeki, kibar biri. Ona bolca para verdim. O da sürekli bana yakında büyük bir artış görmeye başlayacaksın deyip duruyor. Ama ne yazık ki ben hala bir kar göremiyorum. En azından eli tutulur miktarda.
5: Yani müşteri bulması için tuttun ama müşteri bulamıyor, öyle mi?
1: Kaybedecek çok fazla şeyim var.
5: Tamam. Sunny'nin geleceği güne bir operasyon ayarlarız. Gelmişken diğer çalışanlarına da bir bakarız. Ne dersin?
0: Bu operasyonda programımız restorana yeni müşteriler bulmakla sorumlu olan sosyal medya uzmanı Sunny'e odaklanacak.
5: Şirket planımı anlatayım. Restoran kapandıktan sonra geliyoruz ve her yere mikrofon ve kamera takıyoruz. Olan biten her şeyi yakınlarda bir odadan izliyoruz. Bir de müşteri kılığına girmiş gizli ajanlarımızı restorana gönderiyoruz. Biz bu şekilde çalışıyoruz.
11: Ben de Sunny'yi izleyeceğim ve sıkı çalışıyor mu onu öğreneceğim.
1: Buraya 20 yılımı verdim. Çalışanlarım benden maaş bekliyor ve aileme de bakmam gerekiyor. Yani ben bir cevap istiyorum.
0: Operasyon için restoranın farklı noktalarına mikrofon ve kamera yerleştirildi. İki kamera ana yemek odasında hem bütün dükkanı hem de müşterileri görebiliyor. İki kamera bar kısmında. Üç kamera bilardo salonunda. Bir kamera esas mutfakta. Bir kamera ofise takıldı. ve bir kamerada ana girişe takılarak dışarıdaki hareketleri izliyor. Amber, eğitimdeki bir garson kılığında dükkana gizlice sızacak.
1: Teşekkür ederim.
5: İşte kontrol odası. Nasıl?
1: Bunu nasıl yaptınız?
5: Bilardo salonunuz, bar kısmı, mutfağın, ofisin, yemek alanı, çalışanların gideceği her yeri izliyoruz.
1: Öğrenmekten biraz korkuyorum aslında.
5: Henüz sosyal medya uzmanım Sunny gelmediğine göre bu arada diğer çalışanlarını izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim hadi.
5: Barmen kim?
1: Aubrey. 2-3 aydır bizimle. Çok kibar biridir. Üstelik bilardo da oynayabiliyor.
5: Bildiğin gibi Amber birkaç gün önce buraya soktuk. İstersen onu Bree ile konuşturalım.
1: Tamam.
5: Amber, git Bree'den Sunny hakkındaki fikrini al.
11: Merhaba Bree.
4: Merhaba.
11: Nasıl gidiyor?
4: İyiyim. Sen nasılsın? İş nasıl?
11: Fena değil. Sunny hakkında ne düşünüyorsun?
4: Bilmem, Kent onu birkaç ay önce işe aldı. Sözde sosyal medya uzmanı ama ben henüz buna dair somut bir delil göremedim.
11: Sence bir şey yapmıyor mu?
4: Bence yapmıyor. Günde birkaç saat takılıyor ama buraya henüz kimseyi getirdiğini görmedim.
5: Bree'nin Sunny'yi pek sevmediği ve restorana müşteri getirmek için sıkı çalıştığına da inanmadığı belli oluyor.
1: Durum beni gelmeye başladı.
5: Bence Bree'yi de izlememiz gerek.
4: Merhaba Nick.
12: Merhaba Bree, ne haber?
4: Al siparişin.
12: Evet, teşekkür ederim.
4: Yavaş iç, yavaş, yavaş iç. Tamam.
5: Eğer Bree bu müşteriye yavaş iç diyorsa bence hiç vermemeliydi.
12: Bir tur oynasak mı?
4: Bir kıza yenilebilir misin?
5: Çalışanlarınıza mesai saatinde oyun oynatıyor musunuz?
1: Hayır, bunu hiç istemiyorum. Yani şaşkınlık içindeyim.
12: Ne dersin? Bu turu biraz para için oynayalım mı?
4: Aklımı okudun.
12: Tamam.
4: $80.
5: Barmeniniz mesai saatinde sadece oyun değil, kumar da oynuyor.
1: Şaşkınlık içindeyim.
12: Of.
4: Tamam, tamam.
5: Bree'nin performansına bakarsak o müşteri kesin $80 kaybedecek.
1: Of, öyle utandım ki şu an.
5: Bu sorun için gelmemiştik. Ama buna da bakmamız gerekiyor.
1: Bu çok doğru.
5: Kent, sanırım bu sosyal medya uzmanı Sunny.
1: Evet, gerçekten çok kibar bir adamdır. Onu çok severim aslında ama bir sürü büyük vaatte bulundu ve hiçbiri gerçekleşmedi.
5: İzleyelim bakalım ne yapıyor.
2: Merhaba, ben Sunny, bilardo salonundan. Bir bilardo turnuvası için sponsor arıyoruz. Acaba yarışmamıza katılmak ister miydiniz?
5: Görünüşe bakılırsa Sunny bir bilardo turnuvası için sponsor aramakta.
1: Bu çok iyi olur aslında, çok sevindim.
2: Siz biraz düşünün, biz haber bekliyoruz. Sağ olun.
5: Görünüşe bakılırsa Sunny işini yapıyor. Bu da Bree'nin dedikleriyle çelişiyor.
1: Haklısın galiba Charles.
5: Bree neşeli adamla bilardo oynamakla öyle meşgul ki restoranda neler oluyor bilmiyor.
12: Bence başaramayacaksın.
5: Oh!
4: 80 kağıt ver bakalım.
12: Ben bir adamım ve kaybetmeyi de bilirim.
4: Evet.
12: Al bakalım.
4: Sağ ol. Sonuçta eğleniyoruz.
5: Bree müşterinin sarhoş olduğunu fark etti ve resmen müşteriden faydalandı.
12: Bari bir içecek ısmarla.
4: Bir tane daha mı?
12: Lütfen, hadi. Hadi.
4: Tamam, son bir tane daha.
12: Lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür.
5: İnanılmaz.
1: İnanılmaz.
5: Bree şikayet duymamak için bedava içecek mi veriyor yani?
1: Bu beni öldürecek.
13: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bimex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
19: Seri Murat. Tamamı yeşil.
18: Ayrıntılar Düves Kulübü'de. Bu fırsat kaçmayacak.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar. Dondurma,
4: dondurma gibi değil, dondurma. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
9: Merhaba Paul.
10: Ne haber?
9: Nasılsın?
10: İyiyim, sen?
9: İyiyim.
10: Burası müthiş. Sağ ol.
11: Sunny'nin konuştuğu adamı tanıdın mı?
12: Hayır, onu daha önce hiç görmedim.
9: Merhaba Brie. Bu Paul.
10: Merhaba.
9: Transfink temsilcisi.
13: Merhaba.
10: Memnun oldum.
9: Turnuvamıza sponsor olmak istiyor.
10: Evet.
11: Bu Sunny'nin konuştuğu adam sponsor olmalı.
13: Oturun lütfen.
11: Şimdi yaptıysa önceden de yapmıştır.
12: İşler giderek kötüleşiyor.
9: Merhaba, bunlar benden.
11: Üstüne bir de bedava içecek mi verecek yani?
14: Kaç paraya oynamak istersin?
10: 50 kağıt.
11: Hangisi daha kötü bilmiyorum. Brie'nin

0: Hadi bakalım. Sıra bende. Bak nasıl atacağım. İşte bu şekilde. İyi izle beni. Atıyorum. İşte böyle.
1: Ne kadar nasıl kolay
2: atıştı. Bana mı öyle geliyor yoksa çocuk düzeldi mi?
0: Artık böyle.
3: Ben biyardo salonlarında büyüdüm. Çok fazla dolandırıcı gördüm ve bu çocuk onlardı.
2: Eğer haklıysan biriyle bu adam beraber çalışıyor demektir. Öyle değil mi?
3: Öyle. Biyardo salonlarında böylelerine yem deniyor. Yolmak istedikleri kişiyi kandıran insan bu oluyor yani.
2: Bu durumda Amber'ı yollayıp bu çocuğun numara yapıp yapmadığını öğrenmemiz gerekiyor.
3: Bunu görmek isterim.
2: Amber, biyardo oynayan belirli çocuğun yanına git. Kafası iyi mi değil mi diye içeceğine bak.
0: Hey, o elindeki benim içeceğim.
4: Aa, affedersiniz, içine peçete koydum, size yenisini getireyim.
0: Tamam.
4: Tamam.
0: Ama biri koysun, olur
2: ama
0: mu?
2: Ama koyulacak içeceğe çok dikkat etmemiz gerek.
4: Bree, yanlışlıkla şu Nick denen çocuğun içeceğine bir peçete atmışım. Lütfen ona yeni bir tane doldurabilir misin, kolalı dedi.
5: Anladım, tamam.
2: Çocuklar, biri doldururken zoomlayın. Bak, şişenin ağzına parmağını koydu. Biri o bardağın içine sadece kola koydu.
3: Çalışanlarımdan birinin böyle bir şey yaptığına inanamıyorum.
0: Şimdi şöyle olacak. Topu köşeden çevirip getireceğim. Sonra da cebinden $100 alacağım, anladın mı? Hazır mısın? İşte bu. Acemi şansı işte.
3: Acemi şansı falan değil.
0: Anlaşma anlaşmadır.
1: Tamam.
0: $100 demiştik.
1: Evet,
0: sağ
1: tamam
0: ol.
1: Tamam.
2: Sponsoru dolandırdı. Adam artık buraya gelmeyecek ve seninle çalışmak istemeyecek.
3: Çok canım sıkıldı gerçekten.
5: Anladım. Güle güle.
2: Bu da bir rüşvet gibi.
1: Bree, konuşabilir miyiz? Dostumu yoldun mu sen?
5: Hani sponsordu o?
1: Fark etmez. Yoldun mu?
5: Hayır, yolmadım.
2: Eğer bu ikisi dostsa sponsorluk işi yalan demektir. Sadece arkadaşına bedava yemek ısmarlayabilmek için yalan söylemiş.
3: Evet, çıldırmak üzereyim. Aptal yerine konmak hiç güzel bir şey değil. Bu işi bitir.
2: Haklısın. Hadi git Sunny ile Bree'yi buraya getir de onlarla yüzleşelim.
3: Pekala. Bree ile Sunny müşterilerimi yolabileceklerini zannediyorlar. Bunu asla hoş göremem.
0: Oo!
3: Hemen çık git buradan. Defol.
0: Ne demek? Tamam, defol. Tamam.
3: Sen
0: tamam.
3: Benimle gel. Sen de gel benimle.
5: Ne oldu?
3: Dışarı. Gel bu taraftan hadi.
1: Nereye?
5: Bu da ne? Bu da ne böyle?
2: Adam Charles Stiles, restoran sırlarından. Patronunuz bizi aradı çünkü sosyal medya uzmanı Sunny'nin işini iyi yapmadığını düşünüyordu.
3: Sunny, dostların buraya geliyor. Onlara bedava içecek verip kuponlar basıyorsun. Sırada para ödemeye hazır müşteriler beklerken dostların bedavaya bilardo oynuyorlar. Bunu gördüm.
1: Onlarla bir ilişki kuruyorum. Onlar gidip iki arkadaşını anlatacak. Yani etti 4 kişi. Onlar da gidip 4 kişiyi anlatsa etti 8.
3: Hayır, 16 eder.
1: Neyse, beni anladın işte. Bana biraz vakit tanı. Ben buraya yüzlerce saatimi ayırdım.
3: Yüzlerce saatin parasını da aldın. Ama şu ana kadar sadece 3 tane arkadaşını getirebildin. Sponsor diye getirdiğin adam da sponsor falan değilmiş. Bana bak Sunny, senin işin bitti. Ve sana gelince Bree, hayatım boyunca hiç böyle aşağılandığımı hatırlamıyorum. Burası büyüleyici bir yer. Böyle olsun diye tam 20 yılımı ayırdım. Ama sen kalkıp 13 yaşımdayken babamın salonlarında gördüğüm ucuz dolandırıcılık numaralarını yapıyorsun. Hem de kurnaz insanlarla birlikte.
5: Hiçbir kanıtın yok.
2: Öyle mi? Arkanı dön. Amber'ı tanıdın mı?
5: Evet.
2: Benim için çalışan gizli bir ajan. Arkadaşına doldurduğun içeceğin sadece kola ve buzdan ibaret olduğunu gördük. Peki ortağının gelip sana komisyonunu vermesine ne demeli? Ortaksınız işte. Her şeyi gördük.
5: Hayır, o para içecek içindi.
2: Bir bardak kola için ne kadar para aldın?
3: Ben bilardo salonlarında büyüdüm. Dümen gördüm mü tanımam sanıyorsan sandığın kadar zeki değilsin. Kovuldum Bree. Seninle kontratımız da iptal edildi. İkiniz de defolun. Çıkın buradan.
5: Beni dolandırıcılıkla suçladı.

0: yıllar. 70'li yıllarda mıyız? Ben kimseyi dolandırmadım.
1: Patronlarını dolandıranların hayalperestliği beni her zaman şoke ediyor. En azından cevabını almış oldun.
2: Teşekkür ederim, katılıyorum. Buraya tam 20 yılımı adadım. Ve bugün gördüklerim beni gerçekten üzdü. Ama artık aştım. Ve sayenizde dolandırıcıları yakalamada gerçekten önemli bir adım atmayı başardım. Müşterilere güzel yemekler ve güzel oyunlar sunmaya devam edebiliriz. Her şey böyle çok daha iyi olacak eminim.
3: Sunny kovulduğundan beri masum olduğunu söylüyor. Bree kendine farklı bir iş buldu. Kent de restoranındaki işleri yoluna koyduğu için öyle mutlu ki keyfine diyecek yok.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
6: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
6: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Juan'ın atölyesi, Nevada.
8: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
9: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
8: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
9: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
8: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
9: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
8: Biz anlayışımız bile aynı.
9: Evet, iki çatlı ağız işte.
8: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
9: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip evet, neler olduğunu evet, çözmeye çalışıyoruz.
8: Evet.
9: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da
8: planımız aynı oluyor.
9: Evet.
8: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
9: Evet, oğluna da benim evet, adımı verdin. Freddy.
8: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp evet, koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca tabii, diyorlar.
9: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
8: Daha iyi bir isim seçemezsin. Evet. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
9: Yine de pes etmedik.
8: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile evet, vardı. Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
10: Altın var.
8: İşte böyle.
10: Bakın altın buldum.
11: Vay, evet.
8: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
4: Home Sweet Çiftliği.
12: Merhaba.
8: Merhaba.
12: Nasılsınız?
8: İyi, siz nasılsınız?
12: Ben Roger.
8: Roger, memnun oldum.
11: Ben de. Ben Matt.
13: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
14: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
11: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
9: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
8: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
14: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
8: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
9: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
8: Hem de hiçbiri.
9: Evet.
8: Bu beni ölümüne korkuturdu.
9: Evet.
8: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
13: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
14: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
8: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
11: Başlayalım.
8: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
9: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
2: Evet.
9: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
15: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
9: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

0: Restoran sırlarında bu akşam. Rod ve Linda Portland, Oregon'da yer alan A La Carte Food Pavilion adlı yiyecek alanının sahipleri ve yeni yöneticileri konusunda endişeliler.
1: Satıcılarımız Sabrina'nın zorbalık ettiğini söylüyor bize.
0: Sabrina düzeni mi koruyor?
2: Marvin, çöpleri boşaltacak mısın?
3: Boşaltıyorum.
0: Yoksa görevini kötüye mi kullanıyor?
2: Bunu yapmazsam yük sahiplerini aramalıyım.
1: Bunların yaşandığından haberim yoktu.
0: Restoran sırları ekip üyeleri Linda ve Rod'a neler olduğunu göstermek için gizlice çalışacak.
1: O ne yapıyor öyle?
0: Bir restorana sahip olmak kolay iş değildir. Lezzetli yemeklere, eğlenceli bir ortama ve iyi müşterilere sahip olabilirsiniz. Ama sorumsuz çalışanlar her şeyi mahvedebilir. Gizli müşteriler de burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana sorunlarını bulmaları ve çözmeleri konusunda yardımcı oldu. Ekibini kılık değiştirmiş çalışanlar olarak...
4: Ben Chris, yeni İAŞ elemanı.
0: Restoran sahiplerine onlar restoranda yokken neler olduğunu göstermek için gönderdi.
5: Benden çalıyorsun.
6: Hemen oraya gideceksin.
2: Bu benim işim.
6: O yemek benim hayatım.
7: Adım Rod Gramlich.
1: Ben de eşi Linda Gramlich.
7: A La Carte Food Pavilion'un sahipleriyiz.
1: Portland, Oregon'dayız.
7: A La Carte Portland'ın en kaliteli seyyar lokantalarına ev sahipliği yapıyor.
1: Dünyanın dört bir yanından yemekler sunan 16 farklı aracımız
7: var. Otantik Kore mutfağını öğrenmek isterseniz Kimbap'taki namı görmelisiniz. Oldukça karışık. Aklınızı başınızdan alacak vegan suşiler.
1: Hamburger yemek isterseniz Burger Guild'de çalışan Mike'a gidin. Jalapeno ve cheddar peynirli hamburgeri çok lezzetli ve benzersizdir. Amerika'nın yerel yiyeceklerinden Vietnam hatta Meksika yemeklerine kadar tüm yemekleri sunuyoruz. Aradığınız ne olursa olsun burada var.
7: Buradaki seyyar araçlar arasında bir kuaförümüz bile var. Kuaföre ihtiyaç duymasam da burada olmasını seviyorum.
1: Kuaför başka hiçbir yerde yok.
7: Şehirde 800'den fazla seyyar lokanta olsa da a la carte olarak sadece biz varız.
1: Burayı şimdiki haline getirmek için Rod ve benim 4 yılımız geçti. Kendimize zaman ayırabilmek için biraz ara vermenin, bir yöneticiyi işe almanın iyi olacağına karar verdik.
7: Son zamanlarda mülk yöneticisi olarak görevini kötüye kullandığına dair duyumlar aldık.
1: Satıcılar onun zorbalık yaptığını, patronluk tasladığını, bir yöneticinin davranması gerektiği gibi davranmadığını söylediler.
7: Bu durum bizim için büyük bir sorun.
1: Oldukça önemli olduklarından bu şikayetleri araştırmamız gerekiyor.
7: Söylenenlerde herhangi bir doğruluk payı varsa bizim için yıkıcı olur.
1: Onun için de söylentilerin kaynağını bulmalıyız.
7: Hey Charles.
6: Merhaba, ben restoran sırlarından Charles Stiles.
7: Merhaba Charles.
6: Merhaba.
7: Ben Rod Gramlich. Bu
6: Linda.
7: Da eşim Linda.
6: Tanıştığıma memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum. Portland, Oregon'a, a la carte'a hoş geldin.
6: Buradaki çeşitliliği çok sevdiğimi söylemeliyim. Tüm seyyar araçlar sizin mi?
7: Hayır, araçlar bizim değil. Biz mülk sahibiyiz. Araçlar için alan kiralıyoruz.
6: Aa, çok hoş.
7: Dünyanın dört bir yanındaki ulusları temsil eden 15 seyyar
1: lokanta
7: var. Sunulan
1: bu çeşitlilik sayesinde a la carte Portland, Oregon'un en işlek yemek alanı haline geldi.
6: Anlattıklarınıza göre burada oldukça başarılı bir işletmeye sahipsiniz. Sorun ne? Neden şirketimi aradınız?
1: 4 yıllık çalışmanın ardından kendimize zaman ayırmak için biraz ara vermenin, bir yöneticiyi işe almanın iyi olacağına karar verdik. Adı Sabrina, dikkat çekici referanslara sahip ve iyi birine benziyor. Ne yazık ki satıcılar Sabrina'nın zorbalık yaptığına, görevini kötü kullandığına dair şeyler söylediler.
6: Anladığım kadarıyla satıcılarla anlaşmazlık yaşıyorum ve bu ciddi bir sorun.
1: Kesinlikle. Satıcılar Sabrina hakkında ciddi ithamlar bulundu. Doğru olup olmadıklarını öğrenmemiz gerekiyor bizim.

0: Haklısın, buraya büyük bir yatırım yapmışsınız ve kaybetmeyi kaldıramazsınız.
1: Restoran Sırları bu bölümde mülk yöneticisi olan, hakkında birden fazla satıcının kötü yorumları bulunan Sabrina'ya odaklanacak.
0: Tüm dükkanlar kapandıktan sonra geleceğiz. Her yere gizli kameralar ve mikrofonlar döşeyeceğiz. Ayrıca ekibimizden birkaç kişiyi çalışan, birkaçını da müşteri olarak görevlendireceğiz. Böylece çalışanınızı denetleyebiliriz.
2: Bu durum Rod ve benim için oldukça önemli. Sadece kendi işimizi değil, burada çalışan ve gelire muhtaç olan 16 satıcıyı da düşünüyoruz. Neler olduğunu öğrenemezsek sonuçlar çok kötü olabilir.
1: Planı uygulayabilmek için A La Carte Food pavilonun önemli noktalarına kameralar yerleştirildi. 3 kamera satıcıların ve araçların net görüntüsü için açık alana, 1 kamera yemek yeme alanına, 2 kamera da ana giriş alanına yerleştirildi. Ekip üyelerimizden Amber, seyyar lokantalardan birinde çalışan olarak görev alacak.
0: Kontrol odasına hoş geldiniz. Nasıl buldunuz?
3: Mükemmel. Yerleştirilen kameralara baksana.
0: Tek bir bölgede bulunan bu kadar fazla lokantadan görüntü alabilmek alışılmamış bir durum olsa da girişte, bağımsız yeme alanlarında, hatta tüm araçların içinde kameralar var. İşletmenin tamamında konuşulanları duyabilmek için mikrofon sayısının da 3 katına çıkarttık.
2: Evet.
0: Uygunsuz bir davranışta bulunan birileri olursa ya da yöneticiniz görevini kötüye kullanıyorsa bunu öğreneceğiz. Yöneticiniz Sabrina, çalışanların ve müşterilerin gelmesi için kapıyı açan kişi değil mi?
2: Evet, o Sabrina. Seyyar arabalar konusunda deneyimli. Bu nedenle bugüne kadar hep çok iyi bir iş çıkardığını düşündük.
3: İşe geç gelmediğini görmek de oldukça iyi.
4: Geç kaldın.
0: Etrafta dolaşan bu adam kim?
3: Bakım elemanımız Marvin. Çöpleri boşaltır, bitkileri sular. Bozulan bir şey olursa da tamir eder. Elinden her iş gelir.
0: Pekala, tamam.
4: Ne oldu?
5: Trafik.
4: Sen Portland'da yaşamıyor musun?
5: Evet, uzun zamandır yaşıyorum ama... tamam,
4: trafik
5: artık buradayım.
4: Uzun yıllardır devam ediyor.
5: Tamam, buradayım.
0: Sabrina, Marvin'e geç kaldığı için biraz sert davranıyor. Bence haklı da. İşe geç kalmaması gerekirdi. Öyle değil mi?
4: Evet.
3: Kesinlikle.
4: Marvin, çöp torbalarını getirir misin?
5: Getiriyorum.
4: Marvin, sigara izmaritlerini toplamayı unutma. Her yerdeler. Midemi bulandırıyorlar.
5: Tamam.
0: Düzeni sağlamakla sorumlu. Yine de bir yönetici olarak takınması gereken bir tavır olmalı. Sabrina satıcılara da Marvin'e davrandığı gibi davranıyorsa şikayetler doğru olabilir.
3: Olması muhtemel.
2: Marvin ne yapıyor? Neden Azul'a girdi?
3: Bilemiyorum, çok garip.
0: Neden garip olsun ki? Tüm araçların anahtarlarına sahip olması gerekmiyor.
3: Tüm araçların anahtarlarına sahip olsa da yalnızca acil durumlarda kullanabilir.
0: Bir kasa kolayı ve bir paket peçeteyi arabadan alması için herhangi bir sebep var mı?
3: Hayır, yok.
2: Hiçbir fikrim
3: yok.
2: Hiçbir sebep ortada
3: yok.
2: Büyük bir yanlış var. Marvin, ne yapıyorsun?
0: Bu durumu binlerce defa gördüm. İnsanlar malları çalar, çöplerle birlikte dışarı çıkartır. Sonradan arabayla gelip alabilecekleri bir yere saklar ve evlerine götürür.
3: Bu durumun yaşanmış olması beni çok sinirlendirdi. Satıcı geldiğinde mallarının yerinde olmadığını fark edecek. Bunu görecek.
2: Hırsız girdiğini düşünecek. Ama asıl hırsız bizim işe aldığımız kişi. Bunu kabul
0: edemez. Kesinlikle
2: edemem.
0: Kabul edilemez. Buradaki ekrana baksana. Sabrina telefonuyla o kadar meşgul ki olanları fark etmedi bile. Etrafındakilere dikkat etmiyor. Marvin'in şüpheli diğer davranışları için gözlerimizi dört açacağız. Satıcıların birçoğu gelmeye başladı. Neden onlara odaklanmıyoruz?
3: Tamam, bana uyar.
0: Bildiğiniz üzere ekip üyemiz Amber gizli görevde. Ne yöneticiniz ne de diğer satıcılar benim için çalıştığından haberdar. Bu sayede işletmenizde olanlar konusunda ilk ağızdan bilgi alabileceğiz. Tamam.
6: Bu görevde Rod ve Linda'ya yöneticilerinin ve diğer dükkan sahiplerinin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğu konusunda tarafsız bilgi verebileceğim. Merhaba, Mike sen misin?
7: Merhaba, benim. Sen de Amber olmalısın.
6: Ben de memnun oldum.
8: Merhaba Amber, ben Katie.
6: Memnun oldum. Pekala, yani burası burger gibi.
7: Aynen
6: değil
7: öyle.
6: Mi?
7: Hamburgerler ve patates kızartmaları konusunda uzmanız. Harikadırlar.
0: Amber, Mike'a yönetici olan Sabrina hakkında ne düşündüğünü sorar
6: burada
0: mısın?
6: Burada tüm bu seyyar dükkanlardan sorumlu olan bir yönetici var mı acaba?
7: Evet, o görevi yapan biri var. Evet, var tabii ki.
6: Nasıl biri peki? İyi biri mi?
7: Kırıcı olmak istemem ama...
0: Mike'ın yöneticinin Sabrina'dan çok hoşlanmadığı ortada.
2: Hiç hoşlanmıyor.

0: stays, it stays with me.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
5: Bulunmaz ben bilirim.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Kız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
8: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim. İşçinin yapar.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Sütaş hayran, sütaş hayran.
15: Çiğ köfteyi gördüğün an.
16: Sütaş hayran?
15: Gelsin sütaş hayran.
14: İçtikçe hissedeceksin.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Hesap kurdu.
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
18: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
19: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
20: Tak sana yakışanı.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Azul Meksika yemek arabasının sahibi geldi. Adı ne peki?
5: Adı Joel.
4: Bence o mallarında eksikler olduğunu fark etti.
6: Büyük ihtimalle etrafta dolaşacak ve diğer satıcılara malların nerede olduğunu soracak çünkü araçta olmaları gerekiyor.
4: Bence biri içeri girse ve aracı soysa mülkün güvenliği konusunda şüphe duyardı.
5: Bu çok rahatsız edici. Hiç hoş değil.
7: Merhaba Sabrina. Bir kasa kola ve bir paket peçetem çalınmış.
8: Ne demek çalınmış?
7: Biri çalmış işte.
8: Burada güvenlik konusunda oldukça dikkatliyim ve kimseyi görmedim. Anlıyor musun?
4: Yöneticiniz Sabrina ile konuşması oldukça mantıklı. Yine de Sabrina telefonu ile ilgilendiği için neler döndüğü
8: çok
4: konusunda
8: haklısın.
4: Fikri yok.
8: Başka bir yere koymuş ya da kaybetmiş olabilir misin? Belki de deponu kontrol etmelisin. İşine dönsen iyi olur. Hadi.
4: Yöneticiniz Sabrina, Joel'in söylediklerini ciddiye almamış gibi
8: burada
4: görünüyor.
8: Burada sorunları bu şekilde çözmeyiz biz. Olaya daha anlayışlı yaklaşır ve hey Joel yaşadıkların için üzgünüz. Hadi birlikte çözelim derdik.
6: Rapor yazmaktan bahsetmedi bile. Bu durumu bilmemiz gerekiyor.
8: Haklı çünkü bu ciddi bir durum. Bir kasa kola yürüyerek uzaklaşamaz ya mutlaka biri almış olmalı.
4: Satıcıların araçlarının ve içindekilerin güvende olduğundan haklısın. Emin olmaları gerekir.
8: Evet.
4: Marvin daha şimdiden mola mı kullanıyor?
8: Hayır, şu anda mola kullanmaması gerekir.
9: Ne yapıyorsun?
10: Sıcaktan kaçıyorum.
8: Çalışman gerekiyor ama. Hadi.
4: Sabrina, Marvin'e kızmakta çok haklı. Baksanıza, işten kaytarıyor.
8: Kesinlikle. Ona işten kaytarması için para ödemiyoruz ki.
10: Tamam, halledeceğim.
8: Günaydın. Merhaba.
4: Sabrina şu anda nerede?
8: Himalaya restoranında. Temizlik ücreti olarak $10 toplamam gerekiyor.
4: Sabrina ek temizlik ücreti olarak $10 toplaması gerektiğini ve buna izin verdiğinizi söylüyor.
8: Böyle bir konuşma yapmadık. Etraf kirleniyor ve her yerin temiz ve güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor.
6: Toplanacak herhangi bir ekstra ücret yok.
8: Merhaba, nasılsın? Evet, ben ek temizlik ücreti olarak $10 toplayacağım. Şaka mı yapıyorsun?
7: Daha bu ay başında aldınız.
8: Çok haklısın. Ben de karşı çıkmaya çalıştım ama ne yapayım?
4: Burada kaç araç var peki?
8: 16 tane.
4: Her ay $10 çarpı 16 ayda ekstradan $160 yapar. Bu konuda hiçbir bilginiz olmadığına göre bu parayı cebine atıyor.
8: Rod Belinda ile konuştum. Temizlik ücreti olarak $10 toplamam gerekiyor.
6: Aklım almıyor. Nutkum tutuldu. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum.
4: Çalıştırdığınız yöneticinin görevini kötüye kullandığı konusunda endişeleriniz vardı. Şimdi kanıtınız da var.
8: Satıcılarımızdan faydalanıyor. Onlar da bunu bir zorunluluk olarak görüyorlar. Rod Belinda tüm araçlardan $10 toplamam için beni gönderdi.
11: Bu konu hakkında hiçbir şey
8: bu
11: duymadım.
8: Bu yeni bir karar. Sadece bilgi vermemi
11: istediler.
8: Bilgim
11: yok ve ödemeyeceğim.
8: Seçme şansın yok. Herkesten toplanıyor.
11: Bana Rod ve Linda söylemiş olsaydı öderdim ama sana
8: Mike,
11: ödemeyeceğim.
8: Mike bak sana söylemem için beni
11: ekstra ücret ödemiyor.
4: Gördüğüm kadarıyla Mike Sabrina'ya inanmıyor.
8: Aferin ona. Ödemezsen burayı kapattırmak zorunda kalacağım.
11: Burayı kapattıramazsın.
8: Yaparım.
11: Hayır yapamazsın.
4: Sabrina şimdi de Mike'ı temizlik ücretini ödemediği için tehdit ediyor.
8: Çok utandım. Satıcılarımıza böyle davranan birinin olması utandırıcı.
4: Sabrina şimdi de kuaföre doğru gidiyor.
8: Merhaba Lisa. Nasılsın?
12: İyiyim, sen?
8: İyiyim. Rod Belinda ile konuştum. Ödemen gereken bir temizlik ücreti var. Ben de bu ay ve önümüzdeki birkaç ay boyunca seni kollarsam saçlarımı kesebileceğini düşündüm. Ne dersin?
5: Bir yöneticiyi işe almaya karar verdiğimizde bunu beklemiyorduk. Hem satıcılara hem mülke göz kulak olacak biri olmalıydı. Sabrina bundan yararlanıyor.
9: Şimdi bu ayın ve önümüzdeki birkaç ayın ödemesini aldım sayacağım. Tamam mı?
6: Yaptıkları o kadar yanlış ki. Midem bulanıyor.
10: Merhaba Robin. Nasılsın?
7: İyiyim sen?
10: İyiyim. Teşekkür ederim.
4: Yiyecek teslimatı var gibi görünüyor. Bu adamı tanıyor musunuz?
5: Burada sık sık teslimat yapılıyor. Bu kişiyi tanımıyorum.
4: Marvin hiçbir tabelası bulunmayan bir aracı açıyor. Burası kimin
6: peki? Burası kiralanan yerlerden.
5: Bir satıcısı yok buranın.
4: Bu oldukça garip. Alttaki ekrana baksanıza. Marvin sabah çaldıklarını bir yere götürüyor. Sizce nereye gidecek? Burayı kiralayan biri olabilir mi? Belki Sabrina ile kontrat imzalamıştır.
5: Kesinlikle olamaz. Görev tanımında bu yok.
4: Sabrina en sonunda kuaförden çıktı.
5: Bu adamın kim olduğunu bilmek istiyorum.
4: Bu durum hakkında ne yapacağını göreceğiz.
9: Merhaba.
7: Merhaba, nasılsın?
9: İyiyim. Nasıl gidiyor bakalım? Yerleşmeye başladın galiba. Güzel görünüyor.
4: Bu kişiden kira alan siz olmasanız da gördüğünüz gibi Sabrina alıyor.
9: Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver yeter.
7: Peki.
9: Tamam mı?
4: Sabrina boş olan aracı ruhsatsız bir satıcıya kiralayarak görevini kötüye kullanıyor ve parayı cebe atıyor.
5: Aklım almıyor bir türlü.
4: Ayrıca kiracı için işleri kolaylaştırsın diye Marvin'in diğer satıcılardan mal çalmasına izin veriyor.
5: Bunu yaşadığımıza inanamıyorum. Burger Hut mı? Anlaşmamızda aynı ürünü satan iki satıcı olamayacağını gösteren bir madde var bizim.
4: Anlaşmanızda bu madde varsa Burger Guild'de çalışan Mike'ın bu konu hakkında ne düşündüğünü
5: Mike
4: bilmek
5: isterim. Mike çıldıracak
4: isterim.
5: Bence.
4: Amber, Mike'a başka bir hamburger satıcısının da satış yapmaya başladığını gördüğünü Mike? Söyler misin?
13: Mike gelip evet. Şuna bakar mısın? Orada başka bir hamburgerci daha var.
11: Ha, bu da ne?
13: İki tane dükkan var mıydı?
11: Hayır, sadece bir dükkan olabilir.
4: Mike bu durumu hoş karşılamıyor. Kimsenin birbiriyle yarışamayacağını bilse
5: de
4: sinirlendi.
5: Ben de sinirlenirdim.
11: Oraya bir hamburgerci mi açıldı?
9: Neden açılmasın ki?
11: Burada zaten bir hamburgerci var.
9: Bunu rekabet olarak
11: burada
9: mı
11: görüyorsun? Burada olmamalı, onu göndermelisin. Göndermelisin.
4: Sabrina'nın sözlerine aldırış etmiyor.
5: O kadar utanç verici ki.
11: Ha,
9: Mike,
11: dostum.
9: Ne yapıyorsun sen?
4: Burger Hut'ta çalışan adama sinirlenmekte haklı.
11: Hadi git buradan.
7: Anlamadım.
11: Burada olmamalısın.
7: Kiramı ona ödedim.
11: Neden ona kira ödedin ki? O sorumlu değil.
10: Onunla böyle konuşamazsın.
11: Bunun seninle ilgisi yok, anladın mı?
10: Bir kadınla böyle konuşamazsın.
13: Charles, işler çirkinleşiyor.
6: Mike'ın sinirli olduğunu biliyorum. Umarım kavga etmez.
10: Böyle konuşamazsın.
4: Çok haklısın. Neden Marvin ve Sabrina'yı buraya getirmiyorsun? Onlarla konuşabiliriz.
6: Tamam Charles.
11: Sizinle uğraşamayacağım.
6: Siz ikiniz burada bekleyin. Sen de eşyalarını toplayıp buradan gidiyorsun.
9: Nereye gidiyoruz?
6: Benimle geliyorsunuz.
9: Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor?
6: Beni takip edin.
9: Nereye gidiyoruz dedim. Ne oluyor anlamıyorum.
10: Aman tanrım.
4: Etrafınıza bir bakın ve neler olduğu hakkında bir fikriniz
10: Güvenlik
4: var mı?
10: Güvenlik kameralarını duymuştum ama
4: neler
10: bu
4: olduğunu
10: biraz
4: açıklayayım.
10: Saçma
4: olmuş. Ben Charles Stiles, Restoran Sırları adlı programın yapımcısıyım. İşverenleriniz satıcılardan sizler hakkında çok fazla şikayet aldıkları ve Sabrina senin bir yönetici olarak görevini kötüye kullandığını düşündükleri için beni aradı. Etrafta dolaştın ve satıcılardan bir yalan için $10 topladın. Bunu yaparken Rod ve Linda'nın seni görevlendirdiğini
9: aslında
4: de söyledin.
9: Aslında $10 ücret Marvin için bir zamdı.
4: Sabrina parayı aldın ve cebine koydun. Bu saçmalığı yürüten siz ikinizsiniz. Marvin sende tüm arabaların anahtarı var. Gidip kolayla peçete çalmanı izledik.
10: Bana ne dediyse onu yaptım.
4: Sabrina, Amber'ı hatırladın mı? O benim ekibimin bir üyesi. Burger Hut'u açmalarına izin verdiğin için Mike'ın sinir krizi geçirmesine şahit oldu. Oranın kiralanabileceğini biliyordun. Sen de kiraladın ve parayı cebe attın. Herkesin sinirini bozdun.
9: Orayı başkasına kiraladım çünkü Mike sorumsuz ve çekilmez biriydi.
5: Burada çalışan herkesin içinde en çok ona güveniriz biz. Senin gibi birini işe aldığımız için utanıyorum. Senin gibi birine güvendiğimiz için çok pişmanım. Oradaki satıcılar çok iyi insanlar ve sen onlara çok kötü davrandın.
6: Marvin, bana yalan söyledin. Anahtarları geri ver. İkiniz de kovuldunuz. Hemen buradan gidin.
9: Linda ve Rod burada ne yaptığımı anlayamadı. Şimdi de mahvolmuş durumdalar. Burayı bensiz nasıl işletecekler acaba?
4: Bugünün sizler için çok zor geçtiğini biliyorum. Gerçekten inanılmaz bir gündü. Size sorun yaratan insanlardan kurtulduğunuza size göre asıl hedefinize odaklanmalısınız.
6: Linda ve ben Charles buraya geldi ve sorunlarımızı çözmemize yardım ettiği için çok memnunum.
5: Artık uzun süredir ertelediğimiz tatilimize gidebiliriz.
14: İşten atılmalarının ardından Sabrina ve Marvin başka bir yerde işe girdi. Satıcılar artık şikayet etmiyor. Rod ve Linda ise A La Carte Food pavilyona huzur ve mutluluk geri geldiği için oldukça memnun durumdalar.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
16: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma.

0: son hepsi para kazan.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: Remorkum nasıl?
2: Çok güzel.
1: Ben beğendim.
2: Evet.
3: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
1: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
3: Ucu ucuna.
1: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
2: Ben kapıyı sökeyim.
1: Evet, sök. Elimizdeki remork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
2: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
4: Kabiliyet lazım.
3: Ucu ucuna.
4: Ucu ucuna.
1: Zor geçecek. O ses ne?
2: Bu taraf sıkıştı.
1: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
2: Evet.
3: Çok dar.
1: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
5: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
1: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
2: Evet.
1: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
2: Daha iyi oldu.
1: Evet, güzel işaret veriyorsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
3: Kaldır.
1: Şimdi ahırı yapmalıyız.
4: Hazırız.
2: Evet,
1: devam
2: hazırız.
1: Edelim. Hadi.
3: Tamam.
6: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
5: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
6: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
7: Şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
6: Yine mi bitirdiniz?
7: Evet.
6: Ne zaman?
7: 2 gün önce.

0: akşam Ant ve ben sizler için perdeleri kaldırıyoruz. Oh, bu kısmı çıkartalım.
1: Bu kısmı kullanacağız demek.
0: Ve kamera arkasını gösteriyoruz. Size garanti ederim ki Kuzey Amerika'da şu anda bu arabadan kullanan bir tek biz varız. Ve Amerika'da geçirdiğimiz birkaç aya göz atıyoruz.
1: Burası çöplüğe benziyor.
0: Tadilat tamiratın kesilmemiş bölümleri. Gelmemi bekle.
2: Tamam.
0: Ha, kusura bakmayın. Ve daha önce hiç görmedikleriniz. Bu arabaya bayıldım. Bunu duydun mu?
1: Neyi duydun mu?
0: Evet, işte bu. Sessizlik. Ne kadar sakin değil mi? Çekiç sesi yok, vurma sesi yok, alet yok. Arkamıza yaslanmış, değişimini yaptığımız harika arabalara bakıyoruz.
1: Evet, çok güzel arabalar yaptık.
0: Kesinlikle öyle. Eğer bu duvarların dili olsaydı harika hikayeler anlatır.
1: Aslında harika hikayeler anlattık. Aslında anlattıklarımız burada gerçekleşenlerin %10'uydu belki de, biliyorsun değil mi?
0: Doğru söylüyorsun. Her yıl montaj odasında atılmış harika hikayeler bırakıyoruz. Bu sezonda farklı olmadı. Tıpkı Ant'in sarmal yaylarının ısıtılmasının neden kötü bir fikir olduğunu göstermeye çalışması gibi.
1: Isı yayları kırılgan hale getirir.
0: Ben de boya konusunda bir iki şey öğrendim.
3: Elini bu poşetin içine sok ve elini düz tut. Yüzeye dokun.
0: Bu sezon üzerinde çalıştığımız harika arabaları size gösterdik. Amerikan klasikleri. İngiliz ikonları. Ve etkileyici İtalya arabalar. Sanki 320 tane saf Japon atı koşturuyor.
1: Peki sırada ne var?
0: Sırada daha üretken olmak var. Bir tamirhane devamlı böyle başıboş durmaz, öyle değil mi?
1: Doğru.
0: Senin küçükken oyuncak arabalar yaptığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ben de küçükken oyuncak araba yapardım. Düşündüm ki şimdi de birer tane yapalım. Evet, al bakalım. Bunlar çam ağacından yarış arabaları. Amerikan izcileri 1950'lerden beri bunları yapıyorlar. Ve birbirlerine karşı yarışıyorlar. İşte şimdi biz de bunu yapacağız.
1: Yarış pistini o yüzden kurdun yani.
0: Evet, onları tavan arasından çıkardım.
1: O zaman ilk defa bu pistte bir arabayı düz yolda nasıl sürmen gerektiğini öğrendin.
0: Bu bir Ranchero, ne bekliyordun ki? Vay canına. Bu araba resmen yolu kavruyor. Şuna bir bak, nasıl da kavradı. Ayağınızı gaz pedalına koyduğunuz zaman işte bunu yapıyor. Direksiyon biraz.
1: Direksiyona geçince çocuk gibi oluyorsun.
0: Biliyorum, oluyor. Ama gerçekten de işimi çok seviyorum.
1: Peki en sevdiğin test sürüşü hangisiydi?
0: Aa, çok kolay. 1965 Hayley 3000'di. O araba bir efsaneydi. Onu ilk gördüğüm anda onu alacağımı biliyordum. Onu programımıza alıp göstermemiz gerekiyordu. Çünkü çok etkilenmiştim. Bir anlaşma yapmaya gittiğinde yapman gereken en iyi şey duygularını göstermemektir.
1: Evet, duygularını saklamak için bayağı çabalamıştın.
0: Gösterdim değil mi? Arabalara bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Buna bayıldım. Şu anda 1965 BJ8 Mark 3 kullanıyorum. Biraz tutukluk yapıyor. Sonuçta hava soğuk ve bu karbüratörler yıllar boyunca orada kapalı kalmış. Araba sanki benim gelip onu sürmemi beklemiş. Beni beklemiş. Oh. İşte budur. Ha, bayıldım. Kesinlikle bu arabayı istiyorum. Bu arabada karakter var. Bu bir insan. Araba değil. Bu yaşıyor. Çok canlı. Bakın bunu bir dinleyin. Eğer bunu televizyon için yaptığımı düşünüyorsanız asla değil. Kameraları kapatsanız bile yüzüm yine böyle olacak. Bu üstüne para vereceğiniz deneyimlerden biri. Lütfen ısrar ediyorum, bunu deneyin. Hepiniz gidip bir Austin Hayley 3000 bulun. Lütfen bunu deneyin. Tavsiye ediyorum. Denemelisiniz. Gidip bir test sürüşüne çıkın ve bu deneyimi mutlaka yaşayın. Bayıldım. Olamaz. Arabaya bittim. Çok iyi. Çok iyi. Harika bir şey.
2: Gerçekten mi?
0: Ciddiyim.
2: Burada bitiriyor musun?
0: Hayır, sürmeye devam edeceğim. Çok keyif alıyorum. Hem daha söyleyecek şeylerim var. Çok heyecanlandım. Sırıtmadan duramıyorum. Birilerinin bana bunun için para verdiğine inanamıyorum. Bu muhteşem bir şey.
1: Yani ilk gününde bile araba mı yapmak istiyorsun?
0: Bu küçük çam ağacından yarış arabalarını bir araya getirmek için her şey var. Arabaları oymak için ihtiyacımız olan bütün aletleri getirdim. Boyamız bile var. Hatta ben sürmemiz için gerekli olan tekerlekleri bile yaptım.
1: Çok parçası var. Aynı Ranchero gibi.
0: Evet. Nerede seninkini mat siyah boyayım?
1: Aman ha, sakın. O arabayı metaline kadar kazımamız ve tamamen yeniden yapmamız gerekmişti. Açıkçası Ranchero ile karşılaştırınca bunu yapmak daha kolay.
0: Benim arabamı da yapmak ister misin?
1: Hayır, kendin yap. Mike 64 Ford Ranchero'yu getirdiği zaman onu geçmişte kızdırdım herhalde diye düşündüm.
0: Dada.
1: Galiba birbirimize o kadar kötü şeyler söyledik ki programa koymadılar. Sen ne yaptın?
0: Bak burada ne var anlatayım.
1: Bu resmen bir çöp.
0: Gerçekten çok kötü.
1: Sanki Hollywood'dan Frankenstein'ın canavar arabası gibi duruyor.
0: Ondan da kötü. İçi berbat, boyası iğrenç, motoru hurda. Direksiyon gitmiş, süspansiyonların değişmesi gerek. Evet, değiştirmek gerekiyor.
1: Peki iyi haber ne?
0: Benzin deposu sızdırıyor. Nereye baksan elinde kalıyor ama bence...
1: Nereye baksan? İçine bakalım.
0: İçine bakmana gerek yok, ciddiyim. Gerçekten işi berbat durumda, biliyorum. Özür dilerim. Özür dilerim.
1: Eskiden kırmızı mıymış?
0: Evet, bazı yerleri.
1: Mike, burası çöplüğe dönmüş.
0: Cidden Ant, canını sıkmana hiç gerek yok. Gerçekten.
1: Sanki motorun ilkel zamanlarına bakıyor
0: tamam,
1: gibi.
0: Tamam, ilkel zamanlara bakmış olabilirsin ama altına bakma, bir şey yok.
1: Aman tanrım, sen dalga mı geçiyorsun benimle? Jantlar berbat.
0: Jantlar vahim durumda. Bizim yapmamız gereken onu eski haline getirmek. 1964'lerin Mary Poppins dönemlerine geri götürmeliyiz.
1: Peki bunu kim boyamış?
0: Biri sprey boyayla veya fırçayla boyamış.
1: Ya da fırçayla.
0: Ya da fırçayla.
1: El fırçasıyla.
0: Çok fena.
1: Sosyal medya bu görüntülerle sallanacak.
0: Evet ama ne kadar güzel değil mi? Fanlarımızla devamlı iletişim halindeyiz.
1: Çok haklısın. İletişim kurmak sayesinde şu anda en iyi tadilat tamirat bölümlerini çekiyoruz. En iyileri.
0: 135'ten fazla araba. 13 yıldır süren bir program. İlk günden beri hep talep gören arabalar yaptık. Biri de Escort RS Cosworth'tü. Çok başarılıydı.
1: Amerika'da Ford Escort Cosworth'ü nereden buldun sen? Elini sıkmak istemiyorum, sana sarılmak istiyorum. Hatta arabaya sarılmak istiyorum.
0: Evet, ben de aynısını yaptım.
1: Şuraya bak.
0: Nasıl buldun ama nasıl, şuna bir bak.
1: Hangi yılın bu?
0: 1995 Ford Escort RS Cosworth. Bu arabaların tek boynuzlu atı.
1: Gözlerime inanamıyorum. Buraya kadar getirmişsin. Olayı ne peki?
0: Neden bir olay olsun?
1: Mutlaka bir şey vardır.
0: İçeriye bir bakalım.
1: Ha evet, 90'lı yılların yarışçısı bu. Deri koltuklar vücudunu sarar. Ford'un 5 viteslisi. Direksiyon simidi bile sol tarafta.
0: Tamamen solda.
1: Rally tarafı.
0: Doğru, evet. Sevdin mi?
1: Evet. Hayır, bir yerlerde bir sıkıntı var. Kaputun altında değil mi?
0: Neden bir sorun olsun ki?
1: Çünkü toplama bir araba değil, bir şey eklenmemiş, bir arızası olmalı.
0: Bir arızası var, evet. Hemen kaputun altında. Kaldır. Evet, işte buluyorsun.
1: İşte burada arabamızın Cosworth parçası. 2 litrelik hafif motoru var. Bir de T25 turbo var.
0: Evet, doğru. Arabayı beğendin ama.
1: Bir Cosworth almak istiyorsan işte bunu alırsın. Bana bir Cosworth getirdim.
0: Ne kadar güzel bir araba değil mi? Şuna bir bak.
1: Şuna baksana. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Ne diyeyim ki? Mike ve ben gerçekten çok heyecanlandık ve ikimiz de söyleyecek kelime bulamıyoruz. Vay. Bu bir 95 en iyilerin iyisi. Ford Escort Cosworth.
0: Her zaman arabanın önünde duracaksın. Önden bakınca yani anladın mı? Anladın mı?
1: Baştan alalım, baştan.
0: Evet.
1: Motor.
0: Buradan devam edebilir. Sadece bize bir şans daha ver.
1: Oldu mu?
2: Tamam.
1: Yeter mi bu kadar?
2: Ve kestik.
0: Vay canına.
2: İyi işte arkadaşlar.
0: En iyi 3 taneyi seçmemiz tamam. Lazım. Peki kaybedenin cezası ne olacak?
1: Yani bahse mi giriyoruz?
0: Evet.
4: Tadilat tamirat.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma.

0: Hepsi para kazan.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: İki Bellona, Bellona.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
9: Vay vay vay vay.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Tadilat Tamirat.
6: Bu sezon tadilat tamiratta kamera arkasını inceliyoruz.
7: Yayında mıyız?
6: Harika. Ed ve ben profesyoneliz ama profesyoneller de arada hata yapabiliyor.
8: Ups. Oh.
6: Çok iyi bir fikrim var. Neden tamirhanede yaptığımız en son arabalardan birini yapmıyoruz ki?
7: Tamam, peki sen hangisini seçeceksin?
6: Ya soruyor musun? Tabii ki Austin Haley.
7: Peki ahşap işleriyle aran nasıl?
6: Aslında okulda marangozluktan almıştım. Bu arabanın neye benzeyeceği çok önemli değil. Esas garajda görünümü paslı Austin Haley kadar kötü olamaz. Oregon'da Brett'in tamirhanesine gitmek için neredeyse 12 saat araba kullanmıştım. Beni harika bir Haley'nin beklediğini düşünüyordum. O hurdayı gördüğümde yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam.
8: Okay.
6: Tamam. Galiba oradaki Brett olmalı. Bu da yeşil Haley olmalı. Oh aman tanrım. Arabanın üstündeki pasa bak. Zeminde delikler var. Çoğu Haley'lerin pas sorunları olur ama oradaki şimdiye kadar gördüklerimin en kötüsüydü. Bu arabayı dönüştürmek için zaman makinesine ihtiyacımız var. Şunun haline bir baksana. Bana iyi durumda demişti. İnsanların arabalarını tarif ederken abartmalarından nefret ediyorum. Hayal kırıklığı, tamamen zaman kaybı. Brett bana hiç şans yok demişti.
7: Gerçekten o kadar yolu o Haley'i görmeye gittiğine inanmış mıydın?
6: Açıkçası kapılar ardına kadar açıktı. Ben de dümdüz girdim, ilk gördüğüm Haley'e baktım. Şükür ki bizimki o değildi. Sonuçta çok da iyi oldu.
7: Ben kazanmak niyetindeyim. Yarış pistine bakıyorum da düz bir pist. Hangi arabamız düz pistte en hızlı giderdi? Bak bakalım.
6: Ne diyeceğini biliyorum. Mustang'i seçeceksin.
7: Mac bir Mustang.
6: Evet, eğer gerçeğinde yaptığın kadar iyi bir iş çıkartırsan benim hiçbir şansım yok demektir.
7: Evet, çok havalı bir arabaydı ve 1972 olduğuna çok emindim.
6: Gerçekte 73 modeldi. Başladıkları işi bitirmemişler.
7: Yani beni Amerika'ya kadar getirecektin ve bana Mustang almayacak mıydın?
6: Beğendin mi?
7: Bu bir Mac 1, 1972 Ford Mustang Fastback. Kim beğenmez ki?
6: Ne kadar havalı değil mi? Hangi yıl dedin?
7: 72.
6: Öyle mi?
7: Bu arkası yatık fastback tipi. Hokey sopası şeklinde çizgileri var. Burada bir yanlışlık var. Izgarayı yanlış koymuşlar. 73'ten kalma bir ızgara çünkü farları ters duruyor.
6: Yani sence?
7: Yani bu ızgaraları yanlış olan 72 model.
6: Bu arabadaki tek doğru şey o ızgara. Aslında bu 1973 model. Ama biri onu 1972 modelmiş gibi göstermeye çalışmış.
7: Ama esas sorun kaputun altındaydı. Benim için iyi bir haber bu çünkü motoruna dalmadan nasıl bir Mustang'in tamirinden keyif alabilirim ki? Bana gücünü anlatsana.
6: Anladığım kadarıyla yıllar geçtikçe bu Mustang'lerin çoğunun motorları bir şekilde ortalıktan yok olmuş. Şimdi iş sana düşüyor. Atını atla ve git. Bunu eski haline getir.
7: Ne var biliyor musun? Bence bir dyno testi lazım. Ve öyle yaptım. Sonuçlar çok da iç açıcı değildi.

Ah, inanamıyorum. 186 fren beygir gücü. Yaklaşık 40 fren beygir gücü kaybetmiş, yani yılda bir beygir gücü. Peki bu gücü geri alabilir miyiz? Mesele para harcamak değil, esas iş üzerinde çalıştığımız arabayı geliştirmek. Bu kayıp beygirleri geri döndürmek için ufak tefek bir şeyler yapabilirim. Kafamda giriş, ateşleme ve egzoz hedefledim. Veya Lehman'ın deyişiyle emme, patlat, bom. Hava deliklerine yapılan küçük bir tamir emiş gücünü kuvvetlendirdi. Yeni elektronik distribütör, dijital kontak kutusu, bujiler ve başlıklar patlatma kısmını halletti ve bom kısmını da seramik kaplı başlıklarla çözdük. Sadece 1200 dolar yani 900 pound harcadım ama ister az para harcayın, ister çok para harcayın hiç fark etmez. Mesele parçaların birbiriyle uyumlu çalışması. Kader anı. Burada otururken bile gürültüyü hissedebiliyorum. Çok gürültülü. Şu anda halletmem gereken tek bir şey kaldı. Zaman. Bir saniyeliğini düşünün. Pistonlar oldukları yerde aşağı yukarı hareket ediyor. Pistonlar yukarı çıkınca aşağı inmeden önce bir milisaniye kadar durur. İşte biz ateşlemenin o durma anında açılan aralıkta olmasını istiyoruz. Böylece maksimum patlama olur ve pistonları büyük bir güçle aşağı iter. Gücü yaratan da bu olaydır zaten. Zamanlamayı doğru yapmak için iki şeyi bilmem şart. Birincisi, piston en üstteki ölü noktaya ne zaman geliyor? Yani en üst fırlama noktasına. Ve ikincisi, ateşleme ne zaman oluyor? Ölü noktayı bulmak kısmen daha kolay çünkü crank milinde işaretli. Motor bize bir numaralı pistonun zamanını söylüyor. Bu birincisi, fırlatma zamanı. Ateşleme zamanını bulmak biraz daha zordur çünkü gözle göremezsiniz. Zaman tabancası çok kullanışlı bir alettir böyle durumlarda. Ustalar genellikle kendilerine daha çok güvenirler gerçi. Tecrübe kazandıkça göz, kulak, hatta burun adeta bir ölçüye dönüşür. Oldu işte. Böyle bir ses çıkaracak, böyle hissettirecek, gürleyecek bize bir numaralı pistonun zamanını söylüyor. Bu birincisi, fırlatma zamanı. Ateşleme zamanını bulmak biraz daha zordur çünkü gözle göremezsiniz. Zaman tabancası çok kullanışlı bir alettir böyle durumlarda. Ustalar genellikle kendilerine daha çok güvenirler gerçi. Tecrübe kazandıkça göz, kulak, hatta burun adeta bir ölçüye dönüşür. Oldu işte.

0: muhteşem.
1: Ant motorla uğraşırken ben de Mustang'in boyasını düzeltmeye gidiyorum. Sonuçlarından çok memnun kalacağınıza eminim. Farkı hemen hissedeceksiniz. Ayrıca programda size göstermediğimiz çok güzel bir ipucu da öğrendim.
2: Burada boşluklarını doldurduğumuz çok hoş parlak bir yüzeyimiz var.
1: Doğru.
2: Üzerinde bolca demir oksit ve bileşenleri var. Dokun yüzeye.
1: Evet, evet. Ama çok da kötü görünmüyor değil mi?
2: Hayır, bak şimdi. Sana evde de uygulayabileceğin çok güzel bir şey göstereceğim. Elini bu poşetin içine sok. Şimdi az önce yaptığım gibi aynı şekilde dokunmanı istiyorum.
1: Olamaz.
2: Tamam, elini sür.
1: Elimin altında kum
2: şimdi
1: varmış gibi küçük taşlar var ve sanki hissedebiliyorum. Evet, bu inanılmaz bir şey.
2: Çok iyi değil mi?
1: Bu harika bir ipucu. Demek şimdi çamdan yarış arabası yapacağız. En iyi 3 arabayı bulacağız. Peki kaybedenin cezası ne olacak?
0: Yani iddiaya mı giriyoruz?
1: Evet, kaybeden. Neden yemek ısmarlasın mı? Hadi bakalım. Şarkı söylesin.
0: Hayır. Kaybeden tamirhaneyi temizlesin.
1: Ver bakalım elini. Senle iddiaya girdik. Bu benim Amerika'daki üçüncü yılım. Ama senin buradaki ilk senen. Nasıl, hoşuna gitti mi?
0: Evet, hoşuma gitti. Havası çok güzel ama tek bir sıkıntı yaşıyorum. İngilizcem. Buraya biz kaput diyoruz. Evet. Burası da bagaj.
1: Tam tersini çevirirsen burası da bagaj, burası da kaput olmaz mı? Evet, bu şekilde. Arkası da burada. Çok hoş oldu.
3: Çok güzel, harika bir arka.
0: Kaput, orası bagaj.
1: Bagaj bu.
0: Bagaj diyoruz.
3: Evet doğru, kaportanın altına bakalım.
0: Kaput,
3: kaportanın altına.
0: Kesinlikle kaput.
1: Amerikalılar buraya gaz almaya geliyor. Amerikalıların ne aldığını bilmiyorum ama aldıkları şey sonuçta bir sıvı. Gaz kelimesi uçucu ve görünmeyen bir şeydir sonuçta. Ama buna gaz diyorlar.
3: Size bu arka kaportanın altında ne var göstereyim.
1: Orası bagaj.
3: Arka kaporta veya bagaj.
1: Ben şuraya bak. Eylinin şekli ortaya çıkmaya başladı bile.
0: Daha çok ayakkabıya benziyor.
1: Daha çok terliğe benziyor. Ama birazdan Hayley'e benzeyecek. Seninkini beğendim. Mac bir Mustang şeklini almaya başlamış değil mi? 35 yıldır araba alım satım işindeyim. Ama hala yeni şeyler öğreniyorum. Tıpkı Kit'in bana arabasını sunma şekli gibi. Kim ahırdaki bir arabayı almaz ki? Kate, sen nasılsın dostum?
4: İyi adamım, nasılsın?
1: Ahıra bayıldım. Kate, burayı ne kadar güzel yapmışsın. Çok iyi. Ahır, atlar, Mustang. Ha, bunu sen ayarladın değil mi? Bana satmak için ahırda üstünü örttün. Tamam. Evet, hadi örtüyü kaldıralım. Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
4: Hadi bakalım.
1: Ha, şimdiden çok güzel gördüm. Oh. Oh. Kate, ne yaptın sen dostum? Bunu neden elinden çıkarmak istiyorsun ki? Muhteşem bir şey bu. Mustang'i gördükten sonra şunun büyüklüğüne bir bak. Bu harika. Deneme sürüşüne çıktım. O kadar kendimden geçtim ki pazarlık bile yapmadım. Doğru sahnelenmiş bir araba için doğru fiyatı istenmişti.
4: Sürüş nasıl geçti?
1: Bayıldım Kate. Biraz fiyatını düşünmem lazım.
4: Sana bunu 18'e veririm.
1: Seninle pazarlık etmeyeceğim. Bu araba için çok uygun bir fiyat. Kate, elini ver. Harika. Kendime bir Mac Mustang aldım. Sağ ol Kate. İyi işte. Babana gel hadi. Gel babana. Harikasın.
0: Sen Hayley yaptığına emin misin?
1: Evet.
0: Daha çok kuşa benziyor.
1: Başka bir şeylere benziyor. Ama bana güven. Az sonra Hayley'nin şekli olacak. El işi öğretmenin becerikli ellerim olduğunu söylemiştim.
0: Evet, dürüst olmak gerekirse Toyota Supra'da oldukça güzel bir arabaydı.
1: Ne var biliyor musun? Tamirhanelerde zaman geçirip onlara yardım etmek çok hoşuma gitti. Ama dürüst olmam gerekirse becerikli olmadığımı biliyorum.
0: Sen kenardan seyret.
1: O küçük Supra'yı sevmiştim. Onun Tahara Japonya'daki fabrikasından ilk çıktığı zamanki gibi görünmesini istemiştim.
0: Odaklanmamız gereken orijinallik, orijinallik ve orijinallik.
1: Harika ama yıpranmış direksiyon simidinin yenilenmesi gerekiyordu. Arkadaşım Revo eski direksiyon kılıfını çıkarmama yardım etti. Böylece yeni bir tane kılıf yapmaya çalıştık. Ama sizin gördüklerinizden çok daha fazlası vardı. Şu direksiyonun haline baksana, şimdi en zor kısmına geldik. Çünkü bir şekilde bunun şablonunu çıkarmamız gerekiyor. Bunu senin dükkanında yapabileceğimiz biliyorum. Ben jileti alayım ve bunun şablonunu küçük kartonlarla plaka haline keseyim. Evet, kestim.
4: Bunlar iyi zamanların. Çoğu zaman bizde de oluyor. Şimdi gerektiğinde

0: Bunu ütüleyebiliriz. Şu yaptığımızın çok da gerekli olduğunu sanmıyorum. Sadece düz tutmamız yeterli. Dijital veri olması için bir iki ana hat belirleyeceğim.
1: İçi köşeler ne olacak? Gördüğüm kadarıyla kılıfın kenarları yuvarlak bir şekilde geliyor. Etrafına da dikiş geçirmiş. İçine başka bir malzeme koymamıza gerek var mı?
0: Muhtemelen yontma bıçağıyla yapmışlar. Bu bıçağı genellikle derinin kenarlarında kullanırlar.
1: Evet.
0: Çok ince bir bıçaktır. Bence çok temiz, güzel bir görüntü verir. Biz de o şekilde yapacağız.
1: Tamam, çok iyi. Biliyor musun, biz genelde yontma kelimesini farklı kullanırız. Geldiğim yerde kendi yararına anlamında kullanılıyor. Yontmak. Hep kendine yontuyorsun. Aslında bu deride yaptığın işlemi böyle demek hoşuma gitti. Çünkü biri bana yontma derse, ne yani, bana deri kesmeden mi bahsediyorsun derim.
0: Harika.
1: Revo sayısal hale getirmek için şablon hazırlıyor. Bayıldım, şuna bak. Şablonu kesiyor. Çok güzel oldu. Evet, ardından da yeni direksiyon simidi kılıfını deri üzerine geçiriyor. Bu harika oldu. Direksiyona baksana. Bunu elle mi yapıyorsunuz? Bu şekilde mi yapıyorsunuz?
0: Evet.
1: Ben de deneyebilir miyim?
2: Evet tabii, dene.
1: Dur bakayım. Ben de bir şeyler yaptım diyebilirim artık.
2: Evet. Şöyle tut.
1: Baksana, evet, şuna bir bak. Evet, ipliği çekebilirsin. Böyle çekiyorum değil mi?
2: Çekip çıkartalım.
1: Evet, harika. İşte böyle. Çıkartalım. Okuldaki dikiş öğretmenim görse gurur duyardı. Küçükken gördüğüm derslerin deri direksiyon simidini dikmekte işime yarayacağını hiç düşünmezdim. Bu harika bir deneyim oldu. Çok güzel görünüyor. Gerçekten bunu başarıyorum.
3: Birazdan.
1: Bu sadece silinmiş bir sahne değil. Önemli bir güvenlik tüyosu.
4: Arabayı sürerken yayların kırılmasını istemezsiniz.
3: Tadilat tamirat.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
6: değerinde Trink sat. Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
11: Aldığınızdan daha fazlası.
12: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
13: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
15: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
16: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
17: Bankam, bank kartım Hadi.
18: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
19: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
18: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
19: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tadilat tamirat.
1: Bu da ne demek oluyor?
4: Boş ver. Tadilat tamiratın bu sezonunda neler yaptığımıza bakıyoruz. Çekim aralarında her zaman sizlere en iyi şeyleri sunmak için hazırlık yapıyoruz.
1: Bunları arkadan çekmek, yani bunları kaldırın. Git başımdan. Git dedim sana. Git başımdan.
2: Şimdi onun yanına doğru gidiyorsun, tamam mı?
4: Buraya biraz bilimsel yaklaşacağım. Önce sürtünme katsayısı. Acaba benim bu arabam havayla nasıl temas edecek? İkinci olarak da yer çekimi. Birinci olarak finish çizgisini geçerken üzerine nasıl bir baskı yaratacak ve yol boyunca nasıl bir momentum oluşturacak?
0: İnsanlara yer çekimini mi anlatıyorsun?
4: Bu iş halletmenin en iyi yolu bu. Önce bilimsel yaklaştım, ardından da uygulamaya geçtim.
0: Evet, senden sadece tahtadan bir araba istedim.
4: Kazananlar böyle yapar. Programın en sevdiğim bölümü seyircilere karmaşık kısımları açıkladığım yerler. Mesela turbonun nasıl çalıştığını anlattığım yer gibi. Kablo yok, bilgisayar yok. Bütün arabalarda bu olmalı. Ya da radyatörün pozisyonunun önemini anlattığım. En ideal durum işte bu. Görmediğiniz bir sahnede ev yapımı modifiye spiral yayların ne kadar tehlikeli olduğunu göstermiştim. Yaylar yüksek sıcaklıklarda üretilir. Soğutulduğu zaman da metalin parçacıkları birleşerek sertleşir. Konu yaylar olunca eski halini alacak şekilde dizayn edilirler. Devamlı esneyip eski haline gelirler. Eğer metali tekrar ısıtırsanız çalışma şekli bozmuş olursunuz. Bir şekilde dizaynı bozarsınız. Kötü oldu.

0: Evet, ısı yayların boyunu küçülttü. İşte Ranchero'nun sahibi bunu yapmak istemiş. Arabanın farklı görünmesini istemiş. Ama sorun şu ki ısı yayları daha kırılgan yapar. Arabayı sürerken yayların kırılmasını da istemezsiniz. Bakın. Oh, gitti. Hele hele bunun bir uçurum kenarında sol şeritten giderken olmasını hiç istemezsiniz. Arabaları tamir ederken en keyif aldığım kısım kaportalar üzerinde çalışmak olsa da işin aslı tamirhanede kullandığım iki tane yardımcı aletimden bahsetmeden geçemeyeceğim. Bükücü ve gerici. Bunun içerisinde bir sürü küçük dişlerden oluşan bir mengene var. Metali kavrayıp sıkıca tutuyor. Ardından da sabitleyince ikinci bir hareketle metali içe doğru çekiyor. Bükücü bu. İşte bu şekilde eğim oluşturuyor. Evet, şimdi daha iyi görünüyor. Şimdi hokey sopasının ucu şeklinde eğdiğimiz parça tam uyuyor. Ama sabın diğer kısmındaki parça ise bu şekilde geliyor. O yüzden germe aletini kullanacağım. Germe aleti de bükücüyle aynı şekilde çalışıyor. Metali kavrayıp çekmek yerine metali kavrayıp dışa doğru itiyor. Parçayı büküyor ama tam ters yönü bir eğim oluşturuyor. Araba tamiri yaparken kaportayla çalışmak çok keyif verir. Hele ki elinizin altında gerici ve bükücü varsa ya da kaporta çekici ve İngiliz tekeri varsa. Aslına bakarsanız o gün parçaları halletmek için gece yarısına kadar çalışmıştım. Karmaşık bir paneli yapmak birçok küçük adımdan oluşur. Eğer bir yeri yanlış yaparsanız bulmacanın parçaları tam oturmaz. Pasla uğraşmak çok emek isteyen bir iş. Bayağı bir zaman alıyor. Ama bu da çok sevdiğim araba tamir etmenin bir parçası. Uygun aletleriniz varsa $10 yani 8 pound'dan daha az bir meblağ bu işi halledersiniz.
1: Düşünüyorum da ne yazık ki bu arabaların hiçbirinde üzerinde çalışacağın küçük parçaları yok, değil mi?
0: Evet, ama sorun şu ki çok kötü bir bagaj kapağı yapmışsın.
1: Orayı kibrit çöpünden yapabilirim. Gümüşe boyar, sonra da çıkartman için sana verebilirim.
0: Aslına bakarsan Ranchero'nun parlatma işleri çok iyiydi. Temiz iş.
1: Evet, ama bu işin en iyi yanı ne biliyor musun? Biz yaptığımız işle araba alım satım sektörüne bir ışık tutmuş oluyoruz.
0: Yani küçük işletmeleri destekliyoruz.
1: %100 haklısın. Küçük işletmeleri desteklemek demişken, acaba benim için şuna bir el atma şansın var mı? Bölgemizdeki küçük tamirhanelerde çalışan insanlar çok yetenekli. Ayrıca benim de iyi görünmemi sağlıyorlar. Söylemek zorundayım. Tamirhaneye bayıldım.
2: Seni Manuel'in yanına götüreyim. İşlemleri o yapacak.
1: Üzeri boyanmamış, paslanmaz çelik parçaların üzerinde de çalışma zamanı geldi. Bunların üzerleri de parlak değil. Bu parçaları da orijinal hale getirmek için elle parlatma işlemi uygulanıyor.
2: Denemek ister misin dostum?
1: Evet, bir deneyeyim. Evet, çok isterim. Öncesinde parçaların üzerinde parlatma ve taşlama yaptım. Ama bu büyüklükteki bir işletmede Manuel'in yaptığı işlemlere bakıyorum da çok yetenekli değil mi? Burada parçaların nasıl hayat bulduğunu görebiliyorsunuz. Burada yıllarca oluşmuş aşınmaların, kirlerin ve hasarların nasıl kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Çok heyecanlı gerçekten. Sen benim omzumun üstünden bak.
2: Tamam.
1: Eğer yanlış bir şey yaparsam söyle bana.
2: Olur.
1: İlk önce makineyi çalıştırmak biraz zor olabilir. Evet, ben bunu... Evet.
2: Tamam.
1: Nasıl çalıştırdın? Nasıl yaptı hiç bilmiyorum ama çalıştırdı. Bu 7,5 santim genişliğinde kumaş gebenin üzeri alüminyum oksitle kaplanmış olan polisaj tekeri yılların aşınma izlerini yok ederek alttaki parlak metali ortaya çıkarıyor. İşte bu parlatma taşı. Biraz bunun üzerine sürüyorum. Ardından da parçayı alıp parlatma işlemine geçiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra parlamaya başlıyor. Evet. Parlatma tekeri açık uçlu sisal fırça ve küçük alüminyum oksit parçalarından oluşur. Çok para harcamadan pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz. İşte kenarlıklar tekrardan parlamaya başladı. Alex, ne düşünüyorsun?
2: Çok güzel görünüyor Mike.
1: İşte size ispat. Tüm işleri Ant yapmıyor. Ben de çalışıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bunları boyayacak mıyız?
0: Evet, kaporta boyasına gönderelim mi?
1: Yok, hayır. Mahsur yoksa burada masamızda boyayalım. Benimki İngiliz yeşil arabası renginde olacak. Sen de siyah boyayabilirsin. Evet. Kabul ediyorum. Çok güzel oldu.
0: Evet, seninki de hiç fena değil.
1: Ama kazanmak için ona aktif havalandırma koyman gerekecek.
0: Mitsubishi'deki gibi mi?
1: Evet, çok güzel bir arabaydı. Şöyle bir düşündüm de o kadar şeyi nasıl yaptın?
0: Aslına bakarsan çok fazla alet kullanmadım. Tek yaptığım sabırla çalışmak oldu. Mike arabayı aldığı zaman aktif rüzgarlığın bozuk olduğu belliydi.
1: Arka tarafın hareket etmesi gerekiyordu ama şu anda kesinlikle hiçbir şey yapmıyor.
0: Ne yalan söyleyeyim, daha önce böyle bir şeyi tamir etmemiştim. Ama tamirhanemde geçirdiğim yıllar boyunca öğrendiğim bir şey varsa tecrübe ve sabır çoğu şeyi halleder. Mekanizmanın diğer arızalarını biliyorum. Bütün mesele sıkıntının nereden kaynaklandığını bulmakta. Büyük ihtimalle fiberglass yuvanın altında anahtara güç sağlayan motorda. Alttaki motoru açarsam buranın ortasında küçük beyaz plastik bir dişli görebilirsiniz. Aslında bu bir mil, yuvarlak görünür. Ama tam yuvarlak değil, bu mil iki durumda çalışır. Birincisi arabanın düğmesine basınca, ikincisi ise eğer 55 km hıza çıkarsanız otomatikman çalışır. Mil dönmeye başlayınca buradaki iki sensörü çalıştırır. Buraya daha önceden bir lehim yapıldığını görebiliyorum. Bu iki anahtarın bağlantısı kopmuş. Şimdi arabanın arkasından söktüğüm motorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir fırsatım var. Arabaya binelim, düğmeye basalım. Eğer motor iyi durumdaysa çalışır. Ah! İşte bu. Demek motorda problem yok. Arıza bu anahtarlardan kaynaklanıyor olmalı. Bu anahtarlar buraya lehimlenmiş. Demek oluyor ki lehimleri sökmem lazım. Bu bir, bu da iki. Buradan nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Küçük beyaz mil şu kolu hareket ettiriyor, bu da rüzgarlığın yukarı aşağı hareket etmesini sağlıyor. Bunlardan kurtulup yeni bir çift anahtar alacağım. Her biri yalnızca $9, yani £7'dan daha az. Mike'a haksızlık etmişim, tamiratın pahalıya mal olacağını sanmıştım. Görünen o ki yanılmışım. Küçük bir çocukken 3000 GTVR 4'lere hayrandım. Babamın bir arkadaşın da vardı. 14 yaşındaki Ant günün birinde bu arabayla çalışacağını bilse çok mutlu olurdu. Deneme zamanı. Tamam, kontağı çevirelim. Kendimi araba tasarımcısı gibi hissetmeye başladım.
1: Frank Stephenson. Bu adam çok iyi bir tasarımcı. Tamirhaneye geldiği gün çok güzeldi. O adam bir efsane. Gerçekten.
0: Efsane. Düşünsene, tasarımını yaptığı arabalar şu anda yollarda ve bizim Cosworth'ümüze yaptıkları var ya. Saatlerce konuştuk. Prodüksiyon bizi durdurmak zorunda kaldı.
1: Biliyorum. Programın saatini sığdırmak için oraları kesmek zorunda kalmıştık.
0: Evet, ortaya çok güzel bir fikir atmıştı. Üçüncü rüzgarlığın bir sırrı olduğunu kim bilebilirdi ki?
1: Evet, sen de o fikri alıp arabanın üzerine uygulamıştın.
0: Başka şansım yoktu.
3: Merhaba.
0: Merhaba, hoş geldin. İtiraf etmeliyim, buluşmadan önce biraz heyecanlıydım.
3: Arka tarafı neye benzeyeceği konusunda büyük hayallerim vardı. Bence bundan daha iyi olabilirdi.
0: Ne? Bundan daha mı iyi?
3: İstersen gel sana neden bahsettiğim bir
0: Evet, eseri. Lütfen.
3: Hadi gel.
0: Ardından bana üçlü rüzgarlık planlarını bırakıp gitti. Ben de Frank'in hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım. O üçlü rüzgarlıkları yapacağım. Üçüncü rüzgarlığı yapmak biraz belirsiz bir tasarımdı ama araba tarihinin efsanesi Frank Stephenson'ın hayallerini gerçekleştirmekte çok cazip bir fikirdi. Aman tanrım, tahminimden de güzel oldu. Ama bu rüzgarlığı yalnızca görüntü için takmadım. Çalışması da gerek. Mike ve ben Utah'ta bir rüzgar tünelinden randevu aldık. Yeni rüzgarlık olmadan araba 69 birim güç sağlıyordu. Rüzgarlığı takınca kendiniz bakın.
1: Rüzgarlık tutunuyor. En azından bantlar iş görüyor.
4: Yaklaşık 11 kiloluk yavaşlama var.
0: Evet! Hey! Teknisyenler bize rüzgarlığın bu kadar fark yarattığını daha önce görmediklerini söylediler. Buraya minik bir rüzgar tüneli yaparsak hangimizin arabasının sürtünme katsayısı daha iyi anlayabiliriz.
1: Sen bu işi bayağı bir ciddiye aldın. Bunlar küçük ahşap arabalar, küçük şeyler.
0: İyi ama kaybeden tamirhaneyi temizleyecek.
1: Süpürgenin yerini biliyorsun.
0: Hadi yarışalım öyleyse.
5: Birazdan.
1: Hadi Eyle git git. Hadi git git.
5: Tadilat tamirat.
6: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan. Obseso. Yeah.
3: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Uyandıralım.
8: Çıtır külah.

0: Döneri gördüğün an
1: bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Dondurma gibi değil, dondurma. Ha, maydanoz.

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
2: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Tadilat tamirat.
6: Ente birlikte izin günümüzde geçtiğimiz sezonun en beğendiğimiz ve silinmiş sahnelerini ortaya çıkarıyoruz. Ama daha da önemlisi bu minik arabaları yaptık. 1973 Mustang Mach-1 ve 1965 Austin Healey 3000 Mark 3 BJ8. İşte bunları yaptık. 1/25 ölçekte arabalara $10 harcadık. $18 boyalar, $40 da cihazlara harcadık. 16 saatlik çalışmayla toplamda $68 harcadık. Yani 52 pound. Artık bu arabalar kaderleriyle buşmaya hazır. Evet, hepsi hazır. Tamam, kuralları belirleyelim. 3 defada en iyi olan kazanır.
7: Evet.
6: Kaybeden de söylenmeden tamirhaneyi temizler.
7: Tamam.
6: En iyi İngiliz. Tamam. Süpürgenin yerini hatırlıyorsun değil mi? 3, 2, 1. Başla. Hadi Healey, hadi Healey, hadi. Git, git, git, git, git. Git. Hadi git.
7: Oh. Evet. Oh. 1-0.
6: Küçük Mustang'ini gerçekten güzel sürdün. Aynı bizim tamirhanede yaptığımız gibi. Ent Mustang'in kayıp beygirlerini geri getirdikten sonra şehir sokaklarında görülememesi için neden kalmadı. At hırsızlarından uzakta Velospring'in ünlü yarış pistinde arabamızı rahatlıkla sürdük.
7: Bas, bas, bas! Devam et!
6: Wow. Vay canına. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Dinle bak. Patlıyor. Amerika'daki her şey gürültülü, asi ve ateşli olmalı.
7: Dön, dön. Oh, oh. Bu da neydi böyle? Bu da neydi? Ne olur bu arabayı hemen satma. Bak başka bir gün sat, olur mu? Ya da ne bileyim gelecek hafta başka bir zaman hemen satma. Lütfen hemen satma.
6: Tamam, kurallara göre yerlerimizi değiştiriyoruz.
7: Bu seninki.
6: İşte buraya. 1-0. Ukalalık yapmamaya çalış, tamam mı? Hazır? 3-2-1. Hadi Healey, hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi Healey. Evet. Evet ve küçük Healey büyük Mustang'i yendi. Çok iyiydi. 1-1. Hızlıydı.
7: Her şey hız değildi biliyorsun değil mi?
6: Evet. Dodge minibüsümüzü sürerken hiç hız yapma şansımız olmamıştı. Dodge minibüs unutulmayacak bir maceraydı. Onu kademe kademe plaj arabasına çevirmek işi doğru yapmamızın ödülü oldu. Arabamızı adının geçmesini istemeyen ünlü bir aktöre sattık. Bakalım neyimiz varmış. Hey! Hey! Hey işte böyle.
7: Biraz sakin olsan iyi olacak.
6: Sakin olmak mı? Bu hale geldiğine inanamıyorum. Prodüksiyon ekibi dönüşümünü yaptığımız arabaları sürmemiz için bize harika yerler bulmak için çok uzaklara gidebilirler. Bir keresinde Saab'ın uçak geçmişini vurgulamak için bir hurda uçak hangarı buldular. Bazen de bizi Austin Healey'nin canlılığını göstermemiz için Malibu sahiline götürürler. Bu inanılmaz Ant! Ne araba ama gerçekten inanılmaz. Mitsubishi'nin son hızını deneyebilmemiz için Güney Kaliforniya dağlarının eteklerinde kapalı bir yol buldular.
7: Şu anda 180 ile gidiyoruz.
6: Ne yapıyoruz? Sürüşlerde yaptığımız işin en keyifli yanı. Bir.
7: Evet.
6: Demek ki bu şeride geçen kazanıyor.
7: Burayı ben istiyorum.
6: İkimiz de burayı istiyoruz o zaman.
7: Ne yapacağız? Bir tane kazanan şeridimiz
6: evet,
7: var.
6: Tamam. Taş, kağıt, makas.
7: Tamam. Bir, iki, üç.
6: Ha, tamam.
7: Al arabanı.
6: Buradan gideceğim.
7: Hayır, buradan gideceksin.
6: Evet, tamam.
7: Tamam mıyız?
6: Ha, evet.
7: Onu kim kaybederse...
6: Evet.
7: Tamirhaneyi temizleyecek.
6: Ama bu haksızlık. Burayı çok kirletmişsin. Ama iddiaya girmek için güzel. Nasılsa ben kazanacağım. Hazır mısın? Başlıyoruz. 3, 2, 1. Hadi Hayley. Git, git, git, git, git, git, git. Hadi Hayley, hadi Hayley, hadi. Hadi. Hadi. Oh, olamaz. Ha. Ama bu çok... Çok az fark vardı.
7: Kumarbazlar sözünden dönmez.
6: Evet, kumarbazlar sözünden dönmez ama bazıları döner. Aynı Barrett Jackson müzayedesinde Austin Hayley satışından nasıl para kazandığım gibi. Sakın unutma. Austin Hayley, Las Vegas'ta müzayedeye koyduğumuzdan daha heyecanlı ve korkutucu bir şey yaptığımızı hatırlamıyorum. Bu Austin'in satışı için tadilat tamiratta şimdiye kadar sattığımız arabalardan daha çok çabaladık. Eğer işler yolunda gitmeseydi küçük bir servet kaybedebilirdik. Çok gerginim.
7: Aa, sen mi gerginsin?
6: Tuvalete gitmem lazım.
5: Gergin misiniz?
6: Çok gerginim, evet. Beni tuvalette çekmeyin.
5: Ben sizi buradan çıkartayım, sorun yok.
6: Tuvalete gideceğim.
7: Mike resmen beni burada bıraktı. Galiba biraz sinirleri bozuldu, tuvalete gitti. Sıra bize geliyor. Ve hala tuvalette.
8: Evet, 150 verdiler. 150 arttıran var mı? 150'de kaldım. 155 geldi arka taraftan. 160 verdiler. Harika.
7: Sıra bizde.
6: Yaşlı bir adamım, biliyorum. Bir şey yapamam. Oh. Ama bak, bu araba için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bırakalım arttırmaya çıksın. Bırakalım fiyatı yükselsinler.
8: Peki,
6: bırakalım
8: satıyorum. Ve satıldı. 26 bin dolar. 75 numara. Üstü açılan 1965 Austin Hayley. 3 bin mark. 3 BG8.
6: Teklifler 10 bin dolardan başlayacak.
8: Ve artırmaya devam ediyorum. Arka taraflara bakıyorum. Artıran var mı acaba? Diğer tarafta?
6: Fiyat 10 binde kaldı.
8: Peki 10 binle başladık. 15 bin geldi. 16 bin 500 oldu. 17 bin verdiler. 17 bin 500 geldi. Harika.
6: Evet, bu arka 1965. 3 bin mark. 3 BG8. Onun üzerinde harika iş.
7: Bu arabanın yan koltuğunda oturdum ve yanımda bu çılgın adam vardı. Çok uygun parçalar taktık. Burada Donald Hayley'nin kendi imzasını taşıyan bir seyir defteri var.
8: Evet, 22. 25 geldi. Hadi devam ediyoruz.
6: Nihayet insanlar teklif vermeye başladılar. Sayıların artması izlemek çok korkutucuydu.
8: 40 bin gördüm. 42 bin oldu. 43 bin. 45 bine yükselttiler. 47 geldi. Arka taraftan var mı artıran? 50 bin. 60 bin, 65 bin. 67 bin geldi. 68 bini gördüm. 69 oldu. 70 oldu. 70, 71 bin.
9: Biz aldık.
8: Satıldı.
9: Tebrikler, iyi işte.
8: Ve 71 bine arkadaki beyefendi satın aldı.
6: İşte bu yüzden tadilat tamirat biziz evlat. Bu yüzden tadilat tamirat biziz. O kadar heyecanlanmışken bile profesyonel bir televizyoncu
7: dünden
6: olduğumu
7: karar
6: vermiştim.
7: Evet.
6: Oo, hayır hayır hayır. Beyefendi, evet, sıkışalım, evet. Kendinize muhteşem
7: bir şey aldınız. Harika. Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim. Bazı iddiaları kazanırsın, bazı iddiaları kaybedersin. Gerçekten bana yardım etmeyecek misin?
7: Parmağımı bile kıpırdatmam.
6: Bana güvenin. Çok yakında onu çalıştırmaya başlayacağım. Son zamanlarda bu tamirhanede yaptığımız arabalarla çok gurur duyuyoruz. Bir dahaki sefer için elimde birkaç şey var. Bu adam çok ama çok çalışacak. Eğer daha çok araba dönüşümü görmek istiyorsanız, bir sonraki bölümde Ant ve benimle birlikte kalın.
7: Ta-da!
6: O benim sözümdü. Sen söyleyemezsin. Çok ciddiyim.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kılı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kılı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
7: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
17: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
18: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
20: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler, her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
4: ...1988 model Grand Wagon en az elmalı turta kadar Amerikalı. Buradaki insanlar için çok rahatlatıcı bir duygu. Otomobil tasarımının oldukça sönük bir döneminden kalma bu nadir, ikonik araba... ...V8 motoruyla birlikte lüks bir sürüş deneyimi sunuyor. Ve şaşırtıcı bir derecede Birleşik Devletler'de çok tutuluyor. Gerçekten çok keyifli. İnsanlar biraz nostalji için çok para harcayabilirler ama yorgun bir süspansiyon, arızalı dört çeker sistemi veya ancak hurdalığa yakışır gibi görünen bir araba için para vermek istemeyebilirler.
5: Bu bize bir servete mal olacak.
4: Bu riskli projenin karşılığı büyük bir ödül olabilir. Sadece bu sabah 5 kişi aradı. Ve bu bölümde elması kabuğundan çıkarmak için ilk izlenimlerimizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Güzel.
6: Kabul ediyorum.
4: Elimi sıktın.
5: Zorla.
4: Hakkında çok az şey bildiğim bir arabayı görmeye gidiyorum. Bu Amerika'dayken alışmaya çalıştığım şeylerden biri. Burada tuhaf arabaları seviyorlar ve duyduğum kadarıyla şu anda görmeye gittiğim araba için çıldırıyorlar. Söz konusu araba 1988 model bir Jeep Grand Wagoneer. Bana sorarsanız İngiliz tasarımı bir Range Rover'a benziyor ama aslında tam tersi. Bu araba ondan tam 7 yıl önce, yani 1963 yılında doğmuş. Buradaki insanlar bu modeli çok beğeniyor ve küçümsenemeyecek bir piyasası var. 40 bin dolara satıldığını gördüm. Bunun biraz garip olduğunu biliyorum ama bir araba satıcısı olarak böyle arabaları arıyorum. Eğer gördüğüm resimlerdeki gibi ise... Doğrudan hurdalığa gönderilebilir ama kendi gözlerimle görmeden bunu bilemem. Yani ya benzinimi boşa harcamış olacağım ya da Ant'la birlikte yapabileceğimiz bir araba bulacağım. Bunu yapmak zorundayım. Umarım bu değildir. Lütfen bu olmasın. Hey Warren!
6: Araba bu.
4: Aman tanrım. Çok büyük bir araba ve çok işi varmış gibi görünüyor. Neden satıyorsun?
7: Açıkçası çiftlikte yapmam gereken bir sürü işim var. Maalesef bunu ayıracak zamanım da yok.
4: Amerikalılar bu arabaları çok seviyor değil mi?
7: Evet.
4: Kaputun altına bakabilir miyiz?
7: Tabii.
4: Bakıyorum şimdiden açık. Kırık mı?
7: Hayır değil.
4: Aa, şunun büyüklüğüne bak.
7: 5.9 litre V8 motor.
4: Peki motora ne yaptın?
7: Tamamen yenilendi. Birkaç ay önce yeni bir karbüratör ve akü koydum.
4: Motora para mı harcadın yani?
7: Evet, hem de iyi para.
4: Aa, berbat görünüyor. Bu kadarını söyleyebilirim. En azından üzerindeki topraklar sayesinde paslanmamış. Temizlenmeye ihtiyacı var.
7: Evet, o kadar.
4: Sen temizle, ben beklerim o zaman.
7: Hayır, bir an önce kurtulmak istiyorum.
4: Hadi ama Warren, buna inanamıyorum. Gerçekten, şunun haline baksana.
7: Evet ama her şey çalışıyor.
4: Şaka yapıyorsun.
7: Şuna bak, otomatik koltuklar.
4: Hala çalışıyor mu?
7: Çalışıyor. Klima ve pencereler de çalışıyor.
4: Gerçekten mi? Bu ne?
7: Çarşaf.
4: Gerçekten de çarşaf, evet. Sahte ahşaplar solmuş ve soyuluyor. Bu kötü. Lütfen bana arka camın olduğunu söyle.
7: Evet, var. Bu modellerin çoğunda arka camın motoru bozuk oluyor ama bu çalışıyor.
4: Arabada her şeyin çalıştığına inanamıyorum. Şu bagajın büyüklüğüne bak. Dört köşesi de temiz görünüyor. Hiç pas yok. Fiyat için ne kadar demiştin? Söyle bakalım.
7: $6,000.
4: Almam için $6,000 mı vereceksin?
7: Kullanana kadar bekle, aşık olacaksın.
4: Bu arabayı satın almam için gerçekten çok beğenmem gerekiyor. Ama önce bir test sürüşüne çıkarayım.
7: Tamam.

0: Aa, buna inanamıyorum. Gerçekten de çok iyi durumda. Mekanik olarak motor vites kutusu, serbest hız, otomatikler hepsi sorunsuz gibi görünüyor. Hidrolik direksiyon bile iyi durumda. Her şey çok iyi. Lüks hissettiriyor. Bunu söylediğime inanamıyorum. Alısı olmadığı için çok ses çıkarması gerekir ama şuna baksanıza. Neredeyse hiç ses yok. Olduğum yerde çok rahatım. Yukarıda duruyorum. Gerçi eskisi kadar rahat değil. Çünkü anladığım kadarıyla yıllar içinde süspansiyon sistemi epey hasar görmüş. Ama onun dışında gayet iyi. Biraz gaza basacağım. Hiç fena sayılmaz. Evet, hiç fena sayılmaz. Pekala, şimdi şurada köşeye çekeceğim. Ve dört çeker sistemini açacağım. Evet, açalım bakalım. İşte bu. Kilitledim. Şimdi dört çekere geçmesi gerekiyor. Oh, hayır, geçmedi. Düğmede mi sorun var yoksa mekanik bir sorun mu bilmiyorum ama düzeltilmesi gerekecek. Esas soru şu, bu araba Warren'un istediği 6000 dolara değer mi? Geri dönüp fiyatı biraz düşürmeye çalışacağım. Eğer 4000'e indirebilirsem hiç riske girmemiş olurum. Çünkü sorun çıkarsa en azından arabayı söküp parçalarını satarım. Ama açıkçası bu o kadar sağlam bir araba ki bunun için riske değer.
1: Pekala Mark, aşık oldun mu?
0: Aşık olduğumu söyleyemem. Ama en azından bir ilişkiye başlayabileceğimizi düşünüyorum. Sana açık konuşacağım. Arabanın sürüş rahatlığı beni çok şaşırttı. Çok lüks. Tabii gözlerini kapadığın sürece. Gözlerini açtığın an kendini bir çadırın içinde gibi hissediyorsun. Gerçekten korkunç. Test sürüşünde iki çekerden dört çekere geçerken sorun yaşadım.
1: Evet.
0: Aynı zamanda tavan, halılar, iç ve dıştaki tüm ahşaplar sahte. Ama mekanik sistemler gayet iyi. Yani kabuğun altı iyi durumda. Pekala. Şimdi fiyata gelirsek 4000 dolar.
1: Hayır.
0: Ciddi misin?
1: 5 yapabilirim.
0: 5000 mi?
1: Evet.
0: 4500 yaparsan hemen şimdi alırım.
1: Anlaştık.
0: Evet. Biraz önce kazıklanıp kazıklanmadığımı bilmiyorum ama kendime bir Grand Wagoneer satın aldım. Aslında şu noktada gel babana derim ama bu arabayı sevip sevmeyeceğime henüz karar veremedim. 4500 dolara kocaman bir Americana satın alabilirsin. Ve ben kendime doğru malzemelere sahip olan bir Jeep Grand Wagoneer aldım. Piyasaya göre yeterince ucuz bir araç ama bunu ANT'a kabul ettirmem gerekiyor. Bakalım ne olacak? Bunu göreceğiz.

0: O kadar kötü değil.
1: Neden burada?
0: Artık bizim. Satın aldım. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun değil mi?
2: Bu çok çirkin.
0: Bu bir Jeep Wagoneer. Amerikalılar bu araba için çıldırıyor. Büyük, şık ve nostaljik SUV'lara bayılıyorlar. Ve iyi para veriyorlar.
1: Sen ne kadar verdin?
0: $4,500. Yaklaşık 3000 sterlin.
1: Ne?
0: Hayır, öyle deme. Sana iyi taraflarını göstereyim.
1: Tamam, seni dinleyeceğim. Ama...
0: Tamam.
1: Biraz uğraşman gerekecek.
0: Evet, sen onu bana bırak. Öncelikle seni arabanın yanına götüreyim. Gördüğün gibi çizgiler gayet iyi ve kapılar da güzel ve sağlam. İçi kesinlikle baş döndürüyor. Şunlara baksana. Harika değil mi?
1: Bu bir servete mal olacak.
0: Ben de tam olarak öyle düşünmüştüm ama içerideki her şey... Halı, koltuklar ve hatta tavan bile satın alınabilir. Ve o kadar da pahalı sayılmaz. Aynı zamanda başka güzel özellikleri de var. Elektronik koltuklar. Hepsi çalışıyor. Elektronik camlar. Hatta 5 tane var. Diğeri arkada. Kliması var. Çalışıyor. Hidrolik direksiyon çalışıyor. Hatta radyoda bile 80'lerin müziği çalıyor.
1: 80'lerin müziğini severim.
0: Bak, iyi bir şey bulduk. Kaputun altını görmek ister misin? Tamam o zaman. Şu devasa kaputun altına baksana.
1: Düzeleceğini düşünmüştüm ama burası en az 2 kadar kötü durumda. Çok kirli. Ama karbüratörün yenilendiğini görebiliyorum.
0: Motor 5.9 litre V8 yeniden yapılmış. Karbüratör yenilenmiş ve çekiş gücü gayet iyi. Yani mekanik olarak motora hiçbir şey yapmamız gerekmiyor.
1: Peki araba mekanik olarak iyi mi?
0: Hayır, ben motor iyi dedim. Mekanik olarak iyi demedim.
1: Tamam ama buraya getirdin.
0: Bu lüks bir off-road arabası ama ben buraya sadece 2 çekerle geldim.
1: Tamam, yani 4x4 çalışmıyor o zaman. Değil mi?
0: Sen de bu yüzden buradasın. Akıllı olan sensin. Bir yolunu bulursun. Sana yanda bir şey göstermek istiyorum. Sahte ahşabı görüyor musun? Hepsi sönmüş ve soyuluyor.
1: Bu cila mı?
0: Hayır, yapıştırma. Ama bunların yenisini bulmak çok kolay. Veya halletmenin başka bir yolunu bulabilirim.
1: Rengi değiştirmemiz gerek.
0: Evet, bence daha lüks bir renkle değiştirmeliyiz. Çünkü piyasa tam olarak bunu istiyor. Şimdi şuraya bir baksana. Evet. Biliyorum. Giderek daha da kötüleşiyor. Ama unutma, bittiği zaman çok lüks bir 4x4 arabamız olacak. Bu arabayı amacına uygun bir şekilde kullanabiliriz.
1: Açıkçası pek beğenmedim ama madem öyle, kabullenmekten başka şansım yok. Çünkü artık bizim.
0: Harika, elimi sıktın.
1: Evet, zorla. Bu arabadaki 4 çeker sistemi çalışmıyor. Şimdi kontağı çevireceğim. Vitesi takacağım ve sadece arka tekerlekler devreye dönecek. Gayet iyi çalışıyor. Vitesi boşa alıp 4 çekeri devreye soktuğumda teoride 4 tekerliğin dönmesi gerekiyor. Ama bu olmuyor gibi. Önler çalışmıyor. Yani Mike haklıymış. 4 çekerde bir sorun var. Ve bu sorunu tespit etmem gerekiyor. Ve kaputun altından başlayacağım. Bu arabadaki 4 çeker sistemi emme ile çalışıyor. Yani motor çalışırken hava birikiyor ve hava buradaki küçük ampulün içinde birikiyor. Şu anda galiba her şey normal görünüyor. Borular iyi durumda. Arkada ikinci bir ampul var ki şimdiden hortumun çıkmış olduğunu görebiliyorum. Daha da kötüsü, ampulden hortuma uzanan uç kırılmış gibi görünüyor. Bu şekilde hava biriktirmesi imkansız. Ve 4 çeker sistemi muhtemelen bu yüzden çalışmıyor. Ama bu sadece sorunun bir kısmı. Arabanın altında kontrol etmem gereken bir şey daha var. Ön tekerleklerin harekete geçmesi için bu arabada motorda biriken hava buradaki şu küçük parçayı kontrol ediyor. Buna transfer değiştirme motoru adı veriliyor. Bu parçayı motor çalışırken test edemem. Çünkü bu arabanın emiş gücü olmadığını biliyorum. Ama bir el pompasıyla test edebilirim. Şimdi bu el pompasını motorun oluşturduğu emişi taklit etmek için kullanacağım. Önce arabaya bağlı olan boruları çıkaracağım, yerine el pompasını takacağım. Evet, tam olarak böyle. Şimdi de basıncın yaklaşık 15'e kadar çıkması gerekiyor. Maalesef basınç yükselmiyor. Galiba bu parça da bozuk.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: yorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hem indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Makbulü makbul makbul.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Bir beşten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
11: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
10: Bu fırsat kaçmaz.
12: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sildiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
14: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Her ev güzel istikbalde.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
19: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
14: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Mike 1988 model bir Jeep Grand Wagoneer için 4500 dolar harcadı. Bu kulağa çok fazla gelmeyebilir. Ama arabayı düzeltmek için çok para harcamak zorunda kalacağız. Ama buna değeceğini düşünüyoruz. Çünkü Amerika'da bu kutuya benzer tuhaf SUV'ları çok seviyorlar.
7: Her şey çok lüks. Bunu söylediğime inanamıyorum.
6: Ancak arabanın içindeki ve dışındaki sorunları ele almadan önce bir türlü devreye girmeyen 4 çeker sistemini tamir etmek zorundayım. Değiştirme motoru sorun çıkarıyor. O yüzden ilk sırada o var. Öncelikle motoru transfer kutusuna bağlayan parçayı ve ardından motoru tutan kelepçeyi çıkarıyorum. Ama 4 çeker sisteminin tek sorunu bu değil. O yüzden motor bölümündeki vakum ampullerini çıkarmak için arabayı tekrar indiriyorum. Bu parçaların yenilerini bulup takacağız. Ampulleri çıkarmak için biraz gevşetmek yeterli. Gerçekten iyi olacak. Bu arabayı sevmeye başladım çünkü teknolojiyle dolu. Arabada bir sürü elektronik sistem var ki bu sistemler 80'li yıllarda son teknoloji olarak kabul ediliyordu. Ama düğme ve transfer kutusu elektronik değil. O dönemde çoğu arabada kullanılan bir sistemi kullanıyorlar. Emme sistemi. Motor zaten emiş gücü üretiyor. O yüzden oldukça güvenilir bir sistem. Mark yeni bir değiştirme motoru buldu ve bu motor çok basit bir prensiple çalışıyor. Ortadaki diyafram sarı renkli bölümü arkadan ayırıyor ve her iki tarafta hava sızdırmaz odacıklar oluşuyor. Şimdi buna basınç uyguladığımda bakalım ne olacak. Düğme açıldığında ne olacağını görebiliriz. Şu çubuğu dışarı doğru iterek transfer kutusunun içindeki 4 çeker sistemini devreye sokuyor. Çıkarıp siyah bölüme veya 2 çeker bölümüne basınç uyguladığımda bu sefer çubuk içeri giriyor gibi. Ve 4 çekerden 2 çekere düşüyor. Eskisi bozulmuştu ama 30 sene boyunca dayandı. Yenisini taktığımda sanırım 30 sene daha dayanacaktır. Ama araba hazır yerdeyken önce ampulleri takacağım. Yeni vakum sistemini takarken sorunu tamamen çözdüğümü umuyorum. Transfer kutusunu kontrol ettim ve görünürde herhangi bir gerilme veya sızıntı yok. O yüzden yeniden yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Transfer kutusuna dayalı duran değiştirme motorunu yerine koyuyorum. Emniyet mandalını yeniden takıyorum ve boruları yerleştiriyorum. Wagoneer'ın 1963 yılından 1991 yılına kadar uzanan 30 yıllık ömründe çok şey değişti. Yeni model sorunu tamamen çözdüğümü umuyorum. Transfer kutusunu kontrol ettim ve görünürde herhangi bir gerilme veya sızıntı yok. O yüzden yeniden yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Transfer kutusuna dayalı duran değiştirme motorunu yerine koyuyorum. Emniyet mandalını yeniden takıyorum ve boruları yerleştiriyorum. Wagoneer'ın 1963 yılından 1991 yılına kadar uzanan 30

Ne derler bilirsiniz. Çalışıyorsa kurcalama. Pekala, iki çekirin zaten çalıştığını biliyorum. O yüzden dördü deneyeceğim. Ve işte bu kadar. Bir saatten az bir süre içinde ve yaklaşık 150 dolara araba off-road özelliğini yeniden kazandı. İşte bu Mike'ı çok mutlu edecek. Çok beğenecektir. Dört çeker sistemi artık çalıştığına göre bu arabayı biraz daha güzelleştirmeye başlayabilirim. Ve bunun için sökmeye başlamam gerekiyor. Önce arabanın arkasından başlayıp ileriye doğru ilerleyeceğim. Arka farlar ve camı koruyan paneli çıkarıyorum. Böylece plaka lambasını yerinde tutan cıvatalara ulaşıyorum. Ve hazır arabanın arkasındayken kilitleri ve amblemleri de çıkaracağım. Gerçekten harika olacak. Aklınızda bulunsun. Burada olduğu gibi bir sürü somun, cıvata ve vidayla uğraşıyorsanız benim gibi bir parça kolibandıyla hepsini panelin üzerine yapıştırabilirsiniz. Böylece güvende durduklarından emin olmuş olacağım. Ve arabayı yeniden birleştirdiğimde hepsini aradığım yerde bulacağım. Çamurlu yerinde tutan tam 6 cıvata. Ve tabii 30 yıllık kilidi unutmamak.

0: Arabanın içine bakarsak koltuklar yapısal olarak gayet sağlamlar ve şaşırtıcı bir şekilde tüm elektronik sistemler hala çalışıyor. Koltukların döşemelerini değiştirebiliriz. O yüzden onları bir kenara ayıracağım. Bu işin kolay bölümüydü. Bundan sonrasının bir kabus gibi olacağından eminim. Yani vinillerden bahsediyorum. Wagoner ahşap panelleriyle ünlüdür. Ama bu paneller 1980'li yıllardan beri Kaliforniya güneşinin altında kavruluyor. O yüzden bana zorluk çıkaracağından eminim. Panellerdeki detaycılığa bayıldım. Civata deliklerinin üzerine ahşap renkli başlıklar koymuş. Boş bir dokunuş. Civataların büyük bir kısmı boşa dönüyor ve çıkmıyorlar. Sanırım tek bir şansım kaldı. Arabanın kaplama parçaları bir çeşit kauçuktan yapılmış ve arabanın üzerine çok sağlam yapıştırılmışlar. O yüzden onları sökmek hiç kolay olmayacak. Neyse ki bu parçaların hepsini değiştireceğiz ve bu araba yeterince sağlam. O yüzden bu süreçte gövde panellerine zarar verme gibi bir riskimiz olamaz. Çocukluğumdan beri arabaların üzerinden vinil çıkarıyorum ve o zamanlar bir ısı tabancası ve kızıcı kullanırdım. Ama saatler sürerdi. Ama artık bu cihazı kullanıyorum. Bu aslında matkabın ucuna takılan bir plastik parçası ve bir silgi gibi çalışıyor. Jeep markasının ahşap yanlar tercih etmesinin nedeni 1940'lı yıllara gönderme yapmaktı. O dönemde Woody gibi arabalarda gerçek ahşap kullanılıyordu. Ama 80'li yıllara gelindiğinde vinilin çok daha pratik ve çok daha ucuz olduğunu fark ettiler. Gerçek bir ahşap paneli çıkarmak benim için çok daha kolay olurdu. Bu lastik disklerin tanesine 35 dolar verdim ama işi düzgün yapmak için buna kesinlikle değer.
1: Arabanın görünüşü onu satarken kesinlikle belirleyici bir rol oynayacak. Bunun için koyu baltık mavisi adlı olağanüstü bir renk seçtik. Bu hazır bir renk ve harika görünüyor. Şimdi arabanın kenarlarındaki yapışan sorunu halletmemiz gerekiyor. Ahşap panellerden bahsediyorum. Buna bir çözüm bulmalıyız. Bir süredir ne yapacağımı düşünüyorum ve orijinal olanlarını bulmaya çalışıyorum ama yaptığım araştırmalarda orijinallerin çok pahalı olduğunu gördüm. Sonra soyulabilir çıkartmalara bakmaya başladım ama kim kaliteli bir arabada böyle bir şey görmek ister ki? Böylece bir otomobil efsanesi olan Lifex adında bir adam buldum. Kendisi arabanın yanına ahşap panel boyama yapacak. İşte buradasın. Ben de seni arıyordum Nile.
2: Evet benim.
1: Çalışıyorsun. Bugün seninle birlikte olduğum için çok heyecanlıyım. Çünkü duyduğuma göre bir parça metali ahşaba dönüştürebiliyor musun? Hadi bakalım bunu bana göster.
2: Evet.
1: Burada da aynı şeyi mi yapıyorsun?
2: Evet. Üzerinde çalıştığım ürünün sorununun çıkmaması için uğraşıyoruz.
1: Peki bu süreç nasıl işliyor?
2: Öncelikle hoşlandığın bir ahşap çeşidi bulup onu taklit etmeye çalışıyorsun. Ahşabın rengini tam olarak belirlemek için yakından inceliyorsun ve damarlarını da

0: da taklit ederek fırçayla onu boyuyorsun.
1: Bu harika bir şey. İnsanlar asırlardır kurşunu altına çevirmeye çalışıyor ama şu anda tam gözlerimin önünde bir adam metali ahşaba dönüştürüyor. Bu gerçekten inanılmaz.
0: Ve termitleri çıldırtıyor.
1: Eminim öyledir. Bu işlem kolay gibi görünebilir ama Lyle bu süreci onlarca yıldır geliştiriyor. Doğru boyama karışımını, doğru fırçaları bulmaya çalışıyor ve farklı tekniklerle denemeler yapıyor. Bu küçük panelde deneme yaptığımıza göre neden Jeep Wagoner üzerinde denemeye başlamıyoruz? Ne dersin?
0: Pekala, başlayalım.
1: Evet, çok heyecanlıyım.
0: İşte bu bölüme bayılıyorum. Nasıl bir ahşap istiyorsun?
1: Arabamız koyu lacivert. Ahşap panellerin dışındaki çerçeveler daha açık bir renkte olacak. O yüzden kontrast yapmanı istiyorum. Mesela koyu kereste rengi olabilir. Bu çok iyi olur. Ne dersin?
0: İnce damarlı mı?
1: Evet, ince damarlı. Çam veya maun gibi görünmesini istemiyorum. Bu ikisinin arasında bir şey istiyorum.
0: Bunu yapabiliriz.
1: Şurada deneyebilir miyim?
0: Tabii. Biraz daha genişletmemiz gerekecek.
1: Dışa doğru genişleteceğiz, değil mi? İşte böyle.
0: Üzerine cila çektikten sonra istediğin ahşap türünü yapabiliriz. Bu bizim için kolay bir şey.
1: Canlanmaya başladı, değil mi?
0: Mümkün olduğunca gerçek gibi görünmesini istediğimiz için tüm numaraları deniyoruz. Üzerine biraz su püskürttüğümde bile ahşaba benzer dokular ortaya çıkıyor. Mesela damarları daha da genişletmek için kalp damarı denilen bir şey yapabiliriz. Bu ahşaba karakter katır. Ahşapta sık görünen bir özelliktir. Şuraya küçük bir nokta koyabiliriz.
1: Oh, bu harika. Bayıldım.
0: Elinde fırçayla tüm gün boyunca boyarsan uzaktan ahşaba benzer. Ama eğer ahşaba karakter katarsan profesyonelliği ortaya çıkarırsın.
1: Bu çok organik bir sürece benziyor. Hem kendime hem de göze güzel görünen bir şey yaratıyormuşum gibi hissediyorum. Sadece fırçayı sürükleyerek ve Lyle'ın bana anlattıklarını dikkatle dinleyerek şimdiden bir parça ahşap yapmayı başardım bile. Bu harika bir deneyimdi Lyle. Gerçekten çok keyif aldım. Şimdi geri kalanını yapacaksın, değil mi? Yani arabayı daha da güzelleştireceksin.
0: Evet.
1: Bu olağanüstü bir şey. Sadece birkaç saatimi ayırarak harika bir şey öğrendim. Artık bu yöntemin doğru olduğuna dair hiç şüphem yok. Arabanın üzerine vinil yapmak kalitesini düşürecekti. Böyle çok daha güzel görünüyor. Farklı ve türünün tek örneği bir şey. Başka hiçbir araba buna benzemeyecek. Ve arabayı sattığımızda çok büyük bir fark yaratacağına eminim. Normalde garaja geri dönüp Lyle'ı rahat bırakmam gerekiyor ama bu iş o kadar hoşuma gitti ki bana biraz daha öğretmesini isteyeceğim.
2: Mike bana süspansiyonun berbat durumda olduğunu söyledi ve şimdi onu güncelleyeceğim. ...1988 model Jeep Grand Wagoner, Mike getirdiği zaman berbat görünüyordu ama artık o günler geride kaldı. Araba olağanüstü bir dönüşüm geçirdi. Sadece bir renk bile çok şeyi değiştirebiliyor. Ve yanlarındaki ahşap paneller, kesinlikle bir sanat eseri. İnanılmaz bir şey. Ama ben arabanın sürüşünün de görünüşünün kadar iyi olmasını istiyorum. Mike bana süspansiyonun berbat durumda olduğunu söyledi. Aslında süspansiyonu değiştirebilirdim ama bunu yapmayacağım. Sadece güncelleyeceğim. O yüzden arabayı biraz kaldırmam gerek. Tekerlekleri yoldan çektiğime göre eski süspansiyonu sökmeye başlayabilirim. Öncelikle eski amortisörler ve sallanma çubuğu çıkacak. Bu arabaya gerçekten iyi bakmışlar. Neredeyse hiç pas yok ve sökmesi çok kolay. Bunlar benim son sözlerim olabilir. Dişli kutusuyla ön aksı destekleyerek süspansiyondaki basıncı azalttım. Bu sayede geri kalanını sökmem çok daha kolay olacak. Öncelikle yaprak yayları yerinde tutan U cıvatalarıyla başlıyorum. Ardından yayın kendisini de çıkarabilirim.
3: The
2: Yaprak yay arabanın sürüş yüksekliğini belirler ve bunu yapmak için metal hafızasını kullanır. Sorun şu ki zamanla hafıza zayıflar ama bunların yaklaşık 30 yıllık olduğunu düşünürsek bu hiç de şaşırtıcı değildir. O yüzden bu yayları yenileriyle değiştireceğim. Gördüğünüz gibi yeni yay yaklaşık 10 santim daha uzun ve aynı zamanda eskisinden daha kavisli. Bu aracın boyunun yükselmesini sağlayacak. Aynı zamanda metal yeni olduğu için eski sarkmış yaylara göre çok daha iyi tepki verebilecek. Yeni yaprak yaylarla birlikte yeni yataklar ve kelepçeler geliyor. Yaprak yayını düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra yeni uyucu vataları kullanarak sağlamlaştırıyorum. Süspansiyon arabanın performansı için çok önemlidir. O yüzden tutumlu olmak gereksiz. Bunun gibi büyük arabalar çoğu küçük arabanın sahip olmadığı bir şeye sahipler. İşte bu. Buna direksiyon stabilizatörü deniyor ve darbe emiciyle aynı prensipte çalışıyor. Tüm çarpmaları ve titreşimleri emiyor ama aracı stabilize etmek yerine bu parça direksiyonu stabilize ediyor. Gerçekten inanılmaz bir alet. Sürüş yüksekliğini sağlamak için eski sallanma çubuğunu daha uzun olan yenileriyle değiştiriyorum. Şimdi darbe emiciyi takacağım. Öncelikle üzerindeki teli keselim. Üzerine bu koruyucuyu koyuyorum. Böylece darbe emicinin içine toprak veya kir giremeyecek. Bu tarafı bitirdim ve sürüş yüksekliğindeki değişim net bir şekilde belli olabilir. Bu taraf aşağı sarkmış durumda. Hatta aksın tamamı sarkık görünüyor ama bunu da bitirdiğimde her şey dengelenmiş olacak. Araba üzerinde çalıştıkça giderek daha çok sevmeye başlıyorum. Basitliği hoşuma gidiyor. Yayları, aksları, direksiyon sistemi böyle lüks bir araç için çok sade ve basit. Arabayı yükselterek seyir geometrisini de değiştirmiş oldum. Bunun nedeni aksın artık aşağıda olması ve direksiyon sisteminin ise hala yukarıda sabit olması. Yani kısacası direksiyon kolunun açısı artık daha yüksek ve bu iyi bir şey değil. Bunu telafi etmek için şuradaki düz, standart kolu daha alçak ve eğimli bir kolla değiştireceğim. Bunu yerleştirdiğimde direksiyon kolu aşağı inecek ve seyir geometrisi değişerek arabanın genel performansını artıracak. Direksiyon kolunu ve eski kolu yerinde tutan cıvataları gevşettikten sonra rulman çektirmesini yerine yerleştiriyorum. Ortadaki cıvatayı sıkarak eski direksiyon kolunu direksiyon kutusundan ayırıyorum. Ardından yenisiyle değiştireceğim. Eski bağlantı çubuğunu çıkarıyorum. Yeni kol yerine tam oturuyor gibi. Arabanın arkasına da öne yaptığım şeyi yapacağım. Burada da iki yaprak yay, iki darbe emici var. Ama bu sefer direksiyon kolu yok. Arabanın yeni süspansiyonu biraz yükselmesine neden oldu. Araba kullanıldıkça süspansiyonlar da oturacak. Ama kanatla lastik arasındaki boşluk pek hoşuma gitmedi. O yüzden bu boşluğu daha büyük lastiklerle dolduracağım. Artık aradaki boşluğun ne kadar olduğunu bildiğime göre biraz cesur ve agresif bir şeyi yapabilirim. Yani lastikler arabaya ihtiyacı olan genişliği ve sağlamlığı verecek ki bir aile arabası için bunlar en çok aranan özelliklerdir. Şimdi tekerleri çıkarıp temizleyeceğim.
1: Ant, nasıl gidiyor evlat?
2: Merhaba.
1: Güzel, şuna bak. Tam zamanında gelmişim. Tekerlekler yeni mi?
2: Hayır, bunlar orijinal.
1: Şaka yapıyorsun değil mi?
2: Sadece biraz temizledim.
1: Harika görünüyorlar. İstediğin lastikleri aldım. Şimdi ne yapmak istediğini anlıyorum çünkü bu lastikler her ne kadar orijinal jantlarla uyuşsalar da çok daha büyük.
2: Daha büyük, daha cesur, daha agresif.
1: Evet, muhteşem.
2: Evet, baksana.
1: Oho, güzel. Arabayı biraz kaldırmışsın.
2: Evet, 7 santim yükseldi. Büyük lastikleri de takınca çok daha agresif hissettirecektir. İnanılmaz olacak.
1: Ve umarım sürüş keyfi de artacak.
2: Ve daha iyi görünecek.
1: Hazır görünüşünden bahsetmişken bu maviye bayıldım. İlk kez yakından görüyorum ve gerçekten harika görünüyor. Lyle da muhteşem bir iş çıkarmış. Çok güzel.
2: Bu olağanüstü müşteriler buna bayılacak.
1: Kesinlikle öyle. Buna kesinlikle eminim. Çünkü arabanın ilanını koyar koymaz sadece bu sabah 5 kişi aradı. İyi paralar teklif ediyorlar.
2: Wagoner'ın ne kadar popüler olduğunu fark etmedim. Mühendislik bakış açısından gerçekten harika bir araba.
1: Yola çıkardığımızda ve biraz kar elde ettiğimizde ben de sevebilirim. Hadi bitirelim artık.
2: Mike yeni lastikleri getirdi ve şimdi onları yeni restore edilmiş tekerleklerin üzerine geçireceğim. Şimdi su papsaplarını değiştireceğim. Lastikleri değiştirirken her zaman yeni su papsapı kullanmalısınız. Pahalı değiller ve sadece birkaç dolara güvenliğinizi sağlayabilirler. Lastiği daha rahat takabilmek ve kauçuğu yırtma riskini minimuma indirmek için lastiği yağlıyorum. Tekerleği lastik değiştiricinin üzerine yerleştirdim. Lastiği tekerleğin üzerine geçirdikten sonra başlığı jantın üzerine yerleştiriyorum. Döndürdüğüm zaman başlığın şekli lastiği doğru yere yönlendirmeme yardımcı oluyor. İşte bu noktada lastiğin içini havayla doldurmadan önce değiştiricinin üzerinden çıkarmanız gerçekten çok önemli. Makinenin üzerinden kaldırıyorum.

Lastikleri taktıktan sonra tekerlekleri dengelemek çok önemlidir. Tekerlek balansı ağırlığın tekerlek çevresinde eşit dağılmasını sağlıyor. En küçük bir fark bile titreşime neden olabilir. Garajda bunun için gerekli ekipmanlarım olduğu için çok şanslıyım ama aynı şeyi yaşadığınız bölgedeki bir lastikçiye yaklaşık 40 dolara yaptırabilirsiniz. Kader anı geldi. Şimdi büyük lastiklerin arabanın üzerinde nasıl göründüklerini göreceğiz. Aslında şimdiden harika görüneceklerini anlayabiliyorum. Mike buna bayılacak. Araba havadayken dört lastiği de takıyorum ve ardından arabayı indiriyorum. Gerekli tork ayarına ulaşana kadar somunları sıkmak için arabanın ağırlığını kullanıyorum. Şimdi çok daha iyi görünüyor. Araba tam olarak istediğim duruşa kavuştu. Ama bir sorun var. Bu arabada hız göstergesi veriyi vites kutusunun sonundaki takometreden alıyor. Yani vites kutusundaki küçük dönüşlerin her birini hesaplayarak bunu göstergeye yansıtıyor. Sorun şu ki artık lastikler daha büyük olduğu için araba her dönüşte daha ileri gidecek. Şimdi bunu buradaki küçük ve büyük lastiklerle anlatmaya çalışacağım. İki lastiği yan yana koyuyorum. Ve önce küçük lastiği ve sonra da büyük lastiği işaretliyorum. İşte tam olarak böyle. Şimdi bir devir yapacak şekilde ikisini de itiyorum. İkisi de aynı oranda çalışıyor. Küçük lastik burada duruyor ama büyük lastik daha ileriye gidiyor. Bu durum ciddi bir sorun ve arabanın takometrenin gösterdiğinden daha hızlı gideceği anlamına geliyor ki arabanın sahibi bu yüzden hız cezası alabilir. Ama bir çözüm var. Bu yeni takometre parçasını arabaya takacağız. Bu parça özellikle bu boyuttaki tekerlek ve lastikler için tasarlandı. Bunu arabaya taktığımız zaman yeni sahibinin başı polisle derde girmeyecek. Takometre mekanik ölçümü buradan yapıyor. O yüzden takometre kablosunu çıkaracağım. Çünkü vites kutusu dönerken içindeki dişli de dönüyor. Ve bu dişli ölçümü yapın takometreye kadar uzanan bu kabloya bağlanıyor. Evet, işte böyle. O yüzden bu bracket'i de çıkardım ve eski dişliyi de çıkarıp yenisini takabileceğim. Hepsini hallediyoruz şimdi bakalım. İyi olacak. İşte bu. Yeşil olan fabrika çıkışı lastikler. Ve kırmızı olan da yeni, daha büyük lastiklerimize gidiyor. Ve genel bir kural olarak her santim fazla lastik için bir tane daha az diş var. Ve biz lastikleri 73 santimden 83 santime çıkardık. O yüzden yenisinde 4 tane daha az diş var. Lastikler ve takometre bitti. Şimdi arabayı döşemeciye göndereceğim ve ondan sonra eksikleri tamamlamam gerekecek ki Bay Brewer arabayı satabilsin.

0: It stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus oldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum dağ tavlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Sizi Fuzul uyar.
11: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma.

0: Onun hepsi para kazan.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
6: kartım Hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
6: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
6: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Jeep Wagoner döşemeciden geldi ve yeni sahibini bulmak için neredeyse hazır. Yeni koltuklar, halı ve tavan oldukça pahalıya mal oldu. Ama arabayı sattığımızda büyük bir fark yaratacak. Arabanın dış döşemelerini yeni bitirdim. Şimdi geri kalan parçaları halletmem gerek. Arabayı temizlemek ve cilalamak için saatler harcadım ve şimdi parlıyor. Bu arabanın mükemmel görünmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu orijinal çamurluklardan biri. Güzelce temizledim ve bu sayede fazla masraf yapmamız gerekmedi ki bu Mike'ı çok mutlu edecek. Çok uzun bir geceydi ama bu bulmacanın son parçasını oluşturuyor. Başlangıçta arabayı hiç beğenmemiştim ve şimdi bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum. Geçirdiği dönüşümden gurur duyuyorum. Süspansiyon sorunu çözüldü. 4x4 artık çalışıyor ve araba galeriden çıkmış kadar yeni görünüyor. Bu son parçayı da yapıştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Çünkü onca emekten sonra arabanın performansını görmek için sabırsızlanıyorum.
9: 88 model Jeep Grand Wagoneer, kutuya benzer görüntüsünü lüks ve teknolojiyle telafi etmiş geniş omuzlu bir SUV'dur. 5.9 litrelik V8 motorla çalışan bu Jeep'in artık imzası olmuş 4x4 sistemi dışında birçok ekstra özelliği de vardır. Bu arabalar Amerika'da çok tutuluyor. O yüzden düzgün yapabilmek için fazladan zaman ve para harcamaya çekinmedik. Bu lüks bir off-road arabası. Bozuk dört çeker sistemini düzelterek performansını ve güncellenmiş süspansiyon ve yeni lastiklerle duruşunu geliştirdik. Özel yapım ahşap panellerse arabaya bambaşka bir güzellik kattı. Daha yapacak çok işimiz var. Jeep bize 4500 dolara mal oldu. Süspansiyona 1600 ve yeni lastiklere 700 dolar harcadık. Arabanın içini döşemek 4000 dolara ve boyayla birlikte Lyle'ın ahşap işçiliği 7250 dolara mal oldu. Yeni parçalara 1300 dolar harcadık. 65 saat işçilikle birlikte toplam maliyetimiz 19.350 dolar veya 13.800 sterlin ediyor. Bu para çok fazla ama bu yatırımın karşılığını fazlasıyla alacağımızı umuyoruz. Arabayı yeni sahibine teslim etmeden önce Los Angeles'ın hemen dışındaki dağlarda Güney Kaliforniya karlarının içinden giderken ne kadar rahat olduğunu test edeceğiz. Bunu birazdan göreceksiniz.
8: Tam zamanında geldin.
9: Araba muhteşem görünüyor. Burası test etmek için çok uygun bir yer. Burası olağanüstü bir yer. Aynı araba olduğundan emin olmak için şasi numarasını kontrol ediyordum. Bu cümleyi o kadar kullandım ki artık klişe oldu. Ama gerçekten farklı bir araba olduğunu düşündüm.
8: Bunun garaja bizzat getirdiğin araba olduğundan emin olabilirsin. Sadece biraz geliştirdik.
9: Buna inanamıyorum. Arabayı ilk bulduğumda rengi beyazdı. Çok yıpranmıştı. İçi berbat durumdaydı ama şimdi muhteşem görünüyor. Harika oldu.
8: Restorasyonlar devam ederken bu arabaya gerçekten aşık oldum.
9: Öncelikle mavi renk gerçekten harika. Lyle'ın yaptığı boya panellerinin daha da patlamasını sağlıyor. Gerçekten bir sanat eseri. Ayrıca orijinal lastikleri büyük lastiklerle değiştirmen de arabanın duruşunu fazlasıyla değiştirmiş. Amacına uygun bir araba gibi görünüyor. Öndeki krom parça olağanüstü görünüyor. Ahşap rafa da bayıldım. Harika.
8: Evet, dıştan güzel göründüğünü düşünüyorsan bir de içine bak derim.
9: Yok artık. Olağanüstü. Yepyeni 1988 model lüks arabaya benzemiş.
8: Buraya gelirken kullandım. Emin ol zemin çok buzlu ve kaygandı ama dört çeker sistemi bir rüya gibi çalıştı. İnanılmazdı. Hadi dağlara çıkalım. Hadi bakalım. Harika.
9: Arabayı ilk aldığımda zaten iyi çalışıyordu ama süspansiyonu geliştirdikten sonra çok daha iyi gidiyor. Kokpitin içi çok güzel, öyle değil mi?
8: Havada süzülüyor gibiyiz ama aşağıdan epey kaldırdık. Süspansiyon tamamen yenilendi.
9: Bu muhteşem bir duygu. Yolun üzerinde gidiyoruz. Bununla taşların ve kayaların üzerinde çok daha rahat tırmanabilirsin. O yüzden arabanın esas amacına ulaştığını düşünüyorum.
8: Ve artık yolun dışına çıkabilirsin.
9: Dört çeker sistemini tamir ettiğine göre evet çıkabilirim. Arabayı burada her yere sürebilirmişim gibi hissediyorum. Sanki karşısına çıkan tüm engelleri aşabilir. Gerçekten çok güzel. Bu arabadaki 4x4 sistemi mükemmel. Sanırım ilk defa biri 4x4 sistemini otomatik vites kutusuyla birleştiriyor.
8: Kesinlikle.
9: Bu harika oldu.
8: Evet.
9: Bu 60'lı yıllarda kaldı. Bu araba bu sisteme öncülük etti. Bu arabayı çok kolay satacağız. Piyasada üretilen tüm arabalar su. Modern arabaların büyük kısmı artık bilgisayara dönüşmüş durumda. Hepsi çok kapsamlı ve çok teknolojik. Bu araba çok sade. İnsanlar eskiye dönmek istiyor ve 80'li yılları geri getiren bu araba onlara tam olarak istedikleri şeyi veriyor. Arabaya çok fazla para harcadık ama 25 ila 35 bin dolar arası kar edebileceğimizi düşünüyorum. Ne dersin?
8: Bu çok fazla.
9: 20 bin sterlinin üzerinde. Evet, çok para.
8: Bu farklı bir araba.
9: Evet, farklı ama şuna baksana. Muhteşem oldu. Senin sayende. Artık bu arabayı sevdiğimizi itiraf edebilir miyiz?
8: Arabanın üzerine çıkıp ellerimi sallayıp bu muhteşem bir araba diye bağırabilirim. O derece.
9: Jeep Grand Wagoneer'i ilk gördüğüm an içimden bir ses bana kesinlikle uzak durmamı söylemişti. Ve içimden geçen sesi dinlemediğim için çok mutluyum çünkü karşılığını kesinlikle aldık. Arabanın ilanını internete koyar koymaz telefonum susmak bilmedi. Bu satması çok kolay bir araba ve ilk talibi Walter'sa hemen arkamda duruyor. Walter 80'li yıllardan kalma 4x4'leri çok seviyor. Arabayı test sürüşüne çıkardı ve çok beğendi. Bakalım bir anlaşmaya varabilecek miyiz? Pekala Walter, hoşuna gitti mi?
0: Muhteşem bir iş çıkarmışsınız. Mavi renge ve üzerindeki ahşap panel boyamaya bayıldım. Lastikler muhteşem ve
9: evet.
0: İçi ise olağanüstü görünüyor.
9: Bunun bir bedeli var. Arabayı 28 bine satışa çıkardım ve bu parayı almayı umuyorum.
0: Bak, bu gerçekten güzel bir araba. O yüzden 25 bin teklif ediyorum.
9: 25 mi?
0: 25.
9: Vay canına. Sana açık konuşacağım. Biraz ileride arabasının içinde senin buradan gitmeni bekleyen biri var. Ve ondan 27 bin alacağıma eminim. O yüzden korkarım bundan daha iyi bir fiyat vermen gerekecek.
0: Tamam. 26'ya ne dersin?
9: Ah, 26. 26,5 yaparsan anlaşabiliriz.
0: 26,5. Anlaştık.
9: Tamam dostum.
0: Harika.
9: Yeni araban hayırlı olsun. Muhteşem. Ant'la arabayı ilk gördüğümüzde çok beğenmemiş olabiliriz ama biraz güzelleştirdikten sonra her şey değişti. Arabanın yeni sahibi Walter'ın onu yıllar boyunca çok seveceğine eminim. Ve sonucunda güzel bir kar etmeyi başardık. Yani evet. Bu arabaya gerçekten aşık olduk. Eğer bunun gibi ikonik arabaların dönüşümüne tanık olmak istiyorsanız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ta-ta!

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: Türkiye'nin dürümü. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
8: uyar. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Obsesso.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: son hepsi para kazan.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Saçlarını mı uzatıyorsun?
1: Aslında uzatsam mı? Ama en son berbere gittiğimde saçımı sıfıra vurdurmuştum. Ki o zamanlar evet, rastalıydı.
0: Doğru.
1: Düşün yani.
0: Evet.
1: Kafamın üstünde bzzz evet, diye
0: evet,
1: geziniyor.
0: Öyle. Evet. Kesinlikle.
1: Çünkü kafamın ortası kuş tüyü
0: evet,
1: gibi.
0: Şuralar evet, biraz keşiş saçı gibi değil mi?
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: geri kalanında saç var dostum. Ben Enrico. Bu çok güzel.
1: Bayıldım buna.
0: Benim gibi bir başka tutkun Fast Thousand'la birlikte
1: içeri giriyoruz.
0: Yine eski hazinelerin peşindeyiz.
1: Geldik bak.
0: Ülkenin dört bir yanındaki kulübelerde. Aman tanrım, burası define adası gibi. Hepsini alacağız. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Shropshire'ye gidiyoruz. Rob Talley adında bir adamla görüşeceğiz. Hani şu lambacılar vardı ya. Açıkçası çok heyecanlıyım çünkü onunla konuştuğum kadarıyla...
1: Evet.
0: Adamın elinde ne ararsan var.
1: Tamam, güzel. Ne gibi mesela?
0: Pompa.
1: Evet.
0: Tabelalar.
1: Evet.
0: Motosikletler.
1: Oo, adamda her şey var ya.
0: Ne ararsan.
1: Evet.
0: Belki tek tük arabası bile vardır.
1: Daha ne olsun ki?
0: Rob'la ilgili ilginç olan şu, hı-hı, eskiden Birmingham'da tamirhane işletiyormuş.
1: Hadi be.
0: Gerçekten.
1: O zaman iyi bir adamdır, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İnsan atölyede çalışırken ister istemez bir şeyler biriktirebiliyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet, emekli olunca biriktirdiklerine bir bakıyorlar.
0: Çok kıymetli.
1: Evet.
0: Bir gün emekli olmayı düşünüyor musun?
1: Emekli olsam ne yaparım biliyor musun?
0: Ne?
1: Bunu.
0: Elimizde bir lambayla mı yoksa emeklilik planıyla mı döneriz bilemiyorum ama Shropshire'a geldik işte. Rob, burası beni acayip heyecanlandırıyor. Baksana, burada bir sürü ganimet var.
2: Değil mi?
0: Biraz koleksiyonundan söz etsene.
2: Aslında ben koleksiyoncu değilim. Daha çok...
0: Değil misin?
2: Daha çok istifçiyim.
0: Aa, evet, ben de öyleyim.
1: Ama aslında aynı şey sayılır.
2: Evet, çünkü bu motosikletlerin çoğu 40 yıldır bende.
0: Vay.
2: O zamanlar onları koleksiyon yapmak için almıyordum. Dükkanım küçüktü ama güzel işliyordu. Bu yüzden yeni bir motosiklet istediğimde eskisini elden çıkarmama gerek kalmıyordu.
0: Belirli bir zevkin var mı? Burada eski İngiliz yapımı şeyler görüyorum.
2: Birmingham'la olunca evet, insan istiyor işte. Oradaki her markadan birer motorum olsun.
0: Oo, hepsinden mi?
2: En popüler markalardan birer tane
0: öyle
2: aldım.
0: Mi?
2: Ne yapayım?
0: Evet.
2: Bu da benim zaafım.
1: Tamam. Peki şimdi sadede gelelim. Buradaki her şey satılık mı?
2: Hayır, her şey değil.
0: Sadece iyi parçalar.
2: Hatıra eşyalarının bazıları 80'lerde işlettiğim tamirhaneden kaldı.
0: Pekala. Anlıyorum.
2: Onlara bayağı bağlandım açıkçası.
1: Gayet normal.
0: Evet.
2: Bir de istifçilik olunca eşyaları ellerinden daha fazla değer biçiyor.
0: Doğru.
1: Anladım.
2: Evet. Yani onlardan ayrılmakta zorlanıyorsun.
0: Kesinlikle doğru, haklısın Rob ama evet, sana şunu söyleyeyim. Biz seni doğru yola getiririz. Pekala peki dostum. Eşyalarını karıştırmamıza izin
2: evet,
0: verdiğin için teşekkür ederim.
2: Sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Gerçekten sağ ol. Hadi bakalım şuradan
1: evet,
0: başlayalım.
1: Evet, başlayalım hadi.
0: Aman tanrım.
2: Görüşürüz.
0: Rob'un garajı bir istifçi cenneti. Bir sürü otomobil hediyeliği var. Büyük, küçük ne ararsan. Bahsettiği gibi birbirinden güzel motosikletleri var. İlk olarak şuna bir bakalım. Bence bu 350'lik. İşin ilginç yanı savaş öncesi olduğuna kalıbımı basarım. İlk selaltı depolu modellerden biri. Wolverhampton merkezli bu üretici... İngiltere'nin ilk motosiklet üreticilerindendi. İlk dönemlerde benzin deposu şasenin altında kalan düz modeller yapıyorlardı. 20'lerin sonuna doğru o modern depoları geliştirdiler. Ama bu elimizdeki bence çok nadide. İlk dönem sele üstü depolu bir parça. Ters fren kollarına bayıldım. Bir dakika, şunu biraz elden geçirmek lazım.
1: Evet, onun biraz bakıma ihtiyacı var.
0: Ama ne muhteşem bir makine. Şimdi bak, şu motosiklet de sanırım özel bir üretim.
1: Bu çok güzel bir motor.
0: Dur biraz, şunu bir çekeyim. Bence Rob bunun üstünde biraz çalışmış ha, ne dersin?
1: Bence de.
0: Biraz arazi motosikleti, biraz atölye yapımı,
3: biraz Brett tarzı.
0: Yani modernleştirilmiş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Yarış kazanan motosikletleriyle ünlenmiş Londra merkezli bir marka bu. Üretimi 1967'de sona erse de yarış dünyasında hala çok popüler.
3: Rob, bunu sen mi yaptın?
2: Brad Tracker bilimi evet. Diyorsun. Evet, evet.
3: Gerçekten iyi iş çıkarmışsın.
2: Ha, teşekkürler. Kulübedeki parçalarla dış görünüşünü biraz toparladım o kadar. Motorcu buluşmalarına gittiğimde insanların çok evet. Daha fazla ilgisini tabii. Çekiyor. Bu da şaşırtıcı
1: evet,
2: çünkü
1: kesinlikle.
2: Bana neredeyse hiçbir maliyeti
3: bence
2: olmadı.
3: Bence çok güzeldi.
1: Evet.
3: Şu köşede de motosiklet dünyasının başka bir efsanesi saklı. Ve bu seferki çok farklı. Nesi bu kadar özel dersin?
1: BSA bu.
3: Öyle mi?
1: BSA motor ünitesi var. Bayağı havalı bir özellik. Ha. Koleksiyonunda eksik olmayan ya da eksiğim yok diye düşünen BSA meraklıları için çok iyi bir parça.
3: Bak çim biçme makinesi.
1: Evet ama artık bunu aşman
3: gerekiyor. Biliyorsun bu işte ağzım fena
1: biliyorum,
3: yandı.
1: Biliyorum biliyorum.
3: Daha başında girdiğim ilk kulübelerden birinde...
1: Aynen ama 50 bence...
3: 50 sterlinlik bir biçme makinesine 300 sterlin verdim.
1: Ama
3: bir
1: bence daha kötü anlaşmalar da yaptım.
3: Hadi canım. Çim biçme makinelerine ek olarak Rob'daki tabela sayısı resmen cebir kitaplarındaki formülleri sollar. Şuna bir baksanıza.
1: Artık bu işe yaramaz diyeceksin belki ama
3: evet,
1: ben
3: öyle.
1: Bunu gerçekten beğendim.
3: Nostaljik aküler. Çok güzel ama değil mi? Nasıl, beğendin mi?
1: Şahane görünüyor.
3: Umarım bunun ışığı yanıyordur.
1: Evet.
3: Aa, bir de gaz yağı tabelası var burada.
1: Üzerindeki gün doğumu logosu ne güzelmiş.
3: Motosikletlerin ardı arkası kesilmiyor. Atölyedeki şu nadir parça da bunlardan biri.
1: Pekala, bu Flying Squirrel denen model
3: evet. Mi? Bak şunu söyleyeyim ki bunlar dönemlerinin çok ilerisindeydi. Daha önce hiç kullanmadım ama görünüşleri bile dönemin motosikletlerinden bayağı farklıydı.
1: Evet.
3: Anlıyorsun değil mi?
1: Doğru dedin.
3: Bak arka freni buraya nasıl koymuşlar. Bir nevi ters yöne bakıyor gibi. Anladın değil mi?
1: Öyle ama bunun çok iyi çalıştığını tahmin edebiliyorum. Biliyor musun?
3: İyi bir manivelayla eminim daha iyi
1: doğru.
3: Çalışır. Yağ buraya, yakıt
1: evet.
3: Buraya. Rob'un biriktirdikleri o kadar çok ki evdeki mobilyaların arasında bile var. Vay canına.
1: Gözde parçalar sanırım burada.
3: Rob'da özel yarış motorları, birkaç tane de İtalyan harikası. Ve iki tane de nostaljik arazi motoru var. Ama hiç umutlanmayalım. Hepsini evin içinde tutuyor. Satmaya niyeti yoktur herhalde. He?
1: Bence de.
3: Ne düşünüyorsun? Neden hoşuna gitti? Bütün hatıra eşyalarına bayıldım.
1: Evet.
3: Hepsini alabilirim.
1: Bence Alan şu küçük BSA motorlu çim biçme makinesine bayılır ama bana öyle bakma.
3: Bu tam Brett tarzı.
1: Evet ya. Kesinlikle. Akü tabelası.
3: Çok güzel.
1: Evet.
3: Tanrım burada o kadar çok şey var ki.
1: Doğru.
3: Bu antika mı?
1: O eski motor da çok güzeldi. Dışarıdaki şu tabela da fena
3: sana
1: parça
3: göre.
1: Değildi hani.
3: Şimdi acaba.
1: Biraz konuşalım.
3: Evet biraz sürebilir.
1: Bence de.
3: Çok heyecanlıyım.
1: Hadi o zaman sıkı pazarlık lazım. Göster hünerini.
3: Tamamdır. Önce şurada bir keşif turu atalım.
2: Tamam.
3: Bir antikan var.
2: 1928 model seri tipi.
3: Satılık mı?
2: Yani belki satabilirim ama ona biraz bağlıyım açıkçası.
1: Şu klasiklerde.
3: Evet, tamam. Evet. Brad tarzındaki evet. Motosiklet ne kadar? Hı-hı.
2: Buna talip olan biri çıktı aslında. Ben
3: gerçekten
2: reddettim
3: mi?
2: Adamı.
1: Evet.
2: Bana 2,5 teklif etti. Ben ise 3 civarı istiyordum.
1: Peki tabelalar? Önce şu arkamızda duran tabeladan başlayalım.
2: Yıllarca tamirhanemdeki tezgahın evet. Altında yüzüstü yattı. 50 sterline bırakırım.
3: Tamam, elini sık.
2: Evet.
3: Vay be. Bence çok makul bir fiyat Rob.
2: Evet.
3: Bir de ışıklı akü kutun var.
2: Evet.
3: O satılık mı?
2: Evet.
3: Ne kadar?
2: 150 sterlin civarı düşünüyorum.
3: 150 sterlin istiyorsun ha?
2: Evet.
1: Köşede küçük BSA motorlu bir çim biçme makinesi var.
2: Evet. Dedemin kulübesindeydi.
1: Pekala.
2: Çim biçme makinesi tamircisinde çalışan bir arkadaşım vardı. Benim için restore etti ama
1: tamam.
2: 30 yıl önce.
1: Evet, evet.
3: Bunun fiyatı ne kadar Rob? Hemen söyle de aradan çıkaralım.
2: 50 sterlin.
1: Tamam ben buna evet diyorum. Sonuçta bu klasiklerden bir motor.
3: Bitsin de hesaplaşacağız dostum.
1: Özür dilerim.
3: Şurada güzel bir metal tabela var. Bunun fiyatı ne?
1: Evet. Evet.
3: Ne kadar istiyorsun?
2: 120 civarı düşünüyordum.
3: O zaman şöyle yapalım mı? Şu garaj motoruna, ışıklı tabelaya ve bir de metal olana 2900 versem. Üzerine de 50 sterlini de ekleyip.
2: Evet.
3: Hepsine düz hesap 3000 diyelim mi?
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Budur. Yani.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Shropshire'da Rob'un ağzına kadar dolu deposundayız. 3 tabela, klasik bir motor ve sürpriz bir parça için teklif veriyoruz. Hepsine toplam 3000 diyelim. Olur mu?
1: Tamam. Peki, olur. Peki. Bence bu gayet
0: tamam.
1: Uygun.
0: Harika.
2: Pekala. Şahane oldu.
0: Ertesi gün bizim oradayız ve topladığımız parçaları gösteriyoruz. İlk olarak benim nefret ettiğimle başlıyoruz. Buna iyi para harcadık.
2: Bu şey 50 sterlin. Bence muhteşem bir sanat eseri.
3: 50 sterlin evet. Çok buna. O fiyata gıcır gıcır olmalıydı. Belki çalıştırabiliriz ama 50 yıldır yüzüne bakan olmamıştır.
0: Bir el atmak ister misin? Tam senlik.
3: Şöyle alıcı bir gözüyle parça. Bir bakarız artık buna.
2: Bunu kimse istemezse ben satın alabilirim.
0: Tamam, bu olur işte.
2: Tamam.
0: Tamam evet. Öyleyse ben hallederim.
2: Olur.
0: 50 evet. Sterlin. Sağ ol dostum, harika. Şimdi oldu işte.
2: Hadi bakalım.
0: Üstümden evet. Büyük bir yük kalktı. Tabelaların ufak tefek temizlik ve düzeltme işleri var. Asıl mesele motosiklet. Karşımızda duran meşhur 350'lik efsane. Gerçi modifiye edilip rat tarzı yapılmış ama gayet güzel olmuş. Umarım çok zaman harcamadan çalıştırabiliriz. O zaman güzel kar da elde edebiliriz.
4: Şununla keyif çatıp gezmek tam bir zevkti. Saat gibi tıkır tıkır işlerdi.
0: Evet.
4: Bana mısın demezdi üstelik.
0: Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmaz.
4: Bana sakın bunları hatırlatmayın.
0: Ertesi sabah motoru içeri alıyoruz. Neredeyse 3000 sterlin ödedik buna. Bu klasik model için ciddi bir para ama iyi durumdaysa ve çok fazla masraf çıkarmayacaksa makul sayılır.
3: Bence çalışacak, uğraştırmayacak.
2: Bence de.
4: Bana da öyle geliyor, iyi bakılmış.
0: Hadi şunu bir çalıştırıp deneyelim. Sana bir şey diyeyim mi dostum? Tadını çıkar. Çünkü bundan sonra uğraşacağımız şey çim biçme makinesi. Faz kontağı çeviriyor. Alan karbüratörü hazırlıyor. Bendeniz de tören sunuculuğu yapıyorum. Yılan gibi kıvrak Alan sahneye çıkmak üzere.
4: Üçüncü marşta.
2: Hey!
0: İnanılmaz. Tam umduğumuz gibi. Sesi de çok güzel.
4: Evet.
0: Değil mi?
3: Harika.
0: İlk marşta çalıştığına inanamıyorum.
4: Tamam, hadi bunu çayla kutlayalım.
0: Vay canına dostum. Bu müthiş oldu. Gerçekten harika.
3: Tek bir tıkırtı bile yok.
2: Değil mi?
0: Dostum, harika. Sürmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bu kadar oldu işte.
0: Yani bitti mi? Çim biçme makinesinde ne yapacağız acaba? Bizim BSA motorlu makine o. Klasikle aynı yaşta ama onun kadar iyi bakılmamış. Bu yüzden onu çalıştırmak biraz daha uğraştıracak gibi. Orijinal çalıştırma ipi çoktan koptuğu için faz ateşleme kapağını çıkarıyor. Alan da yerine yedek bir kevlar şerit bağlıyor. Çekip duruyorlar ama nafile. Çalışmıyor.
3: Yok, bir daha.
2: Yeterli değil. Platini temizleyelim mi?
0: Bir tur daha vurma, çekme ve sökme faslı başlıyor. Sonunda manyetoyu çalıştıran küçük temas noktalarına yani platine ulaşıyorlar.
2: Şimdi platinin üstünden geçip kalın zımparayla onu temizleyeceğim.
3: 20 yıllık oksitlenmeyi gidermek için.
2: Evet.
0: Nasıl gidiyor çocuklar?
4: Kapak çıktı, platin kontrol edildi. Şimdi tekrar evet. Topluyoruz.
0: 50 sterlinlik şu şeye bu kadar zaman harcadığımıza inanamıyorum.
4: Dostum sen buna 50 sterlinlik bir hurda yığını desen
0: evet,
4: de
0: öyle.
4: Önümüzdeki 4 yıl boyunca faz ne zaman çimleri biçmek istese bu alet çalışmayacak. O da tamir etmeye çalışırken bize çok eğlence evet. Çıkacak.
0: Önümüzdeki yarım saat boyunca buji pürmüzle depoyu basınçlı havayla temizliyorlar ama yine de makine çalışmıyor. Filizlenen biçim olsaydım kendimi şu an bayağı güvende hissederdim. Çaresiz kalan faz ip yerine darbeli matkap kullanıyor.
2: Tamam, biraz daha güçlü ve hızlı yapalım. Motoru hızlıca çevireceğiz. Anlaşıldı mı?
0: Neyle?
2: Şununla.
0: Ha tamam, havalı tabanca.
4: Formula 1 takımı gibiyiz. Baksanıza.
0: Pit evet, alanına
2: tamam,
0: giriyoruz ve başla. Evet.
2: Hey, hey.
0: Motor halloldu ama bıçaklar dönmemekte ısrarcı.
4: Kayış kaçırıyor.
0: Tamam ama sana tek söyleyebileceğim şu. Bu harika değil mi?
2: Evet, neredeyse oldu.
0: Kayışın kaçırmasına takılmayın. Çimleri biçeceğiz ama şimdi değil. Pes etmiyoruz. Yarım kutu yağlayıcıdan sonra faz ipi bir kez daha çekiyor.
2: Hadi bakalım. Evet.
0: İte kaka da olsa çalışmaya başlıyor. Evet, çalışıyor. İşte bu. İnanılmaz.
3: Çimleri biçiyoruz.
0: Çimleri biçiyoruz.
3: Yakıt sızıntısı yok. İpi çekince çalışıyor.
0: İple çalışıyor. Evet.
2: Şey, bu arada kiralama ücreti saat başına 50 sten.
0: Artık orasına bakacağız. Şimdi vakit kaybetmeden çayıra gidiyoruz. Önümüzde arazimizin küçük bir bölümü var. Buranın halı saha gibi dümdüz olmasını istiyorum.
2: Ne yani, burayı bununla biçmemi istiyorsun öyle mi?
0: Evet, götürmeden önce bir işe yarasın.
3: 36 santimetrelik biçme makinen var daha
2: ne? Ama bir dakika.
0: Hadi bir dene. Kesin çalışmayacak şimdi zaten. Hadi. Oo!
2: Hey!
0: Yürü. BSA motorları gibi bu makinede arada bir sağlam bir tekme yiyince kendine geliyor. Gerçi bizim fazın bu saatten sonra baş bahçıvan olacağı falan yok ya.
3: Biraz yalpalıyor, orası kesin.
0: Yalpalamıyor, yılan gibi gidiyor.
4: Resmen rezalet bir durumda.
0: Bilerek yapıyor. Sağ ol dostum, kendini çok ama çok zor bir işten kurtarmayı başardın. Ne kadar akıllısın. Daha baştan şu zigzagları özellikle yaptın ki sana bir daha başka iş vermeyeyim diye, değil mi? Böyle yapacağını tahmin etmemiştim.
2: Aynen öyle.
0: Pekala.
4: Evet. Ama yine de çalışıyor.
0: Bakın, çim biçme makinesi çalışıyor ve satışa hazır ama ben zaten sattım. Alan dün gece bir müzayede sitesine bakıyordun. Bana ne söylemiştin?
3: Bu makine düşündüğümüzden daha değerli. Ben bile 50 sterlinin fazla olduğunu sanmıştım ama değil. Değeri yaklaşık 150 sterlin.
0: Seninle sonra konuşacağız dostum.
2: Ne güzel bir gün.
3: O kadar nadir ki.
2: İşte buna kar derim ben, tamam mı?
0: Evet. Senin için. Yıllardır çim biçme makineleriyle başım dertte ve durum hiç düzelmiyor.
4: Desene yine aynı şey oldu ha.
0: Ertesi gün tabelalara geçiyoruz. Önce şu kutuyu parlatıp elektriğe bağlıyoruz. Hadi.
4: 3, 2, 1.
0: İşte
4: tamamdır.
0: Bu. Evet. Baz ve Skid tabelayı temizlemek için dışarı çıkarıyor. Andy, ilgini çeker mi? Ben de satışla uğraşıyorum. Tamam dostum. Getiririm. Tamam, tamam. Tamam, görüşürüz. Baksanıza. Arayan Andy'ydi.
2: Öyle mi?
0: Çiftçi Andy.
2: Tamam.
0: Plastik fikri bayağı hoşuna gitmiş.
2: Öyle mi? Her yere gidebilen şu arka lastik etkili oldu demek.
0: Tamam, ne yapacağımı biliyor musun? Henüz deneme sürüşü yapmadığımız için satışa kadar ben kullanacağım.
2: Tamam.
0: Siz de bu işe devam edersiniz.
4: Evet. Eğer yolda kalırsan bizi ara ama bence kalmazsın.
0: Başka bir zaman olsaydı büyük konuşmayayım derdim ama ilk seferde çalışan bu motor beklediğimiz kadar iyi çıktı. Biraz para kazanmak umuduyla satıyorum ama dürüst olmak gerekirse gerçekten bu makine müthiş. Çok güzel. Bu motora vaktiyle kasası ağır, motoru zayıf diye az çamur atmadılar ki bence işte fena sayılmaz. Ama şöyle seyrede seyrede gideceğimiz böyle yollarda sürüş keyfi 10 numara. Dostum, yok böyle bir şey. Alet yağ gibi akıyor. Tabelalar ve diğer her şey dahil bunu Rob'dan 3000 sterline aldık. Bence de çok güzel. Bu motora vaktiyle kasası ağır, motoru zayıf diye az çamur atmadılar ki bence işte fena sayılmaz. Ama şöyle seyrede seyrede gideceğimiz böyle yollarda sürüş keyfi 10 numara. Dostum, yok böyle bir şey. Alet yağ gibi akıyor. Tabelalar ve diğer her

0: 60'lardan kalma eski bir İngiliz motoru ama arkadaki dişli lastiğe dikkatini çekerim.
1: Evet, tam çiftçi işi.
0: Evet, biçilmiş kaftan.
1: Evet.
0: Ön lastikte trail lastiği.
1: Evet.
0: Yani hem tarlada ekinlerin durumuna bakabilirsin hem de başka işlerde kullanabilirsin.
1: Sonuçta iş güç bitmiyor. Hep mücadele.
0: O senin düşüncen dostum,
1: Evet.
0: benim değil. Böyle bir şeye sahipsen hayat gayet keyifli
1: Pekala.
0: olur. Şaka bir yana motor tıkır tıkır çalışıyor. Şunu söyleyeyim dostum. Buraya gelirken ilk kez kullandım ve sorunsuz çalışıyor. Gerçekten çok iyi. Üstelik yanında bedava oyuncak ayı da var.
1: Bedava oyuncak ayı kim istemez ki?
0: Bunun için 3250 sterlin istiyorum ve pazarlık edeceğini biliyorum.
1: Zaten daha az çıkmazdı senden.
0: 3000 olsun, tamam. 250 sterlin indirdim. Hadi bakalım.
1: Garanti falan verecek misin peki?
0: Evet, her zamanki gibi dostum. 10
1: Evet.
0: dakikalık garantimiz var.
1: Bana uyar. Sana ulaşmam zaten o kadar sürüyor,
0: Biliyorum, şimdi
1: unutma.
0: bunu geri götüreceğim.
1: Tamam.
0: Bugün öğleden sonra sana getiririm. 3000 sterlin ve 10 dakikalık garanti.
1: Anlaştık o zaman.
0: Cidden mi? Tamam. Teşekkürler
1: Sağ ol.
0: dostum. Süper.
1: Yok yok, cidden iyi motor, bayıldım.
0: 20 dakika sonra mekana döndüm. Sorun yok, sizi dinlenirken yakaladım. Hiç bozmayın.
2: Çok güzel zaman geçirdik.
0: Ben de çocuklar.
2: Satış nasıl
0: 3000
2: geçti?
0: 3000 sterlin.
3: Bravo.
2: Harika.
0: Bu demek oluyor ki satılacak bir akümüz var.
2: Evet.
0: Bir de senin şu tabelalar.
3: Evet doğru.
0: Çim biçme makinesi de var.
3: Doğru.
0: Hani şu eve
3: Götürdüm
0: götürdüm.
3: evet.
0: Hesap yapınca akü ve tabela
2: Evet.
0: bize bedavaya gelmiş oldu.
3: Evet. Harika oldu.
0: İkisi birlikte bence yaklaşık 600 sterlin eder.
3: Vay canına, müthiş.
2: Şahaneymiş.
0: Temiz iş
3: Evet.
0: ha. Öyle değil mi? Ben beyni gezdireyim.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Her klasik araç...
11: Tamam bak, çalışıyor mu?
10: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu sabah doktora gittim. Bana kalbin teklemeden bir check-up yaptırman şart dedi. Bir de biraz yavaşla artık. 60'ına geldin dedi. Ben de yavaşladım ya işte. Burada oturmuş seninle çene çalıyorum baksana dedi.
1: İyi de zaten hep oturuyorsun.
0: Ben de aynı şeyi söyledim. Sorun dedim ki çocuklar zaten çalışıp duruyor. Benim yapmam gereken tek şey sol elimle çaydanlığı kaldırmak. Ben Enrico. Bu çok güzel.
2: Buna bayıldım.
0: Benim gibi bir başka tutkun Five Thousand'la birlikte.
2: İçeri girin.
0: Yine eski hazinelerin peşindeyiz.
2: Geldik bak, burada daha fazlası.
0: Ülkenin dört bir yanındaki kulübelerdi. Aman tanrım, burası define adası gibi. Hepsini alacağız. Bu harika.

0: Bunları güzel bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Stuart ve Sıradışı Maden Müzesi'ni görmek için Nottinghamshire'daki Mansfield'e gidiyoruz.
1: Biliyor musun? Kesinlikle madencilik teçhizatları zulalamışlardır.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ama başka şeylere de meraklı. Nottingham ve Nottinghamshire'de üretilen diğer şeyleri de hesaba katmak gerekiyor.
0: Ne gibi?
1: Meşhur bisikletleri işte.
0: Brooke Spears mı?
1: Brooke Spears, evet.
0: Tamam dostum.
1: İki tekerlekli ulaşımda akla ilk Nottingham gelir. Bunu biliyorsun.
0: Yani diyorsun ki Stuart, evet, elindeki bazı parçalardan kurtulmak istiyor.
1: Evet, sergini kuruyorsun ve derken başına daha iyi bir şey çıkıveriyor. Müze işi böyle bir şey, biliyor musun?
0: Şansımıza bir çuval kömür mü çıkar yoksa iyi bir bisiklet mi bilinmez ama Nottingham, işte geldik. Stuart, fazla ben çok havalı yerler gördük ama hiçbiri burayla boy ölçüşemez. Anlatsana, eski bir maden burası, öyle değil mi?
2: Evet, burası.
0: Evet, doğru.
2: Clipstone kömür madeni. Bir zamanlar burada 1300 kişi çalışıyordu.
1: Burası faaliyetteki son derin maden ocaklarından biri,
2: evet,
1: değil miydi?
2: Hatta kömürün gönderildiği Red Cliff Elektrik Santrali de daha geçen yıl kapandı. Fosil yakıtla çalışan son santraldi.
0: Dur bir dakika. Maden ocağı, tamam, cidden muazzam bir yapı da tüm bu askeri eşyaların burada ne işi var?
2: Maden açılmadan, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kömür kazmaya başlamışlar. Evet. 5 metreye kadar inebilmişler. Sonra
0: anladım,
2: savaş çıkmış. Clipstone, burada konuşlanan 30 bin askerle İngiltere'nin en büyük askeri,
0: anladım,
2: eğitim kampına dönüşmüş. Yani Clipstone'un askeriye ile bağlantısı,
0: anladım,
2: da buradan geliyor.
0: Peki gelir. Sen bu işin neresindesin?
2: Aslında hiçbir yerinde değildim. Emekli olunca bir çılgınlık yapayım dedim ve kendimi burada buldum.
0: Yani bu binayı, madeni falan devraldın.
2: Hı hı.
0: Burası şimdi müze mi? Tam olarak nedir?
2: Evet evet, artık müze. Ağırlıklı olarak askeri tarih,
0: tamam,
2: ve madencilik üzerine. Bir de bisiklet sergimiz var. Sonuçta bu iki tekerlekliler Nottingham'ın,
0: tamam,
2: göz bebeği.
0: Pekala. Şöyle hızlıca bir etrafa bakalım. Soracağımız başka bir şey,
2: tamam,
0: olursa seni çağırırız. Sonunda,
2: evet,
0: da umarım bir anlaşma yaparız.
1: Oh.
0: Ne oldu?
1: Acaba...
0: Hayır hayır, oraya
1: gerçekten
0: çıkmıyoruz. Hayır, asla.
1: Ciddi misin?
0: Oksijen tüpü gerekir. Gerçekten hiç formda değilim. Biz, tamam, şunlara bakalım. Tamam, birazdan görüşürüz. Pekala dostum, sonra görüşürüz.
1: Sen bunları seviyorsun, öyle değil
0: mi? Bu 1940'lardan kalma parmaklıklı ızgarası olan V8 Flathead bir kamyonet. Bu ikonik V8 Flathead motor ilk kez 1932'de piyasaya çıktı ve kısa sürede büyük bir kamyon ve ağır vasıta serisine güç vermeye başladı. Amerikan pikaplarının bu bölümünde bana göre Amerikan ruhunu, Amerikan kültürünü ölümsüzleştiren çok farklı bir şey var. Motoru duruyor mu bari?
1: Bilmiyorum, bak istersen.
0: Hadi bakalım. Hah, işte orada.
1: Evet.
0: Dostum şuna bak. Flathead V8'e
1: bak.
0: Bu
1: bile olsa tamamdır, öyle değil mi?
0: V8 ise tamamdır.
1: Buna iki askla bir direksiyon ekle, işi bitti.
0: Çok güzel dostum.
1: Evet.
0: Evet. Konuştuğumuz gibi burada zırhlılardan amfibi araçlara ve bizim ilk göz ağrımız yani askeri ciplere kadar sergilenen bir sürü askeri araç var. İlk cipimi birkaç yıl önce almıştım ama ikincisine de asla hayır demem.
1: Ben de bir tane,
0: tabii,
1: isterim. Sonra ciplerimizi de çıkarız buradan.
0: Evet. Bunda motor var mı?
1: Bilmiyorum.
0: Bak şöyle yapalım. Sen bunu kendine alırsan ben de sana vites topuzu bağışlayabilirim. Bende bir tane var.
1: Bir dakika. Motoru var bunun.
0: Evet,
1: şuna
0: gördüm.
1: Bak.
0: Harika.
1: Bayağı iş görmüşe benziyor. Aslında hoşuma gitti. Kasası epey hırpalanmış. Pırıl pırıl, kusursuz bir araç değil. O yüzden sevdim bunu. Bence harika görünüyor. Ne dersin? Çok iyi değil mi?
0: Bu araçta benim asıl bayıldığım şey ne, söyleyeyim mi sana? Döşemeleri.
1: Gerçekten iyi. Kullanımı da çok kolay.
0: Değil mi?
1: Temizlemesi de.
0: Yağmurda bıraktım diye dert etmezsin.
1: Aynı.
0: Çok güzel.
1: Hiç etmezsin. Hadi kapı açık, gir içeri.
0: Aman tanrım. Buranın yerel markasının anısına kurulmuş harika bir bisiklet koleksiyonu var ve önümüzde. Bizim en sevdiğimiz model de dahil üstelik. Dostum gerçekten şuna bak. Bunlar var ya, bunların piyasası fırladı gitti.
1: Evet.
0: Bence bu haliyle bile çok iyi. Restorasyon vakti gelmiş olsa da bana kalsa ben olduğu gibi bırakırdım bunu.
1: Bence de.
0: İlk modelleri ortalama 1200-1500 sterlin civarındadır. Bisikletler güzel ama aklımız yine askeri eşyalarda kalıyor. Oo, şuna bak. Tamam, şimdi bu...
1: Şu meşhur ufak bisikletlerden
0: yok,
1: değil mi?
0: Yok, karıştırıyorsun. O değildi bu.
1: Ha,
0: bu
1: peki.
0: Özel bir askeri motosiklet ve tanrım çok nadir bulunan bir model. Bu model 1942'de casuslar ve paraşütçüler için geliştirilmişti. Hafif olsun diye farı, süspansiyonu yoktu. Sadece bir tek arka freni vardı. Buradaki asıl olay şu. Birincisi, bu paraşüte benziyor.
1: Evet.
0: İkincisi de silindir motorun içine konduğu konteynerin kendisi.
1: Anladım.
0: Aslına bakarsan normalde böyle bir parça hurdaya atılır ama...
1: Evet, atılır. Düştüğü yerde bırakılır.
0: Yani hasar görmüş. Savaş sonrasında John Dolphin adında biri bunların haklarını satın almış.
1: Evet.
0: Ve küçük motosikletlere dönüştürmüş.
1: Anladım.
0: Senin karıştırmanın nedeni de bu. Bunlardan 27 bin tane satmış.
1: Vay be.
0: Gerçekten.
1: Vay canına.
0: Farklı türde bir askeri motosiklet olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sepetli bir Rus motosikleti de var. Bu da benim favorilerimden. Bunların olayı ne biliyor musun? O dönemki ünlü bir Alman modelinin birebir kopyası bunlar. En şaşırtıcı yanı aslında o dönemdeki birebir kopyası olmaları.
1: Evet.
0: Stalin bunları görüp ben de istiyorum demiş.
1: Araklamış
0: evet,
1: yani.
0: Öyle. Öyle İsveç'te bir casusu varmış.
1: Evet.
0: Ve o casus bunlardan 7 tane çalmış.
1: Gerçekten.
0: Evet evet, aynen öyle. Derken bunları uçakların menzilinden... Evet. Bombaların ulaşamayacağı Ural Dağları'na götürüp orada birebir kopyalamışlar. Seçebileceğimiz çok parça var. Peki hangisini alacağız? Bir dakika, bu neydi? Şu adını söyleyemediğim Rus motoru.
1: Kesinlikle.
0: Katlanabilenlerden var.
1: Evet, katlanabilirler. Harika olurdu, öyle değil mi? Ne havalı bir şey ama. Başka ne var?
0: Jeep var.
1: Evet,
0: bir
1: doğru.
0: De şu Flathead V8 motorlu var.
1: Tabii, o zaman senin zevkine göre, öyle değil
0: Hoşuma
1: mi?
0: Hoşuma gitti. Süslü püslü bir şeyler yok,
1: yok
0: sanırım
1: mu?
0: Ama şey... Bu pazarlığa hiçbir fikrim olmadan giriyorum. Hazır mısın?
1: Kesinlikle
0: hadi
1: hazır.
0: Bulalım.
1: Evet.
0: Hadi dostum.
1: Hadi. Tamam.
0: Pekala, şu fiyatlar üzerine biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Tamam. Önce şundan başlayalım. Çok güzel bir Flathead V8 motorlu bir pick-up'ın var.
2: Evet, çok özeldi.
0: Evet. Satılık mı?
2: 15 bini ne kadar altında olmak istiyorsunuz?
0: Epey altında. Aa. Evet.
2: O zaman satılık değil.
0: Ne istiyorsun? 15 bin sterlin.
2: Evet, evet. Doğru.
0: Tamam. Peki devam edelim.
1: Evet.
0: Pekala.
1: Pekala. Dışarıda küçük bir Jeep var. Onun için ne dersin?
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mı o?
2: Evet. Tamam. Sanırım 1944 modeli. Savaşın sonlarına doğru üretilmiş. Yaklaşık 10 bin sterlin eder değil mi?
0: Tamam, buna 10 bin civarı diyorsun. Bir de silindirli bisikletlerden var. Evet, doğru.
2: Paraşütü de var.
0: Tamam, peki.
2: Onu satmasam iyi olur.
0: Tamam.
2: Burası bir müze ve evet. Nottingham'ın savaş dönemine katkılarını yaşatıyoruz. Açıkçası burada kalması
0: evet,
2: gerektiğini
0: zaten
2: düşünüyorum.
0: Zaten çok nadir bir
1: haklısın. Park. Evet.
0: Ama hemen yanında.
1: Aa, evet.
0: Adı neydi? Yurul mu?
1: Yurul, sepetli olan.
2: Onu elden çıkarabiliriz. Çünkü biz kendi silahlı kuvvetlerimizin anısını yaşatıyoruz. Bu İngiliz
0: evet,
2: işi
0: karşı taraftan.
2: Sonuçta.
0: Evet. Evet.
1: Mantıklı, evet.
2: 2500 diyorum.
0: Yurul sepetiyle 2000 desem ne dersin?
2: Vay canına.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten

0: Mehmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
5: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
6: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
8: Türkiye'nin dürümü. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
8: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Sana alkış yok. Just finger snap.

0: geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
2: Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
6: Bankam son bank kartım Hadi.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Stuart'la birlikte Nottingham'dayız, müzesini geziyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma sepetli bir Rus motosikletine gözümüzü diktik ama iyi bir fiyata kapatmamız lazım. Euro için 2000'e ne dersin?
1: Oh, vay canına. Şey, üzerinde yeni lastikler var. Bir de römorku var. Römorksuz olursa 2000'e veririm.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Anlaştık.
0: Bir gün sonra son aldığımız parça çiftliğe ulaştı. Öncelikle burada olmadığı için Alan adına özür diliyorum. Yağmur başlayınca paslanmaktan korktuğu için gelmek istemedi.
2: Evet, yağmur bastırmadan motosikletini atlayıp eve gitmek istedi.
3: Yani evet.
0: Aynen öyle.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Evet, fena ıslanmış.
0: Pekala, burada küçük modellerden biri var.
2: Evet.
0: Doğu Avrupa yapımı bir sepetli motosiklet. Sanırım...
2: Yandan süpaplı motoru var.
0: Ben de o Rus ürünü motosikletten var ama yeni fark ettim. Küçük bir küreği varmış bunun.
2: İşte o.
0: Evet, benimkinde bu yok.
2: Seninkinde yüksek egzoz yok.
0: Evet, doğru yok. Şimdi birkaç sorunumuz var. Debriyaj iyi ama ön fren ne durumda?
3: Evet.
2: Arka fren de yok.
0: Evet. Yani bu araçta hiç fren, yok.
3: Bagajda da bir sürü parça duruyor. Bakın işte buradalar.
2: Bu hiç iyiye işaret
3: evet,
2: değil.
3: Evet, elimizde bolca yedek parça var demek. Bu yani bu emektarları istediğimiz noktaya getirecek bir şansımız olabilir. Ne dersiniz?
0: Sonra bunu da benimkini de çıkarıp Oxfordshire'ı işgal ederiz. Neyse, gün bitti, yağmur dindi, önümüzde sıcak çaylar duruyor. Çayımızı içip bugünlük paydos diyelim.
3: Olur.
0: İşe de sabah Alan paslanma korkusunu atlatıp geri dönünce başlarız. Ertesi sabah güneş açtı, Alan döndü ve restorasyon için hazırız.
3: Bir tane bile freni yok. Sence hangisi daha önemli? Gitmesi mi, durması
0: gitmesi
3: mı?
0: Gitmesi tabii.
2: Gitmezse eğer frene de ihtiyacın olmaz.
3: Ama giderse doğru. Frensiz olmaz.
2: Evet, öyle değil mi?
4: Gerekirse motor frenini kullanırız.
0: Evet, evet, doğru dedin. Evet, tamam. Önce depoya yakıt koyuyoruz.
3: Evet, yeterince evet. Koyduk
4: evet,
3: mu?
4: Evet, bu kadar yeter.
0: Yakıtı doldurduk ama evet, depodan hiçbir şey çıkmıyor.
4: Muhtemelen içi tamamen pislikle tıkanmıştır.
0: Alan Vafaz, pislikten tıkanan yakıt hortumlarını değiştiriyor ama karbüratör tarafında da bir sorun var.
3: Şamandıra sıkışmış gibi duruyor.
0: Şamandıra, karbüratörün merkezinde bir valve gibi çalışır ama bu galiba bozulmuş.
4: Şamandıra, şamandıralıktan tamam. Çıkalı çok
3: evet,
4: olmuş.
3: Tamam, gördüm.
0: Sanırım bende yedek
4: şamandıra
0: var.
2: Varsa müthiş olur.
0: Bir dakika
2: olur.
0: Bekleyin.
4: Büyük zahmetten kurtarır.
2: Öyle değil mi? 40 yılın başı bir
3: evet,
2: işe yarıyor işte.
0: Asıl sınav şimdi.
2: Bugün kendini aşıyorsun. Farkında mısın dostum?
0: Şuna bak.
3: Hey, şuna bakın.
4: Evet, iyi görünüyor.
0: Karbüratör için yenileme testi.
4: Biraz yakından bakalım. Çıkar
0: hey, bir dakika. Burada ne var?
3: Bak,
0: bir tane daha. Aynı olması lazım.
2: Aynısı
0: aynı
2: mı?
0: Fabrikada üretilmişler.
2: Ama belli olmaz. Biri 650'lik için olabilir.
4: Biraz farklı
3: evet,
4: değil mi?
3: Evet, biraz farklı.
4: Şuna uyuyor mu? Evet, uyuyor.
2: Evet. İçine girdiği hazneye uyuyor mu peki?
0: Acayip heyecanlandı.
2: Oturacak mı?
4: Evet, oldu galiba. Bence Henry günü kurtardı.
3: Henry günü kurtardı? Bunu pek sık duymuyorsun, öyle değil mi?
4: Duymuyorum.
0: Pardon?
3: Ne?
0: Ne dedin?
3: Henry günü kurtardı.
0: 45 yıllık ilişkimizde birinin bunu söylediğini ilk kez duyuyorum Skid. Tamam, bunu bir çayla kutlayacağım.
2: Bak işte bu iyi olur.
0: Tam her şey yoluna girdi derken Alan bir şey fark ediyor. Yeni şamandıranın altındaki bağlantı piminin ölçüsü farklı.
4: Şamandıra yeterince aşağı inmiyor.
0: Eskisini kullanmak ister misin?
4: Kullanamayız çünkü bu lehimlenmiş.
3: Buraya lehimlenmiş. Şunun çapını biraz daha küçültmek için burayı hafifçe taşlayacağız ki rahatça otursun. Anladınız mı? Taşlamak gerekiyor. Karbüratördeki yuvasına, evet.
0: Atölye usulü pratik bir çözüm üretmek için Alan pimi matkabın ucuna oturtuyor ve zımpara kağıdıyla girişip yeni pimi eskisinin ölçüsüne getirene kadar bir güzel yontuyor.
3: Tamam, hadi bir bakalım. Bu sanırım 2 milimetre. 1.92. Evet.
4: Evet, yaklaşık 2 milimetre. Peki bu kaç?
3: 2.2. Biraz daha inceltmek gerekiyor.
4: İşte buna seyyar torna tezgahı derler.
0: 5 dakika sonra faz yeniden deniyor.
3: Hazır mısınız? Yerleştiriyoruz. İşte oturdu.
4: Evet, kusursuz. Evet.
0: Bu küçük teknik aksiliğin ardından sonraki aşama daha rahat ilerliyor. Buji ateşliyor. Evet, evet. Şurada harika bir kıvılcım var. Ve biraz kolay çalıştırma spreyiyle motor dönüyor.
2: Pekala, yeniden deniyoruz.
3: Evet.
0: Aman tanrım. Alan gülümsüyor millet. Alan gülümsüyor.
4: Hayır, rüzgar vurdu yüzüme.
0: Hızlı bir öğle yemeğinden sonra faz frenleri kontrol etmek için aracın altına giriyor.
3: Elimizdeki fren çubuğu çok kısa. Uzatma yetecek kadar ayar payı da yok. Bu yüzden bir çözüm bulmamız gerekecek sanki. Evet, şimdi oldu gibi. Bence iyi oldu.
0: Faz eski çubuğun bağlantı parçalarını söküyor ve yeni parçayı gereken uzunlukta kesiyor.
3: Şunu iyice sıkıştırıp frene oturtursam, umarım artık sadece gitmekle kalmayacak. Onu durdurabileceğiz de. Skate, şunu bir dene lütfen.
2: Mükemmel.
3: Harika. Hallettik.
0: Alan yeni aküyü ve kontak anahtarını takıyor. Öğleden sonra da işimiz bitiyor.
3: Evet.
4: Kontak açık. Çok hafifçe it.
0: Şuna bakın.
4: Müthiş.
2: Bu modellerin içinde şimdiye kadar gördüğüm en kolay çalışanı bu.
0: Bence de. Aman tanrım, harika bir iş çıkardınız.
4: Artık arka frenimiz de var değil mi?
0: Evet, ve
4: var.
0: İşte artık duruyor. Acaba Oxfordshire'da küçük bir istilaya hazır mı? Çünkü her an kapılarındayız. Ertesi gün yola çıkmaya hazırdık. Son aldığımız motorun yanına vaktiyle Berlin duvarında devriye gezmiş emektar düldülümü de çıkardım. Renkleri ve birkaç detay dışında neredeyse tamamen aynılı. Şimdi ekibe bilgi verme zamanı. Şimdi dinleyin. Şu lüks motor merkezinde çalışan arkadaşım Will var ya.
2: Evet.
0: İşte o bir Ural almak istiyor.
3: Öyle mi?
0: Bence bu kırlara doğru güzel bir gezintiye çıkıp yol üstünde biraz yağma yapmak için harika bir bahane. Ne demek istediğimi anladınız mı?
2: Evet.
0: Tıpkı kamuflaj pantolonlu evet. Bir işgal kuvveti gibi. Fransız ordusunun dediği gibi yollara düşelim mi?
2: Kesinlikle.
3: Evet,
4: atlayın
3: hadi.
4: Atlayın ve çalıştırın.
0: Evet, harika. Hadi yapalım şu işi. Bu iş ters gidebilir. Emek vermeden havuzdan balık bile çıkaramazsın diyen meşhur Rus atasözüne uyup yola çıkıyoruz. Artık yollardayız. Ön taraf biraz dengesiz gibi.
3: Evet, hiç şaşırmadım.
0: Çok şaşıracağım.
3: Eyvah, dikkat et. Bir dakika dur.
0: Oraya varabilirsek çok şaşıracağım. Ama varırsak Will'in bunu satın alması şart. Bu sepetli motosikletler Rusya'da özellikle kırsal bölgelerde hala çok yaygın. Odun taşımaktan koyun taşımaya kadar her işte kullanılıyor. Yatıyor. Sağ dönüşler biraz zor. Zaten kullanımları da pek kolay sayılmaz.
4: Durumu çok fena.
2: Ne?
4: Korkunç.
2: Doğru.
0: Motor hub yaklaşık 24 kilometre uzakta ve yol epey zorlu. Çok geçmeden kaçınılmaz olay gerçekleşiyor.
2: Ne oldu dostum?
4: Motor durdu.
2: Çekiş mi kesildi?
4: Motor birden durdu.
0: Bizim fetih planı şimdilik suya düştü.
2: Nedeni belli. O kavşaktan saptık evet. Ya. Vites yükselttik. Evet. Tam o sırada stop etti işte. Yakıt sıkıntısı gibi değildi. Elektrikle ilgili olduğunu düşünüyoruz.
0: Tamam. Yalnız yiğidi öldür, hakkını yeme. Bu motor tıkır tıkır işliyor. Şansımıza bunlarda bilgisayar çipi veya beyin yok. Ve Cotswold yolları doğu cephesinden çok daha rahat. Yol üstünde hızlı bir tamiratla yeniden yoldayız. Plastik motor hub'da bizi bekleyen Will'e yaklaşıyoruz. Yepyeni bir Ural yaklaşık 20 bin sterlin. Bu bize 2000'e mal oldu ama 3000 almayı umuyorum. Şimdi Will, buraya kadar pek bir vukuat olmadan gelebildik. Ama asıl sorun çıkaran şu arkadaki oldu.
5: Tamam.
0: Buysa öbür taraftan. Hey Faz.
3: Buraya kadar gelebildi. Sıkıntılı oldu. Gerçekten sıkıntılıydı. Öyle ama zaten hayatta da zorlukların üstüne gitmek gerekmiyor mu?
5: Macera mı diyorsun?
3: Bak, aynen
0: bak,
3: öyle.
0: Bak işi diyebilir miyim?
3: Bu bir macera
0: hep
3: motor.
0: Bundan istiyordun sen.
5: Bunlara hep hayranlık duydum, haklısın.
0: Tamam işte karşında. 3000 sterlin.
5: 3000 mi? Ben daha çok çöl rengi olanı beğendim. Siyah olan için 3000 olmaz Henry. Bunun en fazla ederi 2000.
0: Aslında rengi koyu gri. Evet.
5: Öyle mi?
3: Evet.
5: Bu ışıkta hiç gri görünmüyor. Bence bayağı
0: tamam,
5: siyah.
0: Doğru, siyah.
5: Hadi ama en fazla 2000 eder. Sen de biliyorsun.
0: Ciddiyim Will. Doğu Avrupa araçlarının nasıl olduğunu biliyorsun. Bunlar eğlenceli şeyler.
5: O da ne demek?
0: 2500'e bırakırım.
5: Tamam,
0: tamam,
5: peki anlaştık.
0: Harika. Elini sıkın.
3: Müthiş.
5: Teşekkürler.
0: Hayırlı olsun.
5: Sağ olun.
3: Evet.
5: Geldiğiniz için sağ olun.
0: Güzel oldu. Dostum ne yalan söyleyeyim, turnayı gözünden vurduk. Adamı ikna edebileceğimizi sanmıyordum. Hepimizden 500 sterlin kazandık. Hiç yoktan iyi. Bizim
2: dolar
0: için karlı bir
2: güzeldi.
0: Gün.
2: Açıkçası yavaş gitmek hiç de umurumda değildi.
0: Ya, yavaş gitmek var. Saatte 13 kilometreyle
2: evet,
0: gitmek
2: evet doğru.
0: Var.
2: Ama o hızla kendimi güvende hissettim.
0: Hey işte sonuç. Şimdi gidip başka şeyler alalım.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikbalde.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kosmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebin yapar.
5: Benim bankam iş, iş bankası.
4: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: ...17 gram
7: altının değeri 1100 dolar.
8: Bu iyi bir çalışmaydı.
9: Evet, fena evet. Değil.
7: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
9: Birbirimize bakıp
10: "Oh, eyvah" dedik.
9: Eyvah.
10: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
7: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
9: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
10: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
9: Evet.
7: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
9: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
7: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
9: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
7: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
9: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
10: evet,
9: madencisiniz.
10: Bir sürü tamirat yaptık.
9: Sonra ikinci testi yaptık.
10: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
8: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Kızıl Yıldız görüş alanında. Güney yönünde ilerliyor. Paket yanında.
1: Kiev, Ukrayna. 12 yıl önce.
0: Stepanenko geldi.
2: Dur biraz.
3: У тебя есть адрес банка?
4: Да.
2: Лянет осун.
4: Код у тебя?
3: Вот, никому не передавай адрес.
2: Stepanenko yalnız değil.
0: Tekrar ediyorum. Yalnız.
5: Kızıl Yıldız düştü. Destek lazım.

0: paketini aldılar.
1: Destek nerede kaldı?
0: Olga,
2: hayır,
0: benim,
2: hayır.
0: Benim.
2: Martin.
0: İyi misin?
2: Burada ne işin var?
0: Arabada kal, kıpırdama.

0: Дай мне сумку.
1: Джон, ты бонот.
2: Кадыны брак.
3: Ты слышишь, что я тебе говорю?
2: Kadını bıraktığında çantayı atacağım.
3: Ne yaşıyorsun? Ne yaşıyorsun? Suku!
2: Beni dinle, tamam mı? Onu bırak ve uzaklaş. Böylece bitsin. Bunu yapmazsan seni öldürürüm.
1: Sana boş şu lanet çantayı dedim.
2: Hey! Tamam.

0: 20 dakika. Hazır mısın?
1: Evet, hazırım.
2: O şey de ne öyle?
0: Avokado salatası, az yağlı yoğurt. Detoks yapıyorum.
2: Detoks mu yapıyorsun? Neden daha 12 yaşındasın?
0: İnanılmaz. Bütün vücudunu arındırabiliyorsun. Zihnine, duygularına ve hayatına etki ediyor. Her şey iyi yönde değişiyor. Çok etkileyici, anladın mı? Kusura bakma, canını mı sıktım?
2: Ne dedin canım?
0: Boş ver. Bak, şu Richie May. Menzili var ama güç sende. Çok kurnaz bir adam. Seni yumruklarının ucunda dans ettirip duracak. O yüzden bacaklarını kullanarak mesafe açmalı ve doğru anı beklemelisin. Yorulduğunda da knockout için harekete geç.
2: Liz, her zamanki gibi yapacağım, tamam mı? Onu köşeye sıkıştırıp ezip geçeceğim.
0: Bunun işe yarayacağını sanmıyorum.
2: Merak
0: baba.
2: Merak etme, bana bırak, tamam mı?
0: Emin misin?
2: Tabii ki eminim. Neyse, ne bu, sorgu mu? Hadi işine.
3: Tamam dostum, görüşürüz.
0: Sıradaki maçın bahis oranları ne?
3: Zorba 2.8, Richie May 1.9.
0: Zorba 2.8 mi? Dalga mı geçiyorsun? Richie May son K1 Grand Prix'yi kazandı. Sneyi fena patakladı ve Gary Newman'ı neredeyse boğuyordu. Zorba 3'ün çok üzerinde olmalı.
3: 2.8 dedim.
0: Minimum bahis ne kadar?
3: 50.
0: Vay be, büyük bahisçisin değil mi? Al $500, Richie May.
3: Bu küçük hanıma. Bir dahaki sefere bol şans, Zorba.
2: Neydi öyle? Bana karşı bahis mi oynadın?
0: Seni uyarmaya çalıştım. Belli ki dinlememişsin.
2: Bunu neden yaptın? Ha?
0: Son günlerde neyin var bilmiyorum. Hiç konsantre olamıyorsun.
2: Liz. Liz.

0: Baba, geleceğimi düşünmem gerekiyor. Bir mesleğim olmalı.
1: Ne, ofis işi mi yani? Hadi ama...
0: Ben öyle demedim. Şey olabilirim, yazar ya da ressam.
1: Aa evet, bu dünyaya gereken tek şey bir ressam daha zaten. Sokakta para dilenirsin. Aa, lütfen, lütfen bana para verin. Hissettiklerimi ifade etmem için bana para verin. Sana hep söyledim Liz. Bağımsız ol. Kimseye güvenmek zorunda kalma.
0: Ama bağımsız olmam için becerilerim olmalı.
1: Bir sürü becerim var. Bilmen gereken her şeyi öğrettim sana.
0: Ya sonunda okula başlayacağım, işte o kadar.
2: Polis, Rus muhalif aktivist Sergey Skuratov'un ani rahatsızlığını araştırıyor. Skuratov ve eşi, Rusya'daki rejim evrimi konulu uluslararası zirveye katıldıktan sonra pazar günü New York'taki Central Park'ta baygın halde bulundu.
3: Bu çok ciddi bir olay. Bunun sinir gazı verilerek yapılan bir cinayet teşebbüsü olduğunu tespit ettik. Ve bu durum...
1: Liz, işe gidiyorum. Liz, işe gidiyorum. Geç dönerim, tamam mı? Fırına pizza koydum.
0: Yine mi donmuş pizza? Sen beni hiç dinlemiyor musun? Detoks yapıyorum.
1: Tamam, ayrılın çocuklar, ayrılın. Ayrılın dedim.
4: Durun, tamam, durun. Ayrılın. Defol git buradan.
5: Dostum, o da neydi böyle? Yine polisle mi uğraşalım istiyorsun?
1: Affedersin, tamam.
5: Beni dinle. Kendine gel, tamam. Duydun mu beni?
1: Affedersin dostum. Tamam. Sırada kim?
6: Öfke kontrolü gösterin çok etkileyiciydi, Martin.
1: Çantayı tepsiye koyun.
6: Öfke daima en acı hislerle başlar, biliyor muydun?
1: Başkasının işine burnunu sokmasan iyi olur, değil mi canım? Sıradaki.
6: Aynı işi yapıyoruz, konuşmalıyız.

0: Bunu unutmuşsun. Yerinde olsam eşyalarıma daha dikkat ederdim Bayan Stapenenko. İlginç bir isim değil mi? Ne bu? Rusça mı?
1: Ukraynaca. Babam Egor'u hatırlıyorsun. Değil mi? Onunla çalışmıştın. The Gazette, Kiev'de 12 yıl önce. Bana tanıştığı en iyi araştırmacı gazeteci olduğunu söylemişti.
0: Galiba beni başkasıyla karıştırıyorsun.
1: Bu babamın cep telefonuyla çekilmiş. Ölmeden sadece birkaç gün önce. Babam, iş arkadaşı Olga ve bu da sensin, değil mi?

0: Beni nasıl buldun?
1: Ben bir gazeteciyim. Tıpkı babam gibi.
0: Ne istiyorsun?
1: Babamın işini yapıyorum. Ölümünden beri hiçbir şey değişmedi. Son haberleri gördün mü?
0: Bak, babanın başına gelen bir trajedi.
1: Belgelere ulaşmak için yardımın lazım.

0: Neler oluyor Trevor? Karın seni yine kapı dışarı mı etti yoksa CIA yeni bir savaş mı başlatıyor?
1: Sadece eski bir dostla laflamak istedim. Otursana.
0: Bunu mu buldun?
2: Memnun oldum. John Edwards, MI6. Hakkında çok şey duydum.
0: Kanaman var.
1: Aa, merak etme. Önemli değil. Sadece ufak bir burun içi tümör. Arada bir kanıyor. Ameliyat için bir türlü zaman bulamıyorum.
0: Yerinde olsam ihmal etmezdim. Tedbirli olmak lazım. Gecenin bir yarısı burada ne işin var söylesene.
1: Pekala, sadede gelelim. O sevimli gazeteciyle baş başa yaptığın küçük görüşme yüzünden buradayız. Tam olarak ne konuştunuz?
0: Ne diyebilirim ki Trevor? Yani ben bir fedaiyim. Biliyorsun, iş tanımının bir parçası da insanlarla konuşmak.
1: MI6'den ayrıldığında bir anlaşmamız vardı. Sen bizim işimize karışma, biz de seninkine karışmayalım. Sana söylemiştim. Oyuna dönmeye çalışırsan seni ortadan kaldırırım. Şimdi, belgelerden bahsetti mi?
0: Bu 12 yıl önceydi Trevor. Neden şimdi konuyu açıyorsun? Ne olduğunu biliyorsun. Ruslar belgeleri ele geçirdi. Görev başarısız oldu.
1: Şey, aslında gerçek bundan biraz daha karmaşık çıktı.
0: Lütfen aydınlat beni.
2: Sağlığın için endişeleniyoruz Martin.
0: Ne demek oluyor şimdi bu?
2: Seni bulacaklar. Elton da dün sabah senin kadar şanslı değildi.
0: Kimdi o?
2: Bizimkilerden biri. Ona fazla yaklaştı. Hazırlıksız yakalandı.
1: Riskler arttı Martin. Ruslar Birleşik Krallık'ta defalarca sinir gazı kullandı ama iş bizim topraklara sıçradı. Bunu biz savaş eylemi olarak görüyoruz. Bizimle çalış Martin. Seni koruyacağız. Aksi takdirde... Sen de yeni bir gülümsemeye sahip olabilirsin.
3: Baba.
0: Liz, yatağına dön lütfen. Yatağına.
1: Lisa. Seni son gördüğümde altın bezleniyordu.
3: Uyuyamıyorum.
0: Yatağına dönmen lazım tatlım, tamam mı?
3: Hı.
1: Nasıl bir kız bu böyle? Ne çabuk büyümüş. Tıpkı annesine benziyor.
3: Ben kendime benziyorum.
1: Bak Martin, Rusları zerre kadar umursamamanı anlıyorum. Tamam, ama o belgelerin Kiev'de bize ihanet eden o pisliği ortaya çıkarabileceğinin farkında mısın?
2: Ağamızdaki o aynı bulursak, sana söz veriyorum, kurşuna dizilecek.
1: Annesinin ölümünden kimin sorumlu olduğunu öğrenmek istemiyor musun?
3: Annem bir kazada öldü.
1: Kaza mı?
0: Trevor?
3: Trafik kazası.
1: Onu anlatmadın mı?
3: Ne?
0: Tamam, bu kadar yeter. Dışarı. Liz, Liz!
1: Şu haini bir düşün Martin. Onun ortadan kalkmasını istemez miydin?
0: Trevor, sana daha önce de söyledim. Ben bu işin dışındayım. Şimdi defol git.
1: Peki. Benimle paylaşmak istediğin bir şey olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Seni görmek güzeldi Martin.

0: Özür dilerim Neyse. Sana anlatacaktım.
1: Git buradan.
0: Lütfen tatlım, beni bir dinle lütfen.
1: Bana yalan söyledin.
0: Biraz daha büyüdüğünde sana anlatacaktım.
1: Git buradan. Beni rahat bırak.
0: Lütfen tatlım, ben...

0: köle olacağımıza söz ver. Söz ver.
1: Söz veriyorum. Söz veriyorum.
0: İnanmıyorum.

0: Bugün soruşturmayı Amerikan terörle mücadele güçleri devraldı. Scranto ailesinin zehirlendiğine dair yaygın spekülasyonlar var.
1: Askeri uzmanlar, Amerikan topraklarında gerçekleştirilen bu korkunç terör eyleminin sorumlusunun büyük olasılıkla Kremlin olduğunu sonucuna vardılar.
2: Liz, toparlan lütfen.
3: Ne?
2: Gidiyoruz.
3: Neden gidiyoruz? Baba!
2: Ne diyorsam onu yap, tamam mı?
3: Gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Neden her zaman...
2: Seninle tartışacak vaktim yok. Hemen toparlan dedim.

0: Tamam, sakin ol. Biraz sakin ol, olur mu? Sen ne bilmek istiyorsan...
1: Belgeleri istiyorum.
0: Ne belgesi? Neden söz ediyorsun?
2: Bilmiyorum, ne belge...
0: Lanet olsun.
1: Onları nereye sakladı?
2: Lanet, belgeler sende. O herifin omuz çantasını aldığını kendi gözlerimle gördüm. Belgeler sende. Hayır, hayır. Hey. Lanet olsun.
1: Belki bu hafızanı tazeler.

0: Tamam. Tamam. Sasha belgelerin yerini biliyor. Onları senin için alabilirim. Beni gazeteci sanıyor. Eskiden babasıyla birlikte çalışırdım. Biliyorsun değil mi? Sana onları getirebilirim.
1: Getireceksin.
0: Evet.
2: Файлы и журналистка 24 часа.
1: Belgeleri ve gazeteciyi istiyorum. Ölü ya da diri, umurumda değil. 24 saatin var.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Sizi Fuzuli.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
2: Tanıştıralım. Mehmet Usta. 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyin işlerini kolayca hallet.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
11: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
14: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
4: Aha.
1: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye?
20: Huzur'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
21: Sizi Huzur uyar.
22: Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Boy boy boy. Domino'sum hoş geldin.

0: Lisa, baban benim için bir hediye alıyor. Uslu durursan biz de uslu dururuz. İstediğin kadar şeker, cips ve gazoz alabilirsin, tamam mı?
1: Meyveli smoothie istiyorum. Çilek, yaban mersini, ahududu ve 2 bardak ıspanak.
2: Принеси ей ягодный смузи.
0: Çizgi film sever misin?

0: Az önce Soho'daki Shaftesbury Caddesi'ne park etti Maximilian grubu.
1: İçeri girdi.
2: Git bir bak. Çıktım dediysem çıkmışımdır.
3: Merhaba dostum.
4: Merhaba.
3: Maxim buralarda mı?
4: Kim soruyor?
2: Zorba seni görmek istiyordu.
5: Vay canına, Zorba gelmiş. Otursana. İster misin?
2: İstemem.
5: Bu saatte seni buraya hangi rüzgar attı?
2: İş konuşabilir miyiz biraz?
5: Evet, tabii. Konuş bakalım.
2: Yakında bir adamla dövüşeceğim. Ermeniymiş yani. İşin komik yanı, Ruslar bu Ermeni adamın maç sırasında nalları diktiğinden bahsediyor.
5: Nalları dikmek mi? Demek istediğin ölmek mi?
2: Anlaşılan kız da bu işin içinde. Ukraynalı bir kız. Sarı saçlı. Boynunda Anka kuşu dövmesi var. Gazeteci olduğunu söylüyor. Bu konuda bir şey biliyor musun?
5: Bilmem mi gerekiyor?
2: Çünkü bunu buldum. Cüzdanında.
5: Yani...
2: Yani artık bu saçmalı bırakmanın zamanı geldi Maxim, değil mi? Nerede o?
5: Ses tonunu beğenmedim Zorba. Hey!
2: Otur. Sakin ol.
5: Onu nasıl soktun buraya?
2: Seni görmeye geldi değil mi? Beni böyle buldu.
5: Sen ölü bir adamsın artık.
2: Telefonunu çıkar. Lanet telefonunu çıkar. Bir daha söylemeyeceğim hadi.

0: Yakın mesafede ama yumruk atamıyor. Bu yüzden rakibinin kollarını sıkıştırıp aynı anda onu geriye itiyor. Spence iplere doğru nasıl itiyor gördün mü? Birçok dövüşçü bu durumda tedirgin olur. Özellikle de Sean Spence.
1: Yani sence Dumanlı Joe mu kazanacak?
0: Aa evet. Ben ona oynardım. 70'e 30 oranla en az. İşte gidiyor. Oo, acıtmıştır. Ben demiştim. Keşke oynasaydım.
1: Oynasa mıydın?

0: Yardıma geldim. Baban dostumdu. Aynı şeylerin senin de başına gelmesine izin vermeyeceğim. Telefonunu ver.
1: Neden?
0: Sence seni nasıl buldum? Al şunu. Güvenlidir. Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorsun değil mi?
1: Onlar beni korkutamaz. O belgelerin yayımlanmasını istiyorum.
0: Babanın intikamını almak için mi?
1: Evet. Ve diğerlerinin de. Günlüğünü buldum. Son yazısı Kızıl Yıldız dediği bir kadınla yaptığı görüşmeyle ilgiliydi. Kızıl Yıldız kimyasal silah programına dair kanıtlar toplamış. Novichok'un formülünü ele geçirmiş. Hatta numune bile vardı.
0: Babam bana bunu söylememişti.
1: Kızıl Yıldız onları görüşmeye getirmenin riskli olduğunu düşünmüş ve bir bankaya koymuş.
0: Bankaya mı koymuş?
1: Evet.
0: Nerede bu banka Sasha?
1: Benden başka bilen yok. Bankanın adresi onun günlüğündeydi. Onu yaktım. Kızıl Yıldız babama kasanın şifresini vermek istemiş.
0: Lanet olsun. Çok zekice.
1: Şifreyi almak için yardımın lazım.
2: Hadi oğlum. Görev başındayken uyuklamak mı?
0: Bırak çalsın. Önüne dön, bana bakma. Ellerini göreyim.
3: Kimsin sen?
0: Sen beni boş ver. CIA'nin sistemine gir.
3: Biz ticaret şirketiyiz.
0: Beyninin güzel monitörünün üzerine saçılmasını istemiyorsan dediğimi yap. Hey. Ne yapıyorsun? Bu oyunu bilirim. Bir gerçek, bir de sahte şifren var değil mi? Sana bir tavsiye. Gerçek olanı gir. Tamam. Kızıl Yıldız operasyonu. Ne varsa hepsini çıkar. Devam et. 12 yıl önce Kiev. Tamam. Tamam, dur. Şu el yazısı not. Sarı el yazısı not. Evet.
1: Bir minibüs geldi. Silahlı adamlar var. Hemen çık oradan.
3: Şu şifreli erişimim yok.
0: Çıktısını al. Hepsinin. Çıktı. Geliyor mu, gelmiyor mu?
3: Geliyor.
0: Hadi. Kalk. Yürü. Kaçış rotası nedir?
3: Ne?
0: Lanet kaçış rotası.
3: Arka duvarda.
0: Nerede?

0: Martin. Neler oluyor?
1: Bir rehinem var.
0: Hadi ama Martin, bunu konuşalım olur mu? Hadi ama, elinde silah varsa bırak şunu, kimse zarar görmesin. Duyuyor musun? Martin. Martin, oraya geliyorum. İkiniz oraya. Hadi.

Parti bitti Martin.

0: Kremlin Moskova, Rusya.
1: Прошло 10 часов. Надави на него.
2: Да, я все выполню.
3: Yani MI6 CIA hepsi peşimizde mi?
4: Endişelenmemiz gereken o değil.

0: Gördüğüm hiçbir gazeteciye benzemiyorsun.
1: En iyisiyim de ondan. Baban da öyle dememiş miydi?

0: Lanet olsun!
1: Ne oldu?
2: Şifrelemeyi değiştirmişler.
3: Martin! Etrafın sarıldı. Ellerin başın üstünde dışarı çık. Zor kullanacağız. Son uyarı Martin. Güzel. Çok güzel. Şimdi ilerle. Yavaşça.
1: Adamlarına silahlarını indirmelerini söyle. Dediğimi yap yoksa onu öldürürüm. Aradığın belgeler bir bankada. Martin kasanın şifresini ezbere biliyor. Bunu bilen tek kişi o. Şimdi söyle bana. Beynini dağıtayım mı ha?
3: Bu beni çok üzer sevgili Sasha.
1: Öyle mi?
0: Tanrı aşkına Trevor.
1: Silahlarını indirmelerini söyle. Hemen.
3: Hadi ama. Lütfen.
1: Bankanın yerini bilen tek kişi benim.
3: Sakin ol.
1: Üç.
3: Blöf yapıyorsun.
1: İki.
2: Sasha, ne yapıyorsun?
1: Bir.
3: Tamam.

0: Sana demiştim, o belgeleri her şeyden çok istiyor.
1: Uyan! Ne istedi?
2: Birbirinizi çok iyi tanıyor gibisiniz.
0: Kiminle?
2: Benimle oyun oynama Martin. Kimden bahsettiğimi biliyorsun.
3: El yazısıyla yazılmış bir not dedim. Sarı bir kağıt. Sadece şifreli halini yazdırabildim.
0: Bir sürü sorun olduğundan emin misin Sasha? Ama bana güvenmen lazım, tamam mı?
4: Şifreleme ne zaman güncellenmiş?
3: 6 ay önce.
4: Güzel. O zaman aradığını bulamamış.
0: Bak inan bana, ben de senin kadar korkuyorum.
2: Ben korkmuyorum.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kosmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli.
11: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankanın %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bizi.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Bu numarayı takip eden oldu mu?
5: Evet ama numara hiçbir şebekeye kayıtlı değil.
6: Hey dostum, keyfini çıkar.
4: Bu telefon numarası değil. Lanet kasanın şifresi. Yazdır şunu.
7: Şimdi ne yapacağız?
6: Kredi kartın var mı?
7: Evet.
6: Ver bana. Tuzak kuracağız.
7: Tuzak mı?
6: Evet. Trevor kasanın şifresini biliyor. Onu tuzağa çekeceğiz.
4: Durum bildir.
8: Yaklaştım. Onu kaybettik.
6: Affedersiniz, özür dilerim. Affedersiniz, önüme bakmıyordum galiba değil mi? Özür dilerim, affedersiniz. İngiliz, sorunlu olur mu?
5: Buldum. Sasha az önce Moskova'ya 2 bilet aldım. Şehir merkezindeki bir otele. Hemen arıyorum.
4: Boşuna uğraşma. Moskova'ya gitmiyorlar. O kadar da aptal değil. 160 kilometre çapındaki tüm havalimanlarında Sasha Stepanenko adlı bir yolcu var mı diye bak. Trenlere de bak.
5: Peki ya Martin?
4: Gerçekten kendi adıyla seyahat edeceğini mi sanıyorsun? Londra'daki tüm havalimanlarının güvenlik kamerası kayıtlarını çıkar hemen.

0: Çok güzelmiş. Gerçekten senin mi? Bileziğin.
1: Sergey Skuratov ve eşi Yulia'nın Rusya'nın geçmişte geliştirdiği türden askeri sınıf bir sinir gazıyla zehirlenmiş olduğu artık kesinleşmiştir. Bu Novichok olarak bilinen sinir gazı grubuna ait bir maddedir.
2: Umarım haberler güzeldir Martin.
3: Belgelerin yerini biliyorum.
4: Biraz daha zaman lazım.
5: Bak, beni kandırmaya çalışıyorsan başaramazsın. Anladın mı?
3: Kimse kimseyi kandırmıyor, tamam mı?
4: Belgeler Kiev'de. Sasha beni oraya götürüyor. Çok yaklaştık. Biraz daha zaman lazım.
2: Doğru söylediğini nereden bileceğim?
3: Belgeleri istiyor musun,
4: istemiyor musun?
5: Babana merhaba de.
0: Baba?
4: Bir tanem. İyi misin?
3: Ne yapıyorsun?
0: Şey, galiba ben pedikür yaptırıyorum. Ne zaman geliyorsun?
5: Bu kadar yeter.
0: Onunla biraz daha konuşmak istiyorum. Beni özlemiştir.
5: Eminim özlemiştir.
0: Senin çocuğun yok değil mi? Anne olsaydın bunu yapmazdın.
5: Beni tanıdığını mı sanıyorsun?
0: Olsaydı senden nefret ederdi.
5: Kendini zeki bir kız sanıyorsun değil mi? Güzel. Sana anne ve babanla ilgili bir hikaye anlatayım. Ne yaptı biliyor musun? Baban ona gazeteci olduğunu söyledi. Onu seviyormuş gibi davrandı ama aslında bir casustu. Şimdi söyle bakalım zeki kız. Onun için nesin? Bir kaza mısın? Ya da belki iyi bir kamuflaj.
0: Bir şey bildiğin yok. Ben bir aşk çocuğuyum, bana anlattı.
5: Tamam yeter. Maça geç kalamayız.
6: Bulduk. Kiev'e uçuyorlar.
3: Pekala. Ukraynalı dostlarımızla iletişime geç. Albay Zelenko'yu iste ve ona fotoğrafı göster. Söyle. Gözlerini onlardan ayırmasınlar. Hadi benimle gel, gidiyoruz.
7: Borispil Havalimanı, Kiev, Ukrayna.
8: Вітаю. Чи можете допомогти?
9: Араз кіра.

0: 1992'de kimyasal silah programımızı sonlandırdık. Rusya'da bulunan tüm kimyasal silahları imha ettik.
1: Martin bak.
0: Ancak aynı zamanda Rusya'ya yönelik bu provokasyon etrafında yaşanan her şeye karşı son derece şüpheci bir tutum sergileyeceğiz. Ve doğal olarak gerçeği öğrenmek istiyoruz.
2: Rusların bu konudaki tutumu giderek daha tuhaf bir hal alıyor. Sıradaki adım ne biliyor musun? Amerikalıları suçlamaya başlayacaklar.
1: Bana babamı hatırlatıyorsun.
2: Baban çok cesur bir adamdı. Ve çok inatçı. Sana benziyordu.

0: Ki evden neden ayrıldın?
1: Ben de birini kaybettim.
0: Bir kadın mı? Öldü mü?

0: Görev başındayken duygularını işe karıştırma Martin. Bu hata yapmana neden oldu. Unuttun mu? Bunu istemeyiz. Bunu istemeyiz.
1: Haklıymışsın. Üçüncü roundda nakavtla kazandı. Nereden bildin?
2: Anneme ne oldu?
1: Boş ver şimdi.
2: Hayır. Anlat, bilmek istiyorum.
1: Bunu ben anlatamam. Babana sormalısın.
2: Anlat.
1: Annen tehlikeli bir durumun içindeydi. Baban onu kurtarmaya çalıştı. Ama annen vuruldu.
2: Vuruldu mu?
1: Bir kurşunla.
2: Kim vurdu? O mu?
1: O bir kazaydı, Lisa.

0: об охранку.
1: Доброго ранку, відчиніть нам, будь ласка.

0: Bundan sonrasını ben devralırım.
1: Çıkayım.
2: Seni aramızda görmek ne güzel Trevor. Vay vay vay. Öngörülebilir olmaya başladın dostum. Gerekirse silahını doğrult ve ateş et.
3: İçeri gir.
2: Bunu bizzat getirmen ne güzel Trevor. Şifreyi gir. Yanında olduğunu biliyorum.
0: Beni fazla abartıyorsun. Ne bu Martin? Ruslarla hızlı bir takas mı? Eski işvereninden intikam mı alıyorsun? Ne?
2: Yap hadi şunu.
0: Yoksa yeni kız arkadaşın seni halkın davasına mı kattı? Anlaşmayı yatak odasında mı imzaladınız?
2: Bak bu kadar saçmalık yeter. Aç artık şunu.

0: Yerinde olsam bunu yapmazdım. Ya bu bir tuzaksa? Bir düşün. Kızı Yıldız FSB ajanıydı. Ya bizi mahvetmek istiyorsa? Dur! İçinde Novichok var.
1: Sasha. Tamam mı?
2: Beyler yukarı. Geri çekilin koridorun sonuna. Hadi yoksa onu öldürürüm.
0: Az önce ölüm fermanını imzaladık dostum. Bil ki ajan sana çok kızacak.
1: Aa, öyle mi dersin? Şansımı deneyeceğim yine de.
0: Hey Sasha, bu adama güveniyor musun? Babanın güvendiği gibi. Biliyorsun 12 yıl önce...

0: Kötü görünüyor.
1: Sadece bir çizik. Kurşun delip geçti. Şanslıydım.
0: Ukrayna tıbbı en iyisidir. Biraz acıtabilir ama sen koca adamsın değil mi?
1: Saşa, ne yapıyorsun?
0: Onlardan birisin.
1: Açıklayabilirim.
0: Kıpırdama. Yemin ederim vururum.
1: Beni vurursan kızımı da öldürürsün. Ruslar onu kaçırdı.
0: Kıpırdama. Saçmalıyorsun.
1: Doğruyu söylüyorum. O belgeler bana lazım. Ha, tamam mı? Kızımın hayatı buna bağlı. Babanı öldürenleri ifşa etmek istediğini biliyorum ve bunu çok iyi anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama amaç araçları haklı çıkarır mı?
0: Gerçekten sana inandığımı mı sanıyorsun?
1: Kendini şunu sor, tamam mı? Baban küçük bir kızın hayatını feda eder.
0: Babam miydi? Hakkında hayır. Hiçbir şey bilmiyorsun.

0: Görev başındayken duygularını işe karıştırma Martin. Onu çıkaracaksın. Söz ver bana. Söz ver bana. Bu hata yapmana neden olur, unuttun mu? Bu hata yapmana neden olur. Bunu istemeyiz. Hata.
1: Olga.
0: Görev başındayken duygularını işe karıştırma.
1: Olga.
0: Hata. Hata.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: EFLT pas ücreti yok. Avantaj.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katıl Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Güçlü bir propaganda aracıydı.
2: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.

0: Evet.
1: Martin.
2: İstediğimi aldın mı?
0: Evet. Evet, istediğin şey bende.
2: Belgeler ve gazeteci.
0: Evet. Evet, Elise'le konuşmak istiyorum.
2: Al, babanla konuş.
3: Baba. Beni almaya ne zaman geleceksin?
0: Seni seviyorum bir tanem.
3: Baba, sesin bir tuhaf.
0: Sadece seni çok sevdiğimi unutma, olur mu?
3: Baba, beni korkutuyorsun.
2: Pekala Martin, gece 10'da buluşacağız.
1: Oyun oynama.

0: İlla günümü mahvedeceksin değil mi?
1: Trevor, yardımın lazım.
0: Martin Baxter yardım mı istiyor? Ne büyük sürpriz.
2: Kaçırdılar. Ruslar Lisa'yı kaçırdı ve onu öldürecekler. Bu gece saat 10'a kadar kasayı onlara teslim etmezsem ölecek.
0: Kasa nerede?
3: Seni kasıkladı değil mi?
0: Şimdi de benden yardım mı istiyorsun? Kasayı geri alıp Ruslara mı vereceğim?

0: Anlaşma hala geçerli. Ama oyunun kurallarını biliyorsun. Nerede olduğunuzu söyle. Martin.
1: Hanımefendi, araçlarınızda takip cihazı var mı, öğrenmem
2: Bayım
1: lazım.
2: Bayım, polisi aramam lazım.
3: Lütfen sakin olun.
1: Takip cihazı var mı dedim. Şu arabayı bul bana hemen. Adı Tyler, Elson Jamie Tyler.
3: Pazar İşki'ye park edilmiş, merkez tren istasyonu.
1: Affedersiniz.

Özür dilerim.

0: Aferin sana Martin. İstediğimizi elde etmek için tüm becerilerini kullandın. O gazeteciye karşı hislerin olduğunu biliyorum. Ama o önemli değil. O sadece bir sivil zayiat.
1: Deneme. Kontrol duyuyor musun? Deneme.

Önemli olan sensin. Kızımız ve misyonumuz. Seni çok seviyorum Martin.

0: Silahsızım. Cebimden telefonumu çıkaracağım, tamam mı?
1: Sana ne dedim? Oyun oynama.
0: Sana bir bağlantı göndereceğim. Bir video yayını bağlantısı, aç onu. Belgeler oradan. Lisa güvende olur olmaz adresi gönderirim. Seni duyabiliyor.
1: Саша.
2: Я слышала, у тебя для меня приятный подарок.

0: Bu kızımın bileziğiydi.
1: Üzerinde ne yazıyor?
0: Maşa.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi git.
2: Отведи ее.
3: Yakında hepsi bitecek tatlım. Söz veriyorum.
4: Он чист!

0: Saksahanskaya sokağı 97 birinci kat.
1: Yetti mi istiyorsun?

0: Şimdi! Yürü! Sakın kalkma!
1: Она пуста.
2: Что?
1: У нее нет патронов.
0: İyi misin bebeğim?

0: Ben de.
1: Sakın yapma Martin. Belgeleri yayınla.
0: Bana ne olursa olsun arabadan çıkma, tamam mı canım?
2: Baba, hayır, yapma.
0: Arabada kal.

0: Kızı bırak. Kasayı
1: at
0: sana atacağım.
1: At şu lanet belgeleri.
2: Sakın yapma.
3: Зала на колени.
4: Передавай своему папаше привет. Сына.

Sasha, çantayı uzat ve yavaşça buraya doğru yürü. Kaçışın yok Sasha.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğim parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikbalde.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an.
10: Sütaş ayran?
9: Gelsin sütaş ayran.
8: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: İki Bellona, Bellona.
13: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
14: Ha! Maydanoz.

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Karşınızda Arçelik Maxifit.
18: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
19: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
4: Aha.
14: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Baba. İyi misin?
1: İyiyim ben. Seni gördüm ya, artık iyiyim. Sana nasıl davranıyor? Koruyucu annen.
0: İyi.
1: Öyle mi?
0: O bana çorba yapıyor. Borş çorbası. Çok lezzetli. Ona bir televizyon aldım. Bir de bilgisayar.
1: Öyle mi?
0: Kızım Marina Moldova'da yaşıyor. Artık onunla internet üzerinden konuşabiliyor. Marina çok tatlı bir kız.
1: Dur biraz. Ona televizyon ve bilgisayar mı aldın? O kadar parayı nereden buldun?
0: Kazandım.
1: Kazandın mı?
0: O Rus kadın biraz tuhaftı. Kumar oynamaya bayılırdı ama boksan hiç anlamıyordu. Ben de ona tüyo verdim. Yarı yarıya.
1: Onunla ortak mı oldun?
0: Evet. Ben hesap yaptım, o parayı koydu. Ve aslında çok kazandık.
1: Sen her zaman çok akıllıydın. Gel buraya. Seni özledim. Seni çok özledim.
0: Baba.
1: Evet.
0: Anneme gerçekten olduğunu anlattı bana. Onu kurtarmaya çalıştığını söyledi. Bir kazaymış.
1: Biliyorum. Sana anlatmam gerekirdi. Benden nefret etmeni istemedim.
0: Önemli değil baba. Önemli değil.
1: İyi bir baba olamadım, değil mi?
0: O kadar da değil. Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Biz bir takımız. Unuttun mu sen ve ben?
1: Takımız.
0: Öyleyiz.
2: Borispil Havaalanı'na taksi. Kurtarın artık beni bu ıssız yerden. Lisa. İyi misin?

0: Bu isim tanıdık mı? Bu sadece bir kopya, aslı güvenli bir yerde. Bana ya da babama bir şey olursa gerekli yerlere ulaştırılacak. Onu çıkaracağından eminim.
1: Sevgili Lisa, umarım iyisindir ve koruyucu annen sana iyi bakıyordur. Hayatımı kurtardığın için sana daima minnettar olacağım. Bu zarfın içinde CIA MI6 ağındaki çift taraflı ajanın adını bulacaksın. Lütfen dikkatli ol. Unutma, kurtların arasında yaşıyorsan kurt gibi olmalısın. Dostun Sasha Stepanenko.
2: Belgelerin Rusya'da çevrim içi olarak yayımlanması yıllardır görülen en büyük halk protestolarına yol açtı. Sasha Stepanenko, bu belgeleri kamuoyuna açıkladınız. Kremlin'den gelen ilk tepki belgelerin sahte haber olduğu yönünde. Buna cevabınız nedir?
1: Madem bu bir yalan haber, neden Rusya'nın merkezindeki kimyasal silah laboratuvarı denetlenmiyor? Komünist dönemlere geri dönmüşüz gibi. İmha programı muhalif aktivistleri ve gazetecileri hedef alıyordu. Tıpkı babam gibi. Ama bu sadece Rusya'ya özgü değil. Nesnel gerçek kavramı her yerde tehdit altında. Uluslararası basın mensupları olarak bir araya gelmemiz gerçekten çok önemli. İfade özgürlüğü için birleşmeliyiz. Aksi takdirde tarihimiz yalanlarla dolu olacak.

0: Liza'nın vegan atıştırmalıkları.
1: Merhaba Liz.
2: Merhaba.
1: Aç mısın?
2: Evet.
1: Öyle mi? Peki ya gazetecilik? Çok havalı bir meslek, öyle değil mi?
2: Bilemiyorum. Çoğunlukla masa başında çalışıyorsun. Yani sonuçta bilgisayar başında takılıp kalıyorsun, öyle değil mi?
1: Evet ama seyahat etme, insanlarla tanışma şansın oluyor.
2: Seyahat mi?
1: Evet.
2: Maaşı nasıl?
1: Hadi ama Liz, her şey parayla ilgili değil, değil mi?
2: Boks haberleri yapabilirim.
1: Evet, olabilir. Ayrıca ne bileyim, ulusal baleyi de haber yapabilirsin.

0: Mutfak kapandı. 11'de kapatıyoruz. Sabah tekrar...
1: Феникс на позиции.
2: Выполняй.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kosmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikballe.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
14: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
15: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
16: Buyur Hasan.
17: Hadi oğlum.
15: Anne bir şeye bakıyorum.
17: Olmadı mı Hasan'ım?
15: Oluyor oluyor anne.
18: Seni koydu.
17: Hasan uyku vakti.
15: Daha işim var anne.
17: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
15: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
19: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Ha! Maylo. Maylo. Maylo.

0: televizyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Size Fuzul uyar.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Kızıl Yıldız görüş alanında. Güney yönünde ilerliyor. Paket yanında.
1: Kiev, Ukrayna. 12 yıl önce.
0: Stepanenko geldi.
2: Dur biraz.
3: У тебя есть адрес банка?
4: Да.
2: Лянет осун.
4: Код у тебя?
3: Вот, никому не передавай адрес.
2: Stepanenko yalnız değil.
0: Tekrar ediyorum. Yalnız.
5: Kızıl Yıldız düştü. Destek lazım.

0: paketini aldılar.
1: Destek nerede kaldı?
0: Olga,
2: hayır,
0: benim.
2: Hayır.
0: Benim.
2: Martin.
0: İyi misin?
2: Burada ne işin var?
0: Arabada kal. Kıpırdama.

0: 20 dakika. Hazır mısın?
1: Evet, hazırım.
2: O şey de ne öyle?
0: Avokado salatası, az yağlı yoğurt. Detoks yapıyorum.
2: Detoks mu yapıyorsun? Neden daha 12 yaşındasın?
0: İnanılmaz. Bütün vücudunu arındırabiliyorsun. Zihnine, duygularına ve hayatına etki ediyor. Her şey iyi yönde değişiyor. Çok etkileyici, anladın mı? Kusura bakma, canını mı sıktım?
2: Ne dedin canım?
0: Boş ver. Bak. Şu Richie May. Menzili var ama güç sende. Çok kurnaz bir adam. Seni yumruklarının ucunda dans ettirip duracak. O yüzden bacaklarını kullanarak mesafe açmalı ve doğru anı beklemelisin. Yorulduğunda da knockout için harekete geç.
2: Liz. Her zamanki gibi yapacağım, tamam mı? Onu köşeye sıkıştırıp ezip geçeceğim.
0: Bunun işe yarayacağını sanmıyorum
2: Merak
0: baba.
2: Merak etme, bana bırak, tamam mı?
0: Emin misin?
2: Tabii ki eminim. Neyse, ne bu, sorgu mu? Hadi işine.
3: Tamam dostum, görüşürüz.
0: Sıradaki maçın bahis oranları ne?
3: Zorba 2.8, Richie May 1.9.
0: Zorba 2.8 mi? Dalga mı geçiyorsun? Richie May son K1 Grand Prix'i kazandı. Sneyi fena patakladı ve Gary Newman'ı neredeyse boğuyordu. Zorba 3'ün çok üzerinde olmalı.
3: 2.8 dedim.
0: Minimum bahis ne kadar?
3: 50.
0: Vay be, büyük bahisçisin değil mi? Al $500, Richie May.
3: Bu küçük hanıma. Bir dahaki sefere bol şans, Zorba.
2: Neydi öyle? Bana karşı bahis mi oynadın?
0: Seni uyarmaya çalıştım. Belli ki dinlememişsin.
2: Bunu neden yaptın? Ha?
0: Son günlerde neyin var bilmiyorum. Hiç konsantre olamıyorsun.
2: Liz. Liz.

0: Baba, geleceğimi düşünmem gerekiyor. Bir mesleğim olmalı.
1: Ne, ofis işi mi yani? Hadi ama...
0: Ben öyle demedim. Şey olabilirim, yazar ya da ressam.
1: Aa evet, bu dünyaya gereken tek şey bir ressam daha zaten. Sokakta para dilenirsin. Aa, lütfen, lütfen bana para verin. Hissettiklerimi ifade etmem için bana para verin. Sana hep söyledim Liz. Bağımsız ol. Kimseye güvenmek zorunda kalma.
0: Ama bağımsız olmam için becerilerim olmalı.
1: Bir sürü becerim var. Bilmen gereken her şeyi öğrettim sana.
0: Yaz sonunda okula başlayacağım. İşte o kadar.
2: Polis, Rus muhalif aktivist Sergey Skuratov'un ani rahatsızlığını araştırıyor. Skuratov ve eşi, Rusya'daki rejim evrimi konulu uluslararası zirveye katıldıktan sonra pazar günü New York'taki Central Park'ta baygın halde bulundu.
3: Bu çok ciddi bir olay. Bunun sinir gazı verilerek yapılan bir cinayet teşebbüsü olduğunu tespit ettik. Ve bu durum...
1: Liz, işe gidiyorum. Liz, işe gidiyorum. Geç dönerim, tamam mı? Fırına pizza koydum.
0: Yine mi donmuş pizza? Sen beni hiç dinlemiyor musun? Detoks yapıyorum.
1: Tamam, ayrılın çocuklar, ayrılın. Ayrılın dedim.
4: Durun, tamam, durun. Ayrılın. Defol git buradan.
5: Dostum, o da neydi böyle? Yine polisle mi uğraşalım istiyorsun?
1: Affedersin, tamam.
5: Beni dinle. Kendine gel, tamam mı? Duydun mu beni?
1: Affedersin dostum. Tamam, sırada kim?
6: Öfke kontrolü gösterin çok etkileyiciydi, Martin.
1: Çantayı tepsiye koyun.
6: Öfke daima en acı hislerle başlar, biliyor muydun?
1: Başkasının işine burnunu sokmasan iyi olur, değil mi canım? Sıradaki.
6: Aynı işi yapıyoruz, konuşmalıyız.

0: burnunu tutsun. Yerinde olsam eşyalarıma daha dikkat ederdim bayan Stapenenko. İlginç bir isim değil mi? Ne bu? Rusça mı?
1: Ukraynaca. Babam Egor'u hatırlıyorsun. Değil mi? Onunla çalışmıştın. The Gazette, Kiev'de 12 yıl önce. Bana tanıştığı en iyi araştırmacı gazeteci olduğunu söylemişti.
0: Galiba beni başkasıyla karıştırıyorsun.
1: Bu babamın cep telefonuyla çekilmiş. Ölmeden sadece birkaç gün önce. Babam, iş arkadaşı Olga ve bu da sensin, değil mi?

0: Beni nasıl buldun?
1: Ben bir gazeteciyim. Tıpkı babam gibi.
0: Ne istiyorsun?
1: Babamın işini yapıyorum. Ölümünden beri hiçbir şey değişmedi. Son haberleri gördün mü?
0: Bak, babanın başına gelen bir trajedi.
1: Belgelere ulaşmak için yardımın lazım.

0: Martin, seni yaşlı kurt. Nihayet gelebildin. Uzun zaman oldu ha?
1: Neler oluyor Trevor? Karın seni yine kapı dışarı mı etti yoksa CIA yeni bir savaş mı başlatıyor?
0: Sadece eski bir dostla laflamak istedim. Otursana.
1: Bunu mu buldun?
2: Memnun oldum. John Edwards, MI6. Hakkında çok şey duydum.
1: Kanaman var.
0: Aa, merak etme. Önemli değil. Sadece ufak bir burun içi tümör. Arada bir kanıyor. Ameliyat için bir türlü zaman bulamıyorum.
1: Yerinde olsam ihmal etmezdim. Tedbirli olmak lazım. Gecenin bir yarısı burada ne işin var söylesene.
0: Pekala, sadede gelelim. O sevimli gazeteciyle baş başa yaptığın küçük görüşme yüzünden buradayız. Tam olarak ne konuştunuz?
1: Ne diyebilirim ki Trevor? Yani ben bir fedaiyim. Biliyorsun, iş tanımının bir parçası da insanlarla konuşmak.
0: MI6'den ayrıldığında bir anlaşmamız vardı. Sen bizim işimize karışma, biz de seninkine karışmayalım. Sana söylemiştim. Oyuna dönmeye çalışırsan seni ortadan kaldırırım. Şimdi, belgelerden bahsetti mi?
1: Bu 12 yıl önceydi Trevor. Neden şimdi konuyu açıyorsun? Ne olduğunu biliyorsun. Ruslar belgeleri ele geçirdi. Görev başarısız oldu.
0: Şey, aslında gerçek bundan biraz daha karmaşık çıktı.
1: Lütfen aydınlat beni.
2: Sağlığın için endişeleniyoruz Martin.
1: Ne demek oluyor şimdi bu?
2: Seni bulacaklar. Elton da dün sabah senin kadar şanslı değildi.
1: Kimdi o?
2: Bizimkilerden biri. Ona fazla yaklaştı. Hazırlıksız yakalandı.
0: Riskler arttı Martin. Ruslar Birleşik Krallık'ta defalarca sinir gazı kullandı ama iş bizim topraklara sıçradı. Bunu biz savaş eylemi olarak görüyoruz. Bizimle çalış Martin, seni koruyacağız. Aksi takdirde sen de yeni bir gülümsemeye sahip olabilirsin.
3: Baba.
1: Liz, yatağına dön lütfen. Yatağına.
0: Lisa. Seni son gördüğümde altın bezleniyordu.
3: Uyuyamıyorum.
1: Yatağına dönmen lazım tatlım, tamam mı?
3: Hı.
0: Nasıl bir kız bu böyle? Ne çabuk büyümüş. Tıpkı annesine benziyor.
3: Ben kendime benziyorum.
0: Bak Martin, Rusları zerre kadar umursamamanı anlıyorum. Tamam, ama o belgelerin Kiev'de bize ihanet eden o pisliği ortaya çıkarabileceğinin farkında mısın?
2: Ağamızdaki o aynı bulursak, sana söz veriyorum, kurşuna dizilecek.
0: Annesinin ölümünden kimin sorumlu olduğunu öğrenmek istemiyor musun?
3: Annem bir kazada öldü.
0: Kaza mı?
1: Trevor?
3: Trafik kazası.
0: Onu anlatmadın mı?
3: Ne?
1: Tamam, bu kadar yeter. Dışarı. Liz, Liz.
0: Şu haini bir düşün Martin. Onun ortadan kalkmasını istemez miydin?
1: Trevor, sana daha önce de söyledim. Ben bu işin dışındayım. Şimdi defol git.
0: Peki. Benimle paylaşmak istediğin bir şey olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Seni görmek güzeldi Martin.

0: Özür dilerim Neyse. Sana anlatacaktım.
1: Git buradan.
0: Lütfen tatlım, beni bir dinle lütfen.
1: Bana yalan söyledin.
0: Biraz daha büyüdüğünde sana anlatacaktım.
1: Git buradan. Beni rahat bırak.
0: Lütfen tatlım, ben...
1: Bana yalan söyledin.

0: böyle olacağımıza söz ver. Söz ver.
1: Söz veririm. Söz veririm.
0: İnanmıyorum.
2: Ha, ha, ha.

0: Bugün soruşturmayı Amerikan terörle mücadele güçleri devraldı. Skratov ailesinin zehirlendiğine dair yaygın spekülasyonlar var.
1: Askeri uzmanlar, Amerikan topraklarında gerçekleştirilen bu korkunç terör eyleminin sorumlusunun büyük olasılıkla Kremlin olduğu sonucuna vardılar.
2: Liz, toparlan lütfen.
3: Ne?
2: Gidiyoruz.
3: Neden gidiyoruz? Baba!
2: Ne diyorsam onu yap, tamam mı?
3: Gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Neden her
2: zaman... Seninle tartışacak vaktim yok. Hemen toparlan dedim.

0: Tamam, sakin ol. Biraz sakin ol, olur mu? Sen ne bilmek istiyorsan...
1: Belgeleri istiyorum.
0: Ne belgesi? Neden söz ediyorsun? Bilmiyorum, ne belgesi? Lanet olsun.
1: Onları nereye sakladı?
0: Lanet, belgeler sende. O herifin omuz çantasını aldığını kendi gözlerimle gördüm. Belgeler sende. Hayır, hayır. Hey. Lanet olsun.
1: Belki bu hafızanı tazeler.

0: Tell Mom. Tell Mom. Sasha, belgelerin yerini biliyor. Onları senin için alabilirim. Beni gazeteci sanıyor. Eskiden babasıyla birlikte çalışırdım. Biliyorsun değil mi? Sana onları getirebilirim.
1: Getireceksin.
0: Evet.
2: Файлы и журналистка. 24 часа.
1: Belgeleri ve gazeteciyi istiyorum. Ölü ya da diri, umurumda değil. 24 saatin var.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Şiştim, şiştim. Meğerse glutensiz olunca şişmiyor musun? Yarla yapmış. Vitaminlerle, minerallerle de zenginleştirmiş. Doğal lif kaynağı. Glutensiz olmasından belli.
3: Yaylanan geldi belli.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Glutensiz, yani siz şişmezsiniz. Glutensiz olmasından belli.
3: Yaylanan geldi belli.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.

0: Lisa, baban benim için bir hediye alıyor. Uslu durursan biz de uslu dururuz. İstediğin kadar şeker, cips ve gazoz alabilirsin, tamam mı?
1: Meyveli smoothie istiyorum. Çilek, yaban mersini, ahududu ve 2 bardak ıspanak.
2: Принеси ягодный смузи.
0: Çizgi film sever misin?

0: Az önce Soho'daki Shaftesbury Caddesi'ne park etti Maximilian Kulübü.
1: İçeri girdi.
2: Git bir bak. Çıktım dediysem çıkmışımdır.
3: Merhaba dostum.
4: Merhaba.
3: Maxim buralarda mı?
4: Kim soruyor?
2: Zorba seni görmek istiyordu.
1: Vay canına, Zorba gelmiş. Otursana. İster misin?
2: İstemem.
1: Bu saatte seni buraya hangi rüzgar attı?
2: İş konuşabilir miyiz biraz?
1: Evet, tabii. Konuş bakalım.
2: Yakında bir adamla dövüşeceğim. Ermeniymiş yani. İşin komik yanı, Ruslar bu Ermeni adamın maç sırasında nalları diktiğinden bahsediyor.
1: Nalları dikmek mi? Demek istediğin ölmek mi?
2: Anlaşılan kız da bu işin içinde. Ukraynalı bir kız. Sarı saçlı. Boynunda Anka kuşu dövmesi var. Gazeteci olduğunu söylüyor. Bu konuda bir şey biliyor musun?
1: Bilmem mi gerekiyor?
2: Çünkü bunu buldum. Cüzdanında.
1: Yani...
2: Yani artık bu saçmalığı bırak bana, zamanı geldi Maxim, değil mi? Nerede o?
1: Ses tonunu beğenmedim Zorba. Hey!
2: Otur. Sakin ol.
1: Onu nasıl soktun buraya?
2: Seni görmeye geldi değil mi? Beni böyle buldu.
1: Sen ölü bir adamsın artık.
2: Telefonunu çıkar. Lanet telefonunu çıkar. Bir daha söylemeyeceğim, hadi.

0: Yakın mesafede ama yumruk atamıyor. Bu yüzden rakibinin kollarını sıkıştırıp aynı anda onu geriye itiyor. Spence iplere doğru nasıl itiyor gördün mü? Birçok dövüşçü bu durumda tedirgin olur. Özellikle de Sean Spence.
1: Yani sence Dumanlı Joe mu kazanacak?
0: Aa evet. Ben onu oynardım. 70'e 30 oranla en az. İşte gidiyor. Oo, acıtmıştır. Ben demiştim. Keşke oynasaydım.
1: Oynasa mıydın?

0: Yardıma geldim. Baban dostumdu. Aynı şeylerin senin de başına gelmesine izin vermeyeceğim. Telefonunu ver.
1: Neden?
0: Sence seni nasıl buldum? Al şunu. Güvenlidir. Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorsun değil mi?
1: Onlar beni korkutamaz. O belgelerin yayımlanmasını istiyorum.
0: Babanın intikamını almak için mi?
1: Evet. Ve diğerlerinin de. Günlüğünü buldum. Son yazısı Kızıl Yıldız dediği bir kadınla yaptığı görüşmeyle ilgiliydi. Kızıl Yıldız kimyasal silah programına dair kanıtlar toplamış. Novichok'un formülünü ele geçirmiş. Hatta numune bile vardı.
0: Babam bana bunu söylememişti.
1: Kızıl Yıldız onları görüşmeye getirmenin riskli olduğunu düşünmüş ve bir bankaya koymuş.
0: Bankaya mı koymuş?
1: Evet.
0: Nerede bu banka Sasha?
1: Benden başka bilen yok. Bankanın adresi onun günlüğündeydi. Onu yaktım. Kızıl Yıldız babama kasanın şifresini vermek istemiş.
0: Lanet olsun. Çok zekice.
1: Şifreyi almak için yardımın lazım.
2: Görev başındayken uyuklamak mı?
0: Bırak çalsın. Önüne dön, bana bakma. Ellerini göreyim.
3: Kimsin sen?
0: Sen beni boş ver. CIA'nin sistemine gir.
2: Biz ticaret şirketiyiz.
0: Beyninin güzel monitörünün üzerine saçılmasını istemiyorsan dediğimi yap. Hey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu oyunu bilirim. Bir gerçek, bir de sahte şifren var, değil mi? Sana bir tavsiye. Gerçek olanı gir. Tamam. Kızıl Yıldız operasyonu. Ne varsa hepsini çıkar. Devam et. 12 yıl önce Kiev. Tamam. Tamam, dur. Şu el yazısı not. Sarı el yazısı not. Evet.
1: Bir minibüs geldi. Silahlı adamlar var. Hemen çık oradan.
3: Şifreli erişimim yok.
0: Çıktısını al. Hepsinin. Çıktı. Geliyor mu, gelmiyor mu?
3: Geliyor.
0: Hadi. Kalk. Yürü. Kaçış rotası nedir?
3: Ne?
0: Lanet kaçış rotası.
3: Arka duvarda.
0: Nerede?

0: Martin? Neler oluyor?
1: Bir rehinem var.
0: Hadi ama Martin, bunu konuşalım olur mu? Hadi ama, elinde silah varsa bırak şunu, kimse zarar görmesin. Duyuyor musun? Martin. Martin, oraya geliyorum. İkiniz oraya. Hadi.

Oyun bitti dostum. Yavaşça kalk.

Ah!

parti bitti mi artık.

0: Kremlin Moskova, Rusya.
1: Прошло 10 часов. Надави на него.
2: Да, я все выполню.
3: Yani MI6 CIA hepsi peşimizde mi?
4: Endişelenmemiz gereken o değil.

0: Gördüğüm hiçbir gazeteciye benzemiyorsun.
1: En iyisiyim de ondan. Baban da öyle dememiş miydi?

0: Lanet olsun!
1: Ne oldu?
2: Şifrelemeyi değiştirmişler.
3: Martin! Etrafın sarıldı. Ellerin başının üstünde dışarı çık. Zor kullanacağız. Son uyarı Martin. Güzel. Çok güzel. Şimdi ilerle. Yavaşça.
1: Adamlarına silahlarını indirmelerini söyle. Dediğimi yap yoksa onu öldürürüm. Aradığın belgeler bir bankada. Martin kasanın şifresini ezbere biliyor. Bunu bilen tek kişi o. Şimdi söyle bana. Beynini dağıtayım mı ha?
3: Bu beni çok üzer sevgili Sasha.
1: Öyle mi?
0: Tanrı aşkına Trevor.
1: Silahlarını indirmelerini söyle. Hemen.
3: Hadi ama. Lütfen.
1: Bankanın yerini bilen tek kişi benim.
3: Sakin ol.
1: Üç.
3: Blöf yapıyorsun.
1: İki.
2: Sasha, ne yapıyorsun?
1: Bir.
3: Tamam.

0: Sana demiştim, o belgeleri her şeyden çok istiyor.
1: Uyan. Ne istedi?
2: Birbirinizi çok iyi tanıyor gibisiniz.
0: Kiminle?
2: Benimle oyun oynama Martin. Kimden bahsettiğimi biliyorsun.
3: El yazısıyla yazılmış bir not dedim. Sarı bir kağıt. Sadece şifreli halini yazdırabildim.
0: Bir sürü sorun olduğundan emin misin Sasha? Ama bana güvenmen lazım, tamam mı?
4: Şifreleme ne zaman güncellenmiş?
3: 6 ay önce.
4: Güzel. O zaman aradığını bulamamış.
0: Bak inan bana, ben de senin kadar korkuyorum.
2: Ben korkmuyorum.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kıllı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
7: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
6: Yıkıldın mı şu an?
7: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki, zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
12: uyar. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
13: Hız peşindeyim.
12: Oo.
13: İşçi kendime göre özelleştiriyorum.
14: Büyük kolaylık.
12: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
15: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
12: Hep önde olacaksın değil mi?
13: Her zaman. Ben isterim.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
4: Bu numarayı takip eden oldu mu?
5: Evet. Ama numara hiçbir şebekeye kayıtlı değil.
6: Hey dostum, keyfini çıkar.
4: Bu telefon numarası değil. Lanet kasanın şifresi. Yazdır şunu.
7: Şimdi ne yapacağız?
6: Kredi kartın var mı?
7: Evet.
6: Ver bana. Tuzak kuracağız.
7: Tuzak mı?
6: Evet. Trevor kasanın şifresini biliyor. Onu tuzağa çekeceğiz.
4: Durum bildir.
8: Yaklaştım. Onu kaybettik.
6: Affedersiniz, özür dilerim. Affedersiniz, önüme bakmıyordum galiba değil mi? Özür dilerim, affedersiniz. İngiliz, sorunlu olur mu?
5: Buldum. Sasha az önce Moskova'ya 2 bilet aldım. Şehir merkezindeki bir otele. Hemen arıyorum.
4: Boşuna uğraşma. Moskova'ya gitmiyorlar. O kadar da aptal değil. 160 kilometre çapındaki tüm havalimanlarında Sasha Stepanenko adlı bir yolcu var mı diye bak. Trenlere de bak.
5: Peki ya Martin?
4: Gerçekten kendi adıyla seyahat edeceğini mi sanıyorsun? Londra'daki tüm havalimanlarının güvenlik kamerası kayıtlarını çıkar hemen.

0: Çok güzelmiş. Gerçekten senin mi? Bileziğin.
1: Sergey Skuratov ve eşi Yulia'nın Rusya'nın geçmişte geliştirdiği türden askeri sınıf bir sinir gazıyla zehirlenmiş olduğu artık kesinleşmiştir. Bu Novichok olarak bilinen sinir gazı grubuna ait bir maddedir.
2: Umarım haberler güzeldir Martin.
3: Belgelerin yerini biliyorum.
4: Biraz daha zaman lazım.
5: Bak, beni kandırmaya çalışıyorsan başaramazsın. Anladın mı?
3: Kimse kimseyi kandırmıyor, tamam mı?
4: Belgeler Kiev'de. Sasha beni oraya götürüyor. Çok yaklaştık. Biraz daha zaman lazım.
2: Doğru söylediğini nereden bileceğim?
3: Belgeleri istiyor musun,
4: istemiyor musun?
5: Babana merhaba de.
0: Baba?
4: Bir tanem. İyi misin?
3: Ne yapıyorsun?
0: Şey, galiba ben pedikür yaptırıyorum. Ne zaman geliyorsun?
5: Bu kadar yeter.
0: Onunla biraz daha konuşmak istiyorum. Beni özlemiştir.
5: Eminim özlemiştir.
0: Senin çocuğun yok değil mi? Anne olsaydın bunu yapmazdın.
5: Beni tanıdığını mı sanıyorsun?
0: Olsaydı senden nefret ederdi.
5: Kendini zeki bir kız sanıyorsun değil mi? Güzel. Sana anne ve babanla ilgili bir hikaye anlatayım. Ne yaptı biliyor musun? Baban ona gazeteci olduğunu söyledi. Onu seviyormuş gibi davrandı ama aslında bir casustu. Şimdi söyle bakalım zeki kız. Onun için nesin? Bir kaza mısın? Ya da belki iyi bir kamuflaj.
0: Bir şey bildiğin yok. Ben bir aşk çocuğuyum, bana anlattı.
5: Tamam yeter. Maça geç kalamayız.
6: Bulduk. Kiev'e uçuyorlar.
3: Pekala. Ukraynalı dostlarımızla iletişime geç. Albay Zelenko'yu iste ve ona fotoğrafı göster. Söyle. Gözlerini onlardan ayırmasınlar. Hadi benimle gel, gidiyoruz.
7: Borispil Havalimanı, Kiev, Ukrayna.
8: Вітаю. Чи можете допомогти?
9: Арашкіра.

0: 1992'de kimyasal silah programımızı sonlandırdık. Rusya'da bulunan tüm kimyasal silahları imha ettik.
1: Martin bak.
0: Ancak aynı zamanda Rusya'ya yönelik bu provokasyon etrafında yaşanan her şeye karşı son derece şüpheci bir tutum sergileyeceğiz. Ve doğal olarak gerçeği öğrenmek istiyoruz.
2: Rusların bu konudaki tutumu giderek daha tuhaf bir hale alıyor. Sıradaki adım ne biliyor musun? Amerikalıları suçlamaya başlayacaklar.
1: Bana babamı hatırlatıyorsun.
2: Baban çok cesur bir adamdı. Ve çok inatçı. Sana benziyordu.
1: Kiev'den neden ayrıldın?
2: Ben de birini kaybettim.
1: Bir kadın mı? Öldü mü?

0: Görev başındayken duygularını işe karıştırma Martin. Bu hata yapmana neden oldu. Unuttun mu? Bunu istemeyiz. Bunu istemeyiz.
1: Haklıymışsın. Üçüncü roundda nakavtla kazandı. Nereden bildin?
2: Anneme ne oldu?
1: Boş ver şimdi.
2: Hayır. Anlat, bilmek istiyorum.
1: Bunu ben anlatamam. Babana sormalısın.
2: Anlat.
1: Annen tehlikeli bir durumun içindeydi. Baban onu kurtarmaya çalıştı. Ama annen vuruldu.
2: Vuruldu mu?
1: Bir kurşunla.
2: Kim vurdu? O mu?
1: O bir kazaydı Lisa.

0: Bundan sonrasını ben devralırım.
1: Çıkayım otur.
2: Seni aramızda görmek ne güzel Trevor. Vay vay vay. Öngörülebilir olmaya başladın dostum. Gerekirse silahını doğrult ve ateş et.
3: İçeri gir.
2: Bunu bizzat getirmen ne güzel Trevor. Şifreyi gir. Yanında olduğunu biliyorum.
0: Beni fazla abartıyorsun. Ne bu Martin? Ruslarla hızlı bir takas mı? Eski işvereninden intikam mı alıyorsun? Ne?
2: Yap hadi şunu.
0: Yoksa yeni kız arkadaşın seni halkın davasına mı kattı? Anlaşmayı yatak odasında mı imzaladınız?
2: Bak bu kadar saçmalık yeter. Aç artık şunu.

0: Yerinde olsam bunu yapmazdım. Ya bu bir tuzaksa? Bir düşün. Kızı Yıldız FSB ajanıydı. Ya bizi mahvetmek istiyorsa? Dur! İçinde Novichok var.
1: Sasha. Tamam mı?
2: Beyler yukarı. Geri çekilin koridorun sonuna. Hadi yoksa onu öldürürüm.
0: Az önce ölüm fermanını imzaladık dostum. Bil ki ajan sana çok kızacak.
1: Aa, öyle mi dersin? Şansımı deneyeceğim yine de.
0: Hey Sasha, bu adama güveniyor musun? Babanın güvendiği gibi. Biliyorsun 12 yıl önce...

0: kötü görünüyor.
1: Sadece bir çizik. Kurşun delip geçti. Şanslıydım.
0: Ukrayna tıbbı en iyisidir. Biraz acıtabilir ama sen koca adamsın değil mi?
1: Saşa, ne yapıyorsun?
0: Onlardan birisin.
1: Açıklayabilirim.
0: Kıpırdama. Yemin ederim vururum.
1: Beni vurursan kızımı da öldürürsün. Ruslar onu kaçırdı.
0: Kıpırdama. Saçmalıyorsun.
1: Doğruyu söylüyorum. O belgeler bana lazım. Ha, tamam mı? Kızımın hayatı buna bağlı. Babanı öldürenleri ifşa etmek istediğini biliyorum ve bunu çok iyi anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama amaç araçları haklı çıkarır mı?
0: Gerçekten sana inandığımı mı sanıyorsun?
1: Kendine şunu sor, tamam mı? Baban küçük bir kızın hayatını feda eder.
0: Babam miydi? Hakkında hayır. Hiçbir şey bilmiyorsun.

Görev başındayken duygularını işe karıştırma Martin. Onu çıkaracaksın. Söz ver bana.

0: neden olur? Bunu istemeyiz. Hatay.
1: Olga.
0: Görev başındayken duygularını işe karıştırma.
1: Olga.
0: Hata.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: süt

0: abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Evet.
1: Martin?
2: İstediğimi aldın mı?
0: Evet. Evet, istediğin şey bende.
2: Belgeler ve gazeteci?
0: Evet. Evet, Elise'le konuşmak istiyorum.
2: Al, babanla konuş.
3: Baba. Beni almaya ne zaman geleceksin?
0: Seni seviyorum bir tanem.
3: Baba, sesin bir tuhaf.
0: Sadece seni çok sevdiğimi unutma, olur mu?
3: Baba, beni korkutuyorsun.
2: Pekala Martin, gece 10'da buluşacağız.
1: Oyun oynama.

0: İlla günümü mahvedeceksin değil mi?
1: Trevor, yardımın lazım.
0: Martin Baxter yardım mı istiyor? Ne büyük sürpriz.
2: Kaçırdılar. Ruslar Lisa'yı kaçırdı ve onu öldürecekler. Bu gece saat 10'a kadar kasayı onlara teslim etmezsem ölecek.
0: Kasa nerede?
3: Seni kasıkladı değil mi?
0: Şimdi de benden yardım mı istiyorsun? Kasayı geri alıp Ruslara mı vereceğim?

0: Anlaşma hala geçerli. Ama oyunun kurallarını biliyorsun. Nerede olduğunu söyle. Martin.
1: Hanımefendim, araçlarınızda takip cihazı var mı, öğrenmem
2: bayım
1: lazım.
2: Bayım, polisi aramam lazım.
3: Lütfen sakin olun.
1: Takip cihazı var mı dedim. Şu arabayı bul bana hemen. Adı Tyler, Elson Jamie Tyler.
3: Pazar İşki'ye park edilmiş, merkez tren istasyonu.
1: Thank you.

Özür dilerim.

0: Aferin sana Martin. İstediğimizi elde etmek için tüm becerilerini kullandın. O gazeteciye karşı hislerin olduğunu biliyorum. Ama o önemli değil. O sadece bir sivil zayiat.
1: Deneme. Kontrol. Duyuyor musun? Deneme.

Önemli olan sensin. Kızımız ve misyonumuz. Seni çok seviyorum Martin.

0: Silahsızım. Cebimden telefonumu çıkaracağım, tamam mı?
1: Sana ne dedim? Oyun oynama.
0: Sana bir bağlantı göndereceğim. Bir video yayını bağlantısı. Aç onu. Belgeler oradan. Lisa güvende olur olmaz adresi gönderirim. Seni duyabiliyor.
1: Sasha.
2: Я слышала, у тебя для меня приятный подарок.

0: Bu kızımın bileziğiydi.
1: Üzerinde ne yazıyor?
0: Maşa.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi git.
2: Отведи ее.
3: Yakında hepsi bitecek tatlım. Söz veriyorum.
4: Он чист!

0: Saksahanskaya sokağı 97 birinci kat.
1: Yetti mi istiyorsun?

0: Şimdi! Yürü! Sakın kalkma!
1: Она пуста.
2: Что?
1: У нее нет патронов.
0: İyi misin bebeğim?

0: Ben de.
1: Sakın yapma Martin. Belgeleri yayınla.
0: Bana ne olursa olsun arabadan çıkma, tamam mı canım?
2: Baba, hayır, yapma.
0: Arabada kal.

0: Kızı bırak. Kasayı sana atacağım.
1: Lanet belgeleri.
2: Sakın yapma.
3: Baba! Baba! Baba!
4: На колени. Я сказала на колени.
5: Передавай своему папаше привет.

Sasha! Çantayı uzat ve yavaşça buraya doğru yürü. Kaçışın yok Sasha.

0: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
4: uyar. Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Segway ZD3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. MediaMarkt. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Seni gördüm ve artık iyiyim. Sana nasıl davranıyor? Koruyucu annen.
1: İyi.
0: Öyle mi?
1: O bana çorba yapıyor. Borş çorbası. Çok lezzetli. Ona bir televizyon aldım. Bir de bilgisayar.
0: Öyle mi?
1: Kızım Marina Moldova'da yaşıyor. Artık onunla internet üzerinden konuşabiliyor. Marina çok tatlı bir kız.
0: Dur biraz. Ona televizyon ve bilgisayar mı aldın? O kadar parayı nereden buldun?
1: Kazandım.
0: Kazandın mı?
1: O Rus kadın biraz tuhaftı. Kumar oynamaya bayılırdı ama bokstan hiç anlamıyordu. Ben de ona tüyo verdim. Yarı yarıya.
0: Onunla ortak mı oldun?
1: Evet. Ben hesap yaptım, o parayı koydu. Ve aslında çok kazandık.
0: Sen her zaman çok akıllıydın. Gel buraya. Seni özledim. Seni çok özledim.
1: Baba.
0: Evet.
1: Anneme gerçekten olduğunu anlattı bana. Onu kurtarmaya çalıştığını söyledi. Bir kazaymış.
0: Biliyorum. Sana anlatmam gerekirdi. Benden nefret etmeni istemedim.
1: Önemli değil baba. Önemli değil.
0: İyi bir baba olamadım, değil mi?
1: O kadar da değil. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
1: Biz bir takımız. Unuttun mu sen ve ben?
0: Takımız.
1: Öyleyiz.
2: Borisov Havaalanı'na taksi. Kurtarın artık beni bu ıssız yerden. Lisa. İyi misin?

0: Bu isim tanıdık mı? Bu sadece bir kopya, aslı güvenli bir yerde. Bana ya da babama bir şey olursa gerekli yerlere ulaştırılacak. Onu çıkaracağından eminim.
1: Sevgili Lisa, umarım iyisindir ve koruyucu annen sana iyi bakıyordur. Hayatımı kurtardığın için sana daima minnettar olacağım. Bu zarfın içinde CIA MI6 ağındaki çift taraflı ajanın adını bulacaksın. Lütfen dikkatli ol. Unutma, kurtların arasında yaşıyorsan kurt gibi olmalısın. Dostun Sasha Stepanenko.
2: Belgelerin Rusya'da çevrim içi olarak yayımlanması yıllardır görülen en büyük halk protestolarına yol açtı. Sasha Stepanenko, bu belgeleri kamuoyuna açıkladınız. Kremlin'den gelen ilk tepki belgelerin sahte haber olduğu yönünde. Buna cevabınız nedir?
1: Madem bu bir yalan haber, neden Rusya'nın merkezindeki kimyasal silah laboratuvarı denetlenmiyor? Komünist dönemlere geri dönmüşüz gibi. İmha programı muhalif aktivistleri ve gazetecileri hedef alıyordu. Tıpkı babam gibi. Ama bu sadece Rusya'ya özgü değil. Nesnel gerçek kavramı her yerde tehdit altında. Uluslararası basın mensupları olarak bir araya gelmemiz gerçekten çok önemli. İfade özgürlüğü için birleşmeliyiz. Aksi takdirde tarihimiz yalanlarla dolu olacak.

0: Liza'nın vegan atıştırmalıkları.
1: Merhaba Liz.
2: Merhaba.
1: Aç mısın?
2: Evet.
1: Öyle mi? Peki ya gazetecilik? Çok havalı bir meslek, öyle değil mi?
2: Bilemiyorum. Çoğunlukla masa başında çalışıyorsun. Yani sonuçta bilgisayar başında tıkılıp kalıyorsun, öyle değil mi?
1: Evet ama seyahat etme, insanlarla tanışma şansın oluyor.
2: Seyahat mi?
1: Evet.
2: Maaşı nasıl?
1: Hadi ama Liz, her şey parayla ilgili değil, değil mi?
2: Boks haberleri yapabilirim.
1: Evet, olabilir. Ayrıca ne bileyim, ulusal baleyi de haber yapabilirsin.

0: Mutfak kapandı. 11'de kapatıyoruz. Sabah tekrar...
1: Феникс на позиции.
2: Выполняй.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Mart'la tam zamanı. Samsung 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında Algida dövme 130 lira.
1: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve.
2: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
1: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
2: Aldığınızdan daha fazlası.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Sizi Fuzuli uyar.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da IMAX'te.

0: Saçlarını mı uzatıyorsun?
1: Aslında uzatsam mı? Ama en son berbere gittiğimde saçımı sıfıra vurdurmuştum. Ki o zamanlar evet, rastalıydı.
0: Doğru.
1: Düşün yani.
0: Evet.
1: Kafamın üstünde bzzz
0: diye
1: geziniyor.
0: Öyle. Evet. Kesinlikle.
1: Çünkü kafamın ortası kuş tüyü.
0: Evet, şuralar gibi. Biraz evet, keşiş saçı gibi değil mi?
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: geri kalanında saç var dostum. Ben Enrico. Bu çok güzel.
1: Bayıldım buna.
0: Benim gibi bir başka tutkun Fast Thousand'la birlikte
1: içeri giriyoruz.
0: Yine eski hazinelerin peşindeyiz.
1: Geldik bak.
0: Ülkenin dört bir yanındaki kulübelerde. Aman tanrım, burası define adası gibi. Hepsini alacağız.
2: Bu şahane.
0: Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Shropshire'ye gidiyoruz. Rob Talley adında bir adamla görüşeceğiz. Hani şu lambacılar vardı ya. Açıkçası çok heyecanlıyım çünkü onunla konuştuğum kadarıyla...
1: Evet.
0: Adamın elinde ne ararsan var.
1: Tamam, güzel. Ne gibi mesela?
0: Pompa.
1: Evet.
0: Tabelalar.
1: Evet.
0: Motosikletler.
1: Oo, adamda her şey var ya.
0: Ne ararsan.
1: Evet.
0: Belki tek tük arabası bile vardır.
1: Daha ne olsun ki?
0: Rob'la ilgili ilginç olan şu, hı-hı, eskiden Birmingham'da tamirhane işletiyormuş.
1: Hadi be.
0: Gerçekten.
1: O zaman iyi bir adamdır, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İnsan atölyede çalışırken ister istemez bir şeyler biriktirebiliyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet, emekli olunca biriktirdiklerine bir bakıyorlar.
0: Çok kıymetli.
1: Evet.
0: Bir gün emekli olmayı düşünüyor musun?
1: Emekli olsam ne yaparım biliyor musun?
0: Ne?
1: Bunu.
0: Elimizde bir lambayla mı yoksa emeklilik planıyla mı döneriz bilemiyorum ama Shropshire'a geldik işte. Rob, burası beni acayip heyecanlandırıyor. Baksana, burada bir sürü ganimet var.
3: Değil mi?
0: Biraz koleksiyonundan söz etsene.
3: Aslında ben koleksiyoncu değilim. Daha çok...
0: Değil misin?
3: Daha çok istifçiyim.
0: Ha evet, ben de öyleyim.
1: Ama aslında aynı şey sayılır.
3: Evet, çünkü bu motosikletlerin çoğu 40 yıldır bende.
0: Vay.
3: O zamanlar onları koleksiyon yapmak için almıyordum. Dükkanım küçüktü ama güzel işliyordu. Bu yüzden yeni bir motosiklet istediğimde eskisini elden çıkarmama gerek kalmıyordu.
0: Belirli bir zevkin var mı? Burada eski İngiliz yapımı şeyler görüyorum.
3: Birmingham'la olunca evet, insan istiyor işte. Oradaki her markadan birer motorum olsun.
0: Oo, hepsinden mi?
3: En popüler markalardan birer tane
0: öyle
3: aldım.
0: Mi?
3: Ne yapayım?
0: Evet.
3: Bu da benim zarfım.
1: Tamam. Peki şimdi sadede gelelim. Buradaki her şey satılık mı?
3: Hayır, her şey değil.
0: Sadece iyi parçalar.
3: Hatıra eşyalarının bazıları 80'lerde işlettiğim tamirhaneden kaldı.
0: Pekala. Anlıyorum.
3: Onlara bayağı bağlandım açıkçası.
1: Gayet normal.
0: Evet.
3: Bir de istifçilik olunca eşyaları ellerinden daha fazla değer biçiyor.
0: Doğru.
1: Anladım.
3: Evet. Yani onlardan ayrılmakta zorlanıyorsun.
0: Kesinlikle doğru, haklısın Rob ama evet, sana şunu söyleyeyim. Biz seni doğru yola getiririz. Pekala peki dostum. Eşyalarını karıştırmamıza izin
3: evet,
0: verdiğin için
3: teşekkür
0: ederim.
3: Rob.
1: Görüşürüz.
0: Gerçekten sağ ol. Hadi bakalım şuradan
1: evet,
0: başlayalım.
1: Evet, başlayalım hadi.
0: Aman tanrım.
3: Görüşürüz.
0: Rob'un garajı bir istifçi cenneti. Bir sürü otomobil hediyeliği var. Büyük, küçük ne ararsan. Bahsettiği gibi birbirinden güzel motosikletleri var. İlk olarak şuna bir bakalım. Bence bu 350'lik. İşin ilginç yanı savaş öncesi olduğuna kalıbımı basarım. İlk Selaltı depolu modellerden biri. Wolverhampton merkezli bu üretici... İngiltere'nin ilk motosiklet üreticilerindendi. İlk dönemlerde benzin deposu şasenin altında kalan düz modeller yapıyorlardı. 20'lerin sonuna doğru o modern depoları geliştirdiler. Ama bu elimizdeki bence çok nadide. İlk dönem sele üstü depolu bir parça. Ters fren kollarına bayıldım. Bir dakika, şunu biraz elden geçirmek lazım.
1: Evet, onun biraz bakıma ihtiyacı var.
0: Ama ne muhteşem bir makine. Şimdi bak, şu motosiklet de sanırım özel bir üretim.
1: Bu çok güzel bir motor.
0: Dur biraz, şunu bir çekeyim. Bence Rob bunun üstünde biraz çalışmış ha, ne dersin?
1: Bence de.
0: Biraz arazi motosikleti, biraz atölye yapımı,
2: biraz Brett tarzı.
0: Yani modernleştirilmiş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Yarış kazanan motosikletleriyle ünlenmiş Londra merkezli bir marka bu. Üretimi 1967'de sona erse de yarış dünyasında hala çok popüler.
2: Rob, bunu sen mi yaptın?
3: Brad Tracker bilimi evet, diyorsun. Evet, evet.
2: Gerçekten iyi iş çıkarmışsın.
3: Ha, teşekkürler. Kulübedeki parçalarla dış görünüşünü biraz toparladım o kadar. Motorcu buluşmalarına gittiğimde insanların çok evet, daha fazla ilgisini tabii, çekiyor. Bu da şaşırtıcı
1: evet,
3: çünkü bana neredeyse hiçbir maliyeti
2: bence
3: olmadı.
2: Bence çok güzeldi.
1: Evet.
0: Şu köşede de motosiklet dünyasının başka bir efsanesi saklı. Ve bu seferki çok farklı. Nesi bu kadar özel dersin?
1: BSA bu.
2: Öyle mi?
1: BSA motor ünitesi var. Bayağı havalı bir özellik. Ha. Koleksiyonunda eksik olmayan ya da eksiğim yok diye düşünen BSA meraklıları için çok iyi bir parça.
2: Bak çim biçme makinesi.
1: Evet ama artık bunu aşman
2: gerekiyor. Biliyorsun bu işte ağzım fena
1: biliyorum,
2: yandı.
1: Biliyorum biliyorum.
2: Daha başında girdiğim ilk kulübelerden birinde...
1: Aynen ama 50
2: sterlinlik bir biçme makinesine 300 sterlin verdim.
1: Ama bir bence daha kötü anlaşmalar da yaptım.
2: Hadi canım.
0: Çim biçme makinelerine ek olarak Rob'daki tabela sayısı resmen cebir kitaplarındaki formülleri sollar. Şuna bir baksanıza.
1: Artık bu işe yaramaz diyeceksin belki ama
2: evet,
1: ben
2: öyle,
1: bunu gerçekten beğendim.
0: Nostaljik aküler. Çok güzel ama değil mi? Nasıl, beğendin mi?
1: Şahane görünüyor.
0: Umarım bunun ışığı yanıyordur.
1: Evet.
0: Aa, bir de gaz yağı tabelası var burada.
1: Üzerindeki gün doğumu logosu ne güzelmiş.
0: Motosikletlerin ardı arkası kesilmiyor. Atölyedeki şu nadir parça da bunlardan biri.
1: Pekala, bu Flying Squirrel denen model
2: evet,
1: mi?
2: Bak şunu söyleyeyim ki bunlar dönemlerinin çok ilerisindeydi. Daha önce hiç kullanmadım ama görünüşleri bile dönemin motosikletlerinden bayağı farklıydı.
1: Evet.
2: Anlıyorsun değil mi?
1: Doğru dedin.
2: Bak arka freni buraya nasıl koymuşlar. Bir nevi ters yöne bakıyor gibi. Anladın değil mi?
1: Öyle ama bunun çok iyi çalıştığını tahmin edebiliyorum. Biliyor musun?
2: İyi bir manivelayla eminim daha iyi
1: doğru,
2: çalışır. Yağ buraya, yakıt
1: evet,
2: buraya. Rob'un biriktirdikleri o kadar çok ki evdeki mobilyaların arasında bile var. Vay canına.
1: Gözde parçalar sanırım burada.
0: Rob'da özel yarış motorları, birkaç tane de İtalyan harikası. Ve iki tane de nostaljik arazi motoru var. Ama hiç umutlanmayalım. Hepsini evin içinde tutuyor. Satmaya niyeti yoktur herhalde. He?
1: Bence de.
2: Ne düşünüyorsun? Neden hoşuna gitti? Bütün hatıra eşyalarına bayıldım.
1: Evet.
2: Hepsini alabilirim.
1: Bence Alan şu küçük BSA motorlu çim biçme makinesine bayılır ama bana öyle bakma.
2: Bu tam Brett tarzı.
1: Evet ya, kesinlikle. Akü tabelası.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Tanrım burada o kadar çok şey var ki.
1: Doğru.
2: Bu antika mı?
1: O eski motor da çok güzeldi. Dışarıdaki şu tabela da fena parça değildi hani.
2: Şimdi acaba.
1: Biraz konuşalım.
2: Evet, biraz sürebilir.
1: Bence de.
2: Çok heyecanlıyım.
1: Hadi o zaman sıkı pazarlık lazım. Göster hünerini.
2: Tamamdır. Önce şurada bir keşif turu atalım.
3: Tamam.
2: Bir antikan var.
3: 1928 model seri tipi.
2: Satılık mı?
3: Yani belki satabilirim ama ona biraz bağlıyım açıkçası.
1: Şu klasiklerde.
2: Evet, tamam.
3: Evet.
2: Brad tarzındaki evet, motosiklet ne kadar? Hı?
3: Buna talip olan biri çıktı aslında. Ben
2: gerçekten
3: reddettim
2: mi
3: adamı?
1: Evet.
3: Bana 2,5 teklif etti. Ben ise 3 civarı istiyordum.
1: Peki tabelalar? Önce şu arkamızda duran tabeladan başlayalım.
3: Yıllarca tamirhanemdeki tezgahın evet, altında yüzüstü yattı. 50 sterline bırakırım.
2: Tamam, elini sık.
3: Evet.
2: Vay be. Bence çok makul bir fiyat Rob.
3: Evet.
2: Bir de ışıklı akü kutun var.
3: Evet.
2: O satılık mı?
3: Evet.
2: Ne kadar?
3: 150 sterlin civarı düşünüyorum.
2: 150 sterlin istiyorsun ha?
3: Evet.
1: Köşede küçük BSA motorlu bir çim biçme makinesi var.
3: Evet. Dedemin kulübesindeydi.
1: Pekala.
3: Çim biçme makinesi tamircisinde çalışan bir arkadaşım vardı. Benim için restore etti ama
1: tamam,
3: 30 yıl önce.
1: Evet, evet.
2: Bunun fiyatı ne kadar Rob? Hemen söyle de aradan çıkaralım.
3: 50 sterlin.
1: Tamam, ben buna evet diyorum. Sonuçta bu klasiklerden bir motor.
2: Bitsin de hesaplaşacağız dostum.
1: Özür dilerim.
2: Şurada güzel bir metal tabela var. Bunun fiyatı ne?
1: Evet. Evet.
2: Ne kadar istiyorsun?
3: 120 civarı düşünüyordum.
2: O zaman şöyle yapalım mı? Şu garaj motoruna, ışıklı tabelaya ve bir de metal olana 2900 versem. Üzerine de 50 sterlini de ekleyip.
3: Evet.
2: Hepsine düz hesap 3000 diyelim mi?

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Sizi Fuzuli uyar.
5: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
6: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Churchill'da Rob'un ağzına kadar dolu deposundayız. 3 tabela, klasik bir motor ve sürpriz bir parça için teklif veriyoruz. Hepsine toplam 3000 diyelim. Olur mu?
8: Tamam. Pekala. Olur. Peki. Bence bu gayet
7: tamam.
8: Uygun.
7: Harika.
9: Pekala. Şahane oldu.
7: Ertesi gün bizim oradayız ve topladığımız parçaları gösteriyoruz. İlk olarak benim nefret ettiğimle başlıyoruz. Buna iyi para harcadık.
9: Bu şey 50 sterlin. Bence muhteşem bir sanat eseri.
10: 50 sterlin evet. Çok buna. O fiyata gıcır gıcır olmalıydı. Belki çalıştırabiliriz ama 50 yıldır yüzüne bakan olmamıştır.
7: Bir el atmak ister misin? Tam senlik.
10: Şöyle alıcı gözüyle bir bakarız artık buna.
9: Bunu kimse istemezse ben satın alabilirim.
7: Tamam, bu olur işte.
9: Tamam.
7: Tamam evet. Öyleyse ben hallederim.
9: Olur.
7: 50 evet. Sterlin. Sağ ol tamam. Dostum, harika. Şimdi oldu işte.
9: Hadi bakalım.
7: Üstümden evet. Büyük bir yük kalktı. Tabelaların ufak tefek temizlik ve düzeltme işleri var. Asıl mesele motosiklet. Karşımızda duran meşhur 350'lik efsane. Gerçi modifiye edilip rat tarzı yapılmış ama gayet güzel olmuş. Umarım çok zaman harcamadan çalıştırabiliriz. O zaman güzel kar da elde edebiliriz.
11: Şununla keyif çatıp gezmek tam bir zevkti. Saat gibi tıkır tıkır işlerdi.
7: Evet.
11: Bana mısın demezdi üstelik.
7: Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmaz.
11: Bana sakın bunları hatırlatmayın.
7: Ertesi sabah motoru içeri alıyoruz. Neredeyse 3000 sterlin ödedik buna. Bu klasik model için ciddi bir para ama iyi durumdaysa ve çok fazla masraf çıkarmayacaksa makul sayılır.
10: Bence çalışacak, uğraştırmayacak.
9: Bence de.
11: Bana da öyle geliyor, iyi bakılmış.
7: Hadi şunu bir çalıştırıp deneyelim. Sana bir şey diyeyim mi dostum? Tadını çıkar. Çünkü bundan sonra uğraşacağımız şey çim biçme makinesi. Faz kontağı çeviriyor. Alan karbüratörü hazırlıyor. Bendeniz de tören sunuculuğu yapıyorum. Yılan gibi kıvrak Alan sahneye çıkmak üzere.
11: Üçüncü marşta.
9: Hey!
7: İnanılmaz. Tam umduğumuz gibi. Sesi de çok güzel.
11: Evet.
7: Değil mi?
10: Harika.
7: İlk marşta çalıştığına inanamıyorum.
11: Tamam, hadi bunu çayla kutlayalım.
7: Vay canına dostum. Bu müthiş oldu. Gerçekten harika.
10: Tek bir tıkırtı bile yok.
9: Değil mi?
7: Dostum, harika. Sürmek için sabırsızlanıyorum.
10: Bu kadar, oldu işte.
7: Yani bitti mi? Çim biçme makinesinde ne yapacağız acaba? Bizim BSA motorlu makine o, klasikle aynı yaşta ama onun kadar iyi bakılmamış. Bu yüzden onu çalıştırmak biraz daha uğraştıracak gibi. Orijinal çalıştırma ipi çoktan koptuğu için faz ateşleme kapağını çıkarıyor. Alan da yerine yedek bir kevlar şerit bağlıyor. Çekip duruyorlar ama nafile. Çalışmıyor.
10: Yok, bir daha.
9: Yeterli değil. Platini temizleyelim mi?
7: Bir tur daha vurma, çekme ve sökme faslı başlıyor. Sonunda manyetoyu çalıştıran küçük temas noktalarına yani platine ulaşıyorlar.
9: Şimdi platinin üstünden geçip kalın zımparayla onu temizleyeceğim.
10: 20 yıllık oksitlenmeyi gidermek için.
9: Evet.
7: Nasıl gidiyor çocuklar?
11: Kapak çıktı, platin kontrol edildi. Şimdi tekrar evet. Topluyoruz.
7: 50 sterlinlik şu şeye bu kadar zaman harcadığımıza inanamıyorum.
11: Dostum sen buna 50 sterlinlik bir hurda yığını desen
7: evet,
11: de
7: öyle.
11: Önümüzdeki 4 yıl boyunca faz ne zaman çimleri biçmek istese bu alet çalışmayacak. O da tamir etmeye çalışırken bize çok eğlence evet. Çıkacak.
7: Önümüzdeki yarım saat boyunca bujiyi pürmüzle Depoyu basınçlı havayla temizliyorlar ama yine de makine çalışmıyor. Filizlenen biçim olsaydım kendimi şu an bayağı güvende hissederdim. Çaresiz kalan faz ip yerine darbeli matkap kullanıyor.
9: Tamam, biraz daha güçlü ve hızlı yapalım. Motoru hızlıca çevireceğiz. Anlaşıldı mı?
7: Neyle?
9: Şununla.
7: Ha tamam, havalı tabanca.
11: Formula 1 takımı gibiyiz. Baksanıza.
7: Pit evet, alanına tamam, giriyoruz. Debriyaja bas. Ve başla. Evet. Motor halloldu ama bıçaklar dönmemekte ısrarcı.
11: Kayış kaçırıyor.
7: Tamam ama sana tek söyleyebileceğim şu. Bu harika değil mi?
9: Evet, neredeyse oldu.
7: Kayışın kaçırmasına takılmayın. Çimleri biçeceğiz ama şimdi değil. Pes etmiyoruz. Yarım kutu yağlayıcıdan sonra faz ipi bir kez daha çekiyor.
9: Hadi bakalım. Evet.
7: İte kaka da olsa çalışmaya başlıyor. Evet, çalışıyor. İşte bu. İnanılmaz.
10: Çimleri biçiyoruz.
7: Çimleri biçiyoruz.
10: Yakıt sızıntısı yok. İpi çekince çalışıyor.
7: İple çalışıyor. Evet.
9: Şey, bu arada kiralama ücreti saat başına 50 sterlin.
7: Artık orasına bakacağız. Şimdi vakit kaybetmeden çayıra gidiyoruz. Önümüzde arazimizin küçük bir bölümü var. Buranın halı saha gibi dümdüz olmasını istiyorum.
9: Ne yani, burayı bununla evet biçmemi istiyorsun öyle mi?
7: Evet, götürmeden önce bir işe yarasın. Evet.
10: 36 santimetrelik biçme makinen var daha.
9: Ama ne? Bir dakika. Ne?
7: Hadi bir evet dene. Kesin çalışmayacak şimdi zaten. Hadi. Oo! Hey! Yürü. VSA motorları gibi bu makinede arada bir sağlam bir tekme yiyince kendine geliyor. Gerçi bizim fazın bu saatten sonra baş bahçıvan olacağı falan yok ya.
10: Biraz yalpalıyor, orası kesin.
7: Yalpalamıyor, yılan gibi gidiyor.
11: Resmen rezalet bir durumda.
7: Bilerek yapıyor. Sağ ol dostum, kendini çok ama çok zor bir işten kurtarmayı başardın. Ne kadar akıllısın. Daha baştan şu zigzagları özellikle yaptın ki sana bir daha başka iş vermeyeyim diye, değil mi? Böyle yapacağını tahmin etmemiştim.
9: Aynen öyle.
7: Pekala. Evet.
11: Ama yine de çalışıyor.
7: Bakın, çim biçme makinesi çalışıyor ve satışa hazır ama ben zaten sattım. Alan dün gece bir müzayede sitesine bakıyordun. Bana ne söylemiştin?
10: Bu makine düşündüğümüzden daha değerli. Ben bile 50 sterlinin fazla olduğunu sanmıştım ama değil. Değeri yaklaşık 150 sterlin.
7: Seninle sonra konuşacağız dostum.
9: Ne güzel bir gün.
10: O kadar nadir ki.
9: İşte buna kar derim ben, tamam mı?
7: Evet. Senin için. Yıllardır çim biçme makineleriyle başım dertte ve durum hiç düzelmiyor.
11: Desene yine aynı evet şey oldu ha.
7: Ertesi gün tabelalara geçiyoruz. Önce şu kutuyu parlatıp elektriğe bağlıyoruz. Hadi.
11: 3, 2, 1.
7: Tamamdır. Evet. Baz ve skit tabelayı temizlemek için dışarı çıkarıyor. Andy, ilgini çeker mi? Ben de satışla uğraşıyorum. Tamam dostum. Getiririm. Tamam, tamam. Tamam, görüşürüz. Baksanıza. Arayan Andy'ydi.
9: Öyle mi?
7: Çiftçi Andy.
9: Tamam.
7: Klasik fikri bayağı hoşuna gitmiş.
9: Öyle evet mi? Her yere gidebilen şu arka lastik etkili oldu demek.
7: Tamam, ne yapacağımı biliyor musun? Henüz deneme sürüşü yapmadığımız için satışa kadar ben kullanacağım.
9: Tamam.
7: Siz de bu evet işe devam edersiniz.
11: Evet. Eğer yolda kalırsan bizi ara ama bence kalmazsın.
7: Başka bir zaman olsaydı büyük konuşmayayım derdim ama ilk seferde çalışan bu motor beklediğimiz kadar iyi çıktı. Biraz para kazanmak umuduyla satıyorum ama dürüst olmak gerekirse gerçekten bu makine müthiş. Çok güzel. Bu motora vaktiyle kasası ağır, motoru zayıf diye az çamur atmadılar ki bence işte fena sayılmaz. Ama şöyle seyrede seyrede gideceğimiz böyle yollarda sürüş keyfi 10 numara. Dostum yok böyle bir şey. Alet yağ gibi akıyor. Kameralar ve diğer her şey dahil bunu Rob'dan 3000 sterline aldık. Bence değeri daha fazla. Umarım çiftçi Andy de böyle düşünür. 60'lardan kalma eski bir İngiliz motoru ama arkadaki dişli lastiğe dikkatini çekerim.
10: Evet, tam çiftçi işi.
7: Evet, biçilmiş kaftan. Evet. Ön lastikte trail lastiği. Evet. Yani hem tarlada ekinlerin durumuna bakabilirsin hem de başka işlerde kullanabilirsin.
10: Sonuçta iş güç bitmiyor, hep mücadele.
7: O senin düşüncen dostum, evet. Benim değil. Böyle bir şeye sahipsen hayat gayet pekala keyifli olur. Şaka bir yana motor tıkır tıkır çalışıyor. Şunu söyleyeyim dostum, buraya gelirken ilk kez kullandım ve sorunsuz çalışıyor. Gerçekten çok iyi. Üstelik yanında bedava oyuncak ayı da var.
10: Bedava oyuncak ayıyı kim istemez ki?
7: Bunun için 3250 sterlin istiyorum ve pazarlık edeceğini biliyorum.
10: Zaten daha az çıkmazdı senden.
7: 3000 olsun tamam. 250 sterlin indirdim. Hadi bakalım.
10: Garanti falan verecek misin peki?
7: Evet, her zamanki gibi dostum. 10 evet. Dakikalık garantimiz var.
10: Bana uyar. Sana ulaşmam zaten o kadar sürüyor.
7: Biliyorum, unutma. Şimdi bunu geri götüreceğim.
10: Tamam.
7: Bugün öğleden sonra sana getiririm. 3000 sterlin ve 10 dakikalık garanti.
10: Anlaştık o zaman.
7: Cidden mi? Tamam. Teşekkürler
10: sağ
7: dostum. Süper.
10: Yok yok, cidden iyi motor. Bayıldım.
7: 20 dakika sonra mekana döndüm. Sorun yok, sizi dinlenirken yakaladım. Hiç bozmayın.
11: Çok güzel zaman geçirdim.
7: Ben de çocuklar.
11: Satış nasıl
7: 3000
11: geçti?
7: 3000 sterlin.
11: Bravo.
7: Harika. Bu demek oluyor ki satılacak bir akümüz var.
11: Evet.
7: Bir de senin şu tabelalar.
8: Evet doğru.
7: Çim biçme makinesi
8: doğru.
7: De. Hani şu eve götürdüm.
8: Götürdüm evet.
7: Hesap yapınca akü ve tabela
11: evet
7: bize bedavaya gelmiş oldu.
8: Evet. Harika oldu.
7: İkisi birlikte bence yaklaşık 600 sterlin eder.
8: Vay canına, müthiş.
11: Şahaneymiş.
7: Temiz iş evet. Ha. Öyle değil mi? Ben beyni gezdireyim.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne
3: artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Daha beyaz dişlerim.

0: üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Sizi Fuzuli uyar.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu sabah doktora gittim. Bana kalbin teklemeden bir check-up yaptırman şart dedi. Bir de biraz yavaşla artık. 60'ına geldin dedi. Ben de yavaşladım ya işte. Burada oturmuş seninle çene çalıyorum baksana dedi.
1: İyi de zaten hep oturuyorsun.
0: Ben de aynı şeyi söyledim. Dedim ki çocuklar çalışıp duruyor. Benim yapmam gereken tek şey sol elimle çaydanlığı kaldırmak. Ben Enrico. Bu çok güzel.
2: Buna bayıldım.
0: Benim gibi bir başka tutkun Faust Thousand'la birlikte.
2: İçeri girin.
0: Yine eski hazinelerin peşindeyiz.
2: Geldik bak, burada daha fazlası.
0: Ülkenin dört bir yanındaki kulübelerdi. Aman tanrım, burası define adası gibi. Hepsini alacağız. Bu harika. Onları güzel bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Stuart ve sıra dışı maden müzesini görmek için Nottinghamshire'daki Mansfield'e gidiyoruz.
3: Biliyor musun, kesinlikle madencilik teçhizatları zulalamışlardır.
0: Öyle mi?
3: Evet, ama başka şeylere de meraklı. Nottingham ve Nottinghamshire'de üretilen diğer şeyleri de hesaba katmak gerekiyor.
0: Ne gibi?
3: Meşhur bisikletleri işte.
0: Brooks Spurious mı?
3: Brooks Spurious, evet.
0: Tamam dostum.
3: İki tekerlekli ulaşımda akla ilk Nottingham gelir. Bunu biliyorsun.
0: Yani diyorsun ki Stuart, evet, elindeki bazı parçalardan kurtulmak istiyor.
3: Evet. Sergini kuruyorsun ve derken başına daha iyi bir şey çıkıveriyor. Müze işi böyle bir şey, biliyor musun?
0: Şansımıza bir çuval kömür mü çıkar yoksa iyi bir bisiklet mi bilinmez ama Nottingham, işte geldik. Stuart, fazla ben çok havalı yerler gördük ama hiçbiri burayla boy ölçüşemez. Anlatsana, eski bir maden burası, öyle değil mi?
4: Evet, burası.
0: Evet, doğru.
4: Clipstone kömür madeni. Bir zamanlar burada 1300 kişi çalışıyordu.
3: Burası faaliyetteki son derin maden ocaklarından biri,
4: evet,
3: değil miydi?
4: Hatta kömürün gönderildiği Redcliffe Elektrik Santrali de daha geçen yıl kapandı. Fosil yakıtla çalışan son santraldi.
0: Dur bir dakika. Maden ocağı, tamam, cidden muazzam bir yapı da tüm bu askeri eşyaların burada ne işi?

0: Maden açılmadan 1. Dünya Savaşı'ndan önce kömür kazmaya başlamışlar. Evet. 5 metreye kadar inebilmişler. Sonra savaş çıkmış. Clipston burada konuşlanan 30 bin askerle İngiltere'nin en büyük askeri eğitim kampına dönüşmüş. Yani Clipston'un askeriye bağlantısı da buradan
1: geliyor. Peki sen bu işin neresindesin?
0: Aslında hiçbir yerinde değildim. Emekli olunca bir çılgınlık yapayım dedim ve kendimi burada buldum.
1: Yani bu binayı, madeni falan devraldın.
0: Hı hı.
1: Burası şimdi müze mi? Tam olarak nedir?
0: Evet evet, artık müze. Ağırlıklı olarak askeri tarih ve madencilik üzerine. Bir de bisiklet sergimiz var. Sonuçta bu iki tekerlekliler Nottingham'ın göz bebeği.
1: Pekala. Şöyle hızlıca bir etrafa bakalım. Soracağımız başka bir şey olursa seni çağırırız. Sonunda da umarım bir anlaşma yaparız. Ne oldu?
2: Acaba...
1: Hayır, oraya çıkmıyoruz. Hayır, asla.
2: Ciddi misin?
1: Oksijen tüpü gerekir. Gerçekten hiç formda değilim. Biz şunlara bakalım. Tamam, birazdan görüşürüz. Pekala dostum, sonra görüşürüz.
2: Sen bunları seviyorsun, öyle değil
1: mi? Bu 1940'lardan kalma parmaklıklı ızgarası olan V8 Flathead bir kamyonet. Bu ikonik V8 Flathead motor ilk kez 1932'de piyasaya çıktı ve kısa sürede büyük bir kamyon ve ağır vasıta serisine güç vermeye başladı. Amerikan pikaplarının bu bölümünde bana göre Amerikan ruhunu, Amerikan kültürünü ölümsüzleştiren çok farklı bir şey var. Motoru duruyor mu bari?
2: Bilmiyorum, bak istersen.
1: Hadi bakalım. Hah, işte orada.
2: Evet.
1: Dostum şuna bak. Flathead V8'e
2: bak. Tek bu bile olsa tamamdır, öyle değil
1: mi? V8 ise tamamdır.
2: Buna iki askla bir direksiyon ekle, işi bitti.
1: Çok güzel dostum.
2: Evet.
1: Konuştuğumuz gibi burada zırhlılardan amfibi araçlara ve bizim ilk göz ağrımız yani askeri ciplere kadar sergilenen bir sürü askeri araç var. İlk cipimi birkaç yıl önce almıştım ama ikincisine de asla hayır demem.
2: Ben de bir tane isterim. Sonra ciplerimizi de çıkarız buradan.
1: Evet. Bunda motor var mı?
2: Bilmiyorum.
1: Bak şöyle yapalım. Sen bunu kendine alırsan ben de sana vites topuzu öyle bağışlayabilirim. Bende bir tane var.
2: Bir dakika. Motoru var bunun.
1: Evet,
2: şuna
1: gördüm.
2: Bak.
1: Harika.
2: Bayağı iş görmüşe benziyor. Aslında hoşuma gitti. Kasası epey hırpalanmış. Pırıl pırıl, kusursuz bir araç değil. O yüzden sevdim bunu. Bence harika görünüyor. Ne dersin? Çok iyi değil mi?
1: Bu araçta benim asıl bayıldığım şey ne söyleyeyim mi sana? Döşemeleri.
2: Gerçekte değil. Kullanımı da çok kolay.
1: Değil mi?
2: Temizlemesi de.
1: Yağmurda bıraktım diye dert etmezsin.
2: Aynı.
1: Çok güzel.
2: Hiç etmezsin. Hadi kapı açık, gir içeri.
1: Aman tanrım. Buranın yerel markasının anısına kurulmuş harika bir bisiklet koleksiyonu var ve önümüzde. Bizim en sevdiğimiz model de dahil üstelik. Dostum gerçekten şuna bak. Bunlar var ya... Bunların piyasası fırladı gitti.
2: Evet.
1: Bence bu haliyle bile çok iyi. Restorasyon vakti gelmiş olsa da bana kalsa ben olduğu gibi bırakırdım bunu.
2: Bence de.
1: İlk modelleri ortalama 1200-1500 sterlin civarındadır. Bisikletler güzel ama aklımız yine askeri eşyalarda kalıyor. Oo, şuna bak. Tamam, şimdi bu...
2: Şu meşhur ufak bisikletlerden
1: yok,
2: değil mi?
1: Yok, karıştırıyorsun. O değildi bu.
2: Ha,
1: bu
2: belki.
1: Özel bir askeri motosiklet ve tanrım çok nadir bulunan bir model. Bu model 1942'de casuslar ve paraşütçüler için geliştirilmişti. Hafif olsun diye farı, süspansiyonu yoktu. Sadece bir tek arka freni vardı. Buradaki asıl olay şu. Birincisi, bu... Paraşüte benziyor.
2: Evet.
1: İkincisi de silindir motorun içine konduğu konteynerin kendisi.
2: Anladım.
1: Aslına bakarsan normalde böyle bir parça hurdaya atılır ama...
2: Evet atılır. Düştüğü yerde bırakılır.
1: Yani hasar görmüş. Savaş sonrasında John Dolphin adında biri bunların haklarını satın almış.
2: Evet.
1: Ve küçük motosikletlere dönüştürmüş.
2: Anladım.
1: Senin karıştırmanın nedeni de bu. Bunlardan 27 bin tane satmış.
2: Vay be.
1: Gerçekten.
2: Vay canına.
1: Farklı türde bir askeri motosiklet olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sepetli bir Rus motosikleti de var. Bu da benim favorilerimden. Bunların olayı ne biliyor musun? O dönemki ünlü bir Alman modelinin birebir kopyası bunlar. En şaşırtıcı yanı aslında o dönemdeki birebir kopyası olmaları.
2: Evet.
1: Stalin bunları görüp ben de istiyorum demiş.
2: Araklamış
1: evet,
2: yani.
1: Öyle. Öyle İsveç'te bir casusu varmış.
2: Evet.
1: Ve o casus bunlardan 7 tane çalmış.
2: Gerçekten.
1: Evet evet aynen öyle. Derken bunları uçakların menzilinden bombaların ulaşamayacağı Ural Dağları'na götürüp orada birebir kopyalamışlar. Seçebileceğimiz çok parça var. Peki hangisini alacağız? Bir dakika, bu neydi? Şu adını söyleyemediğim Rus motoru.
2: Kesinlikle.
1: Katlanabilenlerden var.
2: Evet, katlanabilirler. Harika olurdu, öyle değil mi? Ne havalı bir şey ama. Başka ne var?
1: Jeep var.
2: Evet,
1: bir
2: doğru.
1: Bir de şu Flathead V8 motorlu var.
2: Tabii, o zaman senin zevkine göre, öyle değil
1: Hoşuma
2: mi?
1: Hoşuma gitti. Süslü püslü bir şeyler yok sanırım. Ama şey... Bu pazarlığa hiçbir fikrim olmadan giriyorum. Hazır mısın?
2: Kesinlikle
1: hazır. Hadi
2: şunu
1: bulalım.
2: Evet.
1: Hadi dostum.
2: Hadi. Tamam.
1: Pekala, şu fiyatlar üzerine biraz konuşabilir miyiz?
2: Tabii. Tamam.
1: Önce şundan başlayalım. Çok güzel bir Flathead V8 motorlu bir pick-up'ın var.
0: Evet, çok özeldi.
1: Evet. Satılık mı?
0: 15 binin ne kadar altında olmak istiyorsunuz?
1: Epey altında. Evet.
0: O zaman satılık değil.
1: Ne istiyorsun? 15 bin sterlin.
0: Evet, evet. Doğru.
1: Tamam. Peki devam edelim.
2: Evet.
1: Pekala.
2: Pekala. Dışarıda küçük bir Jeep var. Onun için ne dersin?
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mı o?
0: Evet. Tamam. Sanırım 1944 modeli. Savaşın sonlarına doğru üretilmiş. Yaklaşık 10 bin sterlin eder değil mi?
1: Tamam. Buna 10 bin civarı diyorsun. Bir de silindirli bisikletlerden var. Evet, doğru.
0: Paraşütü de var.
1: Tamam, peki.
0: Onu satmasam iyi olur.
1: Tamam.
0: Burası bir müze ve Nottingham'ın savaş dönemine katkılarını yaşatıyoruz. Açıkçası burada kalması gerektiğini
1: düşünüyorum. Zaten çok nadir bir park.
2: Haklısın.
1: Evet. Ama hemen yanında.
2: Evet.
1: Adı neydi? Yurul mu?
2: Yurul, sepetli olan.
0: Onu elden çıkarabiliriz. Çünkü biz kendi silahlı kuvvetlerimizin anısını yaşatıyoruz. Bu İngiliz
1: işi karşı tarafta. Evet.
2: Evet. Mantıklı, evet.
0: 2500 diyorum.
1: Yurul sepetiyle 2000 desem ne dersin?
0: Vay canına.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: bakın.
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Çiziliyor yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
13: Servis geldi, çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Stuart'la birlikte Nottingham'dayız, müzesini geziyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, sepetli bir Rus motosikletine gözümüzü diktik ama iyi bir fiyata kapatmamız lazım. Euro için 2000'e ne dersin?
22: Oh, vay canına. Üzerinde yeni lastikler var. Bir de römorku var. Römorksuz olursa 2000'e veririm.
17: Gerçekten mi?
22: Evet.
17: Çok güzel.
22: Anlaştık.
17: Bir gün sonra son aldığımız parça çiftliğe ulaştı. Öncelikle burada olmadığı için Alan adına özür diliyorum. Yağmur başlayınca paslanmaktan korktuğu için gelmek istemedi.
23: Evet, yağmur bastırmadan motosikletine atlayıp eve gitmek istedi.
24: Yani evet.
17: Aynen öyle.
24: Evet.
17: Tamam.
24: Evet. Fena ıslanmış.
17: Pekala, burada küçük modellerden biri var.
23: Evet.
17: Doğu Avrupa yapımı bir sepetli motosiklet. Sanırım...
23: Yandan süpaplı motoru var.
17: Ben de o Rus ürünü motosikletten var ama yeni fark ettim. Küçük bir küreği varmış bunun.
23: İşte o.
17: Benimkini de bu yok. Beğeniyorum.
23: Seninkinde yüksek egzoz yok.
17: Evet, doğru yok. Şimdi birkaç sorunumuz var. Debriyaj iyi ama ön fren ne durumda?
23: Evet. Arka fren de yok.
17: Yani bu araçta hiç fren yok.
23: Bagajda da bir sürü parça duruyor.
1: Bakın işte buradalar.
23: Bu hiç iyiye işaret
1: evet,
23: değil.
1: Evet, elimizde bolca yedek parça var demek. Bu yani bu emektarları istediğimiz noktaya getirecek bir şansımız olabilir. Ne dersiniz?
17: Sonra bunu da benimkini de çıkarır. Oxfordshire'ı işgal ederiz. Neyse, gün bitti, yağmur dindi, önümüzde sıcak çaylar duruyor. Çayımızı içip bugünlük paydos diyelim.
1: Olur.
17: İşe de sabah Alan'ın paslanma korkusunu atlatıp geri dönünce başlarız. Ertesi sabah güneş açtı, Alan döndü ve restorasyon için hazırız.
1: Bir tane bile fren yok. Sence hangisi daha önemli? Gitmesi mi, durması mı?
17: Gitmesi tabii.
23: Gitmezse eğer frene de ihtiyacın olmaz.
1: Ama giderse doğru. Frensiz olmaz.
23: Evet, öyle değil mi?
2: Gerekirse motor evet. Frenini kullanırız.
17: Evet, evet, doğru dedin. Okay. Evet, tamam. Önce depoya yakıt koyuyoruz.
1: Evet, yeterince koyduk
2: evet,
1: mu?
2: Evet, bu kadar yeter.
17: Yakıtı doldurduk ama evet, depodan hiçbir şey çıkmıyor.
2: Muhtemelen içi tamamen pislikle tıkanmıştır.
17: Alan ve Faz pislikten tıkanan yakıt hortumlarını değiştiriyor ama karbüratör tarafında da bir sorun var.
1: Şamandıra sıkışmış gibi duruyor.
17: Şamandıra karbüratörün merkezinde bir valf gibi çalışır ama bu galiba bozulmuş.
2: Şamandıra şamandıralıktan tamam. Çıkalı çok
1: evet,
2: olmuş.
1: Tamam gördüm.
17: Sanırım bende yedek
2: şamandıra
17: var.
23: Varsa müthiş olur.
17: Bir dakika bekleyin.
2: Büyük zahmetten kurtarır.
1: Öyle değil mi?
23: 40 yılın başı bir evet, işe yarıyor işte.
17: Asıl sınav şimdi.
23: Evet. Bugün kendini aşıyorsun. Farkında mısın dostum?
17: Şuna bak.
1: Hey, şuna bakın.
2: Evet, iyi görünüyor.
17: Karbüratör için yenileme testi.
2: Biraz yakından bakalım. Çıkar
17: hey, bir dakika. Burada ne var?
1: Bak.
17: Bir tane daha. Aynı olması lazım. Aynısı aynı mı? Fabrikada üretilmişler.
23: Ama belli olmaz. Biri 650'lik için olabilir.
2: Biraz değil farklı
1: evet,
2: değil mi?
1: Biraz farklı.
2: Şuna uyuyor mu? Evet uyuyor.
23: Evet. İçine girdiği hazneye uyuyor mu peki?
17: Acayip heyecanlandı.
23: Oturacak mı?
2: Evet oldu galiba. Bence Henry günü kurtardı.
1: Henry günü kurtardı? Bunu pek sık duymuyorsun öyle değil mi?
2: Duymuyorum.
17: Pardon?
1: Ne?
17: Ne dedin?
1: Henry günü kurtardı.
17: 45 yıllık ilişkimizde birinin bunu söylediğini ilk kez duyuyorum Skid. Tamam, bunu bir çayla kutlayacağım.
23: Bak işte bu iyi olur.
17: Tam her şey yoluna girdi derken Alan bir şey fark ediyor. Yeni şamandıranın altındaki bağlantı piminin ölçüsü farklı.
2: Şamandıra yeterince aşağı inmiyor.
17: Eskisini kullanmak ister misin?
2: Kullanamayız çünkü bu lehimlenmiş.
1: Buraya lehimlenmiş. Şunun çapını biraz daha küçültmek için burayı hafifçe taşlayacağız ki rahatça otursun. Anladınız mı? Taşlamak gerekiyor. Karbüratördeki yuvasına, evet.
17: Atölye usulü pratik bir çözüm üretmek için Alan pimi matkabın ucuna oturtuyor ve zımpara kağıdıyla girişip yeni pimi eskisinin ölçüsüne getirene kadar bir güzel yontuyor.
1: Tamam, hadi bir bakalım. Bu sanırım 2 milimetre. 1.92. Evet.
2: Evet, yaklaşık 2 milimetre. Peki bu kaç?
1: 2.2. Biraz daha inceltmek gerekiyor.
2: İşte buna seyyar torna tezgahı derler.
17: 5 dakika sonra faz yeniden deniyor.
1: Hazır mısınız? Yerleştiriyoruz. İşte oturdu.
2: Evet, kusursuz. Evet.
17: Bu küçük teknik aksiliğin ardından sonraki aşama daha rahat ilerliyor. Buji ateşliyor. Evet, evet. Şurada harika bir kıvılcım var. Ve biraz kolay çalıştırma spreyiyle motor dönüyor.
23: Pekala, yeniden deniyoruz.
1: Evet.
17: Aman tanrım. Alan gülümsüyor millet. Alan gülümsüyor.
2: Hayır, rüzgar vurdu yüzüme.
17: Hızlı bir öğle yemeğinden sonra faz frenleri kontrol etmek için aracın altına giriyor.
1: Elimizdeki fren çubuğu çok kısa. Uzatmaya yetecek kadar ayar payı da yok. Bu yüzden bir çözüm bulmamız gerekecek sanki. Evet, şimdi oldu gibi. Bence iyi oldu.
17: Faz eski çubuğun bağlantı parçalarını söküyor ve yeni parçayı gereken uzunlukta kesiyor.
1: Şunu iyice sıkıştırıp frene oturtursam, umarım artık sadece gitmekle kalmayacak. Onu durdurabileceğiz de. Skid, şunu bir dene lütfen.
23: Mükemmel.
1: Harika, hallettik.
17: Alan yeni aküyü ve kontak anahtarını takıyor. Öğleden sonra da işimiz bitiyor.
1: Evet.
2: Kontak açık. Çok hafifçe it.
17: Şuna bakın.
2: Müthiş.
23: Bu modellerin içinde şimdiye kadar gördüğüm en kolay çalışanı bu.
17: Bence de. Aman tanrım, harika bir iş çıkardınız.
2: Artık arka frenimiz de var değil mi?
17: Evet, ve
2: var.
17: İşte artık duruyor. Acaba Oxfordshire'da küçük bir istilaya hazır mı? Çünkü her an kapılarındayız. Ertesi gün yola çıkmaya hazırdık. Son aldığımız motorun yanına vaktiyle Berlin duvarında devriye gezmiş emektar düldülümü de çıkardım. Renkleri ve birkaç detay dışında neredeyse tamamen aynılar. Şimdi ekibe bilgi verme zamanı. Şimdi dinleyin. Şu lüks motor merkezinde çalışan arkadaşım Will var ya.
23: Evet.
17: İşte o bir Ural almak istiyor.
1: Öyle mi?
17: Bence bu kırlara doğru güzel bir gezintiye çıkıp yol üstünde biraz yağma yapmak için harika bir bahane. Ne demek istediğimi anladınız mı?
23: Evet.
17: Tıpkı kamuflaj pantolonlu evet. bir işgal kuvveti gibi. Fransız ordusunun dediği gibi yollara düşelim mi?
23: Kesinlikle.
2: Evet, atlayın ve çalıştırın.
17: Evet, harika. Hadi yapalım şu işi. Ah, bu iş ters gidebilir. Emek vermeden havuzdan balık bile çıkaramazsın diyen meşhur Rus atasözüne uyup yola çıkıyoruz. Artık yollardayız. Ön taraf biraz dengesiz gibi.
1: Evet, hiç şaşırmadım.
17: Çok şaşıracağım.
1: Eyvah, dikkat et. Bir dakika dur. Oh.
17: Oraya varabilirsek çok şaşıracağım. Ama varırsak, Will'in bunu satın alması şart. Bu sepetli motosikletler Rusya'da, özellikle kırsal bölgelerde hala çok yaygın. Odun taşımaktan koyun taşımaya kadar her işte kullanılıyor. Yatıyor. Sağa dönüşler biraz zor. Zaten kullanımları da pek kolay sayılmaz.
2: Durumu çok fena.
23: Ne?
2: Korkunç.
23: Doğru.
17: Motor hub yaklaşık 24 kilometre uzakta ve yol epey zorlu. Çok geçmeden kaçınılmaz olay gerçekleşiyor.
23: Ne oldu dostum?
2: Motor durdu.
23: Çekiş mi kesildi?
2: Motor birden durdu.
17: Bizim fetih planı şimdilik suya düştü.
23: Nedeni belli. O kavşaktan saptık ya. Vites yükselttik. Tam o sırada stop etti işte. Yakıt sıkıntısı gibi değildi. Elektrikle ilgili olduğunu düşünüyoruz.
17: Tamam. Yalnız yiğidi öldür, hakkını yeme. Bu motor tıkır tıkır işliyor. Şansımıza bunlarda bilgisayar çipi veya beyin yok. Ve Cotswold yolları Doğu cephesinden çok daha rahat. Yol üstünde hızlı bir tamiratla yeniden yoldayız. Klasik motor hub'da bizi bekleyen Will'e yaklaşıyoruz. Yepyeni bir Ural yaklaşık 20 bin sterlin. Bu bize 2000'e mal oldu ama 3000 almayı umuyorum. Şimdi Will, buraya kadar pek bir vukuat olmadan gelebildik. Ama asıl sorun çıkaran şu arkadaki oldu.
23: Tamam.
17: Buysa öbür taraftan. Hey Faz.
1: Buraya kadar gelebildi. Sıkıntılı oldu. Gerçekten sıkıntılıydı. Öyle ama zaten hayatta da zorlukların üstüne gitmek gerekmiyor mu?
23: Macera mı diyorsun?
1: Bak, aynen
17: bak,
1: öyle.
17: Bir şey diyebilir miyim?
1: Bu bir macera
17: hep
1: motoru.
17: Bundan istiyordun sen.
23: Bunlara hep hayranlık duydum, haklısın.
17: Tamam işte karşında. 3000 sterlin.
23: 3000 mi? Ben daha çok çöl rengi olanı beğendim. Siyah olan için 3000 olmaz Henry. Bunun en fazla ederi 2000.
17: Aslında rengi koyu gri. Evet.
23: Öyle mi?
1: Evet.
23: Bu ışıkta
1: öyle.
23: Hiç gri görünmüyor. Bence
17: tamam,
23: bayağı
17: doğru,
23: siyah.
17: Doğru, siyah.
23: Hadi ama en fazla 2000 eder. Sen de biliyorsun.
17: Ciddiyim Will. Doğu Avrupa araçlarının nasıl olduğunu biliyorsun. Bunlar eğlenceli şeyler.
23: O da ne demek?
17: 2500'e bırakırım.
23: Tamam,
17: tamam,
23: peki anlaştık.
17: Tamam, harika. Elini sıkın.
1: Müthiş.
23: Teşekkürler.
17: Hayırlı olsun.
23: Sağ olun.
1: Evet.
23: Geldiğiniz için sağ olun.
17: Güzel oldu. Dostum ne yalan söyleyeyim. Turnayı gözünden vurduk. Adamı ikna edebileceğimizi sanmıyordum. Hepimizden 500 sterlin kazandık. Hiç yoktan iyi. Bizim
23: yollar
17: için karlı bir
23: güzeldi.
17: Gün.
23: Açıkçası yavaş gitmek hiç de umurumda değildi.
17: Yani yavaş gitmek var. Saatte 13 kilometreyle
23: evet,
17: gitmek
23: doğru.
17: Var.
23: Ama o hızla kendimi güvende hissettim.
17: Hey, işte sonuç. Şimdi gidip başka şeyler alalım.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bakın

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
13: kalgonla. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Burası Ocean County Şerif Ofisi 45. birim.
1: Island Beach Eyalet Parkı'nda görevli memurlardan biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Okyanus tarafından geliyorlar. Normal dronelardan farklı hareket ediyorlar. Çok hızlı bir şekilde yükselip uzaklaşıyorlar.
2: Vay canına.
3: Gökyüzünde bir sürü şey var.
2: Kabul ederim. Korku ve güvensizliğin zirve yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. O kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etmek giderek güçleşti. Mesela New Jersey açıklarındaki dronlar.
4: Çinlilere mi ait, Ruslara mı?
2: İklim kontrolünden tutun da Jeffrey Epstein'in ölümüne kadar uzanan bir liste söz konusu ve kimse neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edemiyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu ayırmanıza yardım etmek için buradayım. CIA'den ayrıldığımdan beri yalanlara, örtbaslara, komplolara ve bunları gizlemek için kullanılan taktiklere ışık tutmayı kendime görev edindim. Manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komplo teorilerini mercek altına alacağım. Uzmanların, görgü tanıklarının ve ifşacıların izini sürecek, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri analiz edip çarpıcı deneylere imza atacağım.
5: Tam şurada.
2: Tepedeki drone'u görüyor musunuz? Hepsini bizzat göstereceğim.
6: Derin bir uykuya dalıyorsun.
2: Çok hızlı, inanılmaz. Kimse hipnozun bir silah olabileceğini düşünmez. Görevim çok basit. Cheyenne Dağı'ndaki o tünel gerçek mi? Gerçeklere ulaşmak. Epstein'in kendini yatan bu tarafına astığı söylenmişti. Tam şurada. Amacım neyin gerçek olduğunu, neyinse sadece bir manipülasyondan ibaret olduğunu ayırt etmeniz için gereken araçları size sunmak.
7: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
2: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
5: Bu da ne?
2: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
5: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
8: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
2: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
5: Bu şey her neyse çok büyük.
2: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
5: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
2: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
9: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
2: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
5: Aman tanrım.
2: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
10: FBI ve FAA'in halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
2: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
11: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
12: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
13: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
14: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
15: Bunu sen söyledin.
2: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
16: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
17: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
2: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
18: Becca, onu yakaladın mı?
2: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
19: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
2: Röportajlar yapacağım.
20: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
2: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
21: Birinci birim kalkış yapıyor.
2: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
0: Jersey'de drone paniği.
2: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla Doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
0: Gözlemler.
18: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
2: Kuzey New Jersey haritasına baktığımda ilk fark ettiğim şey Lisa ve komşularının Picatinny cephaneliğinin sadece 8 kilometre uzağında yaşadığı oldu. Burası sıradan bir askeri üs değil. ABD ordusunun patlayıcıları, silahları, robot ve dronlar gibi gelişmiş donanımları test ettiği ana laboratuvar konumunda. Bu üsle Lisa'nın kasabasındaki olaylar arasında bir bağlantı olabilir mi? Bunu öğrenmek için Mine Hill Belediye Başkanı ile görüşmeye gidiyorum.
4: O bölgedeki pek çok insan Picatinny semalarında uçan dronlar görmeye başladı. Hava sahası ihlalleri yaşandı. Ardından uçuş kısıtlamaları getirdiler ama bazı dronlar bu kısıtlamaları ihlal etti. Bir gece bir telefon geldi. Bana bir ilkokulun üzerindeki dronların belediye binasına doğru ilerlediğini söylediler.
2: Belediye başkanı bile telefonuna sarılıp bölge sakinlerini tedirgin eden dronların videosunu çekmiş.
4: Belli bir düzen içindeydiler. Ekip gibi hareket ediyorlardı. Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor. İnsanlar bu dronların silah olduğunu düşünmeye başladı tabii.
22: Şu an resmen aklımı oynatacağım.
23: Yok artık. Bu da ne böyle?
4: Benimle birlikte pek çok kişi gerçek cevaplar arıyordu. Bunu her kim yapıyorsa federal yasaları ve eyalet yasalarını hiçe sayıyor. Tepemizdeki bu şeyler bize zarar verecek miydi? Çin'e mi yoksa Rusya'ya mı aitti? Ama ne federal hükümet, ne FAA, ne de ordu açıklama yapıyordu. İnsanları böyle boşlukta bırakırsanız o boşluğu kendi kafalarına göre doldururlar.
0: Colorado Springs.
2: FFA 25 Kasım'da Picatinny cephaneliğini uçuşa yasak bölge ilan etti. Ardından bu alanı Trump'ın golf kulübünü de kapsayacak şekilde genişletti. Gerekçe göstermediler ama durduk yere de hava sahasını kapatmazsınız. New York Post gazetesi ilk günden beri bu konunun peşindeydi. Ben de dronlarla askeri üs arasında bir bağlantı olup olmadığını öğrenmek üzere olayları haber yapan ilk gazetecilerden biriyle iletişime geçtim. Her şeyin tam ortasında sahada olmak nasıl bir histi?
24: Tam bir kaos vardı. Kimse ne olup bittiğini tam olarak bilmiyordu. Birçok kurum çıkıp her şey yolunda, endişelenmeyin, sorun yok diyordu. Tıpkı Jaws filminde millet rahatça yüzmeye devam etsin diye sahil çok güvenli, köpek balığı falan yok diyen belediye başkanı gibiydiler. Bu durum inanılmaz sinir bozucuydu. Asıl sorulması gereken soru şuydu. Picatinny cephaneliği hava sahasında yasa dışı uçuş yapan o dronları neden vurup düşürmedi? Bana kalırsa 2024 yılında New Jersey de yaşananlar sıradan ticari dronlardan veya yanlış ihbarlardan ibaret değildi. İşin içinde başka bir iş vardı.
2: Eğer hükümet yasaklı bölgeyi ihlal eden bu hava araçlarını vurup düşürmüyorsa İster istemez insanın aklına şu soru geliyor. Hükümet neler döndüğünü biliyor muydu? Elimizde Picatinny cephaneliğinin bir ucundan diğer ucuna filo halinde uçan araçların görüntüleri var. Bu kadar dar bir alanda peş peşe bu kadar çok ihbar gelince bizzat başkan açıklama yapmak zorunda kaldı.
1: Kötü bir durum söz konusu değil. O bölgede uçuş izni olan çok drone var.
2: Bunların Picatinny'deki gizli bir ABD hükümeti operasyonuyla bağlantılı olma ihtimali var mı? Epey ilginç bir iddia. Ama sanırım biraz hızlı gidiyoruz. Bu dronların bir tür komplonun ya da örtbas girişiminin parçası olduğu kanısına varmadan önce aldığım eğitimin bana öğrettikleriyle başlamak istiyorum. CIA'de bize Ustura adı verilen çok katı analiz kurallarına uymamız öğretilirdi. Öğrendiğimiz ilk kural Occam'ın usturasıydı. Bu kurala göre en basit açıklama çoğu zaman en doğru olanıdır. O halde sorumuz şu, New Jersey semalarında gerçekten tuhaf bir şeyler mi dönüyordu yoksa o ışıklar aslında gayet sıradan şeyler miydi? Bu sorunun cevabı için dronları ülke çapında polis departmanları ve acil müdahale ekipleri tarafından kullanılan Skydio şirketinden bir pilotla görüşme ayarladım.
3: Merhaba Andy, nasılsın?
2: Ken Van Hees, dünyanın dört bir yanında gizli görevlerde drone uçurmuş eski bir donanma komandosu. Yani New Jersey semalarında olanları anlamama yardım edebilecek en doğru kişi o. Sana Lisa adında bir kadından aldığım videoyu izletmek istiyorum. Picatinny cephaneliğinin hemen üstündeki bir tepede yaşıyor.
18: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4.
3: Tahmin ettiğimden çokmuş.
18: 6, 7, 8.
2: Onları sayarken kamerasını tek bir yöne çeviriyor.
3: Evet.
2: Bu da dronların hepsinin aynı yöne doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu videoda gördüğümüz şeyin bir benzerini burada canlandırmamız mümkün mü?
3: O zaman bir deneyelim bakalım.
2: Başlayalım.
3: Harika. Çoklu drone uçuş kontrolü Matt ve bende olacak. Wes, termal kamera takibi sende. Başlayalım.
6: Anlaşıldı.
3: Tamamdır. Bir numaralı birim kalkışa geçiyor.
2: Bazı tanıklar gördükleri araçların bunlardan çok daha büyük olduğunu söylüyordu. Ama benim burada canlandırmak istediğim şey boyutları değil, yarattıkları görsel etki. Gece karanlığında birlikte hareket eden dronlar, gökyüzündeki birkaç küçük ışığın olduğundan çok daha büyük ve ürkütücü görünmesine yol açan bir algı yanılması yaratabilir. Bir drone'u dizüstü bilgisayardan uçurmak aklıma gelmezdi. Kumandayla kontrol edildiğini sanıyordum. Vay canına.
3: Gelecek artık burada. Şimdi bunları ufuk çizgisi boyunca uçurup o kadının gördüğü manzarayı canlandırmaya çalışacağız.
2: Tamam.
3: Hazır. 3, 2, 1, başla.
2: Şuna bak. Bize gönderdiği videodakinin aynı.
18: 2, 3, 4.
2: Gökyüzündeki dronları izleyip tek tek saymıştı. Ufuk boyunca bir noktadan diğerine belli bir yönde ilerlerken siz de sayabilirsiniz. Peki Ken, sence New Jersey semalarında aslında neler oluyordu? Sence Skydio teknolojisi mi kullanıldı?
3: Bence Skydio dronları olabilir. New Jersey bölgesinde emniyet teşkilatından müşterilerimiz var. Yani ilk müdahale görevleri kapsamında drone uçuruyor olabilirler.
2: Ortalama bir Amerikalının polisin drone uçurduğundan haberi olduğunu sanmıyorum.
3: Haberleri yok zaten. Bence bu polislerin işine geliyor. İnsanlar gökyüzünde drone görünce yanlış bir şey yapmaktan çekiniyor. Bu teknoloji artık hayatımızın bir parçası.
2: Polis drone'u teorisi o kadar da mantıksız olmayabilir. New Jersey'deki gözlemler 2024'ün sarsıcı olaylarından biriyle United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın New York'ta vurularak öldürüldüğü dönemle aynı zamana denk geliyordu.
7: CEO Brian Thompson çarşamba sabahı öldürüldü.
8: Bu önceden tasarlanmış, planlanmış, küstahça ve hedefe yönelik bir saldırıydı.
25: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Ne?
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
6: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
27: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
28: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
18: Oh, ileride bir tane daha var.
2: İlk drone gözlemlerinden 2 hafta sonra 4 Aralık 2024'te herkesin dikkati başka bir yöne kaydı.
27: Yetkililer katili bulmak için başlattıkları insan avını genişletiyor.
4: Polis drone'ları devreye sokuyor.
2: United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın cinayet şüphelisi Luigi Mangione için başlatılan insan avında drone'lar kritik bir rol oynadı. Emniyet drone'ları Central Park'ı karış karış taradı. İlk fiziksel kanıtların bulunmasına yardımcı oldular ve şüpheli kaçarken 3 eyaleti kapsayan geniş bir alana yayıldılar. Ama şöyle bir sorun var. Bu insan avı ilk drone gözleminden 2 haftadan uzun süre sonra yaşandı. Dolayısıyla bu açıklama geçerliliğini yitiriyor. Yine de drone pilotu Ken Van Hees bunun asıl sebebinin halkın polis ve acil müdahale dronelarını ilk kez fark etmesi olduğunu düşünüyor. Ken'in bu teorisi merakımı uyandırdı. Ben de biraz eğlenmeye karar verdim. CIA'deki kaçış ve saklanma tekniklerimin en yeni polis drone teknolojisine karşı ne kadar işe yarayacağını test etmek istedim. Böylece bir drone'un insanı nasıl takip ettiğini görebilecektim. Kenden yerel polis departmanıyla birlikte sahte bir insan avı ayarlamasını istedim. Hedef bendim.
3: Seni ne kadar uzun süre takip edebileceğimizi göreceğiz.
2: Benim görevim de olabildiğince uzun süre kaçmak ve yakalanmamak.
3: Kesinlikle.
2: 1400'den fazla polis departmanının farklı görevler için her gün drone uçurduğundan hiç haberim yoktu.
3: Hazır mısınız?
29: Başlıyoruz.
2: İnsanlar kaçmaya çalışırken işin sırrının hızlı olmak olduğunu düşünür. Aslında tam tersidir. Hız dikkat çeker. Hafta ortasındaki bu sakin gecede şehrin kalabalığına karışmaya çalışacağım.
22: Tamam, onu görüyorum. Burma tepesine yaklaşıyor.
2: Yapacağım ikinci şey bu arabadan kurtulmak. Arabadan inerseniz yaya olarak devam etme veya bisiklete binme seçeneğiniz olur. Bu yüzden arabayı onun girebileceği ama drone'un giremeyeceği bir yerde bırakmalıyız. Neresi mi? Herhangi bir kapalı otopark.
22: Sanırım Teon sokağından kuzeye dönecek.
2: Kapalı otoparkımızı bulduk. Bakalım ilk avantajımızı elde edebilecek miyiz?
22: Kapalı otoparka girdi.
2: Binanın batı tarafındaki girişten girdim. Şimdi binanın doğu tarafından çıkacağım ve beni oradan takip edip edemeyeceklerine bakacağım.
22: Gözüm çıkış kapılarında olacak.
2: Açığa çıkma vakti, hadi bakalım. Yeniden sokaklardayım.
22: Nerede o?
3: Bakıyorum.
22: Colorado ve Nevada sokaklarına bakın.
2: Gökyüzünde beni arayan herhangi bir şey olup olmadığını saptamak için çevresel görüşümü kullanmaya başlayacağım.
22: Bekle, ne durumdasın?
23: Centrum'a yaklaşıyor.
22: Anlaşıldı.
2: Bu gerçekten çok sinir bozucu. CIA'deki 7 yılımın büyük bir bölümünü yurt dışında gizli görevlerde geçirdim. İnsanların beni takip etmesine alışkınım. Takibi atlatmayı öğrenmek bu işin temel kuralı. Ama gökyüzündeki bir drone'u atlatmak, işte bu bambaşka bir şey. Birinin peşinizde olduğunuzu bildiğinizde kaçmak gibi çok doğal bir içgüdü oluşur. Ama bir profesyonel bu içgüdüye karşı koymalıdır.
22: Becca, görüntün var mı?
3: İşte orada, evet. Arkadan görünen o. C'ye bas. Hedef takibini etkinleştir, evet. Üzerine tıkla. İşte bu kadar.
2: Gökyüzündeki drone'u gördüm, tamam. Biraz yaratıcı olalım.
22: Onu görebiliyor musunuz?
5: Az önce köşeyi döndü. Kuzeye doğru ilerliyor.
2: Kalabalığa karışma şansım çok yüksek. Yani herkes burada takılıyor. Sizinle içeri girebilir miyim?
5: Yok, sağ olun.
2: Pekala. Bu tür işler için suç ortağı bulmak kolay değil. Ama bildiğim tek numara bu değil. Drone'un beni göremeyeceği bir yere ihtiyacım var. Yer altındaki bir bara gireceğim. Açıkmış. Artık yer altındayız.
22: Az önce Rabbit Hole'a girdi.
13: Hala içerideyse bize oyun yapıyordur. Gidip yakalarız.
3: Orada olduğunu bildiğimize göre, evet. Batarya değiştirme zamanı.
2: Çok garip bir soru olacak. Bu binanın bundan başka bir çıkışı var mı?
14: Buradan yukarı çıkın. Kapıyı göreceksiniz.
2: Tamam. Bardan çıkacağım. Arka kapıyı buldum. Asıl soru, drone'un bizi bulup bulamayacağı. Tamam, bir tenterin altındayım. Tepemden bir drone'un geçtiğini duyuyorum. İşte orada. Ters yöne doğru gidiyor. Yani yürüyüşüme devam edeceğim. Umarım bu batarya sorunu yaşadıkları anlamına geliyordur.
22: Aşağı tarafı kontrol edebildiniz mi?
14: Evet, şifreli arka kapı.
2: Güvenli limanım olabilecek bir yere sadece birkaç metre uzaktayım. Nasılsınız? Merhaba.
22: Nereye gitti? Kayıp şahıs ilanı vermemiz gerekebilir.
2: Sağlığınıza. Biz afiyetten yararlanıp drone'u atlatmayı başardık. Bu pahalı polis dronları bile çok küçük olduklarından batarya süreleri kısıtlı. Oysa New Jersey'de görülen dronların birçoğu saatlerce havada kalabilmişti. Polis dronları bulmacanın bir parçası olabilir. Ama tek açıklamanın bu olduğuna ikna olmadım. Bu da beni sosyal medyada patlayan diğer çılgın komplo teorilerine götürüyor. İlk viral olan komplo teorilerinden biri reality show yıldızı Bethany Frankel'den gelmişti.
15: Birçok farklı teori var. Birincisi, hükümetimizin kayıp bir şeyin peşinde olduğu yönünde. Farklı savaşlarda kaybolan birçok nükleer silah var. Belki de bir şeyler parçalarına ayrılıp burada yeniden birleştiriliyordur.
2: Kısa süre içinde 3 eyalet bölgesindeki insanlar dronların kayıp bir nükleer silahı arama çalışmalarının parçası olduğu düşüncesiyle paniğe kapıldı.
16: Ukrayna'da kaybolan 80'den fazla nükleer savaş başlığı vardı. Dışarıda bir yerdeler. Şu an nerede olduklarını kimse bilmiyor.
17: İnternette çok korkunç bir durum olabileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.
15: Hükümetimiz gerçekten çok tehlikeli bir şeyin izini sürüyor olmalı.
2: Bethany'nin paylaşımı çok mu çılgınca? Belki de o kadar değil. CIA'den önce hava kuvvetlerinde nükleer füze subayıydım. New Jersey'de kirli bir bomba olduğunu varsayalım ve adım adım neler yaşanacağına bir bakalım. Süreç sessizce başlardı. Radyasyon tespit ekipleri, sensör donanımlı uçaklar, bunlar zaten mevcut sistemler. Halk gökyüzünde daha fazla hava aracı görmeye başlardı. Helikopterler, sabit kanatlı uçaklar, hatta dar alanlarda tarama yapan dronlar. Ama kimse çıkıp da "Günaydın, mahallenizde kayıp bir nükleer cihaz olabilir" demezdi. Dolayısıyla insanların gördükleri bu tabloyla örtüşüyor ve kayıp bir nükleer silah ihtimali bilim kurgu değil. 1961'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağı Kuzey Carolina üzerinde parçalanmış ve tam teçhizatlı iki hidrojen bombası düşürmüştü. Biz buna kırık ok diyoruz. Bombalardan biri patlamak üzereydi. Halk faciadan kıl payı dönüldüğünü ancak 10 yıllar sonra öğrenebildi. Fakat şu anki olayda böyle bir silahın kayıp olmadığını duymak sizi pek şaşırtmayacaktır.
19: Enerji kurumları bu teoriyi kesin bir dille yalanlayarak asılsız olduğunu duyurdu.
2: Yetkililer çok geçmeden bu söylentiye açıklık getirdi.
20: Açıklamanın devamında nükleer kurum yetkililerinin bölgede herhangi bir hava operasyonu yürütmediği belirtiliyor.
2: Kaybolan tek şey test amaçlı kullanılan az miktarda bir radyoaktif maddeydi. Konunun dronlarla hiçbir ilgisi yoktu. Ama bunun bir önemi kalmamıştı. Ulusal güvenlik endişesi sosyal medya ile birleştiğinde ve korku tıklanma rekorlarıyla ödüllendirildiğinde işte böyle oluyor. Spekülasyonlar alıp başını gidiyor, gerçekler unutuluyor. Nitekim günler içinde New Jersey'deki drone gizemi kirli bomba paniğini aşıp topyekün bir istila senaryosu.
20: Diğer kurum yetkililerinin bölgede herhangi bir hava operasyonu yürütmediği belirtiliyor.
2: Kaybolan tek şey test amaçlı kullanılan az miktarda bir radyoaktif maddeydi. Konunun dronlarla hiçbir ilgisi yoktu. Ama bunun bir önemi kalmamıştı. Ulusal güvenlik endişesi sosyal medya ile birleştiğinde ve korku tıklanma rekorlarıyla ödüllendirildiğinde işte böyle oluyor. Spekülasyonlar alıp başını gidiyor, gerçekler unutuluyor. Nitekim günler içinde...

0: bir polis memuruydu.
1: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearband Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Ocean County Şerif Departmanı.
12: Ben Aylin, bir cinayet parkında görevli polislerden biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Haberiniz var mı bilmiyorum ama okyanus tarafından geliyorlar.
0: Elimizde bu polise ait bir görüntü yok ama o elinde telefonla dolaşan sıradan biri değil. Bu eğitimli bir polis memurunun 911 çağrısı.
12: Sıradan dronların yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Çok hızlılar ve çok yükseğe çıkabiliyorlar. Ayrıca denizde iki büyük tekne var. Bu durumun o iki tekneyle bir ilgisi var mı bilmiyorum.
0: Bu yer sivil görgü tanığı Lisa Plus'un evinin üzerinde uçan dronları ilk kez kaydettiği Mine Hill'in yaklaşık 160 kilometre güneyindeki Ocean County'ydi. Eyalet Parkı polisi ne gördüğünden emin olamadan 911'i aradı ve olayı okyanus üzerinden gelen devasa bir drone sürüsü olarak tanımladı. Bu bölgede yaşanan onlarca ihbardan biriydi ve bölgenin şerifi de tehlike çanlarını çalmaya başlamıştı.
13: Uçuş radarı izleme sistemlerimiz var ama ekranda uçak olduklarına dair bir ize rastlamadık. Belli ki orada olduklarını bilmemizi istiyorlar ve ışıklarını yakarak uçuyorlar. Bu şeylerin kime ait olduğunu söyleyebilmeyi çok isterdim ama tahmin edersiniz ki konu genel olarak oldukça gerilimli.
0: O 911 çağrısını dinlediğimde beni şaşırtan şey dronların sayısı ve açık denizdeki bir gemiden kalkmıştı. Gibi görünmeleriydi. Departmanınız nasıl bir yol izledi?
13: Sahil güvenlikle hemen iletişime geçtik. O gece saat 23.30 sularında sahil güvenlik teknesini takip eden 11-13 arası drone olduğunu bildirdiler. Kayda aldıkları drone hiçbir ısı sinyali vermiyordu. Bu da farklı bir yakıt kaynağı kullandığı anlamına geliyordu. İşin ilginç yanı kimse bu dronların kalkışını veya inişini görmedi. Oysa öyle ya da böyle bir yerden kalkıp bir yere inmeleri gerekir. Dolayısıyla bize göre bu dronlar okyanustan muhtemelen de bir denizaltıdan geliyordu.
0: Şerif'in anlattıkları gerçekten endişe vericiydi. Sahil güvenlik teknesini takip eden bir drone sürüsü. İşin garibi ısı sinyali vermemeleriydi ki bu da gizlenmeye çalıştıklarını gösteriyordu. Açıkçası çok gelişmiş askeri düzeyde bir teknolojiyi akla getiriyorlardı. Ve işte bu yüzden bir kongre üyesi televizyona çıkıp konuya dair açıklama yaptığında New Jersey sakinleri büyük bir kabus yaşadı.
14: Size işin gerçeğini anlatacağım. İran muhtemelen yaklaşık bir ay önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi. Bu ana gemi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası açıklarında bulunuyor. Görebildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla bu dronları onlar havalandırdı. Tekrar ediyorum. Bunlar üst düzey kaynaklardan alınan bilgiler.
0: Gerçekten de Atlantic City yakınlarında hava saldırısı başlatan bir İran ana

0: Gemisi var mıydı? Bu karmaşada gerçeği korkudan ayırmama yardım edebilecek biri varsa o da eski bir terörle mücadele özel harekatçısı olan arkadaşım Trevor Fortner'dır. Geldiğin için sağ ol dostum.
1: Seni görmek güzel. Senin için ne yapabilirim?
0: Yaklaşık bir yıl önce New Jersey'de yaşanan şu drone vakası aklımdan hiç çıkmıyor.
1: Tamam.
0: Bir İran ana gemisinin anakaraya drone gönderip göndermediğine dair bir sürü söylenti dolaşıyordu. Amerika böylesi bir yabancı deniz tehdidine nasıl tepki verirdi?
1: Bu kadar yaklaşmalarına izin vereceğimizi hiç sanmıyorum doğrusu.
0: Yani uluslararası sular olsa bile isteyenin öylece yelken açabileceği özgür sular değil, öyle mi?
1: Bizim açımızdan hayır. Bir denizcilik kanunumuz var. Kıyıdan yaklaşık 28 kilometre sonrası uluslararası bölge. Ama bunun ötesinde de neler olup bittiğini takip etmeye devam ediyoruz.
0: Yabancı bir tehdit söz konusu olsaydı Amerikan ordusunun bu tehdidi anında bertaraf edeceğinden ne kadar eminsin?
1: %100 eminim.
0: Ben de tam olarak böyle düşünüyorum. O gemiyi çoktan sulara gömmüş olurlardı.
1: Buna %100 inanıyorum. İran, kıyılarımıza bu kadar yakın bir ana gemi gönderip hava sahamıza neden drone soksun ki? Yani bunu tespit edebileceğimizi gayet iyi biliyorlar. Neden yapsınlar ki? Ülkeye gizlice bir şeyler sokmanın çok daha verimli ve kolay yolları olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi?
0: Trevor haklı. Gemi destekli bir saldırı pek olası değil. Gemiler yavaştır ve kolayca takip edilebilir. Tanıdığım tüm ulusal güvenlik uzmanlarının en büyük korkusu, devlet dışı aktörlerin ya da teröristlerin sınırlarımızın içinden başlatacağı bir drone saldırısı. Eğer mesele yabancı bir düşman değilse, iç tehdit ihtimalini masaya yatırmalıyız. Peki bir drone sürüsü ne kadar sürede havalanabilir? Ve onları durdurmak ne kadar zordur? Şu anda bir banyonun tam ortasındayım. Hemen şurada beyaz ahşap bir çit var. Şurada ileride bir petrol deposu görünüyor. Çevrede çok sayıda okul ve kilise var. Burası bir drone sürüsünün gücünü sergilemek için harika bir yer. Biz böyle yerlere yumuşak hedef diyoruz. Nitekim New Jersey'deki Ocean County Şerifi bir polis memurunun 50 drone'luk bir sürü gördüğünü bildirdiğinde tam da bu yüzden endişelenmişti.
2: Bunun bir devlet operasyonu olup olmadığını anlamaya çalıştık. Arkasında CIA mi yoksa federal hükümet mi var? Aklımıza ilk olarak ulusal güvenlik geldi.
0: New Jersey'deki drone vakasının ardındaki gizemi aydınlatıp aydınlatamayacağımızı görmek için drone sürüsü tehdidini bizzat bu araçları uçuran ekiple masaya yatıracağım. Bu gerçekten inanılmaz bir gösteri.
3: Evet, kendi hazırladığımız 80 drone'luk küçük bir gösteri. Farklı yapılandırmaları ve filo büyüklüklerini test etmek için epey zaman harcadık. Devasa bir drone filosunu yönetebiliyoruz.
0: Buradakiler askeri müteahhit değil. Özel bir drone gösterisi şirketinin çalışanları. Koordineli uçuşlar için gereken tüm teçhizat bir kamyonetin kasasına sığıyor. Tek bir kişi dizüstü bilgisayarıyla yüzlerce drone'u tek başına uçurup koordine edebiliyor. Sizin bu drone grubundan filo diye bahsetmeniz ilginç. Zira Federal Havacılık İdaresi'nden özel izin alırken bu yapı sürü olarak kabul ediliyor. Aralarında terminolojik bir fark var mı?
3: Biz filo diyoruz çünkü her bir drone'la ayrı ayrı iletişim kurabiliyor ve telemetri verilerini alabiliyoruz. Yani her şeyi kontrol edebiliyoruz. Sürü kelimesi biraz ürkütücü çünkü bir nevi kontrollü kaosu çağrıştırıyor.
0: Biliyorsun şu an bir banyodayız ve çevrede oldukça hassas noktalar var. Buraya bir tehdit perspektifiyle bakacak olursan, birinin ticari bir drone alıp kötü amaçlarla kullanması ne kadar kolay olurdu?
4: Çok kolay olurdu. Gerçekten. Evet, çok kolay. Açıkçası bunu 5 dakika içinde yaparız. Gerçekten ürkütücü.
0: Ürkütücü.
4: Evet.
0: Üstelik bu durum şu anda bütün dünyada yaşanıyor.
4: Kesinlikle. Özellikle Ukrayna'da çok yaygın bu.
0: Dronlar savaş alanının çehresini tamamen değiştirdi. Ukrayna bunun en somut örneği. Rusya'ya kıyasla daha zayıf olan Ukrayna, dronlar sayesinde işgalcileri bataklığa sürükleyip savaşı çıkmaza soktu. Güvenlik uzmanlarını endişelendiren de böyle bir saldırı ihtimali.
5: Kremlin bu gece Rusya topraklarındaki en büyük drone saldırısına sahne oluyor.
0: 2025 yılında Ukraynalı operatörler silahlı dronları özel olarak kamufle edilmiş kamyonların kasalarına sakladı. Ardından bu kamyonlar Rusya topraklarının binlerce kilometre derinliğine kadar sokuldu. Operatörler dronları uzaktan etkinleştirdi. Koordineli bir şekilde havalanan sürü birden fazla Rus askeri havaalanını vurdu. Ruslar ne olduğunu bile anlayamadan onlarca uçak imha edildi. Bu olaydan çıkarılması gereken ders, dronların kendisi değil, düşmanın kendi topraklarından başlatılan ve durdurulması neredeyse imkansız olan bu saldırı taktiğiydi.
3: Burası bizim yeni depomuz. Öncekine artık sığamıyorduk. Bu bizim yeni sistemimiz. Yaptığımız işi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bu dronlar kutularından havalanıp gösteriyi gerçekleştirecek. Ardından eksiksiz bir şekilde kalktıkları noktaya geri dönecekler. 2000 drondan belki sadece biri yuvasını ıskalar. Bu dronlar işte bu kadar isabetli.
0: Ben orduda ve CIA'de görev yaparken kullandığımız dronlar çok büyüktü. Bir araba büyüklüğündeydiler. Keşif ve gözetleme görevleri yürütürlerdi. Yüksek irtifadan füze bırakırlardı.
3: Anakartın tamamı bu. Bu dronların beyni işte burada.
0: Drone dediğiniz şey bu.
3: Hepsi bu. Çok hafifler. Kayıt yaptırmayı gerektirecek ağırlık sınırını zor aşıyorlar.
0: Özellikle Asya'daki drone ışık gösterilerini gördükçe askeri sınıf bir dronla neler yapılabileceğini düşünmeden edemiyor ve ister istemez ürküyorum. Aralarında birebir bağlantı var mı?
3: Parçaların çoğu aynı. Bunlar askeri bir uygulamada kullanılabilecek dronlar.
0: Bütün bunları New Jersey olaylarıyla kıyaslarsak?
3: Mesele daha önce görmediğimiz bir teknolojik devrimden ziyade olayların alışılmadık bir düzende gerçekleşmesiydi. Hava sahamızın zayıf noktası alçak irtifa. Biliyorsun 0 ila 300 metre arasında bizim radarımızda pek bir hareketlilik olmaz. Havalimanı ya helikopter pisti yakını dışında bu seviyede gökyüzünde herhangi bir askeri veya sivil hareketlilik olmaz.
0: Graham haklı. Yasaklı madde kaçakçılarının radara yakalanmamak için deniz yüzeyini yalayarak uçtuğu o filmleri hatırlarsınız. Ağaç hizasında uçan 2,5 kiloluk dronları tespit etmenin ne kadar güç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama unutmayın, görülen araçların çoğu bundan çok daha büyüktü. Peki uzman gözüyle sence New Jersey'de neler oluyordu?
3: Bunun devlet işi mi yoksa sinyal bozucu test mi olduğundan emin değilim. Belki sadece bir sosyal deneydi. İnsanların alçak irtifadaki tuhaf hareketlere nasıl tepki vereceğini ölçüyor olabilirler. Evet, sana göstermek istediğim bir şey daha var. Çocuklar senin için çılgınca bir şey hazırladı. Tekrar dışarı çıkmaya ne dersin?
0: Memnuniyetle. Pekala, gidelim.
3: Hazırız.

0: Gökyüzünde ışıklar yayan o şeylerin bir tek operatör tarafından yönetildiğini düşünmek inanılmaz. Peki ya bu dronlar kötü niyetli birinin eline geçerse? Sence böyle biri ne kadar büyük bir hasar verebilir?
1: Rus dronları bu kez Romanya'da NATO hava sahası içinde tespit edildi.
0: Hükümet böyle bir saldırıya hazırlık amacıyla tatbikat yapıyor olsaydı bunu gizli tutardı. Ama bu sonuca varmadan önce dünya dışına yönelik bir teoriyi sınamam gerekiyor.
2: Sıradan dronlara benzemiyor. Bunlar sıra dışı olgular.
3: O bir UFO.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha çok saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Boğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Olanları kafamda sürekli başa sarıyorum.
12: Beni korkutmak zordur ama Jersey...
11: Söylentiler...
13: New Jersey'de radyoaktif bir madde kayboldu.
11: Karmaşa...
14: İran bir ana gemi gönderdi.
11: Ve İran'la ilgili teoriler. Aralık 2024'e kadar süren New Jersey'deki insan avlarını ve kaybolan silahları tekrar düşünüyorum.
15: Tam şurada. Aman tanrım.
11: Lise Pulus'un da en başta söylediği gibi.
16: Kimse açıklama yapmıyor. İnsanın aklına bin bir türlü... şey geliyor.
11: Eyalet genelinde halk panik içindeydi.
14: Vay canına, bu çok çılgınca.
11: Yaşananların insan işi olup olmadığını sorguladıkları bir noktaya gelmişlerdi.
16: Bu gizemli dronlar sıra dışı olgular, sıradan dronlara benzemiyorlar. Acaba dünya dışı bir zeka tarafından mı yönetiliyorlar?
11: Dronların UFO olabileceği fikri internetteki en popüler mizah konusu olmuştu.
16: Bence evet.
11: Dronların FFA'yı seyir ışıkları kullanmasına ve dünya dışı bir teknoloji izi taşımamasına rağmen yetkililer bu iddiaları yine de kesin bir dille reddetmedi. Gözden bir şey kaçırmamak adına bunların dünya dışı araçlar olabileceğine dair herhangi bir kanıt olup olmadığını öğrenmek için Ulusal UFO Tarihsel Kayıt Merkezi'ndeki bir uzmana danışıyorum. New Jersey semalarında görülenleri arşivlerinizdeki gerçek UFO ve anormal fenomen kayıtlarıyla kıyaslıyorum. Bir olayın gerçekten UFO veya anormal fenomen olduğunu ayırt etmenizi sağlayan belirgin özellikler nelerdir?
17: Bir hava aracında kanat, motor veya egzoz gibi klasik uçuş parçalarını görmüyorsanız, bu aracın normalde uçmaması gereken bir nesne olduğunu söyleyebiliriz. İlk kriterimiz bu. Bir de nesnenin havada sabit dururken aniden hareketsizleştiğini ve ardından muazzam bir hızla fırladığını düşünün. Helikopter havada asılı kalabilir ama kalkış yaparken mutlaka bir hızlanma evresine ihtiyaç duyar. Kayıtlarda saatte 500-600 km ile gidip aniden 1600 km hıza çıkan araçlar var. Ses hızı aşılmasına rağmen herhangi bir sonik patlama yaşanmıyorsa bu doğrudan fizik kurallarına aykırıdır. Bir de ışıklar var. Biliyorsunuz seyir ışıkları standart olarak kırmızı, yeşil ve beyazdan oluşur. Eğer bunların dışında turuncu veya mavi gibi farklı renkler görmeye başlarsanız bu durum genellikle alışılmışın dışında bir aracın işaretidir.
18: Şuna bakın. Şuna bakın.
17: Gördüklerim arasında... gözlemlenebilir sıra dışı özelliklere dair hiçbir belirti yoktu. Eğer drone gibi davranıp drone gibi uçuyorlarsa bu şeyler drondur. Bir de her zaman söylediğim gibi droneları kimin uçurduğunu bulmak istiyorsanız onları kalkış noktasına kadar takip etmelisiniz. Fakat bu göründüğü kadar kolay değil. Demek istediğim eğer askeri tesislerin üzerinde drone uçuyorsa bundan Savunma Bakanlığı sorumludur. Ve isteselerdi onları takip etmesi için başka bir drone kaldırabilirlerdi. Ancak bu sözde yasa dışı dronelar askeri tesisin sınırlarından çıktığı anda yetki yerel kolluk kuvvetlerine geçer. Dolayısıyla süreç ortak bir operasyona dönüşmek zorundadır.
11: New Jersey'deki dronların UFO olabileceği söylentisi hızla yayılırken yetkililerin bunu net bir dille yalanlamaması dikkat çekiyor. Sizce bu durum ABD ordusu ve hükümetinin geçmişte UFO efsanelerinin canlı kalmasına göz yummasıyla ne kadar örtüşüyor?
17: Ortalıkta bir sürü komple teorisi dolaşıyor. Hükümet gizli bir askeri operasyon yürütmek isteyip dronları da dikkat dağıtıcı bir unsur olarak kullanmış olabilir mi? Bu mümkün. Zira ordu kamuoyunu kendi çıkarları doğrultusunda yönetme konusunda usta. Tarih boyunca belli aralıklarla bu tip operasyonlar yaptılar.
11: Bütün bunlar bana CIA'de adına anlatı kontrolü dediğimiz yöntemi hatırlattı. İstihbarat dünyasında bu kavram insanları doğrudan aldatmaktan veya sırları saklamaktan ziyade olayların nasıl yorumlanacağını şekillendirmek, yani algıyı arzu ettiğiniz yöne sevk etmek anlamına gelir. Bunun en çarpıcı örneği 50 yıl önce gizli bir askeri testi örtbas etmek için UFO hikayesinin kullanıldığı o meşhur olay diyebiliriz. 1967'de Malmstrom Hava Kuvvetleri üssündeki nükleer füze kontrol merkezlerinin üzerinde tanımlanamayan nesneler görüldüğü rapor edildi. Tam o esnada birden fazla kıtalar arası nükleer füze aniden devre dışı kaldı. Görev başındaki füze subayları UFO'ların fırlatma sistemlerini nasıl devre dışı bıraktığını herkese anlatmaya başladı. Bu olay 10 yıllar boyunca UFO efsanelerinin baş köşesinde yer aldı.
19: Malmstrom üssünde 10 nükleer füzemiz devre dışı kaldığında yukarıda parlayan kırmızı bir küre görülmüştü.
11: Geçen yıl gizliliği kaldırılan belgeler bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Füzelerin kilitlenmesinin uzaylılarla hiçbir ilgisi yoktu. Her şey bir elektromanyetik darbenin kendi füzelerimizi devre dışı bırakıp bırakamayacağını ölçmek amacıyla yapılan çok gizli bir ABD askeri testinin sonucuydu. Deney başarılı oldu. Hatta o kadar başarılı oldu ki Pentagon gerçekte ne yaşandığını Sovyetlerin öğrenmesini istemediği için sessiz kalmayı seçti. Hükümeti uzaylı hikayesinin yarım asırdan uzun süre boyunca sorgulanmadan yayılmasına göz yumdu.
15: Bu da ne?
11: Hükümet New Jersey'deki UFO hikayesini bizzat uydurmadı ama büyümesine izin verdi.
14: Kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlü federal kurumların açık bir şekilde ortaya çıkıp açıklama yapmaması kabul edilemez.
19: Bu bilgileri neden açık bir şekilde paylaşmıyorlar? Bu durum kafa karıştırıcı ve sinir bozucu.
11: Bu gizemin arkasındaki gerçeğe asla ulaşamayacakmışım gibi geliyordu. Ama çok önemli bir habere ulaştım. New York Post gazetesi 2024 yılında gökyüzünde gerçekte neyin uçtuğuna dair sorulara cevap bulmuş olabileceğini yazdı. Hükümetle sözleşmesi olan özel bir şirket en yeni teknolojisini, yani araba büyüklüğündeki bir hava aracını test ediyordu. Bu size bir şey hatırlattı mı?
16: Bölge sakinleri de dronların boyutunu küçük bir arabaya benzetiyordu.
15: Evimin üzerinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
11: Haberi patlatan muhabir, adamımız Shane.
20: Eski bir asker olan kaynağımızdan gelen bir duyuma göre New Jersey'deki panik ortamını başlatan bazı kişiler araba büyüklüğündeki insanlı bir hava aracının tanıtımını yapıyorlarmış. Pivotal adlı şirketin ürettiği Blackfly model araca gelince şirket olayla ilgili hiçbir ilginin bulunmadığını resmi olarak açıkladı. Yine de aracın Doğu yakasından birine satılmış olma ihtimalini göz ardı etmediler.
11: Peki Shane, bunlardan çıkardığın sonuç ne?
20: Dönüp dolaşıp dikkatini cephaneliği olayına geliyorum. Aslında burası bir saha deneyi merkezi olabilir. Bu ihtimal gizemin tamamını çözmüyor ama en azından büyük resmi tamamlamamız için bir parça sunuyor.
11: Görülenlerin bir istila değil, araba boyutunda gelişmiş bir hava teknolojisi olduğu gerçeği endişeleri biraz hafifletse de o temel soru hala geçerliliğini koruyor. Neden? Hükümet bizden ne saklıyor? Beyaz Saray basın sözcüsü bu konu hakkında bir açıklama yaptı.
15: Yapılan incelemeler, New Jersey semalarını mesken tutan bu dronların araştırma ve çeşitli amaçlar doğrultusunda FAA tarafından yetkilendirildiğini ortaya koydu.
11: Araştırma ve çeşitli amaçlar doğrultusunda. Her şeyi açıklıyormuş gibi görünen ama aslında hiçbir şey söylemeyen sözler. Belki de bu süreç sadece bir teknoloji deneyi değil, üzerimizde yürütülen bir testtir.
15: Bu da ne?
11: Amaç halkın nasıl bir tepki vereceğini ölçmekti. Böyle bir testi yapmak için New Jersey gibi yoğun nüfuslu bir kentsel bölgeden daha uygun bir yer olamazdı. Neler olacağını, insanların nasıl reaksiyon göstereceğini, söylentilerin nasıl yayılacağını, yetkililerin nasıl karşılık vereceğini ve siyasilerin nasıl ses yükselteceğini görmek istediler.
0: Her gece düzinelercesi havada uçuyor ve kimse hiçbir şey yapmıyor.
11: Bu testin savunma kadar bir saldırı stratejisi olması da kuvvetle muhtemel. Geleceğin çatışma dinamiklerinde mesele insanlara yaşadıkları ve kendilerini güvende hissettikleri alanlarda ulaşabilmektir. Halkın gökyüzündeki o tuhaf ışıklara verdiği tepkiye bakarsanız merakın bir anda nasıl dehşete dönüştüğünü görebilirsiniz.
15: Daha neler? New Jersey'de neler oluyor?
21: Şuna bakın.
11: Modern savaşlar sadece silahlarla kazanılmaz. Algıyı şekillendirerek kazanılır.
16: İnsanların hissettiği o endişe...
0: Bilmiyorum, ne düşüneceğimi bilemiyorum.
11: Çünkü anlatıyı kontrolü altına alan tarafın, savaşı kazanmak için çatışmayı kazanması gerekmez.
15: Sağlığınıza, güvende kalın.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Net! Kazancım net, sigortam net.
24: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: O anların dondurması Oando.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi bisküvi.
3: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
12: Bu bir Lotus çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.

0: Black Rock, Nevada. Eylül 1998.
1: Nevada çölünün derinliklerinde Burning Man Festivali düzenleniyor. Kuralların neredeyse hiç olmadığı, olasılıkların sonsuz olduğu bir etkinlik. Burada paranın bir anlamı yok. Festivalin iki tutkulu katılımcısı bu felsefeden ilham alarak yeni işlerinde aynı ruhu benimsiyorlar. Adını da Google koyuyorlar.

0: Gelecek her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Kalkış başarılı.
2: Bölüm 2. Kötü olma. 1997-2008.
3: Kuzey Kaliforniya. Stanford Üniversitesi'ne ve Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan yer. Dünyanın en büyük şirketlerinin merkezi burada.
4: Woodside'deyiz. Burası bize göre tipik bir Amerikan kasabası. Bir kilisesi, bir okulu, bir marketi, 5 restoranı, 35 emlakçısı ve 14 milyarderi var. Tam anlamıyla sıradan bir Amerikan kasabası yani.
3: 1997 yılına gelindiğinde vadide herkes hızla gelişen internetin sunduğu fırsatların farkına varıyor.
5: 1000'in üzerinde teknoloji şirketi var. Hepsi yetenekli insanlarla dolu. Son derece gizlilik içinde ve büyük bir baskı altında gece gündüz çalışıyorlar. Amaçları hızlı davranmak ve rakiplerini alt etmek.
3: Stanford'lı iki öğrenci Larry Page ve Sergey Brin bir şirket kurmanın eşiğindeler. Çok yakında Mark Zuckerberg de vadide onlara katılacak. Google ve Facebook'un kaderleri ise sonsuza dek birbirine bağlanacak.

0: Bilgisayar konusunda ders vermeye 1973'te başladım. Yani bu sektörün gelişimini başından beri Stanford'da izledim. Stanford olağanüstü bir yer. Hem zengin hem de çok saygın. En iyi öğrenciler oraya başvururlar. 80'ler ve 90'larda bilgisayar bilimi geliştikçe bu durum daha da hızlandı. Bu yüzden ortamın yeni bir şeyler yaratmaya çalışan bir grup dost canlısı insanlar oluştuğunu düşünüyorum. Google bir öğrenci projesi olarak başladı. İnternetin gerçekten kullanılmaya başlandığı, insanların bilgi paylaştığı bir dönemdeydi bu. Arama motorları bir tür mekanik parça olarak görülüyordu. Onlar internetin önemli parçası değildi.
1: Arama motorları adeta birer yedek beyin gibidir. İnternetteki devasa veri yığınlarının arasında sizin için istediğiniz bilgiyi bulmaya çalışırlar. Fakat ne yazık ki en zayıf noktaları genellikle sizin tam olarak ne istediğinizi anlayamamalarıdır. Diyelim ki Fransız mutfağıyla ilgileniyorsunuz ve arama motoruna Fransız yemekleri yazdınız. Tam olarak bu iki kelimenin birlikte geçtiği içerikleri değil, her birinin geçtiği tüm sayfaları karşınıza çıkarır.
0: Google'ın yaptığı şey, aradığınızla gerçekten ilgili olan sonuçlara ulaşmanızı kolaylaştırmaktı. Yani aradığınız şeye en uygun makale hangisi diye bakmak yerine, o makaleye kaç farklı sitenin daha bağlantı verdiğine baktılar.
2: Stanford, 1997.
1: Stanford'da doktora öğrencileri Sergey Brin ve Larry Page, Google adında bir internet arama şirketi kurdu. Şirket Larry ve Sergey'in Stanford'daki William Gates binasındaki odasında bulunuyordu. Google ikilisi internet üzerinde sizin adınıza yararlı bilgiler bulan bir arama motoru yazılımı geliştirdi. Yahoo veya Excite'e benzer ama Larry ve Sergey kendi sistemlerinin çok daha iyi olduğuna inanıyorlardı.
3: Birkaç kişiyle konuştuk. Sanırım 4 kişi falandı. Hepsi de bize para vermeye razıydı.
4: Bir adamla tanıştık. Arama motorumuza şöyle bir göz attı ve onunla biraz sohbet ettik. Sonra dedi ki, yatırım yapmayı düşünebilirim. Sonra da, siz şimdilik parayla uğraşmayın. Düşük bir değerleme almak zorunda kalmayın. Bekleyin, ben size bir çek yazayım. Sonra arabaya gitti, çek defterini aldı ve bize tam 100 bin dolarlık bir çek yazdı.
1: Google ikilisi bunu kutlamak için Burger King'e gideceklerini söyledi.
5: Onlarla Stanford'da tanıştım. Bilgisayar bilimi bölümünde yüksek lisans yöneticisiydim. Yani bir öğrencinin hayatındaki her aşama, kayıt, oryantasyon falan benim elimden geçerdi. Sergey'i çok iyi hatırlıyorum. Larry daha içine kapanık biriydi. Muhtemelen hala da öyledir. Sergey benim geçmişte güzel sanatlar okuduğumu öğrenince ofisime berbat resimler getirip fikrimi sorardı. Ve ben de ona, kendi işine yoğunlaş sen derdim. Önceliğin okulun olsun. Sergey bir pazartesi gecesi saat 11'de birdenbire beni aradı ve bir şirket kurduklarını ve onlarla çalışmamı istediklerini söyledi. Bana bir arama motoru yarattıklarını söylediler ve ben de doğal olarak bunun önemsiz bir şey olduğunu düşündüm. Kim ciddiye alır ki? Ben pek almadım. Ama bunun bir şirketin doğuşuna tanıklık edebilmek için özel bir fırsat olabileceğini hissettim ve katılmaya karar verdim.
6: 21 Ağustos 1973'te Sergey Brin, bilim insanı bir anne ve matematikçi bir babanın çocuğu olarak Moskova'da dünyaya geldi. Genelde hakkında bahsetmekten çekinse de çocukluğu hala onun düşünce yapısını etkilemekte.
4: 6 yaşındayken Amerika'ya geldim. Küçüktüm. Aksanım vardı tabii. O yüzden ilkokulda dalga geçiyorlardı benimle. Hiçbir zaman çok popüler biri olduğumu da düşünmedim doğrusu. Ama bu benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Her zaman arkadaşlarım oldu. Aslında bilmiyorum, sanki

0: ki Amerika'da büyüyerek büyük bir şans elde ettim gibi hissediyorum. Ailemin orada yaşadığı zor zamanları biliyorum. Ve beni Amerika'ya getirdikleri için onlara çok minnettarım.
1: Larry Page ve Sergey Brin Stanford'da yüksek lisans öğrencisiydiler. Zaten o programda son derece zeki ve hırslı insanlar vardı. Ama ikisi de içlerinden sıyrılmış, olağanüstü akıllı ve azimli kişilerdi.
2: Larry ile ilgili fark ettiklerimden biri, her şeye karşı duyduğu o geniş ilgi ve heyecanıydı. Uzay bağlarından bahsederdi mesela. Yani o teorik bilgisayar bilimine en büyük katkı yapacağım diyen tipik, sadece dersine odaklanan öğrencilerden değildi. Onun derdi, hadi ilginç bir şeyler yapalımdı.
3: 26 Mart 1973'te Michigan'ın Lansing kentinde bilgisayar bilimci bir anne babadan Lawrence Edward Page dünyaya geldi.
4: Büyürken babam bilgisayar bölümü profesörüydü. Evde küçüklüğümden beri bilgisayarlar olurdu. Ben de çok küçük yaşta bir şeyler icat etmek istediğimi fark ettim. Teknolojiye merak sardım. Kısa süre sonra da iş dünyasına. Çünkü şunu anlamıştım. Bir şey icat etmek yetmez. Onu dünyaya sunmak gerekir.
3: Bu tutkusunun onu nereye götüreceğinin henüz farkında değildi.
5: Şu evle bu evin arasında bir yerdeyiz. Ve bu evin yarısını kiralıyoruz.
2: Proje ilerledikçe belli oldu ki çok fazla bilgisayar, depolama alanı ve ağ gücü gerekiyor. İnternet büyüdükçe işin boyutu büyüdü. O zaman dediler ki bunu artık akademik ortamdan çıkaralım.
5: İşte burası bizim garajımız. Şurada Larry var. Google'ın CEO'su. Hadi bir şey söyle Larry.
4: Ne söyleyeyim? Merhaba.
1: Merhaba. O günlerde Google'da çalışmanın en iyi yanı çamaşır makinesi ve kurutma makinesiydi. Şehirdeki apartmanlarda madeni parayla çalışan makineleri kullanırdık. O yüzden bu benim için büyük bir lükstü. Evet, garajda çamaşır makinesi de vardı. Çamaşırlarımı Google'a getirirdim. Aslında beni böyle işe aldılar.
3: Google hakkındaki söylentiler hızla yayılıyordu. Bu yeni girişim büyük bir şeye dönüşebilirdi.
6: Google'un en büyük hayranıyım. Her zaman kullanıyorum.
3: Televizyon kanalları Larry ve Sergey hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyordu.
1: Katıldığınız için teşekkür ederim.
0: Merhaba Michelle, burada olmaktan heyecan duyuyorum.
3: Google ikilisi medyanın flaşlarından çok bilgisayar ekranlarının ışığını tercih ediyordu. Bu yüzden halkla ilişkiler uzmanı Kimberly Vogel'ı işe aldılar.
1: Onlarla çalışmak çok eğlenceliydi ama aynı zamanda deli işi bir karmaşaydı. Ofis küçüktü, daracık. Birkaç masa ve bir ofis vardı. Her yer doluydu. Ofiste 4 kişi çalışıyordu. Çok yoğundu, aşırı yoğundu, kaotikti. Kelimenin tam anlamıyla köprüyü geçerken inşa ediyorduk. Benim görevim Google'ı halkın bilincine kazandırmaktı. Artık ana akım medyada yer almak istiyoruz. Herkes bizi tanısın diyorlardı.
7: İlk bakışta anlamayabilirsiniz ama bunlar dünyanın en gözde bekarları. Larry Page ve Sergey Brin, teknoloji kralları.
1: Ciddiye alınmaları için yetişkin adam gibi giyinmeleri gerekiyordu. Bu benim iş tanımımda yoktu ama dedim ki tamam, alışverişe çıkıyoruz. Brooks Brothers'a gittikleri etrafına baktı. Kravat takmam dedi. Tamam, kravat takmak zorunda değilsin dedim. Bu kadar para da vermem. Başka yere gidelim dedi. Sonunda Banana Republic'e gittik. Anca orada anlaşabildik. Bak şu ceketi ve şu pantolonu giy. Hiçbir şey kaybetmezsin dedim. Resmen CEO başlangıç setiydi.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Silikon Vadisi'nde yaşıyorsanız herkes Google'ı bilir ama ülkenin geri kalanında hala adını duymamış olanlar var. Şimdi Google'ın kurucularından ve başkanlarından Sergey Brin bizlerle. Sanırım bu Stanford'daki yurt odanızda başlayan tipik bir garaj girişimciliği hikayesi. Söyler misiniz? Her şey böyle mi başladı yani?
11: Sanırım öyle diyebiliriz. Aslında öyle planlamamıştık. Ama ben ve ortak kurucum Larry Page, Google üzerinde Stanford'daki doktora çalışmalarımız sırasında beraber çalıştık. Başta sadece web vericisiyle neler yapılabilir diye bakıyorduk. Ama kısa sürede veri madenciliğiyle o dönemdeki arama motorlarından çok daha güçlü bir sistem kurabileceğimizi fark ettik. Çalışmaya devam ettik. Derken proje akademik sınırları aştı ve bir şirkete dönüştü.
12: Evet.
13: Larry ve Sergey artık vadinin en gözde isimleri. Amerika'nın büyük yatırımcıları onların peşinde.
14: Yahoo kendi sitesindeki aramaları Google üzerinden yaptırmayı düşünüyordu. Yani kullanıcı Yahoo'ya girip arama yaptığında aslında sorgu Google'da çalışacak ama kullanıcı bunu fark etmeyecekti. O dönemde Yahoo internetin en büyük ismiydi. Her zaman en iyi arama teknolojisini araştırıyorlardı. Ve Stanford'dan çıkan bu küçük girişimin Larry ve Sergey'in arama motorunun diğerlerinden daha iyi olduğunu fark ettiler. Yahoo ekibi şirketin uygun şekilde finanse edileceğini, doğru desteği alacağını, sağlam bir temele sahip olacağını ve bir yıl sonra da faaliyette olacağını hissetmek istiyordu. Peki Google'a yatırım yapmayı düşünür müydük? Bizim düşüncemiz iki yöndeydi. Birincisi, mevcut arama hizmetleri arasında en iyisiydi. İkincisi, arama yapılacak bilgi miktarının giderek artacağı bir dünya hayal etmek çok kolay olurdu. Ve bu sadece metinlerle sınırlı kalmayacaktı. Fotoğraflarda olacaktı, videolarda olacaktı. Bu dünya çapında bilgi üreten milyarlarca insan tarafından her gün üretilen yeni bilgilerin sürekli olarak yaratılması anlamına geliyordu. İşte bu nedenle bizler aramayı sonsuz bir iş fırsatı olarak gördük.
13: Yahoo'nun desteğinin ardından Sequoia Capital'dan Michael Moritz, Larry ve Sergey'in yeni kurulan girişimine ilk etapta 25 milyon dolar yatırım yapan risk sermayedarları arasında yer aldı. Ve Silikon Vadisi'nde bir teknoloji altın madeni patlaması başlattı. Ve altın olan yerde altın arayanlar da vardır.
0: Mark, adını ve doğru telaffuzunu söyler misin? Kayda düzgün geçsin.
12: Tabii, Mark Zuckerberg.
0: Nasıl tanımlayalım seni, ünvanın?
12: Kurucu ve CEO.
0: Peki şirket nasıl kuruldu?
12: Aslında başta şirket değildi. Harvard'da ikinci sınıf öğrencisiydim ve... Açıkçası kimse bana şirket nasıl başladı diye sormamıştı.
0: Facebook nasıl kuruldu yani? Güzel soru.
12: Şey, biraz utandım aslında. Muhtemelen bunun bana 1000 kere sorulmuş olduğunu sanıyorsunuz.
15: Bir bakıma Mark'ın başarısı Google çocukları sayesinde mümkün oldu. Onların inanılmaz çıkışı yatırımcıları sıradaki süper bilgisayar dairesini bulmak için adeta aç hale getirdi ve Mark o kişiydi.
12: Neyse ki bu röportaj canlı yayın değil.
15: Zuckerberg, Facebook'u 2004'ün başında kurdu. Bahar döneminde Stanford kampüsünde herkesin konuştuğu şey haline geldi. Herkes Facebook'ta olmak istiyordu. Ve Stanford, Silikon Vadisi'nin tam kalbindeydi. Bu yüzden söylenti hızla yayıldı. 2004 yazında Mark ve ev arkadaşları bir ev kiraladılar. Yatırımcılarla tanışmaya başladılar ve kısa sürede vadinin ağına dahil oldular.
16: Peki nasıl yatırım buldular? Aslında çok basit. Adını duyan herkes hemen para yatırmak istedi. Yatırımları böyle aldılar.
13: Facebook henüz 1 yaşında bile değil. Üstelik sadece üniversite öğrencilerine açık. Ama yatırımcılar kapıda bekliyor.
16: Yatırım turları başladığında en az 8 farklı risk sermayesi şirketi yatırım yapmak istiyordu. Yani mesele... Kimin seçileceğiydi? Sonunda Essel onlara diğerlerinden daha fazla para vermeye razı oldu. Daha yüksek bir değerleme üzerinden, yani şirkette daha az pay alarak. Ve bu da tarihin en iyi yatırımlarından biri haline geldi.
17: Ben MarketWatch'tan Bambi Francisco. Google kenara çekil. Yeni bir fiil geliyor. Ülkenin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri sınıf arkadaşlarıyla bağlantı kurmak veya onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Facebook'lamak diyor. Hızla büyüyen bu şirket hakkında konuşmak için kurucusu ve CEO'su bizimle. Geldiğin için teşekkür ederiz.
12: Davetiniz için teşekkür
17: Yakın
12: ederim.
17: Yakın zamanda 13 milyon dolarlık yatırım aldınız. Yatırımcılara nasıl bir sunum yaptınız? Bize anlatabilir misin?
12: Aslında hiç sunum yapmadık.
17: Gerçekten mi? Yani gelip kendileri mi teklif etti?
12: Evet, birkaç kişiyle konuştuk ama bunun için özel bir sunum hazırladım diyemem.
16: Zuckerberg çocukluğundan beri kendine olağanüstü güvenen biriydi. 4 kardeşin tek erkek çocuğu olarak evde prens diye çağrılırdı. Ailesi tarafından fazlasıyla şımartılmıştı ama aynı zamanda çok çalışkan ve hırslıydı. Herkes onun büyük işler başaracağını biliyordu. Ailesi onu hem çok severdi hem de oldukça eğlenceli bulurdu. Kısacası o evin prensi gibiydi.
18: Mark'ın babasının ev kaydı. 2002.
19: Ne yazıyor orada?
12: Ne? Kabul edildim.
19: Ciddi misin?
12: Hı hı.
19: Harika! Evet! Bu mükemmel. Pekala. Şimdi Harvard'ın 2006 sınıfına yeni bir üye kazandırıyoruz.
16: Bir gün halkla ilişkiler görevlisi beni aradı. Gazeteciler için sıradan bir durumdur. Mark'la tanışmak ister misiniz dedi. Tabii, neden olmasın dedim. Onu ilk gördüğümde aklımdan geçen tek şey şuydu. Bu çocuk inanılmaz bir genç. Resmen bir çocukla röportaj yapıyor olmaktan utanmıştım.
12: Yani şimdi normalde ne yapıyorsam onu mu yapayım?
16: Evet, sadece işine devam et. Ben de biraz dolaşırım. Beni görmezden gel.
12: Tamam. Ne haber?
19: İyiyim, sağ ol.
12: Bak, senden bu hafta sonu da işe gelmeni istemek zorundayım. Şaka tabii.
10: Ofis küçücük bir yerdi, cam kapalıydı. Merdivenlerden yukarı çıkıyorduk. Ortak bir alan vardı, etrafında küçük odalar. Ama en güzeli çatıya çıkabiliyorduk. Hatta orada bir barbekümüz bile vardı.
12: Bu masada ne dönüyor böyle?
20: Bir şey yok.
21: Televizyona mı çıkacağım?
12: Evet.
21: Harika.
10: Eğlenceliydi. Genç insanlarla doluydu. Bol bol parti olurdu. Mahalledeki pizzacıda hesabımız bile vardı. Gidip Facebook'tanız diyorduk, kartı gösteriyorduk. Pizzaları hesaba yazıyorlardı.
12: Yakında bir şey yiyebilecek miyiz?
14: Evet.
12: Yemeğe de mi peşimden geleceksin?
14: Hayır.
10: Mark her şeye dahildi. Ürünü geliştirme konusunda da hep işin içindeydi ama aynı zamanda çok da mütevazıydı. Ne zaman barbekü olsa, parti olsa mutlaka oradaydı. Genelde parmak arası terlikleriyle.
20: Hadi göster bakalım evini biraz.
12: O kadar da ilginç değil aslında. Birkaç havalı tablo var sadece.
20: Şu duvardaki grafitiler nedir?
12: David Joe diye bir arkadaş yaptı. Genelde kafasına estiği yere grafiti yapıyor. Pek ticari biri sayılmaz.
22: 2005'te Houston Üniversitesi'nden yeni mezundum. Arkadaşlarımla birlikte Şimdi Başlıyor adında bir belgesel çekmeye karar verdik. Planlama aşamasındayken Facebook ikimizin okulunda da kullanıma açıldı. Nasıl duyduğumu bile hatırlamıyorum ama öğrendiğim anda üye olmak istemiştim. Böylece belgesel için ülke genelinde insan bulmak amacıyla Facebook'u kullanmaya başladık. O kadar sık kullanıyorduk ki
23: neden Facebook'u arayıp Mark Zuckerberg'le röportaj yapmıyoruz dedik.
22: Ben de aradım ve belgesel çekiyoruz. Şu günlerde orada olacağız. Mark'la röportaj mümkün mü dedim. Onlar da bana tabii buyurun gelin dediler.
20: Şimdi sıra en önemli karede. Buzdolabında neler olduğunu bize göstermek ister misin?
22: MTV Cribs tarzı bir sahne çekmeye çalışıyorduk. Hani evi gezdirme kısmı, buzdolabı planı filan. Bize tüm sabah ve öğleden sonrayı geçirme izni verdi. İstediğimiz her şeyi çekebildik. Herkesle konuşabildik. O gün tam da 3 milyonuncu kullanıcılarını kutluyorlardı. Kutlama dedikleri de bir fıçı içkiyi bütün ofiste paylaşmaktı.
24: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
25: Kredi. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Ufak bir giriş yapacağım, sonra röportaja geçeriz.
11: Şunu bırakayım o zaman.
10: Yo yo yo, bırakma. Ondan da bahsedeceğim. Sıkı çalışıyoruz havası olur. Hazır mıyız?
11: Kesinlikle.
10: Harika.
11: Solunda mıyım?
10: Aynen. Sadece sohbet gibi olsun.
12: Şu anda Kaliforniya Palo Alto'dayız. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'le takılıyoruz. Elimizde bir fıçı içecek var çünkü kutlamamız gereken bir şey var değil mi Mark?
11: Evet, 3 milyon kullanıcıya ulaştık.
10: 3 milyon kullanıcı. Röportaj o zamanki düşüncelerini tam anlamıyla yansıtıyor bence. Şimdiki röportajlarından çok daha rahat, doğal, hiçbir şey hesaplamadan konuşuyor. Aklımda kalan cümle şu oldu. Peki Facebook'un sıradaki planı ne diye sorduğum zaman bana şu yanıtı verdi.
11: Yani ille de fazlası olması gerekmiyor bence. Birçok insan dünyayı ele geçirmeye, en büyüğü olmaya, en fazla kullanıcı toplamaya odaklanıyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Başkaları da ilginç şeyler yapıyor sonuçta. Bu yılın ilk yarısında şunu düşündüm. Bu harika bir şey. Harvard'daki arkadaşlarım da burada. Çok şey öğreniyorum. Bir şirket kuruyorum. Gerçekten harikaydı. Ama yılın ortalarına doğru fark ettim ki arkadaşlarım yeni insanlarla tanışıyor, farklı şeyler yaşıyor. Ben de onların hikayelerine artık tam olarak dahil olamıyorum. İşte o sırada kendi kendime dedim ki sadece ben değilmişim. Yani yaptığım şeyden mutluyum ama diğer insanların yaptıkları da en az bunun kadar harika. Aslında şunu düşündüm. Bu harika bir şey. Harvard'daki arkadaşlarım da burada. Çok şey öğreniyorum. Bir şirket kuruyorum. Gerçekten harikaydı. Ama yılın ortalarına doğru fark ettim ki arkadaşlarım yeni insanlarla tanışıyor, farklı şeyler yaşıyor. Ben de onların hikayelerine artık tam olarak dahil olamıyorum. İşte o sırada kendi kendime

0: olacağına dair bir beklentisi olmadığını söyleyebilirim. Hepsi sadece insanların ilgisini çekecek harika bir şey yaratmak için çalışıyordu. Bunun böyle bir şeye dönüşeceğini kimse tahmin bile edemezdi.
1: Mark yeni başlıyorken, internetin ilk dahilerinden biri olan Elon Musk, çoktan başka bir yola girmişti. Nokta.com servetini ve teknolojik zekasını yıldızlara ulaşmak için kullanıyordu.
2: Bu aslında çoğu insanın ulaşılmaz gördüğü bir şey. Yani özel bir şirketin uzaya gidebileceğine kimse inanmıyordu, değil mi?
3: Doğru.
2: Böylesine büyük bir işe girmek gözünü korkuttu mu peki?
3: Küçük adımlarla başladım. Bakalım ne kadar ilerleyebiliriz dedim ve epey ileri gittik. Şimdi buradayız.
4: Dışarıdan bakıldığında bu tamamen çılgınca görünüyordu. Kimse özel sermayeli, küçük, derme çatma bir girişim olarak bir roket inşa edebileceğini düşünmüyordu. Hatta içeriden bakıldığında bile bu çılgınca görünüyordu.
3: Her şeyin kökeni üniversite yıllarıma dayanıyor. İnsanlığın geleceğini en çok etkileyecek 3 alan olduğunu düşünüyordum. İnternet, sürdürülebilir enerji ekonomisine geçiş ve insan yaşamını dünya dışına, başka gezegenlere taşımak. Üçüncüsüne dahil olacağımı sanmıyordum. İmkansız gibi görünüyordu.
2: Peki nedeni ne? Yani zaten yeterince başarılıydınız. Neden bu kadar çok paranızı yatırmanız gereken bir işe girmeyi seçtiniz?
3: Sanırım bu sadece dünyanın geleceği için önemli olan bir şeylere dahil olmak istemeyle ilgiliydi. Yani başarı olasılığından bağımsız olarak nihayetinde daha büyük bir amacı olan bir şey yapmakla ilgiliydi.
1: Elon'un roketleri bugün güvenilir ve başarılı. Ama bu noktaya gelmek hiç de kolay olmadı. Elon uzay mekiğinin yerini alacak yepyeni roketleriyle milyarlarca dolar değerinde ilk büyük NASA ihalesinin peşinde. Bu işi kapabilmesi için roketlerinden birini yörüngeye çıkarması gerekiyor.
4: İlk denemede kimsenin gerçekten yörüngeye ulaşacağımıza inandığını sanmıyorum. Kendi kendimize yerden kalkarsa şanslıyız diyorduk.
5: 3, 2, 1. Fırlatma başarılı.
6: Fırlatma başarılı.
4: Roket rampadan ayrıldığı anda çılgınca alkışlamaya başladık.
6: Falcon kuleyi açtı.
1: Herkes nefesini tutmuşken kalkış başarılı görünüyordu. Ama roket yalnızca 33 saniye sonra arıza verdi.
7: İkinci deneme.
1: Elon ikinci ve üçüncü denemelerinde de şanssızdı.
7: Üçüncü deneme.
1: SpaceX iflasın eşiğindeyken elinde kalan son parayla bir deneme daha yapmaya karar verdi. Eğer bu da başarısız olursa SpaceX tarihe karışacaktı.
8: Falcon kuleyi aştı. Hızı saniyede 1700 metre.
9: Ana motor kesimine yaklaşıyoruz. Elbette sonraki 60 saniyede ne olacağını görmek istiyoruz. Nominal kesime yaklaşık 60 saniye kaldı.
1: Nominal kesim, Falcon'ın iticilerinin yanmayı durdurduğu ve yörüngeye ulaştığı anlamına gelecektir.
8: 9 dakika 30 saniye.
6: İki aşamaya yaklaşılıyor.
9: Ve bu da nominal seyir demek. Falcon 1 yerden kalkarak yörüngeye ulaşan ilk özel yapım roket olarak tarihe geçti.
1: Elon ve SpaceX ekibi bunu başardı.
3: Yörüngeye ulaştık. Tamamen SpaceX ekibinin inanılmaz emeği sayesinde. Bunu başaramayacağımızı düşünen çok insan vardı. Ama hani derler ya, dördüncüde şeytanın bacağını kırdık.
8: Şu anda neler hissediyorsun?
3: Kesinlikle hayatımın en iyi günlerinden biri ve SpaceX'teki pek çok kişi için de öyle. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi bu. Açıkçası hala aklım almıyor. Uçuşu izlerken sinir sistemim neredeyse yandı diyebilirim.
1: Elon şoke olmuşken bir başka sürpriz onu bekliyordu. Başarılı fırlatmadan sadece birkaç ay sonra NASA kendini 1.6 milyar dolar değerinde bir sözleşmeyle ödüllendirdi. Uzaya ve dünyanın en zengin insanı olmaya giden yolculuğu böyle başlıyor. Yeryüzünde ise Google ikilisi ilk milyarlarını çoktan kazanmış durumda. Şimdi de şirketlerini ve kültürünü şekillendirmekle meşguller.
10: Larry ve Sergey çok erken dönemde Burning Man'in 10 prensibinden esinlenerek 10 maddelik bir misyon bildirgesi hazırladılar. Gerçek olduğunu bildiğimiz 10 şey. Aslında bu şirketin felsefesiydi. Bugün bile hala web sitesinde yer alıyor. Ve 10. madde şöyle diyor. Kötü olmadan da para kazanabilirsiniz.

0: kötü olma. Bu bizim basit mottomuz ve tabii ki bunu yorumlamak için çalışmamız gerekiyor.
1: Sanırım çok da kötü olmak zorunda kalmayacaklarını umuyorlardı. Girişim sermayedarlarını size yatırım yapmaya ikna etmek iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Parayı alırsınız ancak eninde sonunda bu yatırımcılar yatırımlarından bir geri dönüş isterler ve yatırım yaptıkları şirket olarak sizin para kazanmaya başlamanız gerek.
2: Bu bir hayatta kalma meselesi haline geldi. Şirket olarak ayakta kalmak istiyorlarsa ister kurumsal hizmetlerle ister ürünlerle para kazanmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Peki bunu yapmanın en uygun maliyetli yolu neydi?
3: İlk yıl gerçekten çok zordu. Çünkü Google aslında hala bir iş modeli arayışındaydı.
4: Yatırımcı baskısı gittikçe artarken Larry ve Sergey ilkelerinden taviz vererek o düzenli ve kusursuz platformlarına reklam almak zorunda mı kalacaklardı?
1: Başlangıçta reklamlara kesinlikle karşıydılar. Arama motorunun saf kalmasını istedikleri için reklamların bu amacı sulandıracağını düşündüler. Bu aynı zamanda biz iyi insanlarız imajını güçlendirme isteğiydi. Google ikilisi iyi çocuklardır.
3: Google'un çıkış noktası şuydu. Eğer reklam yayınlayacaksak bunların kullanıcı deneyimini bozmasını istemiyoruz. Aynı zamanda reklam verenler için de son derece faydalı ve verimli olmasını istiyoruz ki çok farklı avantajlar elde ettiklerini hissetsinler.
2: Yani zorluk şuydu. Reklamları insanların gözüne sokmadan nasıl dahil edersiniz? Onları nasıl entegre edersiniz? Ve aslında bunun başka küçük bir şirket tarafından geliştirilmiş bir teknoloji olduğunu fark ettiler.
3: Güney Kaliforniya'da Uverter adlı bir şirket vardı. Reklam sıralaması için açık artırma sistemi geliştirmişlerdi. Google buna baktı ve hataları olduğunu, çok daha iyisini tasarlayıp geliştirebileceklerini düşündüler. Ve bu sonunda bugün hepimizin bildiği iş modeline dönüştü.
2: Google reklamları doğrudan arama sonuçlarının içine entegre etmeyi başardı. Ve bunları arama sonuçlarından tipografik ya da görsel olarak çok farklı yapmıyordu. Kullanıcının girdiği bilgilere dayalı bir reklam modeli kurmuşlardı.
5: Google'da internette bilgi arıyorsunuz. Biz de size o aramanın bir parçası olarak reklam gösteriyoruz.
6: Yani reklam aradığınız şeyin bir uzantısı. Mesela Panama şapkaları diye aratıyorsunuz. Bu çok spesifik bir ürün. Reklam veren de beni tam olarak o anda bulabiliyor. İşte böylelikle herkes amacına ulaşmış oluyor.
1: Bu onları ahlaki olarak da rahatlattı. Yani sanki o harika sade beyaz Google sayfamızı mahvetmedik. Kaba göze batan reklamlar yoktu. O saf görünüm korunmuştu.
0: Biz reklamları arama sonuçlarıyla karıştırmayız. Reklamları sayfanın yan tarafında açıkça etiketleriz.
7: Kötülük yapma kapsamına mı giriyor?
0: Evet, aynen öyle. Arama sonuçlarını etkileyen hiçbir ticari ilişki yok.
2: AdWords kutucukları göründüğü anda patladı. İlk yılda yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon dolar reklam geliri elde ettiler. Şimdi kulağa az gelebilir ama o zaman için büyük paraydı.
4: Google'ın hedefli reklamları sayesinde elde ettiği bu ilk gelir, gelecekteki tüm başarılarının ve muazzam servetinin temelini oluşturdu.
8: İnternet devi Google, Perşembe günü halka arz edileceğini açıkladı. Popüler arama motorunun hisse satışı şirkete 50 milyar dolara kadar piyasa değeri kazandırabilir. Ve iki genç kurucusunu bir anda milyarder yapabilir. Gerçekten olağanüstü bir hikaye.
2: Google 2004'te halka açıldı. O ana kadar şirkette olan herkes bir anda öyle bir servet kazandı ki rahatlıkla emekli olabilirlerdi.
1: Sanki piyango kazandım. Hayatımda hiçbir şey beni böyle bir olaya hazırlamamıştı.
2: Her şey değişti. Piyangoyu kazanmak gibiydi.
1: Bankaya güle oynaya gittim.
9: Wall Street'te bugün Google'ın halka açık işlem gördüğü ilk günün ilk sonuçlarında yatırımcılar hisselere akın etti ve bir hissenin fiyatını %18 arttırarak tam 100 dolara çıkardı.
2: Televizyonun önünde duruyordum ve Nasdaq'taki tüm bu insanları görüyordum. Sonra Larry'i gördüm. Zili çalarken ve çenem düştü. Tanrım, Bu gerçekten oluyor. İnsanları arayıp nasıl kutluyorsunuz diye soruyordum. İnsanlar özel jetlerle uçuyor. Vegas'ta partiler veriyorlardı. Sanki Willy Wonka'nın altın biletini kazandık.
4: Larry ve Sergey 30'larının başında. Kişi başı 11 milyar dolar servete ulaştı. Google zirvedeydi. Ve bu 20 yaşındaki Mark Zuckerberg'in gözünden kaçmadı. Kısa sürede Silikon Vadisi genç kurucu üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Mark artık daha büyük düşünüyordu. Tüm dünyayı birbirine bağlamak istiyordu.
10: 2004'ün sonuna kadar Facebook biraz oyuncak gibiydi ama yıl sonunda, yani şirket 11 aylıkken, Mark artık bunu gezegenin tarihi açısından önemli bir şey olarak görüyordu. İnsanlık tarihini nasıl etkileyebileceğini düşünmeye başlamıştı.
11: Sizlere Mark Zuckerberg'ü tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Lütfen hoş geldin diyelim.
12: Merhaba. Harvard'daki ilk derslerimden biri bu. Ama yani...
10: Unutmayın, o prens. Evet. Müthiş bir özgüveni var. Asla kendinden şüphe duymuyor.
12: Facebook'ta çalışan insanlar bence Facebook'ta çalışmayı gerçekten seviyor. Çünkü geliştirdiğimiz birçok şey için çok eşsiz bir platforma sahibiz. Sanırım şu anda dünyada bunu gerçekleştirebilecek başka bir şirket ya da insan grubu yok. Yani 5000 mühendisi olan Google bile.
10: Facebook kurulduğunda Google zaten çoktan dev bir internet fenomeniydi ve kıyaslanılan şirket olmuştu. Google, Zuckerberg'in gözünde hem örnek hem düşmandı.
12: Google günde 250 milyon sayfa görüntülenmesi alıyor. Tabii yüz binlerce sunucusu ve 5000 çalışanı var. Facebook'taysa günde 400 milyon sayfa görüntülemesi var. Bu neredeyse yani Google'dan çok daha fazla. Ve bizde yüzlerce makine var ve daha yeni 50 çalışanı geçtik.
13: İyi günler Facebook. Nasıl yardımcı olabilirim?
14: Google bizim en büyük rakibimizdi. Savaş oyunları dediğimiz şeyler yapardık. Sanki Google'da çalışıyormuşuz gibi düşünüp Facebook'a nasıl zarar verir, nasıl kaos yaratırım veya Facebook'u taklit etmesi gerçekten zor olacak şekilde nasıl rekabet edebilirim diye tartışırdık. Google'ın benim ekmeğimi yemesini istemiyordum.
7: Larry ve Sergey'in yerini alıyor gibisin. Herkes artık senden bahsediyor. Anlayamadın mı?
12: Bu bir soru mu?
15: 2006 yazı.
16: Sanırım 2006'nın Haziran ayıydı. Facebook'un gizlilikten sorumlu yöneticisinden bir e-posta aldım. Daha önce tanışmıştık ama çok yakın değildik. Bana patronum ciddi bir krizle karşı karşıya ve deneyimli birinin görüşüne ihtiyacı var dedi. Mark ofisime geldi. Tam da Mark Zuckerberg gibiydi. Sandaletleri, dark kot pantolonu vardı. Gri kapüşonlusu ve tişörtü, saçı tam takımdı. Ben Mark başlamadan önce neden bu toplantıyı kabul ettiğimi açıklamam gerek dedim. Çünkü sen konuşmaya başladıktan sonra söyleyeceğim her şeyin senin anlattıklarından etkilendiğini düşüneceksin. Ben bir şey demeden önce neden buradayım anlatayım. O da tamam anlat bakalım dedi. Dedim ki henüz olmadıysa bile Microsoft ya da Yahoo çok yakında Facebook'a 1 milyar dolar teklif edecek. Düşünsene şu anda 9 milyon kullanıcınız ya var ya yok. Geliriniz de neredeyse sıfır. 1 milyar dolar devasa bir para. Herkes, yönetim kurulu, ekibin, ailende annen, baban sana Mark parayı al diyecek. Senin payına 650 milyon dolar düşecek. 22 yaşındasın. Dünyayı değiştirebilirsin. Bak beni pek tanımıyorsun ama o teklif geldiğinde umarım hayır dersin. Çünkü burada çok büyük bir şey yaratıyorsun. Mark bana baktı ve işte tam da bu yüzden buradayım dedi. Yahoo 1 milyar dolar teklif etti. Her şey dediğin gibi oldu. Bunu nasıl bildim peki? Bilmiyordum dedim. Ama bu vadide uzun zamandır çalışıyorum. Bu insanların nasıl davrandığını biliyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemem dedi. Ben bunu sormadım dedim. Bağımsız kalmak istiyor musun dedim. Kesinlikle. Peki vizyonuna inanıyor musun? Kesinlikle. O zaman kimsenin bunu elinden almaya hakkı yok dedim.
14: Facebook'ta çalışmaya başladığım ilk ayda bir genel toplantı yapılmıştı. Mark Zuckerberg şirkete gelen dev bir satın alma teklifini gösterdi. Sonra da herkesin gözünün önünde o kağıdı yırtıp attı. Satmıyoruz dedi. Bu şirketi satmayacağız. Birçok çalışan emin misin diye sordu. Çünkü bu hepimizin hayatını değiştirebilecek bir para olabilirdi. Ama o Facebook'un bağımsız kalması konusunda kararlıydı. Çünkü uzun vadeli düşünen bir insandır o.
4: Kendi kaderini kontrol altında tutmak isteyen Mark artık şirketi büyütecek birine ihtiyaç duyuyordu. Ve bu kişiyi bulabileceği tek yer yine Silikon Vadisi'ydi.
10: O zamanlar Sheryl Sandberg Google'ın reklam bölümünü yönetiyordu. Eğer Zuckerberg Google'ı en büyük rakibi olarak görüyorsa ve Google reklam satışından dev karlar elde ediyorsa, onların reklam işini yöneten kişi Mark'ın evreninde çok önemli bir figürdü.
16: Facebook'a operasyon direktörü olarak Sheryl'i ben önerdim. O dönemde Sheryl'i yıllardır tanıyordum ha. Mark'a söyledim. O da ama o Google'da bizim gibi değil, olmaz dedi. Ben de Mark, senin yapmaya çalıştığın işe en yakın işi yapan başka bir şirket söyle bana dedim. Yok, o yüzden bu iş olur.
15: O anda hiç düşündün mü? Hani belki de bu seferki şey gerçekten özel bir şey olabilir mi diye.
12: Gerçekten saygı duyduğum birkaç kişi Sheryl'i Facebook'ta benim için çok iyi bir ortak olabilecek biri olarak göstermişti. Ama o dönemde ben sadece Google'da yaptıklarına çok saygı duyuyordum ve onlardan bazı dersleri alabileceğimi anlamak istedim. Birlikte çalışmasak bile öğrendiklerini Facebook'a nasıl uyarlayabilirim diye düşünüyordum. Ama sonra sanırım yılbaşı tatilinde bir yerlere gittim. Sonra geri geldim ve Sheryl'den daha fazla şey öğrenmek istediğime karar verdim.
17: Sanırım bizi iyi bir ikili yapan şey zamanımızın çoğunu gerçekten neye değer verdiğimizi konuşarak geçirmemizdi. Mark'tan anladığım şey onun dünyayı kökten değiştirecek bir şey inşa etmek istediğiydi. Çok yetenekli.
14: Sheryl Sandberg'le ortaklık şirketin tarihinde bir dönüm noktasıydı. Sonunda Mark güvenebileceği ve işin ticari tarafını omuzlayabilecek birini bulmuştu. Bu Majin, bu kalibrede birinin organizasyonumuza katılması için yeterince iyiyiz diye hissettiğimiz bir andı. Bu farklıydı. Artık sadece sıradan genç bir girişim değiliz. Devleşme yolunda ilerliyoruz.
15: Peki misyon ne? Bu iş nereye gidiyor?
12: Şirketin belirtilen misyonu dünyayı daha açık ve bağlı hale getirmek. Buradaki fikir şu, insanlara önem verdikleri tüm kişilerle bağlantıda kalabilme yetisi vermek. Böylece insanlar kendilerini ya da başkalarıyla olan iletişimlerini daha önce mümkün olmayan şekillerde ifade edebilir hale geliyor. Bu yeni fırsatların kapısını açıyor. İnsanlar artık dünyada olan olayları öğrenmek, yeni şeyler organize etmek, yeni ürünler veya izlemek istedikleri filmler ya da dinlemek istedikleri müzik hakkında bilgi almak gibi bir sürü şeyi öğrenebiliyor. Kısacası çok sayıda yeni olasılığı açıyor.
15: Teşekkürler. Sizi görmek harika.
17: Biz teşekkür ederiz.
15: Teşekkürler.
12: Ben teşekkür ederim.
4: Sheryl şimdi ekibe katıldı. Mark'ın interneti domine etme yolundaki arayışı tam hızla devam ediyor. Sadece 3 yıl içinde şirketini web'in en büyük platformu olma yolunda gerçek bir rakip haline getirdi. Ocak 2007'de Macworld konferansında herkesi şaşırtan Apple öyle bir ürün tanıttı ki Silikon Vadisi'nde şok dalgaları yarattı. Ve Larry, Sergey ve Mark'ın servetini ve geleceklerini tehdit etti.
16: Bu tek bir cihaz. Ve bizim ona verdiğimiz isim iPhone. Bugün Apple telefonu yeniden icat ediyor.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sacambaya Vadisi, Bolivya.
1: Burada bir yerde olmalı.
2: Buraya girmek çok zor.
1: Çok yaklaştık.
2: Burası vadinin hiçbir yerine benzemiyor. Tıpkı Johnny Irwin'in tarif ettiği gibi.
1: Burası Arroyo. Hedef noktamız.
2: Buradan kim bilir neler geçmiştir.
1: Belki de hepsi yerin altındadır. Bir sinyal geliyor.
2: Ne buldun?
1: Burada bir şeyler var.
2: Duydun mu?
1: Metal bir şeyden gelmiş olmalı. Yaklaşıyoruz. Jack, buldum. İşte burada.
2: Ne buldun?
1: Bay canına çok ağır bir şeymiş.
2: Ho ho! Bu ne demek biliyor musun?
1: Evet, iz üzerindeyiz.
3: Büyük bir altın zulasının Batı Bolivya'nın ücra bir köşesinde saklanmış olabileceği söylentileri dolaşıyor. Son 300 yıl içinde yüzlerce insan, değeri 2 milyar doların üstünde olabilecek bu efsanevi hazinenin uğrunda hayatını kaybetti. Şimdi cesur bir hazine avcısı kafilesi...
4: İşte burası.
3: ...yeni bir ipucunun peşinde.
0: Hazine manastırın altında saklı.
3: Girişimlerle dolu bir yüzyıldan edindikleri bilgilerle vadinin tehlikeleriyle başa çıkmak için...
1: Bu bir boşluk.
3: ...son teknoloji ekipmanlar ve ağır iş makineleri kullanacaklar.
5: Yere yat.
3: Eğer Sacambaya'nın gizemini çözebilirlerse hazineye giden izleri bulabilirler.
4: Bu cizvit altını. Jeremy sıkı tutun.
2: 3, 2, 1. Geliyor.
0: Hazine arayışı.
3: Hazine arayışında bundan önce.
4: Tereyağı gibi kesiyor. Dur. Taşlar düşüyor.
3: Ağır iş makinesi ve patlayıcılar devreye girince...
2: Ve şimdi yamacı patlatıyorum.
3: Ekip sonunda La Plazuela Manastırı'nın yakınındaki antik tünele girdi.
1: Cizvit tüneline hoş geldin dostum.
3: Ve ilk cizvit altınını ele geçirdiler.
4: Bu basit bir kumaş değil. Bu kumaş altın iplikle dokunmuş.
3: Ve günler sonra şifreli semboller içeren bir şey buldular.
4: Bu aslında bir mühür. Sevkiyatlarda kullanılan şeylerden.
3: Bu efsanevi Sacambaya hazinesinin sırrını çözmelerine yardımcı olabilir.
4: Eğer bunun şifresini çözersek bu tünelden geçirilen hazineyi de bulmuş oluruz.
0: Sacambaya Vadisi, Bolivya. La Plazuela Manastırı'nın çevresi.
4: Bu büyük bir sevkiyat mührü. Bu da bize önemli bir şeye ait olduğunu gösteriyor.
1: Evet, demek ki bu hazinede kullanılan mühürlerden biri. Bunları sandıklara ya da en azından kutulara koymuş olmalılar. Evet, böyle düşünüyorum.
4: Bu tünelde bir yerde olabilir.
1: Bundan yararlı bilgiler edinebiliriz.
4: Evet, bulmacanın önemli bir parçası. Bu mühür bize çok şey anlatıyor. Sandıkları kapatan, bir bakıma içlerinde olanları garantiliyorum demek istiyor. Hatta bu mühür buradan geliyor ve buraya gidiyor gibi bilgiler de barındırabilir. Tabii bizim için önemli olan gittiği yerdir. Bunu çözmek zorundayız. Yani bunun için uğraşıyoruz. Ama mühürde anlamadığım bir şey var. Bunlar genelde uzak bir yere gönderilen şeylerin üstüne konurdu, öyle değil mi?
2: Evet.
4: Ama La Plazuela Manastırı ile tünel arasında fazla bir mesafe yok.
1: Doğru.
4: Demek ki bunları daha uzak bir yere gönderiyorlardı. Tünelden başka bir yere yani.
1: Bilmiyorum.
2: Bu işaretler çok süslü. Bunlardan bir şeyler çözebiliriz.
4: Evet, anlatacakları bir şeyler olabilir.
2: Evet.
4: Eğer bunun şifresini çözebilirsek hazinenin yerinde bulmuş olacağız. Bunu araştıralım. Bunu çözecek birini bulmalıyız.
6: Aslında La Paz'da tanıdığım biri var. Adam tarihçi ve arkeolog. Cizvit tarihi konusunda da uzman. Tam ona göre bir şey. Bunun şifresini o çözebilir.
1: Evet.
4: Bu arkeolog. Javier'in tanıdığı bir arkeolog varmış. Bize yardımcı olabileceğini söyledi. Ondan randevu alabiliriz. Gizemi de çözmüş olabiliriz. Tamam, hadi devam edelim.
7: Her yeri karış karış aramamız gerek ama ekipte sadece 4 kişiyiz.
4: Ayrılıp her yerin aranmasını istiyorum. Hadi, başlayalım.
3: Sean'la Javier tünelin girişine yakın bölgeyi ararken, Jeremy ile Jack onları hazineye götürecek ipuçlarını bulmak için araştırmalarını daha derinlerde yapıyor.
1: Hey Jack.
2: Evet.
1: Hey, şuna bir bak.
2: Ne gördün?
1: Tahta parçaları.
2: Neymiş?
1: Her şey olabilir. Sandık ya da kutu.
2: Bir araba parçası da olabilir ama buna imkan yok. O gördüğüm şey bir çivi mi? Çivi mi o?
1: Evet. Her birini elle çakmışlar. 1600'lerle 1700'lerden kalmış. Cizvitlerin burada olduğu döneme denk geliyor. Evet Jack, bu gerçekten önemli bir şey. Gerçekten de önemli bir şey gibi görünüyor. Sanki takip etmemizi
2: evet.
1: istemişler gibi arkalarında izler bırakmışlar değil mi? Bir şey bulduk, sonra başka bir şey, sonra başka bir şey. İzleri takip ediyoruz. Arabadan başlayıp sırasıyla bir sürü şey keşfettik. Doğru yoldayız, iz peşindeyiz.
4: Gözlerini dört aç. Duvarlarda bir şeyler olabilir.
6: İspanyolca bu ne demek biliyor musun? Onlara dabaos deniyor.
4: Ne deniyor?
6: Dabaos.
4: Dabaos.
6: Hazineyi çağrıştıran bir kelime. Eski İspanyol evlerinde değerli şeyler hep duvarlara gömülürdü. Sürekli bulunan şeyler. Belki cizvitler aynı şeyi yapmıştır.
4: Evet, cizvitler mimari mühendislik alanlarında çok ileriydi. Duvarlara, yarıklara bir şeyler saklama konusunda da hünerliydiler. Burası oldukça dar. Arada mesafe bırak, sinyaller karışmasın, tamam mı? Düşünsene, 250-300 yıl önce bu tünellerde neler olmuştu? Bu da ne böyle?
8: Abi,
4: şuraya bak.
6: Bir şey mi buldun?
4: Bir ip parçası. Sebze lifinden yapılmış. 18. yüzyılda yapılmış bir halat.
6: Bugüne kadar iyi gelmiş.
4: Bunu tünelin bu kısmında bulduğumuza göre demek ki ağır bir şey çekmek için kullanmışlar.
6: Öyle görünüyor.
4: Altın ya da gümüş değil. İyi bir ipucu bu. Tamam. Hadi devam edelim. Hadi ama nereye sakladınız şunu?
1: Jack, şu sarkıtları gördün mü?
2: Evet, her yer onlarla dolu. Ve su damlıyor.
1: Evet. Demek dışarıda yağmur yağıyor.
2: Evet.
1: Yağmur sezonu başladığında burada olmak istemiyorum. Dışarıda sağanak yağmur var.
2: Evet. Bir şey bulamadık.
1: Hey, o da ne? Burada bir sürü tünel var.
2: No.
1: Havayı hissediyor musun? Demek ki burada bir yerde açıklık var.
2: Galiba haklısın.
1: Sanırım oraya tırmanabilirim.
2: Denemek ister misin?
1: No, dur da omzuna çıkayım.
2: Tamam. Tamam.
1: İyi misin Jack?
2: Evet, evet. Sen devam et.
1: Dayan Jack. Dayan. Biraz daha tırmanmam gerekiyor.
2: Tamam. Dindik çıkman gerek.
1: Tamam. İyi misin?
2: Tamam. Oradan çık hadi.
1: Bu bir hava deliği Jack. Direkt dışarı açılıyor.
2: Burada nefes alabilmemizin nedeni de buymuş demek ki. Hay aksi.
1: İyi misin?
2: Önemli değil, tamam.
1: Özür dilerim Jack.
2: Tamam,
1: önemli geliyorum değil. Jack, dikkat et.
2: Tamam, dikkat et. Tamam, oraya
1: tamam.
2: Basma.
1: Dizlerimden tutma. Tamam. Taşlara dikkat et.
9: Tamam tamam işte bu. Evet. Neyse tamam. Şunu takip edelim. Bakalım nereye çıkıyor.
1: Arkandan geliyorum.
3: Sonraki 6 saat boyunca ekip tüneldeki araştırmalarına devam ediyor.
4: Bir şey var mı?
6: Hayır, yok.
3: Başka bir şey bulmayı da başaramadılar.
10: Hey Jeremy.
4: Hey Jeremy.
1: Evet benim Sean.
4: Bence bugünlük bu kadar yeter. Sabah devam ederiz.
1: Peki.
4: Böylece La Plazuela tünelinin büyük kısmını taramış olduk. Bir sevkiyat mührü bulduk. Bu arada dün de bir kumaş parçası bulmuştuk ama hazineye ait bir ipucu bulabilmiş değiliz. Ve zamanda daralıyor. Yağmur sezonu hızla yaklaşıyor. Geldiğinde her şey bitmiş olacak. Vadi birkaç güne su içinde kalacak. Bir an önce altına ulaşmamız gerekiyor.

0: Burası çok büyük bir yer.
1: Bir şeyler bulmalıyız.
0: Neden bu kadar uzakta biliyor musun?
1: Neden?
0: Çünkü sinyal gelmedi. Cizifler böyle yerlere zehir salmakla ünlüydü. Bir bölüğü öldürecek kadar güçlü zehirler. Şayet orijinal belgeler doğru olsaydı çoktan sinyal almış olurduk.
1: Evet, gaz o kadar uzun süre kalmayacağına göre toz gibi bir şey olmalı.
0: Eminim kullandıkları zehir.
1: Evet.
0: Kesinlikle arsenik içeriklidir. Ne de olsa arsenik bu bölgede çıkan çok önemli bir şeydir. Tenekenin önemli bir parçası. Söylediğimi anlayabiliyor musun? Bu çok önemli bir parça.
1: Doğru.
0: Bolivya'da teneke çok.
1: Yer altında yüzyıllarca kalabilir. Bu bana mantıklı geliyor.
0: Evet, eminim arseniktir.
1: Zehir sinyali alırsak hemen kaçmaya hazır ol.
0: Ben sağdakini alayım, sen de soldakini.
1: Tamam. Olamaz. Jeremy.
0: Geldim Jack, geldim.
1: Hey, buradayım.
0: Neyi buldun?
1: Bak.
0: Vay canına.
1: Yolun sonu.

0: La Palizuela Manastırı'nın çevresi. Sakambaya Vadisi, Bolivya.
1: Hey Jack, baksana. İz bırakmak ister gibiler.
2: La Palizuela Manastırı'nın yakınındaki tüneli bir hafta boyunca aradıktan sonra araştırma durma noktasına geldi.
0: Ha, olamaz. Şuraya bak.
1: Ne oluyor burada?
0: Yolun sonu. Tünel burada bitiyor.
1: Ama nasıl olur? Ama tünelde araba, kumaş parçası, ev sevkiyat mührü bulduk.
0: Evet. Ama buradan geçememişler ve durmuşlar.
1: Bundan bir şey anlamadım dostum.
0: Bilemiyorum.
1: Sean, Javi, cevap verin.
3: Jeremy, ne oldu?
1: Hemen Jack'le benim olduğumuz yere gelebilir misiniz? 100 metre kadar ilerideyiz.
3: Tamam.
0: Bu duvarlarda geçit yok. Hava akımı falan da yok. Yani başka çıkış yolu da yok.
1: Tabii cizvitler öyle kolay çözülecek insanlar değildi. Sen göremiyorsun diye geçit olmayacak değil. Bir geçidi kapatacak şey olup olmadığına bakalım.
0: Tamam.
3: Hey guys. Merhaba. Hey, ne oluyor?
0: İyi değil. Şuraya bak.
3: Sona mı geldi?
0: Burası son.
3: Buna inanamıyorum.
1: Tünel kazmaya başlamışlar, sonra durmuşlar. Her şeyi bırakıp çekip gitmişler işte.
3: Bunun bir açıklaması falan olmadı, değil mi?
1: Bir şeyler bulmalıyız. Gizli tünel, dehliz gibi. Bu biraz tuhaf görünüyor. Ses eko yapıyor. Diğer tarafı boş olursa ses farklı çıkar. Bunun arkası boş değilmiş. Şuna bakalım. Sesi dinleyin. Bu da dolu.
3: Bu tünele ilk girdiğimizde bu aklımıza gelmemişti. Burası tamamen kayayla dolu. Açıklık yok, iz bile yok. Tek parça bir şey. Nedir o?
0: Bu kırık eski çekiç parçalı. Burada bir sürü alet bırakmışlar. Duvarlar ilkel aletlerle delemeyecekleri kadar sağlammış.
3: Bu tünel için bir sürü zaman harcamışlar. Ama hazine burada değil. Belki de bu tünelleri sadece geçiş yolu olarak kullanıyorlardı. Belki de denediler ama hiç ilerleyemediler. Terk etmekten başka çareleri de kalmamıştır umarım.
1: Tünelde saklamadılarsa nereye sakladılar? Ne yaptılar hazineyi?
3: Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Hazinenin buradan geçtiğini gösteren delili bulduk. Demek ki hazine burada bir yerde olmalı. Fakat bildiğim kadarıyla her yeri aradık ama bulamadık. Burada bulduğumuz ip uçlarına bakılırsa belki de cizvitler hazineyi burada saklamadılar. Belki de sadece buradan başka bir yere naklettiler. Ama kırık aletlere bakılacak olursa buradan başka bir yere ulaşmaya çalışmışlar. Fakat o kadar uğraşmışlar ama ne yazık ki duvarı delememişler. Ve alternatif bir rota takip etmişler.
1: Hazine avcılığının birinci kuralı, ara sıra geri çekilip ipuçlarını incelemektir.
3: Bildiğimiz şeyler var. Artık sevkiyat mührü daha da anlam kazanıyor. Üstündeki şekilleri çözmek zorundayız. Bizi hazineye ancak o götürebilir. Önce tünelin açıldığı yeri bulmamız gerekiyor. Eğer açmayı düşündükleri yeri öğrenirsek, tizbitlerin son noktalarına da yaklaşmış oluruz. Hadi şimdi yukarı çıkalım. Bu işin adamı da tabii ki Jack. Patlayıcı uzman olduğu için topografi ve üç boyutlu nesnel görüntüler hakkında çok bilgili. Onun bu tünelin nereye gitmesi gerektiğini öğreneceğine emin.
0: Ofisimi buraya kurmaya karar verdim. Küresel konumlandırma ile ilgili geçmişim var. Harita ile ilgili de. Uydu görüntüleriyle bölgenin üç boyutlu haritasını yaptım. Buna bir de yeraltı tüneli ekledim. Böylece yönünü de saptayabildim. Yeraltı dinleme aygıtımız sayesinde, tabii basınç ölçülerinde artık bir yeri kazmamıza gerek kalmadı. Bunların üç boyutlu resimlerini elde ettim. Buradan 3 kilometrelik bir alan belirledim ve La Plazuela'yı merkez olarak kabul ettim. Demek ki tünel buradan kuzeydoğuya doğru gidiyor. Tünelin orijinal planı La Plazuela'nın kuzeydoğusuna düşüyor.
3: Kuzeydoğuya gittiği kesin. İleride belirgin coğrafi yapılar var. Ağaçlıklı bir alan. Karaya adeta yaran bir su girişi. Bir mağara ya da galeri. Bütün bunlar 4-5 kilometrelik alan içinde. Ondan sonrasında ne var bilemeyiz. Bu arada Jack'in 3 boyutlu haritasına göre Cizvitlerin kuzeydoğuya gitmek istedikleri kesin bir şekilde görülüyor. O yönde ilginç oluşumlar var. Şu telefonu hazırlayalım.
1: Tamam.
3: En iyisi John Irving'i aramak sanıyorum. Ona ulaşalım çünkü Cizvitlerin nereye gittiğiyle ilgili bilgisi vardır. Bununla dünyada herkesle konuşabilirsin.
1: Evet.
2: Ekip 1910 keşif gezisinin hayatta kalan son üyesi John Irving'e ulaşmaya karar veriyor. Araştırmaları sırasında manastırın çevresini tarayan John Irving, Sakambaya Vadisi hakkında çok önemli bilgilere sahip.
3: Johnny!
4: Merhaba.
3: Merhaba Johnny, nasılsın?
4: Gayet iyiyim. Sen de iyi görünüyorsun. Arka planda da Bolivya görünüyorum.
3: Evet, harika bir yer. John, seni Jeremy ile tanıştırayım bak.
4: Tanıştığımıza sevindim. Hakkında çok şey duydum.
1: Ben de senin dostum. Yazdığın hemen hemen her şeyi okudum. Her ipucunu araştırdım. Ama hepsi bu olmamalı. Herhalde benim bulduklarımdan daha fazlası vardır. Bu konu hakkında bilgilisin. Ben de araştırdım ama senin kadar bilemem tabii. 1980'lerde Peru'da yaşarken Sakambaya hazinesini duymuştum. Anlayacağın, evet, hayatımın yarısı orada geçti diyebilirim. Hazine avcısıysan orası iyi yerdir.
4: Evet, her zaman için harika bir yer. Evet. Buna sevindim.
3: Tam bir macera yaşadık.
4: Hadi anlatsana.
1: İçinde gerçek altın iplik var. Bir de burada Meryem Ana ya da havarilerden biri var sanırım.
3: La Plazuela'nın yakınında bir tünelde bulduk.
1: Ve bir şey daha bulduk.
3: Bunun sevkiyat mührü olduğunu sanıyorum.
4: Şuna bak. Kesinlikle evet. Bu bir sevkiyat mührü. Doğru. Ama bu benim bulduğum mühürlerden çok daha büyük. Evet, gerçekten büyük.
3: Evet, önemli bir şey. Bu işaretleri görebiliyor musun?
4: Evet.
3: Bunların ne anlama geldiğini bir türlü anlayamadım.
4: Aslında pek emin değilim. Bence onu La Paz'a götürün. Orada birkaç tane arkeolog var. Size yardım edebilirler. Ama onları ikna etmeniz gerekecek. Bence mutlaka gidin.
3: Tamam, bence de öyle, evet.
1: Evet, teşekkür ederiz.
4: Hiçbir şey değil.
2: Johnny keşif gezileri sırasında bulduklarını gösterdikten sonra...
4: En azından öyle bir yer bulmuş olmanız bile son derece önemlidir.
2: Sean, ilerlemelerine engel olan şeyi de John'a anlatıyor.
3: Anlayacağın, tüneli kullanmışlar ama ne yazık ki tünelin bir çıkışı yok. Birden duvara çarptık işte. Yani kapalı, geçemedik. Olduğu gibi.
4: Peki tünelin sonuna kadar gittiniz mi acaba?
1: Gittik. Sonunda duvar var. Taştan başka bir şey yok.
3: Johnny bak, tüneli kuzeydoğuya doğru açmak istediklerini biliyoruz. Belki de taşı delemeyince girdikleri yerden tekrar çıkmışlar. Sonra da oraya gitmişlerdir. Son duraklarının neresi olabileceğini biliyor musun?
4: Evet, tabii. Gittikleri yeri tahmin etmek çok zor. İnsan aklını kaybedebilir. Gerçekten çok zor bir şey.
3: Bunu bulmamız gerekiyor. Bir tavsiyen var mı?
4: Pek emin değilim. Ama mantıklı bir şey önerebilirim tabii.

0: sona mı geldik yani?
1: Sona geldik.
2: Ekip Cizvit Tüneli'ndeki araştırmaların sonuna geldi. Rotalarını hazineye çevirebilmek için yeni ipuçlarına ihtiyaçları var.
1: 3,5 kilometrelik bir çap belirledim.
2: 3 boyutlu haritalar kullanarak tünelin gitmesi gerektiği yön belirlendi. Bu veri hazinenin La Plazuela'nın kuzey doğusunda olabileceğini gösteriyor. Ve deneyimli hazine avcısı Johnny Irwin'den yardım aldılar.
1: Johnny.
3: Merhaba.
2: Amaçları Cizvit hazinesinin saklandığı olası yeri öğrenmekti.
0: Johnny, tüneli kuzeydoğuya doğru açmak istediklerini biliyoruz. Oradan nereye gittiklerini tahmin edebilir misin?
3: Yani emin değilim ama mantıklı bir şey önerebilirim. Eşyaları bulduğum Maroya'ya gitmenizi öneririm.
1: Bu aslında bana çok mantıklı geldi.
3: Bu zincirleri öküz nallarıyla birlikte bulmuştum. Plazuela Nehri'nin kenarında ayrıca bir sürü bronz defa da buldum. Oradan çıkan bir tepe var.
1: Vay canına, bunlar ağır şeyler. Eminim bunları ağır şeyler taşımak için kullanmışlardır, öyle değil mi?
3: Yer oraydı ama kanıtlayamadım. Öyle bir kanıt bulamadım. Yine de bence en ilginç bölgelerden biri. Tam saklanılacak bir yer. Bence oraya gitmelisiniz.
1: Plazuela'nın 4 kilometre kare çevresi için 3 boyutlu bir harita yaptık. Bil bakalım ne oldu.
3: Peki ne buldunuz?
1: Manastırın kuzeydoğusundaki yerlerden biri de Aroya'ydı.
3: Vay canına.
1: Orası olmalı.
0: Etrafı derin yamaçlarla dolu bir plato diyelim.
3: Evet.
1: La Plazuela'ya ne kadar uzaktaydın? Yani ne kadar yürümüştün? Verebileceğin bir bilgi var mı?
3: Bilemiyorum. 1 kilometreden 3 kilometreye kadar olabilir. Çok sürmüştü.
0: O bölgenin uydu fotoğrafları var. Bunun yardımı olur mu?
3: İşte bu harika.
1: Bu yeni bir bilgi. Keyfim yerine geldi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ ol.
0: Sana haber veririz.
3: Tamam, harika. Teşekkür ederim.
1: Tamam Johnny, sonra görüşürüz. Kendine iyi bak.
3: Tamam.
1: Johnny'nin anlattığı şeyler ilgimi çekti. La Plazuela'ya 2 belki de 3 kilometre mesafede. Johnny orada bir nehir bulduğundan söz etti. Derin yamaçları varmış, etrafı çamurluymuş. Bu vadide nedense pek fazla bitki bulunmuyor. En iyisi gidip bakalım. Küresel konumlandırmadan alınan koordinatlara göre yeri bulabiliriz. Ancak öyle bulacağız. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Siz sabah Aurora'ya gideceksiniz ve orayı araştıracaksınız, tamam mı? Javier'le ben La Paz'a gidip mührü araştıracağız. Önümüzde 2 tane ana hedef var. Belki bir ipucu bulabiliriz. Önce Aurora'yı araştırmamız gerekiyor. Bu arada sevkiyat mührünü bir uzmanın görmesi gerek. Bu bize hazinenin yerini söyleyebilir. Ancak bunu araştırırsak ulaşabileceğiz. Çok iyiymiş Jack. Hadi yatalım, sabah erken kalkacağız.

0: Tamam, gidiyoruz.
1: Sabahın ilk ışıklarıyla Sean'la Javier, sevkiyat mührünün gizemini çözecek arkeologla buluşmaya gidiyor. Bu arada Jack'le Jeremy, Johnny Irwin'in söz ettiği yere doğru çoktan yola çıktı bile.
0: Doğru mu geldik?
2: Evet, doğru yerdeyiz. Tek sorun 27 yıl önce bu nehrin kesilmiş olması tabii. Ne kadarını kestiler bilmemize imkan yok.
0: O günlerde farklı olabilir ama yine de doğru yerdeyiz. İşte bu sazlıktan geçeceğiz.
2: İyiymiş. Ne kadar geldik Jack?
0: Koordinatlar doğruysa 200 metre kaldı. Buradan çıkıp sola döneceğiz.
2: Tam yılanlara göre bir yermiş.
0: Evet. Tam yılanlara göre.
2: Evet.
0: Burada bir yerde olmalı. 100 metre falan kaldı.
2: İyi. Burası berbat bir yermiş. Gözlerini dört açmaya bak Jack. Yoksa kaçırabiliriz.
0: Geçebilecek miyiz?
2: Tabii.
0: Bakalım ben geçebilecek miyim?
2: Burası gerçekten de kötüymüş.
0: Evet.
2: Yer keşif gezilerinin de başına bela olmuş.
0: Zor bir yermiş. Kaç tane diken battı artık sayısını unuttum.
2: Çok yaklaştık. Açık alana çıkıp bir bakalım. Nehrin yatağı çok önemli.
0: Burası vadinin herhangi bir yeri gibi.
2: Tam Johnny'nin tarif ettiği gibi işte burası. Evet.
0: Evet.
2: İşte burası, yeni sıfır noktası.
0: Evet.
2: Çamurlu değil. Nehrin yatağının üstündeyiz. Lazuela'nın etrafında buna benzer başka bir yer yok.
0: Evet.
2: Bana mantıklı geldi. İspanyollar cizvitlerin peşindeydi. Adamlar kaçıyordu.
0: Evet.
2: Bakalım neler bulacağız.
0: Burada erozyon olmuş. Nelerin kaydını tahmin edebilirsin.
2: Üstünden 250 yıl geçti.
0: Evet.
2: Bir sürü şeyi gömmüş olabilirler. Tünel kazmışlardır. Yanımda ilginç bir şey getirdim. Bununla bir magnetometre yapmam hiç zor değil.
0: İşte bu harika.
2: Bununla metallerin dünyanın manyetik alanında yaptığı değişiklikleri saptayabiliriz. Anlayacağın derinlerdeki küçük şeyleri bile fark edebileceğiz bununla.
1: Ekip hazineyi taşınabilir magnometreyle saptamaya çalışacak. Bu aygıt yerin altındaki manyetik değişiklikleri gösteriyor. Buna neden yüzeye yakın yerde bulunan metaller olabilir. Bazı metal dedektörlerinin aksine magnometre madenin türünü saptayamıyor. Ama 10 metreye kadar olan derinliklerdeki değişiklikleri saptayabiliyor. Oysa en pahalı dedektörler bile sadece 50 santime inebiliyor. Bolivarat dağlarının diğer tarafında olan Sean'la Javier, La Paz'a 5 saatlik yolları kaldı. Orada buluşacakları arkeologla mührü inceleyecekler.
3: Javier, geç kaldık. Umarım yetişebiliriz. Tabii Gonzalo bizi bekliyordur. Bu randevu benim için çok önemli. Böyle yollardan da nefret ediyorum.
4: Geldik sayılır.
3: Bazen pişman olmuyor değilim yani.
4: Nedir bu?
3: Bilmiyorum. Belki kaza olmuştur ha.
4: Ben gidip bir bakayım. Siz burada bekleyin. Kameralarla çok fazla dikkat çekeriz.
3: Tamam. Duman çıkıyor baksana. Orada bir şeyler olduğu kesin. Çok uzun da sürebilir.
2: Olabilir.
4: İşimiz bitti. Hiç iyi görünmüyor.
3: Ne olmuş?
4: Yolu kapatmışlar. Koka çiftçileri topraklarını aldıkları için hükümeti protesto ediyor. Günlerce sürebilir.
3: Geçmemize izin vermezler mi?
4: Hayır.
3: Peki etrafından dolaşmamız en azından bir gün sürer. Bunu göze alamam. Ne yapacağız?
4: Bir yol var. Bu tepenin üstünde. Ama yürüyeceğiz. Çok yol yürümemiz gerekiyor. Yolu geçip taksiye binip La Paz'a gideriz. Uzun bir yol ama yola çıkarsak geceye orada oluruz.
3: Tamam. Alberto, biz gidiyoruz. Çok acelemiz var, hadi.
5: Tamam.
3: Buraya kadar getirdiğin için teşekkür ederiz.
5: Dikkatli olun.
3: Hoşça kal, görüşürüz.
4: Yüksekten korkar mısın?
3: Neden?
4: Bazen en kestirme yola dağların tepesinden uçmaktır.
3: Ne?
4: Sean, bak. İşte böyle ineceğiz. Tabii eğer o kadar yolu yürümek istemiyorsan.
3: Çok iyi. Bolivya'da bu popüler bir ulaşım aracı mı yani?
4: Tabii.
3: Şaka mı bu?
4: Buna mecburuz. Zaman değerlidir. Önce gitmek ister misin?
3: Tamam, öyle olsun.
4: Aslında bu bir turistik atraksiyon. Ama özellikle bu bölgede, yani Yunga'da, yüksek dağlar yüzünden bir dağdan diğerine böyle geçmemiz gerekiyor. Umarım bu bize zaman kazandırır.
6: Buyurun lütfen.
3: Evet abi, unutma, sana güvendim. Karşıda görüşürüz ha.

0: Hey, başardık. Harikaydı. Nedense çok hoşuma gitti. Kaybettiğimiz zamanı telafi ettik.
1: Teşekkür ederiz. İyi günler.
0: Peki burada araç bulabilecek miyiz?
1: Tabii. Araç kiralarız ya da bir kamyonet.
2: Bu arada Sakambaya Vadisi'nde Jeremy ile Jake son 2 saattir magnometre ile Aroya'nın merkezini bulmaya çalışıyor.
3: Bir şey var galiba. Gelsene.
4: Ne buldun?
3: Dinle. Üstündeyken manyetik alan değişiyor. Demek ki aşağıda bir şeyler var. Yarım metrelik çizgiler çekelim.
2: Yer altında bir farklılık saptayan Jeremy ile Jake, plastik markörlerle dikdörtgen bir alan belirliyor. Her noktadan veri topluyorlar. Bu veriler aygıt tarafından analiz ediliyor. Böylece yeraltının 2 boyutlu bir görüntüsü elde ediliyor.
3: Vay canına.
4: Kırmızı bölge hedefimiz mi?
3: Evet, orası. Manyetik farklılık olan bölge.
4: Büyüklüğünü görebiliyor muyuz?
3: Yarım metreden biraz küçük.
4: Peki.
3: Bulunduğu bölge ise işte tam burası. Hadi kap bir kürek, kazmaya başlıyorsun. Belini incitme sakın Jake. Gerçekten kalp krizi falan geçireceksin. Seni taşıyamam, bunu söyleyeyim. Burada bırakırım, haberin olsun. Sesi duydun mu?
4: Ne buldun?
3: Sanki şey gibiydi, şey gibi. Burada bir metal var Jack. Ama göremiyorum. Yavaş gidelim, tamam mı? Belki iyi bir şeydir. Bilemeyiz. Sen dur. Ben elle kazarım.
4: Tamam.
3: İşte burada. Hala geliyor.
4: Evet, sanırım.
3: Burada çok yaklaştık. İşte Jack burada. Gördüm.
4: Nedir o?
3: Vay canına, çok ağırmış. Vay be, evet. Vay, öküz zincirleri.
4: Vay canına, öküz zincirleri.
3: Cani'nin bulduğu zincirlerin aynısı. Baksana, birebir aynı.
4: Bu zincirle ağır şeyleri çektiler demek.
5: La Pazuela Manastırı'nın 1,5 kilometre kuzeydoğusu.
3: Jack, işte burada, burası.
4: Neymiş peki?
3: Vay canına, çok ağırmış. Öküz zincirleri. Johnny'nin bulduğu zincirlerin aynısı. Baksana, birebir aynısı. Johnny bize burayı tarif etti. Adam haklıymış. O da zincirleri bu bölgede bulmuş. Biz de hemen bir zincir bulduk. Bunlar öküz zinciri. Ara sıra da olsa bu zincirlerin kırıldığı oluyormuş. Demek ki ağır şeyler taşıyorlarmış. Evet, ağır şeyler taşıyorlarmış. Şuna baksana, ne kadar ağır.
4: Gerçekten de ağırmış. Böyle zincirler kullandıklarına göre yükleri ağır olmalı.
3: Şuna baksana. Siyah demirden. Pasın arasından kırmızı renk görünüyor. İşte bak. Gördüğün gibi bunlar elle yapılmış. Düzleşmiş yer. Sürtünmeyle aşınmış. Halkanın etrafında farklı kalınlıklar var. Kesinlikle 1700'lerde yapılmış. Daha da eski bile olabilir. Demir Amerika'ya Avrupalılarla birlikte gelmiş bir şeydir. Bu arada bu bölgedeki en sağlam yapı La Plazuela. Evet, öyle gözüküyor.
4: Evet.
3: Cezetler bu bölgenin haritasını çıkartmış. Avuçlarının işi gibi biliyorlarmış ve burayı kullanıp sırra kadem basmışlar. Burası kaçış noktası mı, durdukları yer mi, bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Kilometreler boyunca hiçbir şey yok. Keşke Johnny Irving de burada olsaydı. Bu önemli bir şey. Oradan oraya kadar.
4: Evet.
3: Doğru yoldayız. Evet. Hadi gidip bakalım orada ne varmış.
4: Yeri işaretleyelim.
2: 300 kilometre yol yapıp uzunca süre yürüdükten sonra Bolivya Ant Dağları'nın üstünden uçan Sean ve Javier sonunda ülkenin en büyük kentine ulaştılar. Burada mührü inceletecekler.
0: Modern bir kentte olmak çok tuhaf bir duyguymuş.
1: Yüksekliği hissediyor musun?
0: Evet, hissediyorum.
1: La Paz dünyanın en yüksek başkentidir. Sağ tarafına baksana.
0: Gerçekten ürkütücü bir coğrafya. Evet, bir başkent kurulacak yer değilmiş burası.
1: Katedrali görüyor musun? Şehrin en eski katedrali. İnanılmaz bir yapıdır. Dev bir bina anlayacağın.
0: Evet.
1: Bir de altında tüneller var diyorlar. Tıpkı cizvitlerin tünelleri gibi.
0: Evet, bir karınca yuvası gibi değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bazen harabeleri görüyorum da La Plazuela, La Brea gibi yer. İnsan 300-400 yıl önce acaba nasıl yerlerdi diye düşünüyor.
1: Katedrali görüyor musun? Şehrin en eski katedrali. İnanılmaz bir yapıdır. Dev bir bina anlayacağın.
0: Evet.
1: Bir de altında tüneller var diyorlar. Tıpkı cizvitlerin tünelleri gibi.
0: Evet, bir karınca yuvası gibi değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bazen harabeleri görüyorum da La Plazuela, La

0: Gerekiyor. Lima, Cartagena, Potosi, La Paz.
1: Bu arada Bolivya, Orta Amerika'nın tam merkezinde yer alıyor.
0: Evet, doğru.
1: Her şey burada toplanıyormuş. Altınlar falan buradan dağılıyormuş.
0: Dünyanın bu bölgesinde çok miktarda altın ve gümüş çıktı. Burası hep böyle midir?
1: Sürekli.
0: Umarım geç kalmayız. Umarım arkadaşın sabırlıdır. Şu karşıdan arabalar geliyor. Sadece bu taraf tıkandı.
1: İlginç değil mi?
0: Yürüsek mi? Hadi.
1: Tamam, yol açıldı.
0: Burası mı?
1: Evet, ev burası.
0: Tanışmak için sabırsızlanıyorum.
1: Gonzalo bir arkeolog. Üniversitedeyken benim profesörümdü. Cizvit dönemi hakkında tanıdığım en bilgili kişidir. Ayrıca Bolivya'nın koloni dönemi, koloni öncesi dönemini de tabii. Mühür hakkında söyleyeceklerini çok merak ediyorum.
2: Arkeoloğun sevkiyat mühründeki sembolleri çözeceğini umuyorlar. Bu semboller hazinenin yerini gösteren işaret olabilir.
3: Javier.
1: Nasılsın?
3: İyiyim. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
3: Merhaba, merhaba. Hoş geldin.
0: Şan.
3: Memnun oldum Şan. İçeri gelsene.
0: Teşekkür ederim.
3: Hoş geldin.
0: Çok güzel, harika bir evin varmış.
3: Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Senden işte bunu bize anlatmanı istiyoruz.
3: Hmm. Evet. Son derece ilginç, bir o kadar da tuhaf bir şey bulmuşsunuz. Bunlara sevkiyat mührü deniyor. Test mührü ya da kumaş mührü. Ama bu biraz büyük. Bu da sevkiyatın değerli olduğunu gösteriyor. Başlarda arkeologlar bunlara pek önem vermiyordu. Ama sembolleri tanıdıkça üstlerinde bir sürü bilgi olduğunu fark ettik. Sevkiyatın kime ait olduğunu gösteren bilgiler içeriyorlardı. Bazen alıcının bilgisi de olurdu. Burada son derece ilginç semboller var. Önce yapan kişinin sembolünü görüyoruz. Cizvit haçı. Ve İsa.
0: Ortadaki İHS mi yani?
3: Doğru. Bunlar Cizvitlerin hala kullandığı simgelerdir. Bakarsan burada çizgiler göreceksin.
0: Evet, ama ben bir anlam veremedim.
3: Bir dakika lütfen. İşte. Evet. İşte burada. Evet, grafiğe bakılacak olursa bölge burası olmalı. Biri gönderildiği, diğeri gideceği yer. Ama bir de dalgalı çizgiler var. Dalgalı çizgiler nehir demektir. Üç tane dalgalı çizgi var. Demek ki üç nehir varmış. Tam ortalarından bir çizgi geçiyor. Kesik bir çizgi. Belki de bunlar kurumuş nehir yataklarıdır.
0: Üç nehrin buluştuğu yer.
3: Olabilir, tabii.
1: Yani bu üç nehir gönderilen yer mi?
3: Evet, olabilir.
0: Gonzalo'nun üç dalgalı çizgi dediği şeyler üç nehir olabilir. Bu arada malın La Plazuela'dan çıktığını da garanti etti. Çünkü Manastır Vadide yer alan üç nehrin buluştuğu yerde inşa edilmiş. Profesör, buradan gönderildiyse gideceği yer neresiymiş peki?
3: Aynından burada da var. Bu da gideceği yeri ve gönderilen yeri gösteriyor.
0: Eğer gönderilen yer ve gideceği yer aynıysa, bu işi çözdük demektir.